Allah sevgisinden, Allah muhabbetinden, peygamber sevgisinden, peygamber muhabbetinden uzaklaştıran her şeydir. Dünya dediğimiz odur ha. Adamın serveti var ama Allah yolunda harcıyor. O servet onun için dünya değil. Çünkü Mevla'nın yolunda harcamasını biliyor. Güzel bir şey o. Onu becerebiliyorsa ne mutlu ona. Ama sırf zengin olup rahat bir hayat yaşayayım, onun dışında ne olursa olsun, böyle bir dünya bağlantısı insanı hakikaten perişan eder. Onun için وَمَنْ زَهِدَ ف۪يهَا, kim de dünya hakkında züht gösterirse, yani dünyaya değer vermezse, kendini Allah'tan uzaklaştıran şeye Müslüman değer verebilir mi yahu? Vermemeli. Eğer vermezse لَمْ يُبَالِ مَنْ اَكَلَهَا, bu dünyayı kimin yediğine aldırış etmez. O dünyanın nimetlerinden fazla istifade etmiş etmemiş umurunda dahi olmaz. Niye? Çünkü onun dünya hayatında kendine ait olan şeylerin hepsinin Allah'tan geldiğine ve Allah yolunda harcayacağına inanan bir kişidir. Öyle olunca o dünyayı kimin yediğini aldırış etmez diyor. Râgibu fîhâ dün limen yemnikuhâ. Dünyaya rağbet eden kimdir? O dünyaya malik olan kişinin köleşidir. Kimlerse onlar onlara köle olur. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Allah muhafaza eylesin. Niçin var olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Allah'a kul olmak için varız dünyada. Hakkıyla kul olmak için varız dünyada. Dolayısıyla dünya hayatını dünya metaından ibaret zannederek her şeyini kişi o meta elde etmek için harcayacak olursa kadet bih, söylediği oydu zaten, gel. Öylece oturur, kalır kaldığı gibi. Ama kim züht gösterirse, yani kim dünyaya değer vermez, ancak dünya hayatında yaşaması itibarıyla helalinden kazancını elde eder ve tüm varlığını İslam'a harcarsa, ömrünü öyle kullanacak olursa, dünyayı o yemiş bu yemiş ona da aldırış etmez. Derdi o değil çünkü. Dünyaya rağbet eden kişi de kimdir diyor, o dünyaya malik olanın köleşidir. Çünkü dünyaya rağbetin varsa ona köle olacaksın ki rağbetini yerine getireşin. Allah korusun bizleri. Edna ma fiha yekfi. Şu dünyada olan en az bir şey sana yeter. Yeter sana diyor. Ama ve kulluha la tuni. Tüm dünyayı sana verseler sana yetmez. Çünkü senin gözün daha fazlasını ister o zaman. Eğer sen meylini bütünüyle dünyaya vermişsen, inan o meyil senden bitmeyecek. Senin dünyaya dair arzu ve isteklerin bitmeyecek. İnsan şöyle gerisine doğru bir baksın. Eğer daha önceden fakru zaruret çekiyor idiyse, şu anda da zengin ise, bakın o dönemde demiş olduğu şu şu şu olsun bana dünyada yeter dediklerini artık gözü dahi görmüyor. Onun çok daha ötesine geçmiş, istekleri bitmiyor. Onun için dünya hayatının imtihan yurdu olduğunu ve biz bu hayatta aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi başka hadis-i şeriflerinde, yolcu adam bir ağacın altına atıyla beraber durmuş, orada gölgede biraz dinleniyor. Sonra da ayrılıp gidiyor. İşte dünya budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Dünya bu. Sen bu dünyaya kapılıp tüm hayatını o dünyadaki şeylerle harcayacak olursan Mevla'ya hakkıyla kul olmak senin için söz konusu olmaz. Onun için dikkatli olmak zorundadır. Ya bak ve kulluha la tuni. Tamamı dünyanın, eğer senin gönlün dünyaya ait olursa ne yapar? İnsanı zengin etmeye yetmez. Bütünü ha yetmez, daha fazlasını istersin. İnsanoğlu böyle. Men i'tedele yemmâhu fîhâ fehu mağrûrun. Dünyada iki günü eşit olan nedir? Aldanmıştır. Dünyada iki günü eşit olan aldanmıştır. Yani bizim bir sonraki günümüz bir öncekinden daha ahiret için bizim adımıza faydalı olmalı. Eğer eşit oluyorsa aldandık demektir. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْرًا مِنْ غَدِهِ فَهُوَ مَغْبُونٌ. Ya
Günü geleceğinden yani yarından daha hayırlı olan zarardadır. Yarın daha hayırlı olması lazım. Ertesi gün daha hayırlı bir önceden olması lazım. Akışı böyle olması lazım. Yani sen her gün Mevla Teala'ya manen daha yakın olan kişi olma özelliğini taşımalısın. Eğer öyle olmazsa, yarının bugününden daha, yani daha düşük konumda olursa sen aldanmışsın. Zarardasın yani. Ve men lem yetefakkadin nuksane an nefsihi diyor. Kendi nefsindeki eksikliği ve gerilemeyi fark edip fe innehu fi nuksanin arayıp sormayan kişi hiç şüphe yok ki noksandadır, eksiktedir, zarardadır. Eksilmektedir onun durumu. Allah muhafaza etsin. Rabbim korusun bizleri. Yani dünyacı olmaktan Allah bizleri korusun. Dünyacı olanların akıbetleri inanın hayır değildir. Neden? Çünkü dünyacı olan dünya ile fazla meşgul olur, ahireti bırakır. Ahiret yaşantısı için çalışması gereken, yapması gereken şeyleri yapmaktan geri durur, Allah korusun. وَمَنْ كَانَ فِي نُقْسَانٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ. Eğer bir adam her gün daha bir eksilmeye gidiyorsa ahiret hayatına yönelik, onun için ölüm daha hayırlıdır. Niye? Her gün zarar ediyor. Her gün zarar ediyor biraz daha. Ölüm daha hayırlı. En azından çok zarar etmeden ahirete gitsin. Ya hakikaten çok şey anlattı bize. Biraz uzun hadis-i şerifte ama çok şey anlattı bize. Yani şu dünya hayatındaki varlık sebebini bize en ince noktasıyla vermiş oldu. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin İslam'ının güzelliğindendir manası olmayan boş işleri terk etmesi. Yani Müslüman'ın boş işlerle, faydasız şeylerle neşi olmaması lazım? İşi olmaması lazım. Yahu sen Allah'a ve Resulüne karşı sorumluluk içerisinde olan Müslümanım demekle yüklendiğin büyük bir sorumluluk var. Dünya hayatında ne yaparsan yap, yaptığın şeyi Allah için yapmalısın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmadı mı? Yaptı. Sen de onun ümmetindensin. Sana düşen de o vazifedir. Onu takip etmektir. Onun için gerçekten dünya hayatının bir imtihan yurdu olduğunu bilelim. Her daim imtihanda olduğumuzu ve imtihanın sürekli olduğunu, ölene kadar devam ettiğini bilelim. Allah Teala uyandırsın bizleri bu konuda. Mümini kemale erdiren esbaptan birisi de merhametli olmasıdır. Müslüman merhametli olmalıdır. Niye? Bakınız. Ayet-i Kerime okuyayım size evvela. Hadis-i Şerif de okuyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Ya. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Sonra iman edenlerden olanlar. Ki kamil insanları anlatıyor bize bu ayet-i kerime zaten. Ve tevasav bil sabri ve tevasav bil merhame. Birbirine sabır ve merhameti tavsiye edenler. Ulaike ashabul meymene. Ahiret mutluluğuna erecek olan kişiler işte onlardır. Yani birbirimize sabır ve merhameti tavsiye etmeliyiz. Sabra dair daha önce konuşmuştuk. Ve çok merhametli olması lazım Müslümanlar birbirlerine karşı. Niye? Allah aşkına. Yarın ahirette Allah Teala'dan affımızı istemeyecek miyiz? Hem de ne kadar? Sen dünyada kimseyi affetmiyorsun ya. Yarın ahirette hangi yüzle Allah'tan affını talep edeceksin? Ah ya. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La yerhamullah men la yerhamu ennase. İnsanlara merhamet etmeyene Allah Teala merhamet etmez. E buyur. Yarın ahirette Allah'ın merhametine muhtaç mıyız? Hem de ne kadar? Çok fazla. Bizi affetmeyecek olursa halimiz perişandır. Dolayısıyla o zaman dünyada insanlardan affetmesini bil. Affet insanlardan ya.
Sana karşı bir yanlış yaptı. Yapabilir insan.

يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ. Ya dünyada merhamet edenler birilerine, onlara da Allah Rahman merhamet edecek yarın ahirette. Dünyada da merhamet eder Mevla Teala. Hiç anlayamazsın bile. Öyle merhamet eder ki Rabbim. Sen ki bir kul olarak Allah'ın yarattığı başka bir kula merhamet ediyorsun. O zaman Allah sana niye merhamet etmesin yahu? Rahman diyor. Çünkü çok merhamet edendir Mevla Teala zaten. O sana merhamet eder. İrhamu men fil ardı. Yerhamkum men fis semai. Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki gökyüzünde olanlar, gökte olanlar sizlere merhamet etsin. Eğer biz Allah'ın bize merhametini, melekleriyle bize yardımını istiyorsak, o zaman dünyada biz insanlara merhamet edeceğiz. Özellikle tabii ki Müslümanlara. Merhamet etmeliyiz. Mevla Teala bu konuda bizi uyandırsın. Çünkü dünyanın dört bir yanında şu an itibarıyla kafirlerin Müslümanlar üzerinde uyguladıkları zulümler var. Dolayısıyla zulme uğrayan Müslümanlar çok fazla bizim merhametimize muhtaçlar. O merhameti her açıdan göstermesi gerekiyor yeryüzündeki Müslümanların. Allah Teala bu sayede belki Müslümanlar arasında bir birliktelik sağlayacak ve eski hakimiyetlerini onlara ikram edecek. Onun için merhameti elden bırakmayalım. Er-Rahimu şücnetun minerrahman. Rahim akrabalık bağı Rahman'dan gelen bir bağdır. Evladan bir bağdır. فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللّٰهُ Kim bunu korursa Allah o kişiyi korur. Akrabalık bağını koruyanı Allah korur. وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّٰهُ Kim bunu kesecek olursa Allah Teala ne yapar? Ondan rahmetini, rahmet bağını keser. Dolayısıyla bizler inananlar olarak Allah Teala'nın, Allah Teala'nın kullarına en çok merhamet etmesi gereken kişiler. Müminlere merhametimiz belli. Bir zulüm altındaysa ona yardımcı olmalıyız. Kafirlere karşı merhametimiz ne olur? Onları dine davet etmek olur. Onlara İslam'ı anlatmak olur. Etkilenmelerini sağlamak olur. Ve senin bu çalışmandan dolayı eğer onlardan dine giren olursa ne mutlu sana yahu. Bu da ona karşı merhametin olur ha. An İbni Ömer, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İbn Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnnemâ yedhulul cennete men yercûhâ. Cennete ancak cenneti ümit eden girer. Bizim hepimizin ümidi nedir? Yarın Allah'ın izniyle ahirette cennete gireceğiz. İşte o ümitte olanlar cennete girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innemâ yücennebun nâra men yekâfuhâ. Bak cehennemden uzak kalır. Kim? Cehennemden korkan. Eğer ateşten, cehennemden korkuyorsan ondan uzak tutulan olursun yarın ahirette. Senin oraya girmen söz konusu olmaz. Ve innemâ yerhamullâhu men yerhamu. Bak hadis-i şerif gene öyle bitiyor. Allah Teala merhamet eder. Kime? Sadece merhamet edene. İnnemâ var orada. Sadece merhamet edene. Ancak merhamet edene. Sen dünyada insanlara, özellikle mümin kardeşlerine merhamet ediyorsan, sen onlarla irtibatını şeriat dairesinde, şer'i çizgi içerisinde devam ettiriyorsan, hoşuna gitmeyen şeyi olabilir, o da senden bazı şeylerden hoşlanmayabilir. Ama müminler mutlaka birbirlerine merhamet etmelidirler. Hak ve hakikati anlatmalıdırlar. Çekinmemelidirler, söylemelidirler. Uyandırmalıdır yanlışta olan Müslüman kardeşini. Vazifedir bu ha. Bu bizim vazifemizdir. Ve bunu bir merhamet göstergesi olarak Müslüman yapmalıdır. Bunu öyle yaparsa yarın ahirette Allah'ın merhametini hak eder. Allah'ın merhameti de bizi orada kurtaracak olan en önemli şeydir. Ya bir mümini kamil manada mümin yapacak olan özelliklerden bir tanesi de emri bil maruf nehyi anil münker yapmaktır. Bu Müslümanın en önemli vazifesidir.
Efendi Hazretleri Kuddise'sir ruhu.

0: bu konuda gerçekten çok titiz idi. Çok ama. İlla bir grubun, insanların dini konularda uyandırmak için, bilmedikleri şeyleri onlara anlatmaları için mutlaka bir grup her daim hazır tutardı. Bu önemli. Bakınız Allah Teala bize ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya ba'd ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil munker. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır diyor Allah Teala. Ne yaparlar? İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Kötü işlerden insanları sakındırırlar. Kötü iş var mı? Çok. Hele yaşadığımız şu dönem itibarıyla, dünyanın her yerinde, bizim yaşadığımız bu coğrafyada da, her türlü kötülük var, yok değil, var. Bizim vazifemiz insanları bu noktada uyarmaktır. En tatlı dille ikaz etmektir. Bu konuda gerçekten müminlerin çok ama çok fazla çalışmaları gerekir. Elhamdülillah. Bu konuda hakikaten cemaat olarak, camia olarak emr bil maruf konusunda gerçekten çalışmalar var. Allah daha ziyade eylesin. Çünkü insanların çok fazla ihtiyacı var buna. Allah Teala hakikaten hepimizi bu anlamda kullanıyor. Kullansın Rabbim inşallah. Daha fazla kullansın bizi. Ki biz de kendimize gelelim. İnanın emir bil marufa çıkan delikanlılar döndükleri zaman da onları şöyle bir seyredin. Şöyle bir takip edin bir saat. Çok daha farklı oluyorlar eskisinden. Neden? Çünkü insanların hallerini görüyorlar. Dolayısıyla bizim böyle bir halde olmamamız gerekir düşüncesi onlarda yerleşiyor. Artı İslam'a göre nasıl yaşaması gerektiğini onlara anlatıyorlar. Bu konuda kendilerini yetiştirmiş oluyorlar. Çok güzel bir şey. Yine kamil müminin özelliklerinden biri günahlarda ısrar etmemek. Bizler yani insanoğlu şeytan aleyhillâne ve nefsin tasallutu altındayız. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak. Bana bir şey ol, yok öyle bir şey. Şeytan kimleri yoldan çıkarmıştır? Nefis kimleri yoldan çıkarmıştır yahu? Çok fazla. Bu konuda mahirdir. Bunları unutmayalım. Dolayısıyla biz her daim kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korumak günah işlememek en güzeli. Ama insanız. Evvelün nasi, evvelün nasin. İnsanların ilk unutandır. Adem aleyhisselam yasak meyveden yedi, dünyaya gönderildi. Dolayısıyla eksiyiz yani, noksanız, yanlış yapabiliriz. Ama şunu asla Müslüman yapmamalı. Neyi? Yanlışta ısrar etmeyi yapmamalı. Onu helak edecek olan işte odur. Müslüman yanlış yapmaz değil, yapar. İnsandır çünkü. Noksanız biz. Dolayısıyla yanlış yapabilir. Ama yanlış yaptığını anlar veya biri anlatır da öğrenirse derhal ondan vazgeçmesi gerekir. Onun için Allah Teala bize buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a samimiyetle tövbe edin. Niye Allah Teala bize tövbeyi, samimiyetle tövbeyi emir buyuruyor? Biliyor ki kullarından yanlış işler sadır olacak. Onun için bana tövbe edin, çekinmeyin. Hani der ya büyük zatlar, bin defa tövbenden dönmüş olsan da gene gel. Niye? Başka yol yok ki. Allah aşkına kimden affımızı dileyeceğiz ya? Allah'tan. Yanlış yaptık. Tövbeyi kime yapacağız? Allah'a. Onun için ama nasuh olması en güzeli tabii. Bir daha o yanlış fiile dönmemek üzere tövbe etmek en güzelidir. Yine günah işlediği zaman kişi hemen Mevla'yı hatırlamalı ve tövbe etmeli. Çünkü Allah ayet-i kerimesinde Ali İmran 135. ayettir bu. Ne buyuruyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ. Kamil müminleri anlatırken Mevla Teala bize bir çirkin iş yaptıkları zamanda veya kendilerine zulmettikleri zaman, bir müminin kendine zulmetmesi ne demektir? Şeriata aykırı olan bir işi yapmasıdır. Bir mümin şeriata aykırı olan bir işi yaptığı zaman kendisine zulmetmiş olur. Böyle olduğu zaman zekerullaha, Allah'ı hatırlarlar. İyi kullar böyle olur. Hemen hatırlar, hatırlayınca festağferu lidunubihim, günahlar için af talebinde bulunurlar Allah'tan. Ve men yağfiriddunube illallah, Allah aşkına günahları Allah'tan başka kim affeder? Sadece Allah affeder. Öyleyse bir mümin ki insandır, noksandır, eksiktir, illa hatası olur, illa yanlışı olur, olmaz diye bir şey yok. Peygamber değiliz biz ya, masum olan peygamberlerdir. Onlardan bile zelle sadır olur diyor alimler. Dolayısıyla illa kusurumuz olur. Sığınacağımız tek yer var Mevla Teala'dır. Onun affına sığınmalıyız. Tövbe ederek ondan af dilemeliyiz. Bu önemli bir konu. Ve lem yusirru ala ma fa'alu ve hum yef'alun. Ya'lemun, estağfurullah. Bile bile yaptıklarında ısrar etmezler. Müminlerin özelliği bu olmalı. Yanlış yapabilirsin ama bile bile yanlışta ısrar etmek yoktur. Yaptığın yanlışlarla bile bile ısrar etmeyeceksin, vazgeçeceksin. Müminin önemli vasıflarından birisi de budur. Dolayısıyla Allah Teala hepimizi uyandırsın. Mevla Teala şeytan aleyhillanenin tasallutundan, nefsin hegemonyasından bizleri kurtarsın. Gerçekten şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Biz eksiyiz, Mevla'ya her daim muhtacız. Efendimiz'e her daim muhtacız biz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkama muhtacız. Eğer hayatımızda onun getirmiş olduğu ahkam, Allah katından vahiy yoluyla bize getirmiş olduğu ahkam ve sünnetlerle takviye ettiği, bize aktardığı o ahkamı yaşarsak ne mutlu bize. Ama yaşayamaz da bazen yanlışlara düşersek, orada yapacak olduğumuz Allah'tan affımızı istemektir. Yapacak başka bir şey yoktur çünkü. Allah muhafaza eylesin. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Tubu ila rabbikum. Rabbinize tövbe ediniz diyor. Fevallahi inni etubu ila rabbi tebareke ve teala fil yevmi mi'ete merra. Allahu ekber ya. Ben diyor tebareke ve teala Rabbime günde 100 defa tövbe ediyorum. Ya tövbe ediyorum diyor 100 defa. E biz neyiz ya Allah aşkına? O peygamber biz, bize öğretiyor tabii ki. Öyle olun diyor bize. İnşallah öyle oluruz da şu dünya hayatını büyük bir kazaya belaya düşmeden tamamlayarak ahirete gideriz. Zaman çok çabuk geçiyor ha. Ben şöyle bir geriye bakıyorum. Allahu Ekber diyorum ya. Ağustos'un 10'unda 65 yaşına girmişim. Allahu Ekber diyorum ya. Bu kadar yıl ne zaman geçti ya? İnan 105 yaşına gelsen de aynısını diyeceksin. Bu hayat bir şekilde geçiyor. Dolayısıyla biz bu hayatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde, ashab-ı kiramın yaşadığı şekilde, Allah'ın veli kullarının yaşadığı şekilde yaşamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim yahu. Aldatmasın bizi nefis. Aldatmasın bizi şeytan aleyhillâne. Yarın ahirette ne diyecekti bize şeytan aleyhillâne? Bismillahirrahmanirrahim. İlla en da'amtukum festecebtum li. Benim yaptığım sizi bir çağırmaktı. Çağırdım sizi, koşa koşa gelip bana icabet ettiniz. Halbuki Allah diyor ha, şeytan aleyhillâne bunu ahirette diyecek. Size peygamber gönderdi. O peygamberle hak, hakikati, her şeyi size beyan etti. Siz ona tabi olmadınız da. Ben sizi bir çağırdım, koşa koşa bana geldiniz ya. فَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Beni tenkit etmeyin ya. Kendinizi tenkit edin. Benim ne suçum var? Ben vazifemi yaptım. Çağırmaktı vazifem. Çağırdım sizi de. Koşup geldiniz, gelmeseydiniz. Yarın ahirette şeytan aleyhillâne böyle diyecek yahu. Dolayısıyla biz şu hayatı Allah Teala bizden nasıl istiyorsa o şekilde yaşayarak geçirmeye çalışalım. Yoksa Allah muhafaza etsin, ilerisi karanlık olur. Fakat bu vakit ne hikmetse çok çabuk geçiyor yahu. Mevla Teala bizlere şu dünya hayatında ne şekilde yaşamamız gerekiyorsa o şekilde yaşamayı nasip eylesin. Mevla Teala bizleri Rabbime sonsuz şükürler ve hamd-ı senalar olsun. Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhu gibi muazzam bir değeri bize göstererek şu hayatı ne şekilde yaşamamız gerektiğini bize öğretti. Bundan sonra eğer biz yanlış yaparsak Allah muhafaza eylesin, affımız çok zor olur ha. Onun için Allah Teala bizleri Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhunun bize öğretmiş olduğu öğretiler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının ta kendisiydi yahu. Hiç unutmuyorum. Bir konu vardı, konuyu söylemeyeceğim. Bu konuyu bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuya dair bir hadis-i şerifi var mı? Ne söylemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hemen yahu hemen yapacağı hiçbir şeyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısına aykırı olmasını bir tarafa bırak. Ufacık bir yanlığı olsa asla kabul etmez. Böyle bir insanın yanında yetiştik. Elhamdülillah. Allah'ıma şükürler olsun. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ömrümüzün sonuna kadar o öğretilerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği ki Efendi Hazretleri de aynı şeyleri öğretti bize. Onlarla şu hayatı yaşayıp şu çeneyi ve gözleri kapamayı bizlere öyle nasip eyle ya Rabbi. Ecdadımızı, bizden gelecek olan nesilleri de yine İslam üzere yaşantılarını devam ettirmeyi onlara da ikram eyle ya Rabbi. Analarımıza, babalarımıza merhamet eyle. Varsa taksiratları affeyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. O hal ile hallendiğimizi ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı hepimize nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
1: Ata binmiş bir emir, ağaç altında uyurken ağzına kara bir yılan giren bir kişi gördü. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de başaramadı. Bunun üzerine emir, uyuyan adamı feci ve hazin akıbetten kurtarmak için bütün sanat ve maharetini kullanmaya başladı. Adama var gücüyle birkaç kamçı vurdu. Adam acı ile yerinden sıçradı ve dayak yediği emirden korku ve endişe içinde kaçmaya başladı. Emir adamın peşini bırakmadı ve onu bir elma ağacının altında yakaladı. Ağaçtan düşen çürümüş, kokuşmuş elmaları adamın boğazına sokarak ona zorla yedirmeye başladı. Bir taraftan, "Ey dertli biçare, hepsini yiyeceksin, bu çileye katlanacaksın," diyordu. Adamcağız dehşet, hayret ve şaşkınlık içinde lanetler yağdırarak emirine hitaben şöyle diyordu.
2: "Ey emir, ben sana ne yaptım ki? Bana kastın ve bu zulmün sebebi ne? Eğer benim hayatımda senin asli bir düşmanlığın varsa bir kılıç vur da kanımı dök. Seni gördüğüm an ne uğursuz bir zamanmış. Senin yüzünü görmeyenler ne bahtiyar insanlarmış. Cinayetsiz, günahsız bir insana bu zulmü en büyük zalimler bile yapmaz. Görüyorsun, bu sözleri söylerken bile ağzımdan kan fışkırıyor. Yemin ederim ki senin kadar acımasız ve insafsız birini görmüş değilim. Ey Rabbim, bu zalimin cezasını sen ver."
1: Ancak emir bu sözleri aldırmadı. Üstelik "bu ovada koş bakalım" diye kamçılamasına devam etti. Adamcağız emirin korkusundan ve kamçı acılarından rüzgar gibi koşmaya başladı. Arada bir yere kapaklanıyor, fakat yediği kırbaçlarla yeniden ayağa kalkıp koşuyordu. Zavallının midesi çürük elmalarla dolmuş, kamçılardan yüzü gözü yara bere içinde kalmıştı. Buna rağmen emir onu uzun bir müddet hiç durmadan koşturdu durdu. Adamcağızın yorgunluktan adım atacak hali kalmadı. Sıhhati bozuldu, daha fazla dayanamadı, safrası kabardı, kusmaya başladı. Yediği her şey zoraki bir tazyikle ağzından çıkıyordu. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan dışarı fırlayıverdi. Bir anda şaşıran adamcağız midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında dehşete kapıldı. Derhal o salih emirin önünde yerlere kapandı. Dedi ki,
2: "Hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Meğer benim veli nimetimmişsin. Seni gördüğüm saat ne mübarek zamanmış. Eğer sen olmasaydın ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim. Sen bana hayat bahşettin. Senin yüzünü görene yahut ansızın senin mahallene gelene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan haskul. Cehalet ve gafletim bana sana ne kadar saçma sapan sözler söyletti. Onlardan dolayı beni affet. Eğer bu hali birazcık bilmiş olsaydım münasebetsiz sözler söylemezdim. Sen hastasının şifası için ona acı ilaç veren kudretli bir hekim olduğunu gizledin. Bunu bana azıcık açsaydın seni överdim. Fakat sen susuyor, coşup köpürüyor ve bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Neticede başım sersemledi, aklım başımdan gitti de bilmeden sana neler söyledim. Beni bağışla, söylediklerimi gafletime ver."
1: Mübarek ve firasetli emir dedi ki, "Eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim ödüm kopardı. Korku seni helak ederdi. Kedi önündeki fare gibi mahvolur, kurda karşı kuzu gibi fani olurdun. O kara yılanın nasıl dehşetli olduğunu sana bildirseydim, korkudan o anda perişan olurdun. Eğer sen içindeki o canavarı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusarak o kara yılanı çıkarmaya. Ben senden işittiğim uygunsuz sözlere sabrediyor, içimden de ya Rabbi yılanın çıkmasını kolaylaştır, bu bir çareyi halas eyle diye dua ediyordum. Sen bana acı şeyler de söylesen, benim gönlümdeki ilahi merhamet seni o halde bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim hilkatim maye-i merhametle yoğrulmuştur. Bu Allah dostunun hakikatini anlayan adamcağız ne diyeceğini bilemiyor, şöyle diyordu.
2: Ey yüce kişi, bu zayıfın sana layıkıyla teşekküre mecali yok. Senin bu hayırlı işini Allah mükafatlandırsın. Anladım ki ehli irfanın verdiği zehir bile canlara safa, ruha gıda bahşetmektedir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, İçinizdeki düşmana açıklayacak olsam, cesurların ödü patlar, ne bir yolda gidebilir, ne de bir iş becerebilirdi. Çaresizlik içinde kıvranırdı. Ne vücutta ibadete kuvvet, ne kalpte takat, ne de seyri süluka mecal kalırdı. O halde ben sizi sükutla içinizdekini dışınıza vurmadan terbiye ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle olduğu gibi, onun varisleri bulunan Evliyaullah da böyledir. Onlar da bildikleri her doğruyu muhatabın menfaati icabı söylemez ve susarlar. Ayrıca muhataplarının kalplerindekini açığa vurmaz, ayıpları setrederler. Sözden ziyade fiil ve hareketleriyle terbiye ederler. Ehlullah hazeratı, demir gibi sertleşmiş ve taşlaşmış kalplere de, maneviyata istidadı varsa, Hazreti Davud'un demiri yumuşattığı gibi tesir ederler.
1: Ebu Derda Hazretleri, Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün şehri dolaşırken, halkın kötü ve ağır sözlerle bir günahkara hakaret ettiklerine şahit oldu. Onlara sordu, "Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız?" Oradakiler, "İp sarkıtır kurtarmaya çalışırız," dediler. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, "O halde bu günah kuyusuna düşmüş adamın için merhamet etmiyorsunuz? Ona da bir saadet ipi hazırlayıp içine düştüğü felaketten kurtarmaya baksanıza," dedi. Birisi sordu, "Allah Teala günahkarları cehennemle tehdit ederken siz bu günahkara düşmanlık duymuyor musunuz?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş bulunan güzide sahabi bu suale şöyle cevap verdi, "Evet, düşmanlık duyuyorum. Fakat ben onun şahsına değil, yaptığı çirkin fiillere düşmanım."

0: Hazreti Mevlana'nın hikayesinde zikri geçen uyuyan insan, insanı gafildir. Ağzına giren kara yılan nefsi emmaredir. Emir ise mürşidi kamildir. Onu uykudayken kamçılayarak döve döve uyandırıp kırda bayırda koşturması riyazat ve mücahededir. Yılanın çıkışı da nefsi emmareden kurtuluştur.
1: Mukaddes Tuva Vadisi'nde Allah Teala Musa aleyhisselamla konuşurken ona sağ elinde bulunan şeyin ne olduğunu sordu. O da, "O benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başka ihtiyaçlarım da vardır." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Allah Teala, "Yere at onu ey Musa." buyurdu. Bazı müfessirler, işari manada bu ayetin, Hazreti Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat sadedinde olduğunu beyan etmişlerdir.
0: Musa aleyhisselam, izafetleri, fani alakaları zikredince, Allah Celle Celaluhu bunların atılmasını emretti. Nefs ve nefse bağlantılı olan şeyler koca bir yılan olarak temessül etti. Hazreti Musa'ya nefsin hakikati gösterildi. Korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Ona denildi ki, "Ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu vasıf şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan kaçar."
1: Diğer bir işari manada asanı at diye emrolunması, artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanman, senin için kendisine dayanacağın, ondan yardım dileyeceğin ve istifade edeceğin bir şey olması nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl olur da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklinde izah edilir.

0: Tevilat-ı Necmiye'de denilmiştir ki, Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi, Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazl ve kereminden başka bir şeye dayanmaz. Nefsin arzularından sıyrılır. Yusuf aleyhisselam, Züleyha'nın desiselerine uğrayınca, kendisinde gayri iradi bir meyil başladı. O anda Allah Celle Celaluhu, Hazreti Yusuf'a bürhanını gösterdi. Odanın tavanı yarıldı ve Hazreti Yakub'u gördü ki parmağını ısırıyordu. Bir de yanında bir şahıs peyda oldu. O şahıs, "Ey Yusuf, sağa bak!" dedi. Yusuf aleyhisselam sağına bakınca kocaman bir yılan gördü. Hazreti Yusuf'a eşyanın hakikati, nefsani fiillerin hakiki suretleri gösteriliyordu. Nefsin fiilleri en çirkin şekilde müşahhas bir hale getiriliyordu. İğreti suretler kaldırılıyor, hakiki veçeler görünüyordu. Aradan perdeler kalkmış, Rabbin ilahi tecellilerinin ve eşyanın esrarı ayan olmuştu.
1: Rabbin bürhanı, yani imdad-ı ilahi yetişince, Yusuf aleyhisselam nefis ve kadın şerrinden halas oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, cennet nefsin sevmediği şeylerle, cehennemse şehvetlerle çevrilmiştir. Nefis engelini aşabilmek, peygamberlerin ve inkıtasız, kesintisiz gelen ve varisleri olan Evliyaullah'ın elinden tutmak, onlara biat etmek ve onların terbiyelerine teslim olmakla mümkün olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de,
0: Allah'ın eli onların eli üstündedir ayetindeki onların elinden maksat, Allah'a biat eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ashabının elleridir. Aynı şekilde ehlullah'ta, hatta aciz bir dervişte bile elden ele Resulullah'a ve o vasıtayla Allah'a biat vardır. Böylece o ellerin üzerinde olan da Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretidir. O halde Allah'ın yedi kudretine ve Hazreti Peygamber'in yedi biatine vasıl olan kamiller de fevkalade işler görebilir. Faili mutlak Cenab-ı Hak'tır. Evliyaullah da bu tasarrufa mezun ve selahiyeti olanlardır.
1: Bir mürşid-i kamil, ilahi tasarrufla müritlerini kendine bağlar, onları süfli alakalarından kurtarıp, ulvi bağlantılarda derinleştirir. Böylece kendisi ilahi aşkın basamağı olur. Şeyh Sadi Gülistan'ında Mürşid-i Kamil'in bu tasarrufunu şu hikayeyle anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, temizleyici toprak parçası verdi. Kile sordum, "A mübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum," dedim. Kil bana şöyle cevap verdi.
0: "Ben bir gülün toprağıydım. O gülün yaprakları seher şebnemleriyle dolar, benim üzerime ağlayarak damlardı. Ben bu yaşlarla hamur gibi yoğruldum. Ben aslında alelade bir kilim. Bu koku onundur."

0: Cenab-ı Hak kainatı insan için yarattı. Karada, denizde ve havada bütün eşyayı insanın emrine amade kıldı. Buna mukabil dağların ve göklerin taşıyamayacağı ilahi emaneti insan yüklendi.
1: İnsan nedir? Beşeri idrakin ancak sebep ve bahanelerine yapışarak kavramaya çalıştığı Rabbin ihtişamlı hakikatlerinden bu kesret alemine tenezzül etmiş bir tecelli zübdesi. Değişik tecellide bir kainat, canlı bir Kur'an. Lakin kendi hakikatine kıyasen ancak yok sayılabilecek derecede küçük bir parçasının keşf ve idrak olunabildiği bir varlık.
0: İnsan kendisine ve kainat manzumesine ibret nazarıyla baktığı zaman dünya hayatını nasıl yaşayacağını düşünmeye mecburdur. Ciddi yaşaması icap eden her insanı hayatta en çok alakadar eden gerçek ölüm hadisesidir. O muhteşem veda insan için ne büyük bir ibret tablosudur. Ölüm, dünya hayatında sadece et ve kemikten meydana gelen toprak yapısını, yani nefsaniliğini geliştirip ruhani yapısını cılızlaştıranlar için ne hazin bir sondur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını tarif eden bir hadis-i şerifinde, "Dünya benim neme gerek, benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemektedir," buyururlar.
0: Ya Rabbi, muhabbetin ve rızan saadet cennetlerimiz olsun. Amin.
2: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
3: Lale Gül efendim. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
5: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Muhterem Müslümanlar, dünya sadece ve sadece üç harften ibarettir, o da aşktır. Kimisi hakikaten layık olan bir yere aşıktır, kimisi layık olmayan bir yere aşıktır. Biz istiyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne sevilmeye layıksa bizi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu ona aşık eylesin, ondan bizi ayırmasın diyoruz. Müslümanın sevgilisi, Müslümanın maşuku, Allah Celle Celaluhu ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sevgisini sembolize eden, temsil eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden gidenlerdir. Bize gelse de gelmese de, hoş gelse de gelmese de hakikat bundan ibarettir. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Bizim için Allah'tan başka, Muhammed Mustafa'dan başka alternatif yoktur. İmkanımız olsa da böyle bir genç kızın dantel işlemesi gibi, kaneviçe işlemesi gibi ilmek ilmek Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa'yı incelesek, dini mübini İslam'ı bir tetkik etsek ama hani ya ömür, hani ya vakit. Onun için bazı şeyleri böyle gözümüzle görüyor, elimizle tutuyor, kuvvetinde anlayamıyorsak da inanmak bizim için gene işi bitirir Allah'ın izniyle. Onun için itikat ve iman son derece mühimdir. Birimiz acile kaldırılsak, ani bir rahatsızlıkla bir acile kaldırılsak, doktor bize ne söylerse hiç itirazımız olmuyor. Hatta keseceğim elini ayağını dese itiraz yok. Hatta derhal ameliyat dese hiç itiraz yoktur. Hangi hasta doktora demiştir ki peki şu benim maruz kalmış olduğum hastalığı enine boyuna bana bir anlat, ilaçlarını bana bir anlat, ilaçlarının kimyasal terkibi nedir bunu bana anlat, A'dan Z'ye önce bana birkaç gün şu işi bir anlat da ondan sonra ben güveneyim senin tedavine vesaire. Böyle diyen bir hasta oldu mu dünyada şimdiye gelinceye kadar? Yoktur, yoktur. Hasta sadece ve sadece doktorun teşhisine güvenmekle yetiniyor. Velev ki doktorun vermiş olduğu reçete, velev ki onun vermiş olduğu reçete ve tedavi yanlış bile olsa, ha doktor mu bu? İsminin başında DR var mı? Tamamdır diyor. Öyleyse yanlış da olsa, hatta ameliyat eğer ölümle neticelense, davacı olmasın diye imza dahi alıyorlar, o da veriyor rahatlıkla. Niye? İnanıyor ki bu doktorun tedavisi bana yarayacak. Ne hikmetse işte insan ama cehaletten ama gafletten bazen diyeceğim ama artık şimdi devamlı gibi oldu. Böyle birkaç tane gariban Müslüman müstesna genelde sanki Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinde şüphe varmış gibi, sanki onlar bir görenek söylüyormuş gibi, yani yatarsa kafama yaparım, yatmazsa yapmam gibi bir anlayışla insanlar bugün Cenab-ı Hakk'ı da zayi etti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i de zayi etti, Kur'an-ı Kerim'i de zayi etti. Çok efendim, çok çarpık bir mantığa sahip olduk maalesef. O bakımdan insan eğer Allah'ı seviyorsa, eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsa, bu sevginin de bedelini mutlaka ödemeli. Önce aşk noktasında bir anlaşalım. Allah ve Muhammed Mustafa ya aşkımız var mı yok mu? Yani efendim he hocam biz öyleyiz dediğin gibiyiz deyip de öbür taraftan yamuk yapıyorsak o zaman hiç konuşmayalım. Ne bugün, ne yarın, ne ondan sonra vesaire. Ama buraya geldiğimize göre demek ki Allah Celle Celaluhu, demek ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz demektir bu. Öyleyse şu halin ve buna benzer hallerimizin devamı şarttır. Şarttır. Ecdadımız zamanında Yeniçerilerde böyle evlenme adeti falan filan yoktu. Adam evlenmiyordu. Ya niye evlenmiyorsun ya, evlen. Yok baba diyordu, ya ben niye evleneyim ki? Adam öyle bir duyguyla yetiştiriliyor ki, ben Allah ve Resulü için çalışacağım, mücadele edeceğim, attan inmeyeceğim, elim kılıçtan kalkmayacak. Dolayısıyla ben cepheye gittiğim zaman, bir de arkadaş çocukları düşünemem ben, vay işte şudur budur bilmem ne olacak evin hali, anamın babamın hali vesaire falan düşünemem ben. Ben cepheye gittiğim zaman gözüm hep önde olacak. Beni Allah ve Resulünün mücadelesinden ayrı bırakacak bir girişime ben yanaşmam derlerdi. Bu din bize bu fedakarlıklarla intikal etti. Yani buradan şunu anlama, evlenmeyelim mi hocam vesaire. O demek değil. Ama bak aşk kafaya vurduğu zaman insanlara neler yaptırıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Rum buyurduğu gibi, aşk insanın kafasına vurduğu zaman insan mümin miyim, kafir miyim onu bile anlamaz diyor. Aşkın böyle bir yangını vardır. Aşk dünyada en büyük sermayedir. Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama bu sermaye, bu nimet yerinde gereği gibi kullanılırsa onun yaptığını hiçbir şey yapmaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Yine Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirrum buyurdu gibi, aşk artı sabır eşittir zafer. Eğer benden bir nasihat istiyorsan, gerçi ehli nasihat değilim ama öğrendiklerim, bildiklerim, okuduklarımın yani formülü budur. Eğer dava adamıysan, Allah için bir şey yapma, bir mücadele verme, bir efor ortaya koyma düşüncesindeysen, aşk artı sabır eşittir zafer. Hayat tamamen bu formüle kilitlenmiştir. Burada eğer kendimizi bulabiliyorsak, bizi durduracak hiçbir şey yoktur. Dava adamı, iş yapmaya gönül koymuş olan bir insanı, davası için ölümü göze alan bir insanı Allah'tan başka durduracak hiçbir kuvvet yoktur. Eğer davam Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise, peki ben onlar için mübarek dinimi beni İslam'ın ihya ve ikamesi eğer benim davam ise, ben bunlar için eğer ölümü göze aldıysam beni durduracak hiçbir güç yoktur. Hiçbir kuvvet yoktur. Bu ayakta kalmanın yegane formülüdür bu. Eğer maldan, candan vazgeçemeyecek kadar peki cimriysem, o zaman ben dava adamı değilim ben. Ben olsam en fazla deve adamı olurum. Deveyi otlatıyorum niye? Hayvanı sağmak için, eti için vesaire. Dava adamı değilsem buna rağmen yine Allah peygamber diyorum ama çalışmaya geldiğim bir şey yoksa, o zaman benim Müslümanlığım İslamiyet'ten rant gözetmek içindir. Müslüman gözüküyorum niye? Peki karım var, maddi karım var demektir. Bana bak, İslamiyet deve değil, tamam mı? İslamiyet inek değil, öküz değil, affedersiniz. Ona göre insan durduğu yeri iyi tayin etmeli. Hangi noktada nöbet tuttuğunun farkında olmalı. Herkes görevlidir. Herkes vazifelidir. Bu iş sadece hacının hocanın işi değil. Korkunç bir adam kıtlığı var şu an. İslam'a böyle gözünü budaktan esirgemeyen, böyle affedersiniz militanvari, bir Şeyh Şamil misali, İmam Rabbani Kuddise Sirru misali, bu davada gözünü budaktan esirgemeyecek kadar gözü pek insanlara ne kadar da ihtiyacımız var. Bak ki bizim gibi acizlere, aciz oğlu acizlere vaaz etmek düştü. Dünyanın sonu geldi. Allah Celle Celaluhu muhtaç olduğumuz insanları bize en tez zamanda ihsan eylesin. Yoksa bu dini mübini İslam'ın riskini kaldırmaya, peki çilesini omuzlamaya bizim takatımız yetmez. Bu din çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok çok güçlü insanlar istiyor. İhtiyaç maddesi, din sadece hocanın ihtiyacı değil. Sadece erkeklerin ihtiyacı veya sadece kadınların veya sadece müstazafların, ezilmiş olan fakir fukaranın ihtiyacı değil. Herkesin ihtiyacı. Hatta o kadar diyeyim ki hayvanların bile ihtiyacı. Niye? İslamiyet yaşarsa Allah-u Teala yüzümüze bakacak. Verdiği nimetlerden hayvanlar da istifade edecek. Öyleyse nasıl ki suya hepimizin ihtiyacı vardır. Havaya hepimizin ihtiyacı vardır. Toprağa hepimizin ihtiyacı vardır. Din-i mübini İslam da aynı özelliğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarından hepimiz istifade ediyoruz. Şu memleketin nimetlerinden hepimiz istifade ediyoruz. Öyleyse herkes askere gidecek. Herkes silah altına girecek. Eğer bir seferberlik söz konusu olursa, kadın, erkek, ne var ne yok, A'dan Z'ye, herkes cepheye, herkes savaşın kazanılması için mutlaka görev başına marş. Allah-u Teala bazı insanlara özel nimetler vermiştir. Cenab-ı Hak Celle Celal bazı nimetleri ise herkese yöneliktir. Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu özel nimeti korumakta sen kendin çalış. Hani gözünü koru, işte saçını başını korursun vesaire veya çoluk çocuğunu korursun, eyvallah. Ama Mevla'nın bazı nimetleri vardır, bunlar bir kişiye özel değil bunlar. Bunlar bütün insanlara özeldir. Öyleyse diyelim mesela para senindir. Bunu korumakla sen görevlisin, ben görevli değilim ki. Araba senin, bu arabayı sen muhafaza edeceksin. Herkes senin arabanı korumakla mükellef değil ki, sorun değil ki. Ha, bazı nimetler böyle gidiyor. Fakat bazı nimetler ise özel değil, geneldir. Herkese yöneliktir. Öyleyse herkes o noktada seferberlik halindedir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. 3 saat önce bir kitaba bakıyordum da diyor ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, son zamanlarına doğru gözlerini kaybetti diyor. Göz artık görmüyor. Fakat kalp gözüyle diyor okurdu. Kalp gözüyle dinlerdi. Kalp gözüyle insanların sormuş olduğu sorulara efendim cevap verirdi. Yani iş yapacak olan adam için alternatif çok, çok, çok. Benim bir kolum yok ondan sonra. Ben tek kolla ne yapabilirim vesaire. Aziz kardeşlerim, bir noktaya temas etmekte fayda var. Şimdi biz ne kadar böyle diyelim, affedersiniz, isabetli konuşursak konuşalım. Veyahut da sen ne kadar kitap okursan oku, ne kadar hacca gidersen git, ne kadar Kabe'yi görürsen gör, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahharasını ne kadar ziyadesen et, peki ne kadar camiye gidersen git, say sayabildiğin kadar, ne kadar dini yaşasan da, bak bir nokta var, bu nokta eğer halledilmezse yapılan bu tür

kalmadı. Önce bir durum tespiti yapalım. Ve neticede kafamızda, kalbimizde sanki değiştirildi. Sanki değiştirildi. Belki bazıları diyecek ki hocam sankisi bile fazla, doğrudur. Kafa ve kalbimiz muazzam bir erozyona ve heyelana maruz kaldı. Neticede İslamiyet'in anlaşılmasını, Allah'ın Resul-i Ekrem'in Kur'an anlaşılmasını, sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan akıl bizden gitti. Bu aletler bizden alındı. Biz kıymetini bilmeyince bu aletleri bizden aldılar. Bize başka bir akıl, bize başka bir anlayış pompalandı. Ve o anlayışla biz bugün peki İslamiyet'i öğrenmeye çalışırsak, ki birçokları o kafayla çalışıyor, bu efendim dinimi, beni İslam'ın anlatılması, bilmem izah edilmesi vesaire bize fayda vermeyecektir. Bugün hepimizin malumu olduğu üzere Avrupa ile bir entegrasyon var. Hele hele bir işte Avrupa Birliği sendromu var, bir gelişimi var vesaire. Her konuda batılı gibi olmak şartıyla yani sizi kabul ederiz diyorlar. Belki yarın efendim yani kimliğimizi dahi değiştirecekler. Ki tabutların bile değiştirilmesini istiyorlar. Tabutların yani köşeleri birleştirildiği zaman haç işareti olacak diyorlar. Sizin tabutların ön tarafı böyle masanın ucu gibi böyle düz ve böyle geliyorsun tabutlarınız. Öyle olmayacak. Böyle diyelim ki şöyle, sivri şöyle, ondan sonra böyle. Köşeleri birleştiğin zaman haç çıkıyor. Mezarlarınız peki sizin böyle dairevari oluyor. Yok öyle değil. Bizim gibi olacak, dümdüz olacak vesaire. Buralara varıncaya kadar, hatta tuvaletlere varıncaya kadar, daha da ötesine varıncaya kadar böyle olursanız o zaman işte biz sizi kabul edeceğiz. Şu an böyle korkunç bir tehditle, bir yayılım ateşiyle karşı karşıyayız. Din anlayışınız bizim din anlayışı gibi olacak. Yani senin anlayacağın, şimdi bu son yüzyıl içerisinde öyle bir yapılanma var ki, öyle bir sistematik ve düzenli bir organizasyon uygulanıyor ki ve neticede papaza endeksli bir hoca imajı geliştiriliyor. Kiliseye endeksli bir cami anlayışı geliştiriliyor. Bir Hristiyan endeksli bir Müslüman tipi geliştiriliyor. Peki ondan bir Hristiyan toplumuna endeksli bir Müslüman cemiyeti ve toplum efendim anlayışı geliştiriliyor. Bireysel bazda İslamiyet vicdanlara hapsediliyor. Toplumsal bazda İslamiyet camiye hapsediliyor. Dinin bağlayıcılığı yoktur. Ve sonunda ne diyorlar? Light İslam. Yani ne yap peki? İnanıyorsun ama sokağa çıktın mı nefsince, bildiğince, istediğin gibi yaşa. Mantığına dayalı light İslam. Televizyonlarda uyduruk bir takım yani profesörleri çıkartıp da efendim milletin kafasını ve kalbini allak bullak yapmanın temel felsefesi budur. Temel felsefesi budur. Hizmetmiş, geç bunları sen, geç. Adamın bir saatlik böyle efendim bir çirkef programı $2000. O aldığı paraya bakıyor. Sat dini, al dolarını, köşeyi dön. Adamın başka işi yok da sana din şey yapacak, öğretecek vesaire. Herkes bu aldığına bakıyor. Şimdi özellikle medyanın efendim bu menfi hareketi neticesinde birçok masum ve mazlum Müslümanımızın da din anlayışı değiştirilmiştir. Yani bu menfi çalışmalarının neticesi şu olmuştur. Din her şeyden bir şeydir. Her şeyden bir şeydir. Din her şey değildir. Halbuki İslamiyet'te Allah'ın kanununda din her şeydir. Din her şeydir. Her şeyden bir şey değildir. Efendim kimisi camiye gider, orada eğlenir, takılır. Kimisi diskoteye gider vesaire falan filan, şudur budur. Yoo, benim dinimde böyle bir anlayış yoktur. Müslümansa artık caminin alternatifi bitmiştir. Eskiden cami yerleşim bölgelerinin en hakim yerinde yapılırdı. Ve bütün sokaklar camiye çıkacak şekilde döşenirdi. Bakın şimdi İstanbul'un eski sokaklarına hepsi Fatih Camisi'ne çıkıyor. Yani Fatih mıntıkasında. Şimdi yeni efendim yani yerleşim ve imar planlarında ise cami kalmıştır. Bir köşede senin anlayacağın vesaire. Gelen gelir oraya.

0: olan cami taverna mı vicdansız? Şimdi bu kafa ama bilinçli ama bilinçsiz, tamam mı? Yani din her şey değil, her şeyden bir şeydir kafası var ya, gün geçtikçe gelişiyor bu. Gün geçtikçe gelişiyor, ben o kafaya sahip olduğum müddetçe sana ben ne kadar vaaz etsem de din belli insanların hobisi, zevkidir vesaire. Herkesi bağlamaz. Aa, ben gidiyorum camiye, torunum sen de git stadyuma vesaire falan filan. Böyle bir anlayışa sahip kılınmaya çalışılıyoruz. Onun için karşı taraf o kadar da bizden ürkmüyor. Ama uyanmayan da yok değil. Elhamdülillah uyanan da elhamdülillah öbür tarafa nispetle az olmakla birlikte gene var. İşte o uyananlardan ürkülüyor. Onun için Müslümanlar sürekli rahatsız ediliyor. Din tabi her şeydir. Niye? Dünyada bir defa ne olursa ne yaparsan yap. Önce huzur lazım kardeşim. Önce huzur lazım. Huzur olmadan, yani iç huzuru olmadan hiçbir işi yapmanın imkanı ve ihtimali yoktur. Önce huzur. İster dünya işi olsun, ister ahiret işi olsun. Her şey huzura bağlıdır. Para kazanacaksın. Eğer yürek içinde bir rahatsızlık var ise, kafan kalbin karma karışık ise, sıkıntıdaysan peki nasıl çalışacaksın? Nasıl para kazanacaksın peki? Nasıl araba kullanacaksın? Önce kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da ayetinde اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Kullarım, sizin kalbiniz sadece ve sadece beni anmakla, beni hatırlamakla, beni dikkate almakla huzur bulur. Güzel arabaya mazot koyacaksın, benzinli arabaya benzin koyacaksın. Seni eğer Allah yarattıysa, senin peki huzurunda kaynağın ne olduğunu söylemek ona vazifedir, ona görevdir, affedersiniz. Allah bunu yapıyor ve yaptığı da budur. Huzurun kaynağı dindir. O huzur elde edildikten sonra sen yani kafan kalbin yerinde işte yaparsın, para da kazanırsın, arabanı da rahat kullanırsın, yatağına yattığın zaman da rahat uyursun. Oho, neler olur neler, neler olur neler, değil mi? Şimdi buradan girdiğimiz takdirde din bizim her şeyimizdir. Allahu Teala bazı nimetler yaratıyor, hayatı sadece ve sadece o nimetlere bağlıyor. Allah'ın böyle bir kanunu vardır. Allah suyu yaratmıştır. Değil mi? Bitti. Suya peki muhtaç olmayan var mı? Yok. İnsan da suya muhtaç. Hayvan da suya muhtaç. Taş bile suya muhtaç. Eğer o taş topraktayken suyun peki etki ve tesir olmasaydı o toprak taşa dönüşmedi icabında. Su peki. Herkesin peki ona ihtiyacı var. Peki onsuz olmuyor. Peki güneş ve enerjisi peki, herkesin ona ihtiyacı var. Mutlaka olmalı peki, ay desen gene hakeza ne işler yapıyor, ne işler vesaire. Toprak, herkesin ona ihtiyacı var. Hayatın kaynağı, bizim mayamız peki, varlığın bir yerde kaynağı toprak. Bak Allah ne nimetleri, ne ni hava, gene hakeza öyle. Havasız hiçbir şey olmuyor. İşte bu bağlamda mı? Bunlar, bu olmazlar var ya, bu olmaz türünden illa olacak bunlar. Olmasa olmuyor. Bu nimetler var ya, hep et ve kemiğe yönelik bunlar. Şu et ve kemiğin iş görmesi için bu nimetlere şiddetle ihtiyaç var. Bunu gavura da söylesen, Müslümana söylesen aynen kabul ediyor bunu. Peki, ama önce yapıyı iyi kavramak lazım. Madem ki insanın yapısında bir madde yönü var, peki et ve kemik, bir de mana yönü var. Ne o? O ruh. Yani arabanın lastiği var. Lastiğini mesela sen beden kabul et, fakat arabanın lastiğinde hava olmasa bu lastik neye yarayacak peki? Öyleyse lastik artı hava, ikisi bir araya gelirse bu araba denen beden ne yapar? Yürür gider. Şimdi ne oluyor? Allah-u Teala hem bu et ve kemik için, beden için vazgeçilmezleri yaratıyor, hem de peki ruh için vazgeçilmezleri yarattı Allah Celle Celaluhu ve gönderdi. Ruh için peki vazgeçilmez nimet ne? İslamiyet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu dini pazarlamak için bize peki takdim etmek için gönderildi. O ve 224 bin peygamber. Önce insanı iyi tanı, sana söylüyorum. Önce insanı iyi tanı, önce yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı ki ona göre dine gerek var mı yok mu, ondan sonra karar ver. Diyelim şimdi diye köpeğin önüne affedersin, ot koysa hayvan yemiyor. Niye? Allah-u Teala o hayvanın bünyesini et yiyecek veya ete benzer işte ekmek mekmek yiyecek şekilde yarattı. Şimdi eti ona diyelim köpeğe değil de kuzuya versen, kuzuya versen kuzu eti yemiyor. Köpeğe et versen o hayvan otu yemiyor. Peki eti kuzuya versen kuzu da bu sefer eti yemiyor. Ne olacak peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu köpeğe eti yarattı diyelim söz gelimi. Peki öbürüne ise otu yarattı. Şimdi ot ne oldu? Kuzunun bünyesine uygun düştü. Et peki köpeğin bünyesine uygun düştü. Allah kainatta her varlığın yaşaması için gıdasını onun bünyesine uygun yaratmıştır. Sen şimdi kalkar dersen ki insan etten kemikten ibarettir, oradan öteye bir şey değildir dersen, tamam mı? O zaman kainattaki bütün dengeler allak bullak oldu gitti. Şu anki ilim bilim maalesef genelde ateistlerin elinde, Allahsızların elinde, Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyenlerin elinde. Bak ilim dünyayı ne hale getirdi. Halbuki bu noktada denseydi ki insanın bir de ruhi tarafı vardır. O ruhun tatmini ise imanla İslamla olur dense peki ya niye peki yani su yerine kan içilsin ki? Ama insan gereği gibi tanınmadı. Belki tanındı nefis uğruna peki resmen bile gavurluk yapıyorlar. Şimdi din anlayışından buraya geldik. Şimdi öyle bir yapılanma var ki İslamiyet olduğu şekilden başka bir şekilde dönüştürülmek suretiyle kafalara monte ediliyor. Sen ve ben bu yeni efendim din anlayışıyla ben Kur'an'da dinlesem, bazı dinlesem, sohbet dinlesem yok vesaire. O sadece işte belli kişileri ilgilendirir, başka kişileri ilgilendirmez vesaire. Bu kafayı atmam lazım, atman lazım, atmamız lazım. Bize son 100 yıl içerisinde dinin anlaşılması noktasında sistem tarafından ne verildiyse, medya tarafından ne verildiyse hepsini bir kenara atıp sıfırdan bu inşaatı bir daha yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bu şekliyle batının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey biz yapamayız. Ben yüreğimin acısıyla konuşuyorum. Yani işinden gücünden efendim yani bir an kafasını şöyle efendim yani ellerin arasına alıp da düşünme imkanımız olmadığından zannediyoruz ki bu iş böyle tıkırında gidecek vesaire. Yok. O kadar sistematik vicdansızlar hazırlıklar yapıyorlar ki Allah eğer bu arada bize özel bir muamele yapar da birilerinin hürmetine tamam mı acır da merhameti galeyana gelir de bize bir şey yaparsa tamamdır. Amma ve lakin yarınlarımızı garanti altına alacak bugünden ciddi bir hazırlıktan bahsedilemez. Edilemez. Adamlar peki şu memleketin istilası ve şu efendim yani dinimi beni İslam'ın ortadan kaldırılması noktasında adiler o kadar efendim yani nizami, o kadar sistematik, hatta o kadar mühendislik bazında işler hazırlıyorlar ki, tezgahlar hazırlıyorlar ki yani sen bunun karşısında durman için en azından onun kadar güçlü olman gerekiyor. Bir memleketi bir düşman işgal ettiği zaman, yapılacak ilk iş o düşmanın kovulmasıdır, tamam mı? Bunu biraz daha özele indirgeyerek söyleyecek olursak, insan da bir memlekettir. Muhyiddin İbn Arabi Kuddisi'nin dediği gibi. Öyleyse bu beden işgale girerse, nefsi emmarenin, nefsin ve şehvetin işgaline girerse yapılacak ilk iş bu bedeni kurtarmaktır deriz. Bunu biraz daha büyük çapta söylersek, memleket işgale maruz kaldığı zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes cepheye demek gerekiyor. Sıcak harf var, soğuk harf var. Şu an efendim sıcak harf yok belki ama soğuk harf sıcak harften çok daha tehlikelidir. Sıcak harf yaparsın diyelim şu bu, belki bir karış toprak kazanırsın veya kaybedersin. Ölen ölür, kalan kalır ama soğuk harf öyle değil. Soğuk harfte dinin, imanın, şahsiyetin, kimliğin ne var ise alayı gidiyor, alayı gidiyor, alayı gidiyor. Bu millet peki efendim yani programını seyreder. Bu sadece bir dizidir bu. Şunun yaptığı tahribat, sadece bir tanesinin yaptığı tahribatı. Anlatmaya kalksak var ya, oy anam oy, oy anam oy, neler neler neler neler neler yani. Aile dinamitlenmiştir. Şu an şu memlekette derinden bu zihniyet hakimdir. Bu zihniyet hakimdir. Bana hikaye okuma. Bana işten bahsetme. Bana ne bileyim dükkandan bahsetme. Tamam mı? Ne söylenir demin? Din her şeydir. Dinin yaşarsa her şeyin Allah'ın izniyle garanti altında olacaktır. Peki dinin gitti, ne işin kaldı, ne sen kaldın, ne şu ne bu vesaire. Yani biz zannediyor muyuz ki biz kiliseye girdiğimiz zaman veyahut da ne bileyim havraya girdiğimiz zaman bu adamlar bizi bağırlarına basacaklar vesaire. Yok, tarihin intikamını alacağız diyorlar. Adamların hesapları böyle. Allah iş görecek eforu elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El-keyyis men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Zeki insan, kafası çalışan, dava sahibi insan. Men dâne nefsehu. Nefsinin kafasını ezen ve amile lima ba'del mevt. Öldükten sonraki hayat için burada hazırlık yapan insandır diyor. Zeki insan, peki aklı başında şuurlu insan, men dana nefsehu, o şeytanın adaşı olan, arkadaşı olan nefsi emmaresinin kafasına basan, peki ve amile lima ba'del mevti, öldükten sonraki hayatın mutluluğu için buradan hazırlık yapandır. El aciz, peki aciz, beceriksiz, geri kafalı, dunkof senin anlayacağın, duvar kafalı diyelim ise kimdir peki o? Men etba'a nefsehu hevaha. Kendisini peki şehvetine, kendisini peki nefsine kul köle yaptı. Onun için aklımızı başımıza alalım. Resul-i Ekrem ne buyurdu? Uhdu alimen ev mutaallimen. Ev müstemi'an ev muhibben. Ve la tekinul hamis fetehlek. Uhdu alimen, ya alim ol. Ya alim ol, hoca ol. Ev mutaallimen, ya talebe ol. Peki dini, imanı peki öğrenen insan ol. Ev müstemi'an, ya ilmi ve alimi dinleyen ol. Ev muhibben, o da olmadıysa bari ilmi ve alimi seven ol. Ve la tekinul hamis fetehlek. Beşincisi olma, ölürsün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dördüne de girebilirsin ama hiç giremezsen bari dörtten birisine girmeye bak. Girmeye bak, savaş teçhizatla olur. Savaş peki modern silahlarla oluyor şimdi vesaire. Hayatta efendim yani mücadele, ayakta kalmak da ilimle, bilgiyle vesaire oluyor. Ama benim eksiğim, bizim en büyük eksikliğimiz maalesef budur. Kitap Müslümanın uçak pistine benzer diyor Roger Garadi. Uçak pistten kalkar, Müslüman da kitaptan kalkar. Ama kitap ve ilim bugün bizim gündemimize hala girmiş değil. En fazla böyle bir iyi bir dinleyiciyiz vesaire. Veya televizyon izleyicisi gibi vesaire hocayı dinleriz de yapmaya geldik mi ne hoca yapar ne cemaat yapar. Bu iş böyle gitmiyor, tıkanıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum Hud suresini 6 ayda geçerlerdi. 6 ayda adam Hud suresini bitirebiliyor. Adam ayeti okumuyor, adam ayetleri yiyordu. Bugün evde birisi rahatsızlansa herkes peki o hasta olan insanla uğraşıyor. Herkes düştü hastane yollarına. Allah! Kimisi ilaç tedarikine gidiyor. Kimisi yanındaki nöbetçi kalıyor. Kimisi efendim yani hiçbir şey yapmasa üzüntüsünden oturuyor ağlıyor vesaire. Tamam mı? Şu an dinimi beni İslam böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. İnsanın bir dişi ağrısa, peki bütün vücudu ağrır. Hatta bir insanın bir tane kılını çeken, bütün vücudu onun acısıyla meşgul olur, değil mi? Eyvallah. Dinimi bin İslam bu kadar hakarete maruz kalacak. Müslümanlar peki bu kadar hor görülecek. Allah'a, peygambere, dine, imana bu kadar peki saygısızlık yapılacak peki. Yine ben peki bundan irkilmeyeceğim. Yine ben bir hesap kitap yapmayacağım. Olmaz, olmaz. Dinimi bin İslam'ın peki bir diş ağrısı kadar, ondan sonra bizde bir sancı oluşturması kadar bir kıymeti kalmadı mı? Kalmadı mı? Kalmadı mı? İbrahim Aleyhisselam ateşe attı Nemrut. Bu şöyle şeyine kadar, boynuna kadar hayvan derisini onu sardı, ateşe attı. Neticede artık ateş yakıldı ve o andayken İbrahim Aleyhisselam'ın yanına ağzında su olan bir kuş geldi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona, ne işin var senin burada dedi. Bak yanıyor her taraf dedi, yanacaksın, kanatların tutuşacak, çabuk git buradan dedi. Dedi ki İbrahim dedi, sen ateşine su atmaya geldin dedi, işte görüyorsun, ve attı. Dedi ki senin dedi suyundan ne olacak bu kadar ateşe dedi. Dedi ki İbrahim dost olduğumuz belli olsun diye. Arkasından bir garga geldi, garganın ağzında bir çöp var. Bir ot gibi, bir ağaç parçası gibi bir şey var ağzında. Sen ne arıyorsun burada dedi vesaire. Ateşine dedi bu efendim yani çöpe atacağım ben de. Niye? Düşman olduğumuz belli olsun diye. Buraya gelmekle sen neye dost olduğunu gösterdin. Ama şu tablonun, şu halin, tamam mı? Şu kıstasın, şu ölçünün bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi lazım. Saflar netleşmediği müddetçe Allah'tan rahmet asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Mecnun Leyla'ya aşıktır. Mecnun'a demişler ki Mecnun şu ağacın ne güzel boyu var. Mecnun demiş ki, Leyla'nın boynuna benzer. Mecnun, şu ağacın ne güzel dalları var. Leyla'nın kollarına benzer. Mecnun, bu ağacın ne güzel yaprakları var. Mecnun demiş ki, Leyla'nın saçlarına benzer. Mecnun, bu ağacın ne güzel yemişleri var. Demiş ki, Leyla'nın gözlerine benzer. Buradan ne anlıyoruz şimdi? İnsan sevdiğini her yerde görmeli. Adamı ağaçtan bahsediyorlar, onun aklı fikri Leyla'da. Sevgi insanı böyle konuşturur. Sen bana baktığın zaman ağlaman lazım. Ben sana baktığım zaman ağlaman lazım. Benim sen de Allah'ı görmem lazım. Ağaca baktığın zaman Mevla'yı görmen lazım. Ne bileyim işte yani çoluk çocuğuna baktığın zaman gözlerin dolması lazım. Allah'ım bunlar ne acayip bir nimettir vesaire falan filan şeklinde. Of of, of of, nereden gidiyoruz, nereden? Seyyid Tusteri Kuddise Sırrı buyurur ki, bir insan bir nefesten öbür nefese Allah demeden geçecek olsa, bir insan bir nefesten öbür nefese Mevla'yı zikretmeden geçecek olsa, bu insan ömrünü zayi etmiştir, hidayetini kaybetmiştir diyor. Bak bu kafayla bu sözü rahat rahat anlayamayız biz. Ancak bazı sözlerin iyi veya ne kadar isabetli olduğunu anlaşılması biraz derin düşünmek lazım. Derin düşünmek de yani kafayla oluyor, ilimle, birikimle oluyor. Eğer sende malzeme var ise tamam, arabanın motorunu indirirsin aşağıya. Ama sende bir tane anahtar var. Diyelim bir 15-16 var, başka anahtar yok. Sen bütün civataları 15-16 ile sökemezsin. Abi, bazı sözlerin hakikatini ve derinliğini anlamasak da inan geç, söyleyen hakikaten ya ciddi bir insansa, aklı başında Allah'tan korkan bir insan ise kendi kendine de ki ben anlamadım ama vallahi ya Rabbi doğru söylüyor bu adam. Çünkü bu adam öyle sıradan bir adam değil. Hacı Ubeydullah Harar Kuddiye Sirru buyuruyor ki لَيْسَ الْاَمْرُ اَتَّوَجَّهَ وَالْمُرَكَبَةَ فَقَاتْ diyor ki tarikat ve tasavvuf denen şey, tarikat ve tasavvuf denen şey böyle şeyhinin sana böyle teveccüh etmesi, bakması, senin maneviyatını kendi tasarrufu altına alması, senin de böyle işte tesbih çekip de murakabeye dalman böyle ondan ibaret değildir diyor. Belil emro iş nedir bilir misiniz diyor. Bak radikal deyip duruyoruz. Al sana işte. Asıl radikal İslam budur. Amerika'nın bahsettiği radikal İslam değil bu. بَلِ الْاَمْرُ جَعَلُ جَمِيلُ الْاُمُورِ تَابِعًا لِمَقْسُودٌ وَاحِدٍ Ey! asıl iş, yapılan bütün işleri, ne görüyorsan, ne ediyorsan, ne yapıyorsan hepsini bir noktaya bağlamaktır diyor. وإدراك خاص في جميع الأشياء ve tahsil idrakin khasın fi cemil eşya ve bütün mahlukata bakarken özel bir gözle bakabilme işidir diyor. Bu gözü sana eğer şey veriyorsa, Allah veriyorsa, eğer bu gözü yakalayabiliyorsan nereye bakıyorsun? Allahça bakıyorsun. Allahça bakabiliyorsan tamamdır iş. Eğer hareketlerin, ne bileyim, kafan, kalbin, düşüncen Allahça değilse böyle tarikat olmaz. Bu din değildir diyor. Marka Müslüman olmaktan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri efendim muhafaza eylesin. Bir kan nasıl ki yaşamamız için elzem ve gerekli, bir kan misali gibi din-i mübini İslam'a sahip olmaya, imanı ve İslam'ı damarımızdaki kan gibi telakki etmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye gelişindeki temel mantığı bir anlayabilsek, peki bir kavrayabilsek bize yani ne yapmamız gerektiği noktasında yeter. Yeter. Yani o ne demektir o? Bırakacak Mekke'yi, gidecek Medine'ye vesaire. Niçin gitti? Nasıl gitti? Neden çıkarıldı Mekke'den? Ha, oradan sen doneleri al, ham maddeleri al, ondan sonra yapacağını yap. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldi. Neticede Medine-i Münevver'de eğlenenler gördü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu sahabe-i kirama, bu ne iştir dedi. Dediler ki ya Resulallah, işte bunlar cahiliye döneminden kalma bayram yapıyorlar. Öyle bir adetleri var dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala sizlere cahiliye döneminden kalan bayramların yerine Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ihsan etti. Bırakın bu adetleri buyurdu. Yani Müslümanın diyelim yılda iki tane bayramı vardır. Bir de cuma günleri bayram günleridir. Bunun dışında bizim 1 Ocak bilmem ne yılbaşısı, vay bilmem şu bayram bu bayram vesaire bunların hepsine bir kırmızı kalem. Eğer Müslüman olma şahsiyetimizi muhafaza etmek istiyorsak, bak din bir şahsiyettir, din bir kimliktir. Ne demektir bu? Yani senin şahsiyetin dinle temsil edilir. Senin peki kimliğin, peki İslam'la temsil edilir. Nasıl ki bir nüfus cüzdanı, sende var olduğu müddetçe kimliğin var ve seni her yere korlar. Kimliğin yok, nüfus cüzdanın yok, seni kovarlar. Din bir yerde işte aynı espri tabidir. Yani bir kimliktir, bir şahsiyettir. Dinini yaşayan, dininin ortaya koyduklarını yerine getiren bir insanın, ki dinden biz İslamiyet'i kastediyoruz, bunun şahsiyeti vardır. Bunun kimliği vardır. Bu insan vardır. Ama bu kimliğin yaşaması, bu şahsiyetin yaşaması İslamiyet'in yaşanmasına bağlı. Dinimi bin İslam'ın yaşanmasına bağlı. Allah o noktada hepimize kamil iktidarlar nasip eylesin. Din bir gelenek değil. Din bir görenek değil. Din bir örf adet değil. Hacının hocanın tutkusu, bizim köyün eski adeti vesaire öyle değil. Din havadaki oksijendir. Din gökten yağan yağmura benzer. Havada oksijen varsa hayat vardır. Yağmur, su var ise hayat vardır. Din aynen bu kaliteye tabi bir müessese ve kurumdur. Varsa hayat var, yoksa hayat yok. Din dolgu maddesi olarak gönderilmedi. Veya yırtılan bir arabanın lastiğine get olsun diye veya bohçanın yırtılan yerine yama olsun diye gönderilmedi. Allah-u Teala dünyayı yaratmadan önce, bizi dünyaya getirmeden önce bizim ihtiyacımız olan, muhtaç olduğumuz her şeyi Allah Celle Celaluhu dayadı döşedi mi? Yaptı. Sana sordu mu? Peki ne yaratayım peki? Veya seni nasıl yaratayım diye sana bir şey danıştı mı Allah Celle Celaluhu? Ya dünyada 6,5-7 milyar insan var. Hepsine sor bu soruyu peki. ki şu an kainatta yaratılmış olan her şeye ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Peki vardı. Kimse hayır ne gerek vardı demez. Güneşe ihtiyaç vardı, vardı. Aya, yıldıza, toprağa, suya, havaya vardı, vardı, vardı, vardı. Peki bu kadar şeye ihtiyacımız olduğunu bilen Allah, peki yani din noktasından ki ihtiyacımızı Allahü Teala bilmekten aciz mi kaldı ki bu İslamiyet'i peki bir bardak su kadar, bir kaşık su kadar, yemek kadar peki kıymeti haiz olmayacak veya ona değer vermeyeceğiz? Bunun mantığı yoktur, bunun mantığı yoktur, bunun mantığı yoktur. Allah eğer öyle işte yani din gerek yoktur gibi bir kanaatimiz var ise o zaman Allahü Teala beceremedi bu işi. Allahü Teala bu noktada cahillik yaptı. Allah bize zahmetli yük yükledi falan demek gibi olur. Allahü Teala'ya böyle iftira olmaz. Olmaz. Nefis var nefis. Nefis var nefis. Nefis var nefis. Allah'la bizim aramızda en büyük engel ve barikat nefsi emmaredir, nefsi emmare. Nefsi emmaredir. Bunun kafası, bu yılanın kafası ezilmediği müddetçe yok, yok. Bizim çok işimiz var. Her şey surette kalacak. Her şey surette kalacak. Bu hain, bu alçak, bu namussuz nefis peki ahtapot gibi kollarıyla sağa sola saldırdığı müddetçe, bizi şehvete ve nefse esir, firaş ettiği müddetçe arkadaş bize rahat ve huzur yoktur. Namazımız hakiki namaz olmayacaktır diyor İmam Rabbani. Ondan sonra orucumuz öyle, haccımız öyle, ne yaparsan yap hepsi böyle, sadece dışarıda kalacak, içeriye bakan bir şey olmayacak buyuruyor. Onun için mücadele etmek lazım, uğraşmak lazım, didinmek lazım, yırtılmak lazım. Yani şalvar ıslanmayınca balık tutulmaz derler ya, din noktasında da aynısını uygulamak gerekiyor. Allah itikadımızdan bizi mahrum eylemesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan değil sadece Muharrem gününde, kaldı ki böyle bir günde hani bir oruçlu olmak, eğer Aşure'de oruç tutarsan 9-10 tut, 10-11 tut, sadece 10. gün değil çift gün tut yani. Çünkü Yahudiler vesaire onlar sadece 10. gün tutarlardı. İbadette Yahudi'ye benzemeyeceksin. Hiçbir şeyde Yahudi ve Hristiyan'a benzememe prensibi vardır. Onun için 9-10 tut veya 10-11 tut. Resul-i Ekrem buyuruyor ki bu mübarek günde yandan sonra veya bir insan bir Allah rızası için bir gün oruç tutsa, diyor ki bir yavru garga, yavru garga, peki annesinden doğdu, neyse yumurtasından çıktı, başladı uçmaya. Bu hayvan diyor, bu hayvan diyor, ölünceye kadar, ihtiyarlayınca kadar devamlı uçtuğunu kabul edin diyor. Ne kadar mesafe, ne kadar mesafe alırsa Allahü Teala o tek bir gün nafile oruç tutan kulunu cehennemden o mesafe uzaklaştırır buyuruyor. Ki garga da yani bayağı yaşayan bir hayvan. Ya çıkacak yumurtasından peki uçmaya başlayacak, hayvan ihtiyarlayıp da küt ölüp düşeceği yere kadar ne kadar mesafe aldı? Cenab-ı Hak Celle Celal bir günlük nafile oruca aha cehennemden o kadar uzaklaşma, uzaklaştırma nimeti ihsan ediyor. Tabi burada kuvvetli itikat lazım, kuvvetli iman lazım. Orada eğer bir eksikliğimiz yok ise biz bu işlere balıklama atlarız. Onun için sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum oruç tutmaktan dolayı, mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz ve sahabe-i kiramın diğerleri, bakıyoruz ki Ramazan bayramı bir gün, Kurban bayramı 4 gün, toplam 5 gün, peki yılda 5 gün oruç tutmak tahrimen mekruh, haramdır. Onun dışında tutabildiğin kadar ve bütün ömürleri Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz, birkaç tane daha sağ var, hep oruçlu geçmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vücudunun rengi siyahlaşmıştı. Hazreti Ayşe validemizin vücudu da yeşile dönmüştü. İbadetin insana vermiş olduğu güç ve kuvveti tasavvurda biz çok zorlanıyoruz biz. Ama ve lakin ruh ne denli güç ve kuvvet kazanırsa başarı ve muvaffakiyet de o denli oluyor. İbadet de bir ihtiyaçtır. İmam Rabbani Kuddisi Ruh buyuruyor ki Biz bu dünyaya iftikar için geldik. Biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'a yalvarmak için geldik diyor. Peki onun için yalvarma da ibadetle olur buyuruyor. İbadet niye yapılır? Yakin elde etmek için. Niye kulluk yapıyoruz Allah Celle Celaluhu'ya? İnandığımız şeylere gözümüzle görüyor onları, kulağımızla peki duyuyoruz, elimizle onları tutuyoruz ciddiyetinde inanmak için. İbadetsiz kesin ikan, iman, inanç asla ve kat'a mümkün değildir. Onun için ibadet yapmaya mecburuz, mecburuz, mecburuz, mecburuz. Şairin dediği gibi, adi bağlamadan, sineleri dağlamadan, sular gibi çağlamadan, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz. Yani terleyeceksin, zorlanacaksın vesaire. Nasıl yani? Ne sağa gidebilecek bir halimiz var, ne sola gidebilecek bir halimiz var. Arkaya gidemiyorsun, geliyor Avrupa, Amerika vesaire kovalıyorsun. Önünde sanki böyle bir Kızıldeniz var. Yani eğer o yarılırsa kurtulacağız, yarılmazsa kurtulamayacağız gibi bir halimiz var. Musa Aleyhisselam korktu, beraberindekiler korktu. Allah'ım bizi yetiştiler, bizi öldürecekler Allah'ım. Ne olur ya Rabbi tut elimizden vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu elindeki asayı kaldır, vur dedi denize. Musa Aleyhisselam deseydi ki, yani bu sopayı kaldırıp da denize vurmanın kurtulmakla ne alakası var? Musa Aleyhisselam da gitmişti, beraberindeki de gitmişti ama düşünmedi. Emri Allah verdi, bana emri tutmak gerekiyor dedi, asayı vurduğu gibi deniz yarıldı, Musa Aleyhisselam karşıya geçti. Firavun da karşıya geçeceğim diye daldı, Mevla denizi kapattı. Yani en umutsuz kaldığımız bir anda, artık helakle, yoklukla karşı karşıya kaldığımız anda bile umutsuzluğun manası yoktur. Allah o arada neler yapacak neler, ama bir şartla. Musa Aleyhisselam gibi bizler teslimiyet var ise, kulluk var ise, burası mühimdir. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Eğer sen yaptığın günahlara pişman oluyorsan umutsuz olma. Umutsuz olma. Eğer günahımıza tövbe edebiliyorsak umutsuz olma. Umutsuz olma diyor. Cüneyd-i Bağdadi Kuddise sırruhu. O denizin yarılması bak Aşure gününde oldu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı Aşure gününde patlak verdi. İbrahim Aleyhisselam peki ateşe atıldı, yakılacaktı vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden kurtardı. Aşure gününde oldu bu iş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hazreti Hüseyin'in şehadeti Kerbela vakası ve olayı bugün de oldu. Yani ne olaylar oldu tarihte, ne olaylar. Onun için yani bugünün özel bir anlamı olduğundan dolayı, buna bir değer ve kıymet vermek gerekiyor. Müstesna günlerde, özel günlerde yapılan ibadat-ı taatın faydası çok olduğu gibi, peki o günlerde işlenen günahların da ağırlığı daha fazla oluyor. Ha burada bir günah işlersin, bir türlü muamele görür. O günah git Mekke'de Medine'de yap, 100.000 katlıyor o. Burada bir iyilik yaparsın, bir sevap alırsın. Orada yapıyorsun, 100.000 sevap alıyorsun. Yani mübarek günlerin, mübarek mekanların da kendisine özel işlem yapıldığı söz konusu.
1: Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Sultan Fatih devrin meşayihinden Eşrefoğlu Rumi Kuddise sırrın söylediği gibi, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.

0: İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara, "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys, "Evet," dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet," dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet," dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır," buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Kufe'ye," diye cevap verdi. Kufe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim," karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu," cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa, Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır," buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek, "Benim için Allah'tan mağfiret dile," diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et," diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet," cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Kufe'den ayrıldı.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaad ettiğin makam mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Allah'ım, onun şanını yücelt, burhanını açık, delilini parlak kıl, faziletini beyan eyle, ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizlere onun sünnetiyle amel etmeyi ve onun sünnetine hizmet etmeyi nasip eyle, ey alemlerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım.
1: Allahümme ya Rabbi ihşurna fi zümretihi ve tahta livaihi vesqina bi ke'sihi venfa'na bi mahabbetihi amin ya Rabbel alemin.
0: Allah'ım, ey Rabbim, bizi kıyamet günü onun zümresi içinde ve sancağı altında haşreyle. Havzının kenarındaki kaselerle bizlere su içir ve onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi.

Allah'ım, ey Rabbim, ona bizden selamların en eftalini ulaştır. Bir peygamberi, ümmeti sebebiyle mükafatlandırdığın şeylerin en eftaliyle Efendimiz'i, bize olan hizmet ve ihsanları sebebiyle mükafatlandır. Ey alemlerin Rabbi!

0: Allah'ım, ey Rabbim, beni mağfiret etmeni, bana rahmet eylemeni, tevbelerimi kabul buyurmanı, bütün zahiri ve batını, yerden çıkan ve semadan inen belalardan afiyette kılmanı istiyorum. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Rahmetinle bu isteklerimi kabul eyle. Aynı zamanda erkek kadın, bütün müminleri ve Müslümanları, hayatta olanlarını ve vefat etmiş bulunanlarını da mağfiret etmeni istiyorum.
1: وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birlikte çürüyüp birbirine karışan cesetlerin taatleri hürmetine senden istiyorum. Onlara nüfuz eden emirlerin ve onlardan hakları alan kudretin hürmetine istiyorum. O gün insanlar huzurunda toplanmış hükmünü bekler, rahmetini umar, ikabından korkarlar. Allah'ım, gözümü nurlandırmanı, dilimi gece gündüz zikirle meşgul etmeni ve bana ameli salihler nasip etmeni istiyorum. Beni bunlarla merzuk eyle Allah'ım.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de bereketler ihsan eyle.
1: Allahümme ec'al salavat.

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle. Tıpkı onları Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Erkek kadın bütün müminlere ve Müslümanlara salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ilminin ihata ettiği, kitabında yazılı olan ve meleklerinin şahit olduğu şeyler adedince, mülkün devam ettikçe devam edecek olan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke

0: Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim büyük isimlerinin hürmetine istiyorum. Yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim isimlerin hürmetine istiyorum. Kulun, peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çoğalamadan, güneş parlamadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıklanmadan, denizler dalgalanıp akmadan ve ağaçlar meyve vermeden evvel yarattığın şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede fadlik. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَاوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ.

0: melaiketik.
1: Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e lütufların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cömertliklerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e yedi kat semada yarattığın melekler adedince salat eyle.

0: من الوحش والطير وغيرهما.
1: Efendimiz Muhammed'e, yeryüzünde yarattığın cinler, insanlar ve onlardan başka vahşi hayvanlar, kuşlar ve bunların dışındaki diğer mahlukat adedince salat eyle.

0: يوم القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القدر والمطر.
1: Efendimiz Muhammed'e kalemin gayb ilminde yazdığı ve kıyamete kadar bununla cereyan edecek şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e her bir damla ve yağmur adedince salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله.
1: Efendimiz Muhammed'e sana hamd eden, şükreden, tehlil getiren, tazimde bulunan ve senden başka ilah olmadığına şahitlik eden kişiler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e senin ve meleklerinin ona ettiği salatlar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirenler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى.
1: Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e dağlar, kumlar ve çakıl taşları adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e kıyamete kadar vücut bulan, her günün içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sema ile arz arasında akıp giden bulutlar ve yağdırdıkları sular adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا.
0: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğuları ve batılarında, içinde ve kıble tarafında Allah'ın emri altında esen rüzgarlar adedince salat eyle.

0: Ne?
1: Efendimiz Muhammed'e dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennetlikler cennette kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e, cehennemlikler cehennemde kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e, onu sevdiğin ve ondan razı olduğun miktarda salat eyle. Efendimiz Muhammed'e, onun seni sevdiği ve senden razı olduğu miktarda salat eyle.

Onu katındaki en yakın makama yükselt. Ona vesile makamını, fazileti, şefaat yetkisini, yüksek dereceleri ve kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, senden şunun için istiyorum ki sen benim malikim, efendim, sahibim, güvendiğim ve ümit beslediğim merciimsin. Haram belde, Meş'aril Haram ve Nebi-i Ekrem'in kabri hürmetine bana ancak senin bilebileceğin kadar hayırlar lütfetmeni ve ancak senin bilebileceğin kadar çok kötülüğü benden uzaklaştırmanı istiyorum.''

0: يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين.
1: Ey Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiit'i, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail'i ve İshak'ı veren ve Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a geri döndüren Allah'ım! Ey Efendimiz Eyyub'dan belaları gideren! Ey Efendimiz Musa'yı annesine geri veren! Ey Efendimiz Hızır'ın ilmini artıran! Ey Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı, Efendimiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı hibe eden ve ey Efendimiz Şuayb'in kızlarını muhafaza eden Allah'ım! Senden Efendimiz Muhammed'e, bütün nebilere ve rasullere salat etmeni istiyorum.''

0: Ey Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat yetkisini ve yüksek derecelere lütfeden Allah'ım, günahlarımı mağfiret etmeni, bütün ayıplarımı örtmeni, beni cehennemden kurtarmanı, rızana, emanına, ufranına ve ihsanına ulaştırmanı istiyorum. Kendisine nimetler ihsan eylediğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennetinde beni de nimetlendirmeni istiyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez'acetir riyahu sahâ.

Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e ve âline rüzgarlar kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibi ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Allah'ım, Darüsselam'da selam ehline selam, tahiyye ve selametler ihsan eyle.

0: Dek.
1: Allah'ım, beni kulluk yapmam için yarattın. Sadece kullukla meşgul eyle. Beni vermeyi tekeffül ettiğin rızkım hususunda endişeye düşürme. Ben senden ister, sana dua ederken beni mahrum bırakma. Ben senden affımı isterken bana azap etme. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline salat ve selam eyle. Allah'ım, katında seçtiğin Habibin Mustafa'yı vesile edinerek senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey sevgilimiz ve Efendimiz Muhammed! Biz seninle tevessül ederek Rabbine yöneliyoruz. Yüce Mevlamızın katında bize şefaat eyle. Ey son derece güzel ve temiz Resul! Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu bize şefaatçi kıl.

Bizi ona salat ve selam edenlerin, ona yaklaştırılanların ve cennette havzının başına varanların en hayırlılarından eyle. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerin ve onun katında sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Mahşer meydanında bizi Efendimizle sevindir. Onu bize herhangi bir zahmet, meşakkat ve hesaba çekilme olmadan naim cennetine götüren bir rehber eyle. O, bizden memnun olarak bizi tebessümle karşılasın. Bize kızacağı bir halde olmayalım. Bizi, anne babamızı, hayatta olan ve vefat etmiş bulunan bütün Müslümanları mağfiret eyle. Duamızın sonu şöyledir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Senden istiyorum ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Hay ve Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi. Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendisine zulmedenlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Kürsinin taşıdığı azametin, celalin, izzetin, kudretin ve saltanatın hakkı için yarattıklarından hiç kimsenin muttali olmadığı gizli ve saklı pak isimlerin hakkı için istiyorum.

0: ظلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, denizlere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın ve bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın isimlerin hürmetine istiyorum.
0: Ve

0: الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
1: Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın ve bütün meleklerin alınlarında yazılı olan mübarek isimlerin hürmetine istiyorum. Arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Yüce Zat'ın isimlendirdiğin en büyük ismi azamın hürmetine istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim bütün ismi şeriflerin hürmetine istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ بِالْعَلَمِ

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Peygamberin, Resulün, Habibin ve seçkin kulun olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Ey Allah! Sizi ve yaptığınız amelleri yarattı buyuran ve sözü hak olan Allah'ım! Onun kullarından söz, fiil, hareket ve sekanat olarak her ne sadır olduysa, onun nasıl olacağının ilmi mutlaka daha önceden Allah'ın ilminde, kaza ve kaderinde mevcuttur. Nitekim bana bu kitabın toplanmasını ilham ve takdir etmen, bu işi yapmak için sebepleri ve yolları bana kolaylaştırman, bu kıymetli ve yüce ahlak sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kalbimden şek ve şüpheyi uzaklaştırman ve onun muhabbetini benim yanımda bütün akraba ve sevdiklerimden üstün kılman da böyledir.''

0: Azizu ya Ali.
1: Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Senden beni ve Efendimiz'i seven, ona tabi olan herkesi kıyamet gününde herhangi bir münakaşa, azap, azarlama ve kınama olmadan onun şefaati ve beraberliğiyle rızıklandırmanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Ey Vahhab! Ey Gaffar! Cennetlerden daha üstün bir nimeti lütfettiğin ikram gününde sevdiklerimizle birlikte mübarek cemal-i kerimine bakmayı ihsan etmeni, amelimi kabul buyurmanı, bildiğin bütün hatalarımı, nisyanlarımı ve sürçmelerimi affetmeni, en büyük amelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederek ona ve iki arkadaşına selam vermeye muvaffak kılmanı istiyorum. Lütfunla, fadlınla, cömertliğin ve kereminle kabul eyle. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Ben ve Müslümanların hayatta olan ve vefat etmiş bulunanlarından ona iman ve ittiba edenler sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kullarından birini mükafatlandırdığın en faziletli, en tam ve en umumi karşılıkla mükafatlandırmanı istiyorum. Ey Kavi, ey Aziz, ey Ali!

0: ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, sana yemin ettiğim şeyler hürmetine senden istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yükselmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, denizler insanların emrine boyun eğmeden, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan ve yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince nasıl olduğunu senden başka kimsenin bilmediği bir şekilde salat eyle.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكِ

0: مره والحمد لله رب العالمين.
1: Ona ve âline mübarek sözlerin adedince salat eylemeni, ona ve âline Kur'an'ın ayetleri ve harfleri adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat edenler adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat etmeyenler adedince salat eylemeni, ona ve âline arzının dolusunca salat eylemeni, ona ve âline kalemin levh-i mahfuza yazdığı şeyler adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eylemeni, ona ve âline yağmur damlaları adedince ve dünyayı yarattığın günden kıyamete kadar semadan arza düşen her bir damla adedince her gün bin defa salat eylemeni istiyorum.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi virdi.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Letaifül Minen. Bu Letaifül Minen kimin kitabı? İbn-i Atâillâh İskenderi. İbn-i Atâillâh İskenderi, Kaddesallâhu aleyhi ve sellem evliyanın reisi. Bu kimin halifesi? Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri'nin veya Yakut-ül Arşi'nde olabilir. Ben Ebu'l-Abbas Mürsi'ye kavuştuğunu biliyorum. Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri kimin halifesi? Ebu'l-Hasen Şazeli. Kaddesallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bunlar çok yüksek mertebe meşayih arasında. Dolayısıyla Şazeli tarikatının reisi. Ebu'l-Abbas Mürsi'nin de halifesi İbn-i Atâillâh İskenderi, Hikemül Atâye diye kitabı var. Onu birkaç kere söyledimse tercümesini yapmışlar mı bilmiyorum. Yapmışlarsa nasıl yapmışlar da bilmiyorum. Yani görmedim Türkçesini. Bu öyle büyük bir kitaptır ki Kur'an-ı Kerim'den sonra hikmetli ilimler bakımından en hikmetli kitap budur demişler. Kur'an-ı Kerim'den sonra. Yani hadis-i şerifleri katmıyoruz. Çünkü hadis-i şeriflerin belli Efendimiz Aleyhisselam zamanında Efendimiz kitap yazmadı. Bir hadis kitabı Efendimiz'in hadis kitabı yok. Bütün hadisler Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kitap olarak yazılmış yani. Başı var, sonu var. Anladın mı? Hadislerin sonu yok, sınırı yok diyor Ali'l-Kari. Yani bir kitap olarak hikmetler arıyorsan, Kur'an'dan sonra hikmetlerle dolu bir kitap arıyorsan, El-Hikemul Atâiyye. İbn-i Atâillâh olduğu için Atâiyye, Atâ'ya mensup hikmetler. Yani İbn-i Atâillâh İskender. Bu zat evliya Allah'ın en büyüklerinden. Halid-i Bağdadi Hazretlerimiz, pirimiz, şeyhimiz, Risale-i Halidiyesi'nde, bizim tarikat kitabımız, el kitabımız, Risale-i Halidiyesi'nde onun sözüne yer veriyor. Ve fil hikemi, hikemi Atâiyye'de şöyle buyrulur diyor. O da oradan ne almış? İlim alarak bize aktarmış. Şimdi hani içerik, mevzuyu dağıtmayalım. Bu İbn-i Atâillâh'ın bir kitabının adı da var, Letâifül Minen. Bu kitabı okudum, ben böyle bir kitap, hani Arapçasını okudum tabii. Misli emsali yok. Hızır Aleyhisselam'la ilgili malumatlardan vesaire, Evliyaullah'ın bir şey mülakatlarından görüşmeyen emsal. Diyor ki, o da şeyhinden, Kâle Şeyh Ebu'l-Abbas Mürci, Ebu'l-Abbas Mürci Hazretleri buyurdu. Şimdi bunların dedikleri öyle bir yüksek seviyeli âlim ve evliya ki bunlar, hadis hükmünde. Dedi ki diyor, Letaifül Minen'de sayfa 175'te geçiyor bu ilim. İnne lillahi meleken. Allah'ın öyle bir meleği var. Bunlar kafadan konuşulamayacağı için mutlaka ya müşahedeyle keşfi açık görüyor ya da bize ulaşmamış, ona ulaşmış bir hadisten, sahabeden rivayet gelmiş. Çünkü Ebu'l-Abbas Mürsi'nin dediğini kim söylüyor? İbn-i Atâillâh İskender'i söylüyor. Ve İmam Suyuti de bunu naklediyor. Tamam, buna çift dikiş, üç dikiş aranmaz. Allah'ın bir meleği var. Yemle sülüsel kevn. Alemin üçte birini dolduruyor. Tek bir melek. Cebrail Aleyhisselam değil. Allah'ın öyle bir meleği var. Bütün cihanın üçte birini dolduruyor. Ve inne lillâhi meleken. Allah'ın bir meleği var. Yemle sülüsel kevn. Alemlerin yaratılmışların üçte ikisini dolduruyor tek başına. Ve inne lillahi meleken. Allah'ın da bir meleği var. yemlevül kevne küllevü, alemlerin 18 bin alemin yaratılmış hepsi ya, mahlukların hepsini dolduruyor bir melek. Şimdi bakın, tenezzelül melâketü ve ruhu fiyâ, Kadir Gecesi melâke iner, bir de ruh iner. Orada ruhta kerubiyun melekleri, özel melekler diyen de var. Cebrail aleyhisselam kuvvetli rivayet, Cebrail aleyhisselamdır. Ruhul emin olması ismi Kur'an'da bu şekil geçer sıfatlı da. Ama mesela Cebrail aleyhisselam da ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda Allah'ın öyle melekleri var. Ben bir tek Kadir Gecesi görebiliyorum. Başka zaman göremiyorum diyor. Mesela Bedir'de Ektim Hayzum diye atına, atının atı Hayzum'muş. At için çok güzel isim Hayzum. Hayzum diyor, atıl Hayzum diyor. İşte sahabeden biri de onun sesini duyuyor. Kendini görmüyor ama onun kellesini koparttığı gavuru görür. O da kafasını, kılıcı vurmadan kafası önüne düşüyor. E şimdi ben kılıç vurmadım, bunun kafasını kim düşürdü? Melekler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu hangi melekti bu diyor, atının adı Hayzum idi diyor. Cebrail aleyhisselam ne diyor? مَا كُلَّ اَهْلِ السَّمَارِفُ Gök ehlinin hepsini ben tanımıyorum ki ya Resulallah diyor. Anladım. Allah'ın ne alemleri var. Bunun ayetten delil nedir? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Müttessir suresinde. Rabbinin ordularını Allah'tan başka kimse bilemez diyor. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam ile Allah'ın bütün ordularını bilmesi mümkün değildir. Bu ilimler muvaciyesinde konuşursak, Allah'ın böyle bir meleği var, alemleri dolduruyor. Şimdi ve inne lillahi meleken levaza kademe filar lem yecid eyne zav sehani Allah'ın öyle meleği var, adımını dünyaya atsa ikinci adımını atacak dünyada yer kalmaz diyor. E zaten bir melek alemleri dolduruyorsa dünyada yer kalmıyor ki işte. Ama bu daha acayip. Bu alemleri dolduruyor. Bu şimdi bir ayağını koysa öbür ayağına yer kalmıyor diyor. Allah'ın kudretini anlıyor musun şimdi Celle Celal? Neler yaratmış neler? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Esas cüce biziz. Cüce, cüce diyeceksen bana de. Cüce. Bir metre, bir buçuk metreyle hava atıyoruz. İki metre olan zaten uçağa sığmıyor. Ondan sonra ya Rabbel Alemin ya. Ya senin boyun ne bozsun ne sıfatın ne ya. Ya biz kimiz Allah'ın mülkünde, Allah'ın meleklerini kartı? Rezil ol, rezil oluruz ya, hava atarsak ya. Ha, şimdi. Peki efendim. Yekûlül gâil, Şeyh Ebul Abbas Mürsi, Kattasallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden bir an görünmese, kendimi Müslümanlardan saymam diyecek kadar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı beraber oturan keşif ehli bir zat. Şimdi diyor ki, tabi İbn-i Atayla bunu naklediyor. Ya kardeşim, ne var? Akıl var, mantık var. Sen öyle zannet. Peki o zaman ne soruyorsun? Ya bir melek bütün alemi doldurdu ya, doldurduysa, üçte birini dolduran nerede ya? Bu doldurdu zaten. Üçte birini dolduran ne oldu? İkide birini, üçte ikisini dolduran ne oldu? Dersen. Buna cevap veriyor. اِنَّ الْلَطَائِفَ لَا تَتَزَاحَمُ Latifeler var, kesifeler var. Latif demek şey yok, cüssesi yok, nurani varlık. Nurani varlık olunca hacmi yok. Eni boyu hesaplanmıyor. Yani ne yapmıyor? Bir yeri işgal etmiyor metraj olarak, santimetre olarak yer işgal etmiyor latif. Kesif olursa kesif, sen kesifsin, ben kesifim. Benim oturduğum yere sen oturamazsın, sen oturduysan ben oturamam. Dolayısıyla biz kesif varlıklarız. Ama latif varlıklarda ne yapmaz? Birbirine izdiham çıkartmaz. Burada şimdi buranın istihap hattı var. Diyelim 1000, olmadı 1500, 2000. Kalkalım arkadaşlar, bir daha oturalım arkadaşlar. Oturalım, sıkıştık, sıkıştık, sıkıştık. Kafamıza da oturacak halimiz yok birbirimizin. İstihap hattı doldu kardeşim. Daha da almayın her şey. Kapatın kapıları. Çünkü neden? Buradaki kesif varlıklar olduğumuz için birbirine izdiham çıkarırız. Ama latif varlıklarda bu izdiham çıkmaz. Mesela, kemezeli sıracın bir kandil. Edhal tevü beyten. Sen aldın, elinde kandil var, lamba var. Bir eve soktun. Ev karanlık idi. Femele el beyte nuru. O ışığın nuru evi doldurdu mu? Doldurdu. Velev eteyte badezelge bi elfi siraci. Ondan sonra 1000 tane daha kandil getirirsen, ancak o kandilleri koyacağın yer kalmazsa, kandilin kendisi kesif olduğu için yer tet doldurur. Ama kandilin ışığı bakımından konuşacak olursan, o ışıklarda 1000 tane kandilin ışığı aynı eve sokulsa, levese azalikel beytü envaraha, o ev 1000 değil 100.000 de kandilin ışığını alır mı? Burası, bu ışıkların milyon kat daha fazla ışık sokabilsen buraya, yönlendirebilsen buraya, ışıkların hepsini alır. Işıktan birbirini göremeyecek hale gelebiliriz. Ama ışıklar parlar yani. İşte bu meselede sen cismin özelliğiyle ruhun özelliklerini birbirine karıştırma. Cisim kesiftir, yer teşkil eder. Ruh latiftir, girer çıkar, esinti bile gelmez. Ruh alemi emirdendir. Ruhu nur gibi düşün. Zaten enerji diyorlar ya, çünkü çıkınca bedenden enerjisi bitti, öldü. Hani ruh diyemeyenler enerji diyor. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmayalım. Alem-i mülkte, alem-i mülk bizim elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz bu alem. Alem-i mülkte misli görülmemiş işler vardır. O aleme melekut alemi denir. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي melekutu kulli şey. Her şeyin mülkü Allah'ın. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمْ لِلّٰهِ الْوَعَدِ الْقَارِ اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِي لِلّٰهِ. Mülk Allah'a aittir. Ama فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪ي melekutu kulli şey. Melekut da Allah'a aittir. Melekut, azim mülk, büyük mülk demektir. Mülk, elle tutulan, gözle gördüklerimiz demektir. Melekut, elimizle tutmadığımız, gözümüzle görmediğimiz alemler demektir. Ama onlar da mahluktur, yaratılmıştır. Zaten alemi cebarutu hiç göremeyiz, alemi cebarutu. Aklımız dermez, bir şey demez. Alemi vücut, Mevla'nın alemi, onu konuşmuyor. Melekut da yaratılmıştır, mahluktur. Ama her yaratılmışı sen görüyor musun? Her yaratılmışa elini tutabiliyor musun? Müşahedenden uzak. Görmen de mümkün olmayabilir ama keşfe açık olunca buradan arşı görüyor. Evliyaullah. Arşa gidiyor. Senin de ruhun uyuduğun zaman arşa gidiyor. Müslümanların ruhu arşa gidiyor. Bak orada ne hadis-i şerifler var. Önümüzdeki derslerde neler var. O ondan sonra. Çok değişik ilimler var.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Hatmi Şerif. Yirminci cüzü dinliyorsunuz.
6: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.

ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فإن ربك ليعلم

فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

وكذلك نجزي المحسنين. فدخل المدينة على حين غفلة

اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

0: أعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم. سبحان

0: Hatmi Şerif. 20. cüzü dinlediniz.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
0: İsa aleyhisselam bir gün insanları hak ve hakikate çağırmak için uzun bir yola çıkmıştı. Yolda giderken bir adamla karşılaştı. Adam Hazreti İsa'ya, "Ben de senin gittiğin yere gidiyorum. Sana arkadaş olabilir miyim? Zaten bu yol tek başına çekilmez," dedi. Hazreti İsa aleyhisselam da o adamın teklifini kabul etti ve beraberce yürümeye başladılar. Bir nehir kenarına varmışlardı. İki yolcu da yorulmuş ve karınları epeyce acıkmıştı. Hazreti İsa aleyhisselamın yanında üç çörek vardı. Birisini kendisi, diğerini de yol arkadaşı yedi. Susamışlardı. Hazreti İsa su içmek için biraz ilerideki nehre gitti ve suyunu içti. Geriye döndüğünde üçüncü çöreğin olmadığını gördü. Arkadaşına, "Burada bir çörek olacaktı. Herhalde sen yedin, afiyet olsun," dedi. Arkadaşı çöreği kendisinin yediğini inkar edip, "Hayır hayır, ben yemedim. Kimin yediğini bilmiyorum. Bir ara arkamı dönmüştüm. Herhalde bir hayvan alıp götürdü," dedi. Yol arkadaşının böyle bir yalana başvurması İsa aleyhisselamın hiç hoşuna gitmemişti. Çöreğin yenmesi hiç önemli değildi. Önemli olan yalan söylenmesiydi. Yemekten sonra yine birlikte yola koyuldular. Bir hayli ilerledikten sonra yolda iki yavrulu bir geyik gördüler. Hazreti İsa aleyhisselam yavrulardan birini çağırdı. O yanlarına gelince onu kesti. Etinin bir kısmını kızartarak yediler. Yemekten sonra Hazreti İsa aleyhisselam geyik yavrusunun kalıntılarına, "Allah'ın izniyle canlanıp kalk," dedi. Geyik yavrusu derhal canlanıp kalktı ve oradan uzaklaşıverdi. Bu olay üzerine Hazreti İsa, "Sana az önceki mucizeyi gösteren Allah için soruyorum. Çöreği sen mi yedin? Doğru söyle." Adam yine "Bilmiyorum dedim ya, yeseydim söylerdim," diye cevap verdi. Bir müddet sonra bir nehrin yanına vardılar. İsa aleyhisselam adamın elinden tuttu. Su üstünde yürüyerek karşıya geçtiler. Nehri aşınca adama, "Az önceki mucizeyi gösteren Allah hakkı için sana soruyorum. Çöreği sen mi yedin?" Adamın cevabı değişmemişti. Bir müddet sonra bir çöle vardılar ve uygun bir yere oturdular. Hazreti İsa bir yere kum ve toprak yığdı. Meydana gelen yığına, "Allah'ın izniyle altın ol," dedi. Yığında altın oluverdi. Hazreti İsa aleyhisselam yığını üçe bölerek adama şöyle dedi: "Üçte biri benim, üçte biri senin olsun. Diğer üçte birini ise çöreği alana vereceğim." Bu sözü duyan adam, "Evet evet, çöreği alan bendim," diyerek gerçeği itiraf etti. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam, "Al bunları. Altınların hepsi senin olsun. Senin gibi bir adamla ben daha fazla arkadaşlık yapamam," dedi ve onunla arkadaşlığını sona erdirerek oradan uzaklaştı. Adam da pek oralı değildi. Zira derdi zaten parıl parıl parlayan altınlardı. Onun canına minnetti. altınları hemen bulduğu bir çuvalın içine doldurmaya başladı. Altınları toplarken yanına iki kişi geldi. Adamın yanındaki altınları görmüşlerdi. Niyetleri iyi değildi. Adam da onların niyetini anladı. Ama her şey için geçti. Hemen kılıçlarını çekip adamı öldürmek istediler. Ama adam şöyle bir teklifte bulundu. ''Dünya malı için kan dökmeye ne gerek var? Gelin altınları üçe bölelim. Bu altınlar hepimize fazlasıyla yeter de artar bile.'' İki arkadaş adamın bu samimi gibi görünen teklifini kabul ettiler. Üçü de mutluydu. Lakin karınları acıkmıştı. Bu şekilde şehre gidemezlerdi. İki arkadaştan birisi yiyecek bir şeyler almak için şehre gitti. Dönüşte aklına şöyle bir şey geldi. Altınları niye onlarla bölüşeyim ki? Aldığım şu yiyecekler içine zehir atayım. Onlar bu yemekleri yiyip ölsünler. Altınlar da bana kalsın. Bu sırada altınların yanında kalan Hazreti İsa aleyhisselamın yol arkadaşıyla diğer adam kendi aralarında şöyle bir karar vermişlerdi. Altınların üçte birini niye ona verelim ki? Döndüğünde gel, onu öldürelim. Altınları ikimiz paylaşırız. Şehirden yemek getiren arkadaşı geldi. Hiçbir şey sormadan gördükleri gibi hemen onu oracıkta öldürdüler. Hem çil çil altınları vardı hem de arkadaşlarının getirdiği yemek. O zehirli yemeği afiyetle yediler. Tabii aradan çok geçmeden onlar da zehirlenip öldüler. Böylece altınlar o üç ölünün yanı başında sahipsiz kala kaldı. Aradan bir hayli zaman geçmişti. İsa aleyhisselam dönüş yolunda o altınların yanında o üç adamın cesedine rastladı ve şöyle dedi. İşte dünya budur. İnsanı Allah'tan uzaklaştıracak şerrinden sakınmak gerekir. Mümin ahireti burada kazanır ve kulluk adına yapılması gereken her şeyin yeri tam da burası, dünya hayatıdır. Hayat ölümle noktalandıktan sonra kulluk adına yapılacak hiçbir şey zaten kalmamış olur. Aynı zamanda şu dünya, her insanın gözünü boyayan birçok ibretle doludur. Burada dikkat etmemiz gereken şey, dünya ile ahiret dengesini koruyabilmektir. Evet, belli şeyleri elde etmede dünya bir vasıtadır, evet, vesileliği vardır. Ve bir insan bir taraftan dünyayı imar edebilir ama diğer taraftan da ahireti adına yatırımlar yapmalıdır. Gerçekten insan ne kadar garip bir varlık, öyle değil mi? Bir misafir olarak gönderildiği dünyada sanki sonsuza kadar yaşayacakmış gibi hareket etmekte. Dört elle sarılıp bir an önce dünyasını mamur edebilmek, bugünün tabiriyle köşeyi dönebilmek için var gücüyle çalışıp çabalamakta. Hatta bunun için kıssada duyduğunuz gibi haram mı helal mi demeden veya aşırıya kaçarak katil bile olabilmekte. Sabretmeden, acele ederek, ahireti düşünmeden, kısa yoldan mal mülk sahibi olabilmek adına nice yanlış yollara girilebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurmuş. Eğer Ademoğlunun iki vadi altını olsaydı, muhakkak üçüncüsünü isterdi. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Ama bunu şöyle anlamayalım. Bu sözler insan çalışmasın, tembel tembel otursun. Elbette böyle değil. Ancak fani olan bu dünyaya gösterdiğimiz ilgi ve alaka belli sınırlar içinde olmalı. Haramdan taviz vermemeliyiz ve asıl gideceğimiz yer olan ahiret yurdu içinde aynı gayreti göstermeliyiz. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem şimdi sallu alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed Allah'ım sallâhu alâ seyyidina Muhammed şimdi sallu alâ şefî'i zhunûbnâ Muhammed Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem. Euzü billâhi s-semî'u'l-alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâtiş-şeyâtîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerri nefâsâti fi'l-'uqad ve min şerri hâsidin izâ hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbin nâs. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكُ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا ف۪يهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا مُوْتَ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مَنْ كَانَ لَهُ عِرْزٌ فَلْيَتَحَلَّلْهُ diye bir hadis bak. فَلْيَتَحَلَّلْهُ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ. Onun bir lafzını bana göstersin. Kıymetli kardeşlerimiz, evvela şuna karar verelim. Yatsı namazını 20'ye sabitleyelim. Sohbeti 20-30'a, çünkü artık hep geri gelecek. Böyle mi yapalım? Yoksa sohbeti mi 20'ye sabitleyelim? Yatsı artık sohbetten sonra mı kılınsın? Bunun için bir şey soruyorum. Evvela yatsıyı 20'ye sabitleyelim. 20-30'da da sohbet başlasın. Uygun mudur? He? Ekseriyet böyle mi söylüyor? Evet. Sesiniz fazla çıkıyor diye ekseriyet olmuyorsunuz yani. Mübarek adam, ellerinizi kaldırın bakayım. 20'de, 20-30'da başlasın diyenler. Bak vaziyete. He? Tamam, indir. Şimdi sohbet 20'de başlasın diyenler. Yok, tamam. Ekseriyet. Tamam. O zaman yatsıyı ezanlarla değil, tam 20'de yatsıya durulacak. Yani sünnete farza durulacak. Sen 20'de, çünkü aşağı düşüyor artık. 10 dakika payı da içine giriyor yani, aşağı düşüyor. Bugün 2 geçeydi, haftaya hemen hemen 5 kalaya gelir. Onun için 20'de yatsı namazı, ben de yetişmeye çalışırım inşallah. Zaten şey de yetiyor. Bugün biraz geç başladığımız halde işte 5 dakika oynadı yani, 20-30'a yetişir. Sohbette 20-30 olarak sabitledik. Kış sezonunda bir dahaki şeye kadar budur inşallah. Bunu böyle yapalım. Ondan sonra kardeşlerimiz, yarın cuma namazına İbrahim Efendi hocamız teşrif edecek. Cuma namazını burada kılacağız. İnşallah Rahman. Allah dostu, kıymetli büyük veliyi görmek isteyenler, beraber cuma kılmak isteyenler gelebilir. Cumadan sonra da Alaaddin Efendi babamızın ve Mahmut Efendi Hazretlerimizin kabir ziyaretleri yapılacak. Vakti müsait olanlar buradan da kabir ziyaretinde buluşulabilir. İnşallah Rahman. Allah hocamıza hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle çok bereketli hizmetler nasip eylesin. Amin. Bu Haydar'da cuma namazında buluşabiliriz. Gelebilenler için bunu duyuruyorum. Cumartesi günü saat 20.30'da bu cumartesi akşam sohbet olmadığı için yani canlı. Ben şimdi vilayetlere falan sohbetlere gideceğim önümüzdeki aylarda inşallah. Umre'ye kadar. Biliyorsunuz 12 Aralık'ta da Umre'ye gideceğiz. Regaib Kandili'nden sonra inşallah gideceğiz. 20'sinde döneceğiz. Yani Regaib Kandili'nde de inşallah burada olacağız. Miraç Kandili'nde burada olacağız. Arada sadece bir sohbet. Yani bir perşembe ben burada bulunmayacağım. Sadece bir perşembe. İnşallahü Rahman Yesevi turlan gidiliyor. Onu soranlar, merak edenler oluyor. Vakit yaklaştı. Ondan evvel bazı vilayetlere gideceğiz. Ondan sonra da bazı vilayetlere gideceğiz. Allah sıhhat afiyet versin. Efendi Hazretlerimizin vekillerine, Hoca Efendilerimize desteğe gideceğiz. Cemaati toplayacağız. Emri bil maruf niyetiyle 5-6 7 vilayete gideceğiz inşallah. Önümüzdeki seneye kadar. Yani bizim sene işimiz hicriye göre konuşuyorum yani. Anladın mı? Aralığa kadar konuşmuyorum. Hicri seneye göre konuşuyoruz. Muharrem-i Şerife kadar yani. İnşallah Rahman. Bu arada boş günlerde evvelce yaptığımız sohbetlerden yayınlanmamış olanları yayınlayacaklar. Bu cumartesi akşam 20.30'da daha önce hiç yayınlanmamış Giresun'da yapmışım memleketimde. Giresun'da da pek sohbetim yok yani. Giresun'da çok evvel belki vardır ama onlar kayıt altında değil. Son yapmış olduğum 2 saat 10 dakikalık bir sohbet var. 2 saat 10 dakika Giresun'da yapmışım. Lale Gül Televizyon'dan, radyodan, YouTube kanalımızdan yayınlanacak. Bu cumartesi 20.30'a. Bizim konuştuğumuz konuların günü geçer mi? He? Gündemi değişir mi? Eğer Kur'an'dan, sünnetten bahsediyorsan, ayetlerin, hadislerin ve bu dini sohbetlerin eskisi yenisi olmaz. Çünkü bunlar neden bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor. Hz. Kur'an hakkında Kasir-i Bürce sahibi ne buyurur? لَمْ تَكْتَرِمْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ اِرَمْ Kur'an ayetlerinin zamanla özdeşleşmesi ve bağımlılık alması diye bir şey yoktur. Çünkü kâh bakıyorsun, Ad kavminden, İrem kavminden yani çok geriden bahsediyor. Kâh bakıyorsun, mahşerden bahsediyor, cennet cehennem ebedi sonsuzluktan bahsediyor. Onun için Kur'an ve sünnete dayalı olan sohbetler ve ilimlerin vakti geçmez. Ancak ölürsen o başka. Ölene kadar bunların, öldükten sonra buyurulanları göreceksin. Ölene kadar da bu sohbetlerden ders alıp amel edebilirsin. Faydalanma kapısı açık duruyor. Allah ölmeden evvel yapacağımız her şeyi yaptırıp gözümüzü arkada bırakmadan ahirete selametle, huzur üzere, hüsnü hatimeyle gidebilmeyi nasip eylesin.
3: Amin.
2: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Polis Ahmet Türkoğlu kardeşimiz şehit olmuş. Rabbim Tebareke Teala şehadetini kabul eylesin.
3: Amin.
2: Bundan evvel şehit olan cümle asker polis şühedamızın ervahına ilhak eylesin.
3: Amin.
2: Ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin.
3: Amin.
2: Cümle şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Şan Celle Celal Ya Rabbel Alemin cümle harp şehitlerinin ve Ya Rabbel Alemin ve sair şühedâ saydığın ervahını şühedâ ilhak eylediğin cümle dostlarının ve hasaten bu polis kardeşimizin ervahine bu şehadetlerin sevaplarını hediye eledik. Şu saatte ihsal eyle.
3: Amin.
2: Ruhaniyetten haberdar eyle.
3: Amin.
2: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu arada Haydar Başkanı İlyas Efendi kardeşimizin anneannesi Zekiye Cebiroğlu annemiz vefat etti. Bana da dua diyorlardı. Yattığı yerden öyle söylüyor. Diyor ki senin hocana dua diyorum. Tabii of lügatıyla konuşuyor. 100 yaşında falan var. Of lügatıyla konuşuyor. Yani çok hoş oluyor of lügatıyla. Senin hocana dua diyorum dedi. Bizim başkanın da aklına gelmiş. E sen dua diyorsun hoca duymuyor ki dedi. Et bir dua da bakalım. Kayda alayım demiş. Vefatından evvel son bize güzel bir dua etti elhamdülillah. Allah onu şad eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesi âli eylesin. İslam içinde namazla, abdestle 90'ı geçen zaten anasından doğmuş, tertemiz oluyor. Allah biz de şefaatine nail eylesin. Kıymetli hacı annemizin, İlyas Efendi başkanımıza ve ailesine de sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Amin. Ondan sonra Rabia Çetin, hacı annemiz, çok kıymetli ihvan, anamın adaşı, 90 yaşlarında, kuşluk namazı bile kazası yok. Kuşluk namazı kazası yok. Bütün nafilelere devam ediyor. O da evde yürüyeyim derken ısıtıcıya takılmış. Isıtıcı düştü, evi yandı. Kendisi de yanarak şehit oldu kıymetli annemiz. Allah Teala gargay gargay rahmet eylesin. Rabia Çetin kıymetli bir kardeşimizin de annesidir. Efendi Hazretimiz ihvanındandır. Çocuğu da Allah Teala geride kalanlarına sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Annemizin şefaatine bizi nail eylesin. El harik şehidin yanarak ölen şehittir. Zaten 90'ı geçmiş. Hicri de mutlaka ki. Bir de nafilelerde bile kazası yok. Allah Teala bu dostlara hürmetine bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Onların derecelerini âli eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimize dostlarına silsileme şahımıza ilhak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âli ve sahbihi ve sellem. Berceste diye bir şey vardı. Düzce'ye giderken Bolu'ya. Ben oraya uğrardım. Ta babaları zamanında rahmetli babaları kıymetli salihlerden bizzat idi. Sonra oğulları zamanında da uğruyordum. Yusuf Efendi kardeşimiz vardı. Belki benim kadar da yaşı var mıydı yok muydu bilmiyorum. Çok hayır sahibi, çok cömert. Yani Müslümanlara yardım için bir şey söylediğimiz zaman yapardı. Allah şahit, biz şahidiz. Cömert adamıdı, hayır sahibi adamıdı. Efendi Hazretlerimizden intisabı vardı. Evvelce Muhterem Efendi Hazretlerinden. Dolayısıyla o da ani bir kalp kriziyle yani hiç umulmadık bir vakitte vefat etti. Rabbimiz Tebareke ve Teala ahiretini dünyasından evla eylesin.
3: Amin.
2: Cömertliklerinin, sehavetlerinin, İslam'a hizmetlerinin, şeriata imanının, tasavvufa intisabının hayrını göstersin.
3: Amin.
2: Dostlarına ilhak eylesin.
3: Amin.
2: Geride bıraktığı ailesine, oğlu Muhammed Efendi'ye sabr-ı cemil, ecr-i cezil, bütün ailesine ecr-i azimler ihsan eyleyip onun yolunu yürütmelerini, onun gibi namaz, abdest, ibadet üzere hayrat yapmalarını nasip eylesin.
3: Amin,
2: amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azâd eylesin.
3: Amin.
2: İki annemizin ve Berceste Yusuf Efendi kardeşimizin ervahine vasıl olması niyetiyle mübarek cuma gecesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adeden ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Ervahine vasıl eyle. Dağlar emsali rahmetleri şu saatte kabirlerine ithal eyle. Bizden hediye gönderildiğini ihsal eyle. Ya Rabbi bir kelime-i şehadet gökleri yerleri tartar alır aşağı. Bir kelime-i tevhidin sevabı. Biz hem kelime-i şehadet okuyoruz hem kelime-i tevhid okuyoruz. Bunun sevabı dağlar gibi rahmetler halinde envatı kabirlerine ulaşıyor. Bir kelime-i tevhidin sevabı, okumanın sevabı ve mükafatı yedi kat gökler, yedi kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler. Bir kefeye konsa bir kelime-i tevhid onlardan ağır gelir. Habibim böyle buyurur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu sevapları onlara ulaştırdığı vakitte etraflarındaki kabirlerdeki müminlere de ya Rabbi rahmetleri olacak şekilde ihsal eyle ya Rabbi. Onlara bir hediye gelsin ki ya Rabbi. Mezarlıklarında azap olan kalmasın ya Rabbel alemin. Azaplarını def-u rafu izale eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir konu daha var, o da nedir? Yine bu hafta hoca efendiler toplandı, 200 kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinden geldiler. Onlarla hoca efendiler sohbetler yaptılar. Bu fakir kardeşinize geldim. Bayağı bir sohbet yaptım onlarla özel. Oradan Defterdar İbrahim Paşa'nın inşaatına gittim. Orada da baktım, elhamdülillah bina tamamlanıyor elhamdülillah. Çok yakın zamanda hem tasavvuf merkezi olacak, hem ilim merkezi olacak, inşası devam ediyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi orada. Yine ağzım çok kuruyor. Bugünlerde bir acayip bir hastalığım var, bilmiyorum nereden üreniyor. Yani ilaçlardan mı oluyor, midemden mi?

Bu şu bizim sohbet yerimizden daha büyük. Tabii çarşambanın dibinde. Allah verdi böyle bir yer. Daha ne istiyoruz? Allah razı olsun. Bahattin abimiz ve sair kardeşler gayret ediyorlar. Bitirmeye yakında açılacaktır. Bu hususta yaptığım konuşma şimdi arkadaşlar YouTube'da paylaşıyorlar. Hem medresenin içinde hem mescidin mihrabının yanında bir de taş koyduk oraya. Allah mahşere kadar ilimle, irfanla, zikirle, tasavvuf ile kadın erkek hoca efendilerinin sohbetleriyle mamur eylesin. Bir an önce bitmesini nasip eylesin. Bize de açılışını görmeyi nasip eylesin. Yardımlarınızı bekliyorlar. Bir omuz daha vuracağız inşallah. Bir dahakinde içine gireceğiz inşallah. Hep bunlar bizim Efendi Hazretlerimizin rabıtasına bağlı kardeşlerimizin, vakıflarımızın, derneklerimizin hizmetleridir. Biz bunların hepsine hiç ayrım yapmaksızın destekçiyiz. Ben burada Hayder'i öbürlerinden, öbürlerini bundan ayırmam. Çünkü neden? Benim vazifem Efendi Hazretlerimizin yolu, rabıtasının muhafazası için hizmet eden kardeşlerimize destekçi ve hizmetçi olmaktır. Ben de nefis bu işte, nefis katmıyorum. Ayrım yapmıyorum, senin benim yapmıyorum. Hepsi bizimdir, farkındaysanız hepsini de ilan ediyorum. Geçen salı günü de Sultanderdeydim, orada da ilan ettim. Siz bunun şahidisiniz. Allah hepinizden razı olsun. O videoyu da izleyin, 10 dakika, 15 dakika bereketli güzel şeyler, ayet hadisler de okudum. Faydalanın, hem de bir havasını koklayın inşallahurrahman. Allah itmamına muvaffak eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Bu suyun şeyini kapatın, reklamlara girer bak. Reklamlara girer, ondan sonra haberlere gider. Şimdi efendim kardeşlerim, bu aralarda çok kul haklarıyla ilgili mevzular dolaşıyor. Maalesef Müslümanlar İslamiyet'i sadece namaza, abdese, hacca, umreye ve başörtüsüne endekslemişler. Ve bunları yaptıkları zaman kıl beşi kurtar başı olacağını zannediyorlar. Fakat bu zan asla doğru değildir. İnne zanne la yugni minel hakkı şeya. Zan hak namına hiçbir şeyi def edemez. Kur'an öyle buyuruyor. Çünkü zan tahmin demektir. Allah'ın dininde tahminler yürümez. Ayet ve hadislerden deliller iktiza eder. Onun için hepimizde kul hakları olabilir. Üzerimizde kul hakları olabilir. Şu fon vurgunlarında çok büyük bir kul hakları geçti, yendi. Ama bu adam bu zaten caiz değildi. Bu adam bu caiz olmayan şeye bunu niye koydu? O ayrı bir mesele. Yani caiz olmayan bir yere para yatırması, ondan sonra o paranın helal olmaması, o onun kendi ahirette hesap vereceği namaz kılmaması gibi veya bir adamın oruç tutmaması gibi veya bir kadının tesettür taşımaması gibi kendine ait şahsi sorunlarıdır. Orada mesele. Ama spekülasyon yaparak bir hisseyi çok artıyor gibi göstererek yalan yere, bunun tabi biliyorsunuz adamları var, bu işleri yapanlar var. İnternetlerden herhalde yapılıyor bu işler. Bunlar oturmuşlar, yapıyorlar. Millet de buna aldanıyorlar. Vay bu hisse çok ilerliyor, oraya evini satan yatırıyor, arabasını satan yatırıyor. Sonra batırıyor tabi. Ama işte evvelce o paralar çıktı işte paralar, dijital paralar, coinler, moinler nasıl milleti soydu soğana çevirdi Yahudi. Burada da kafirlerin başka bir tuzağı olmak üzere başka bir tuzakları, Müslümanların da göz yummaları, bazı yöneticilerin ihmalleri veya hıyanetleri bazılarının. Neticesinde çok büyük bir olayla devlet, hükümet karşı karşıya kaldı. Ve bunun tsunamileri henüz geçmiş değil.
Başlamış ama devam ediyor.

0: Ona da ne olacağı da akıbeti hayrola. Neyse hükümet biraz hızlı davranıyor. Bugün 43 bin kişinin bir şeyler yatırmışlar işte falan ama 1 milyondan aşağısı şu anda yatırılıyor vesaire. Bizim burada bir kuruşumuz olmadığı için bize bir sorun yok. Biz bir şey kaptırmadık yani. Değil mi? Kaptırmadık. Ama bu gibi yerlerde maalesef namaz kılan, abdestli, hacca giden, umreye 5 kere giden, bazı kere senede 5 kere gidenler bile var. Çünkü zenginler 5 kere, 10 kere umreye gidiyor. Sanki de umre çamaşır makinesi. Efendim bunlar soyacaklar milleti, umrede temizleyecekler, bir daha gelecekler. Elbise kirlendi, at çamaşır makinesine bir daha çıkacaklar. Ya umre umre arasını temizler, böyle bir hadis-i şerif vardır ve sahihtir. Bunu ben kaç defa okudum ama kardeşim, insan da bilerek günah yapıp, kasten milleti soğana çevirip, ondan sonra ben zaten umreye giderim, ikide bir temizlenirim, aklanırım, paklanırım derse bu Allah ile alay etmek olur. Bir günah ne kadar küçük olsa da bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Kütübe fir rabiatim nel kebair diyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. Dördüncüde küçük günah bile büyüklerden yazılır. Çünkü neden? Sen gayri ihtiyari düşersin, pişman olsun denersin. Bin kere tövbeni bozsan bin kere yeniden tövbe edersin. Ama her seferinde azmedersin, kastedersin. Tamam. Ama bile bile zaten Cuma'da temizleniyorum, umrede temizleniyorum, zaten param iyi, jetlerle, metlerle, özel haçlara da gidebiliyorum. Ondan sonra haça giderim, gelirim, bir senelik temizliğimi yaparım. Bunlar birçoğu tabii zengin olanlar, milyar liralardan bahsediliyor. Sıfırları karıştırmadık yani. Değil mi? Çamoluk turizm, çamoluk otomotivden bahsetmiyorum. Sıfır karıştırmadık yani. Haberlerdekiler karıştırmıyorsa milyardan bahsediyorlar yani. Öyle mi? Milyarlardan bahsediyor. Milyar ne demek ya? Bin tane milyon demek. Bir tane milyar, bin tane milyon demek. Bizim şimdiki bizim Müslümanlar sıfırlara attığına alışamadılar. Hala arkadaşlar aralarında bu kaç lira diyorum, 100 milyon diyor. Ya diyorum ne 100 milyonu ya? Anlıyorum o zaman, 100 bin lira yani. 100 liraya 100 bin lira diyor, 100 bin liraya 100 milyon diyor. Hala böyle arkadaşlarımız var. Bunlar çok büyük yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Lütfen bu ne konuşacağımıza dikkat edelim. Yani bu yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor. Anladın mı? Adam diyor bizim dükkandan diyor, efendim 100 milyon çaldı diyor. Ulan senin dükkanda 100 milyon ne arıyor? 100 bin lira çaldım diyecek. 100 milyon diyor. Ha 100 bini de bir, 100'ü de bir, hırsızlık hırsızlıktır. O başka bir mesele. Fakat şimdi adam anlamıyor. Allah Allah, bunun dükkanında 100 milyon varsa bir de haftada ben çalayım diyor yani. Milletin de kafasını karıştırmıyor. Lütfen ağzınıza, gözünüze dikkat edin. Çok yanlış konuşmalar yapıyorsunuz. Bu sıfır meselelerinde çok acayip yanlışlar oluyor. Zaten internette koy bir sıfır da o kendinden koyuyor. Katır trilyon oluyor ya kardeşim. Böyle bir para yok ya. Ama şu andaki fonlarda götürülen, yurt dışına çıkarılan paralardaki telaffuzlarda milyarlar doğru. Öyle mi? Ha, yani 2 milyar deyince 2 tane 1000 milyon ediyor. Doğru mu? Ha, anlaşalım bir defa kafadan. Ama bunun biri de bir, bini de bir. Şimdi bir defa spekülasyon ne demek? Olmayan bir hissenin olmayan karını, payını olmuş gibi yüksek göstermek. Bir defa burada ne var? Yalan var. En büyük haram nedir? Yalan. Yalan olduktan sonra başka harama ihtiyaç var mı? Yok, bitti. Bir defa yalan beyan var ya. Öyle mi şimdi? Adam şimdi özel sigorta yaptıracak mı? Caiz midir, caiz değil midir? O ayrı bir konu. Şimdi adama soruyor. Senin bir hastalığın var mı diyor. Yok diyor. Halbuki sen şeker hastasın mübarek adam. Yok dersen bir defa kafadan ne oldu? Yalan söyledin. Yalan söylediğin için zaten kafadan haram oluyor yani. Bir defa hoca müftü olmanıza lüzum yok. Zaten olamazsınız isteseniz de. Kolay mı bu saatten sonra? Ama ben size ölçü birimlerini veriyorum, kıstasları veriyorum. Hangi bir işte yalan konuşmak varsa bu haramdır. Bunu artık başka yönleriyle fetvasını sormaya bir lüzum kalıyor mu? Ancak karı kocası arasında doğruyu konuşursan harp çıkacak, boşanmaya kadar gidecek. Burada bir müsaade edilmiş karı koca arasına. İki arkadaş birbirine kavga etmiş, bunların arasını barıştırma konusunda. Maalesef zaten oralarda serbest olan yerde de orada da inatına doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Adamlar barışmasın diye. Veyahut karı koca arasında yalan konuşmak caiz. O gidiyor doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Çünkü karı koca ayrılsın diye. Yani şeriat neye müsaade ediyor? Onun tersini yapıyor. Neyi haram ediyor? Onu yapıyor. Neyi helal ediyor? Onu yapmıyor. Memleketimiz, milletimizde böyle bir huysuzluk var. Adaletsizlik var, insafsızlık var. Onun için bir Müslüman, bir de harpte müsaade edilmiş. Harp zaten nedir? İnnel harbe hudatun, harp hiledir. Düşman seni esir aldı, cephaneliğin yerini sordu. Doğru konuşacağım diye Müslümanların cephaneliğini, silahların yerini göstermek caiz olur mu? Olmaz, haram olur. Çünkü neden? Müslümanların silahıyla Müslümanları vuracak adam. Orada yalan konuşacaksın, yanlış adres vereceksin, harp hiledir. Bunlar çok özel müstesna hallerdir. Karı koca arasında, efendim, icabında bazı kadınlar huysuzluk yapıyor. Kocasının kardeşiyle görüşmesini bile istemiyor görümcesiyle. Böyle kadınlar var. Diyor ki görümcem senin kardeşin bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama adamın kız kardeşi adamın sıla-i rahimidir. O da onunla görüşmeyi kesemez değil mi? Diyelim ki gitti. Kız kardeşini ziyaret etti veya hastanedeydi veya onunla konuştu bilmem ne. O da ona diyor ki sen neredeydin? O da diyor mesela bir başka bir yerdeydim falan bilip yalan söylüyor. Çünkü neden? Kız kardeşimdeydim derse o gece sabaha kadar uyumak yok. Adamın kafasının etini sökecek. Huzurum bozulmasın diye işte bir yalan söyledi yani. Şuradaydım, buradaydım. Ama sen başka karıya gidip de yalan söylersen Allah belanı versin yani. Ben sana ne yapayım yani? Sen şimdi gidiyorsun başka yerlere yalan, hanıma yalan söylemek caiz. Ulan namussuz herif. Gidip zina ediyorsun, dost tutuyorsun, metres tutuyorsun, başka karılarla geziyorsun. Barda pavyonda sonra karıya yalan söylemek caiz. Orada yalan söylemek caiz değil. Orada yalan söylemek haram. Ama ananla görüştün, ananla bugün görüştün mü diyor. Bazen de anana da takıyor yani. Karılarda böyle bir durumlar var. Şimdi o kaynana işi ayrı iş. Ama benim annem bu. Benim annem bana da sıkıntı verse, ona da zarar verse ben annemle konuşmadan edemem ki. Bu arada sıkıntı çıkmasın diye konuşmadım desen. Caiz olur mu? Olur ha bak. Size bir ölçü verdim. Artık fetvayı siz veriyorsunuz. Kız kardeşinde de böyle bir sorun çıkmasın diye yalan konuşsan caiz olur mu? Amcanda olur mu? Dayında olur mu? Olur. Birine yardım etme dedi. Adam fakir muhtaç. Karılar biliyorsun kocasından para çıksın istemez. Bütün parayı bana ver diyor. Ya sana sadaka olmaz. Sana zaten bakıyorum diyor. Sadakayı da bana ver diyor. Allah Allah. Ama sana sadaka versen bela kalkmaz ki. Yabancıya vereceğim daha. Ama kadınlar anlamaz yani. Bu meselelerde. Onun için birine sadaka verdim bilmem ne. Bunu soruyor sana bilmem ne. Ona buna para veriyor musun bilmem. Vermiyorum diyebilir misin? Dersin. Niye? Sıkıntı çıkaracak. Kimseye sadaka vermeni istemez. Böyle de olanlar var. Böyle olmayanlar da var. İyilerini tenzih ederim. Onlardan özür dilerim. Ama ekseriyette huylar benim anlattığıma uyuyor mu? Sesli konuşur. Uyuyor mu? Tamam ben demedim. Siz dediniz. Allah Allah. Kardeşim ben bu cemaatle beraber hasbihal yapıyoruz. Bundan dolayı yalan müsaade olan yerler var. Bunun dışında yalan haram. Dolayısıyla hangi bir alışveriş, hangi bir ticaret, bir arabayı satamadın, bir daireyi satmak için ne olursa olsun yalan konuşursan o paran sana ne olur? Haram. Spekülasyonu da Yapanlar başka, aldananlar başka. Şimdi aldananlar yalan yapmıyor. O orada caiz olmayan bir yere para yatırmış. Ama o spekülasyonu yapanlar 40 yönden, ondan sonra da o paraları topluyor, bir çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor, küt aşağı bir indiriyor, aradaki parayı, inmeden evvel parayı alıyor. Ondan sonra da İsviçre'ye, Londra'ya parayı transfer ediyor. İşte burada kaç yönden haram var? Oho! Küllün haram. Yalanından, dolanından, sahtekarlığından, hırsızlığından. Kaç maddeye sokabilirsin bu işi? Ama millette caiz olmadı dediğimiz işlere dikkat etseydi buralarda paraları kaybolur muydu? Olmazdı. Ama bu spekülasyonu bilenler ve burada yalanla bu rakamı yükseltildiğini bilenlerden ve bu paraları inmeden evvel çekenlerden Hacı Hoca var mı? Var. Namazda abdesti var mı? Var. Başı kapalı çok. Onun için bu kul haklarının İslam'daki önemi hakkında birkaç hadis-i şerif ve rivayet okumak istiyorum. Bugünkü dersimizin konusu bu olsun ve cennete girmek için kul haklarını ödemenin önemi meydana çıksın. Ve ben bu usta bir kitap hazırladım da basamadım. Hem bunun önemi, hem kul haklarına helallaşmanın yöntemi, helallaşamayacağın insanlara karşı, çünkü adam ölmüş gitmiş, varislerini de bulamıyorsun. Veya sen batmışsın, o borcunu ödeyecek para bulamıyorsun. Kendini de öldürecek halin yok, intihar edecek halin yok yani. O parayı bulamıyorsun. Bulsan ödeyeceksin. Allah senin niyetini görüyor, durumunu biliyor. Bu adamlar ne yapacaklar, ne edecekler? Bu hususta çok önemli bir kitap yazdım. Fakat hazırlayamadım. Herkesi de ilgilendiren bir kitap. Ben başta olmak üzere helallaşmanın usullerini mutlaka gözden geçireceğiz. Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud, bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız. Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud. Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstatlarını zikrederek yazmış. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların da adını duymamışsınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned-i Ebu Davud Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lû rahimallâhu mirân diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen la kune dinarun ve la dirhamun, altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Kainatın Efendisi'nin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücaber, peygamberin duası müstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? şüpheli amet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Ayet-i hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah o kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. E daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşakhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çarpmış çıkmış. E şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? E şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti, benden bunu biliyor musun? O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye, hazineye geri ödesin. Hazine o toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdilik öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldın parasını ödemedi. E şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuya ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın. Karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın, baktın. Bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin. Ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o. Karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul hakların önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti. Bak ne diyor? Men kâne aleyhi hakkun min ahîhi ev irdî şey'un ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili. O da var. Adama namussuz diyorsun. Adama bilmem ne çocuğu diyorsun. Adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? E şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Oo, cennete kadar giderim. İnşallah. Bu hakaretlerle. E şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9000 lira. İsteyen 9000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar ırzı dediğin zaman adama iftira ediyor. Zinacı diyor, münafık diyor, bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram işe yapıyor. Gıybet ediyor, millete onu kötülüyor. Onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. E bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya, Kabe'de bile. Bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de Ravza'da yanındakiyle dur şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslüman'ı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet herkes Kur'an okur, bizinkiler tırcır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kurup kurup. Ben bunların şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100 bin günah almak için bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor, helallaş diyor. Ha, yok, helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? اُخِذَ مِنْ عَمَلِ sahibi, sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var, senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya, o ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız çiz çıvıl kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama وَاِلَّمْ وَكُلَّ حَسَنَاتٍ sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi.
1: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lalegül mobil uygulaması yenilendi. Lalegül TV, Lalegül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lalegül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lalegül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lalegül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye
4: ayetlere sahip çıkın. Ehli sünnetin sesidir.
6: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattay. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Haydar olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422, sembol oranı 27.500, polarizasyon dikey.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
18: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Şimdi Bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud, bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız. Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud. Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstatlarına zikrederek gelmiş. O da çok eski. Herhalde bence 250'li falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların daha adını duymamışsınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned-i Ebu Davud Et-Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lehu rahimallahu amran diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen la kune dinarun ve la dirhamun, altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Kainatın Efendisi'nin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücab, her peygamberin duasını üstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? Ve emmel lezîne vebbat ucûhum fe fî rahmetillâh diyor Kur'an. Ayet hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah o kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. Daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşahhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çırpmış. Şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? Şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti benden bunu bilemez. O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye. Hazineye geri ödesin, hazine toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdi öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme, yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldın, parasını ödemedin. Şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuya ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire, karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittim baktın, karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın baktın, bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin, ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o, karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul hakların önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti, bak ne diyor? Men kâne aleyhi hakkun min ahîhi ev irzî şey'un, ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili, o da var. Adama namussuz diyorsun. Adama bilmem ne çocuğu diyorsun. Adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? E şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Oo, cennete kadar giderim. İnşallah. Bu hakaretlerle. E şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9.000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9.000 lira. İsteyen 9.000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9.000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan, zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar, ırzı dediğin zaman adama iftira diyor, zinacı diyor, münafık diyor. Bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram şey yapıyor. Gıybet ediyor, millete onu kötülüyor. Onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. E bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya. Kabe'de bile. Bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de, Ravza'da yanındakiyle dırdırdı. Şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslümanı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet, herkes Kur'an okur, bizimkiler dırdır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kuru kuru. Ben bunlara şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100.000 günah almak için bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dine, dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor, helallaş diyor. Ha, yok, helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? اُخِذَ مِنْ عَمَلِ sahibi, sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var, senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya, o ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız, çiz çıvıl kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama Ve illem ve kulli hasenat. Sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi. Onu soruyor. Etedrûne mevim müftis. İflas eden kimdir bilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorusuna sahabe hazaratı. Men la dirhem ve la dinar. Dirhemi dinarı olmayan, parası pulu kalmayan batak yapmış adama biz müflis diyoruz. Bakkal dükkanı işletememiş, tezgahını işletememiş veya büyük zengin sanayici iflas veriyor. Konkordata ilan ediyor. Ne demek? Borçlarını ödeyemiyor, maaşlarını ödeyemiyor. Efendim çoğusu cız çıbır kalıyor. Ama sahabe-i kiram dediler, bizim bildiğimiz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, esas müflis o değil. Çünkü neden? O yine iflas etse bile bir ekmek bulur mu? Kendi yemeğe çay da bulur. Zeytin peyniri de bulur. Eski zenginliği kalmayabilir ama yine yaşar bir şekilde. Biri yardım eder. Zaten o durumda olana zekat bile vermek caiz. Çünkü adam müflis. Gerçekten müflisse yani. Millete borçları ödemeyeyim diye numaradan yapıyorsa zaten orada ne oluyor? Ben borçlarımı ödeyemiyorum, iflas ettim demesi yalan olur. Yine yalan girdi bak. Yalan giren her şey nedir? Haramdır. Ama gerçekten borçlarını ödeyemiyorsa, bu adam müflisse, parası yok. Bu adama zekat verilebilir. Hemen bir sene evvel zengindi. Ya bir gün evvel bile zengin olabilir. Bir saat evvel zengin olabilir. Bir depremde, değil mi? Bir depremde ne oldu? 40 tane dairesi apartmanı olanlar çorba kuyruğuna sıraya girdi. Niçin? Yok bitti, mülkü bitti. Yıkıldı mülkü. Onun için burada muhtaç mı değil miye bakar İslamiyet? Fakir mi miskin miye bakar? Ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? El müflisü bin ümmeti, benim ümmetimden ahirette iflas eden esas müflistir. Dünyada iflas eden yine bir ekmek bir şey su bulur. Birisi yardım da yapar ona. Fakir düştü adam diye. Zaten öyle adamlara da acımak lazım. İrhamu azize kavmin gazelle. Evvelde aziz idi, itibarlı, şerefli bir adamı, zengin idi. Sonra zelil oldu, birden fakir oldu. Ona özellikle acıyım buyuruyor. Çünkü yukarıdan aşağı düşmek, aşağıda sürünmekten daha zor gelir. Ona hususi hadis var, acıyın diye. Çünkü neden adamın gördüğünden geri kaldı yani. Tabi sen de ona gördüğünü geri gösterecek kadar bir şey verecek halin olmayabilir. Ama ona da bir ikram yapın. Zekat da geçer, sadaka da geçer. Batmış yani. Ama ahiretteki iflas telafisi yok. وَمَنْ يَتِي يَمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَةٍ Kıyamet gününde ibadetlerle defteri amali açılır, namaz var içinde, oruç var, sadaka var, hac var, umre var, neyse. Ama dur bakalım, bu amellerle geldin ama defterinde bunlar var ama bunlar senin malın mı? Yoksa alacaklılar var mı? Kul hakları var mı? Başkasının malı mı şimdi bunlar? Ama bunlar benim defterimde. Ya senin defterinde ama alacaklı varsa senin malın değil. وَيَتِي قَصَفَكَ عَذَا قَصَفَكَ دَمَا عَذَا وَضَرَبَ عَذَا وَكَتَلَ عَذَا Ondan sonra biri gelir, bu adam beni öldürdü, bu katil der. Öbürü gelir, benim kanımı akıttı der. Öbürü gelir, benim canımı acıttı der, beni dövdü der. Bu sefer فَيُوتَ عَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ Mevla ne buyurur meleklere? Sevaplarını hesap edin. Bunu hasenatından verin. Bununkine kadar cinayet. Çok acayip bir sevaplardan çok büyük bir miktarını aldı gitti. Öbürü darbe vurmuş, dayak atmış, o da oradan gitti. Öbürü gıybet etmiş, o da oradan gitti. Bakarlar. Eğer alacaklıların hakları biter de adamın sevap defterinde, hasenatından bir şeyler kalırsa, o kalanla cennete gider. O kalanla cennete gider. Ama o kalan da 50 artı 1 ise. 50'den aşağı düştüyse, yine bir cehenneme gidip yanarak onu telafi edip 50 artı 1 düzeyine işi geçirip cennete gidecek. Normal prosedür böyle işliyor. Ama Allah sana özel rahmet etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel şefaat etti, İmam-ı Rabbani yetişti, Abdülkadir Geylani immet etti. Bunlar şefaatler, enbiya, alimler ve şehitlerin şefaati haktır. Onda bir sorun yok. Yani o özel muameleler olabilir mi? Olabilir. Bu özel muameleler olması için de senin de başka bir özel hizmetlerin, hayırların, hasenelerin olursa o da ayrı bir şey. O da böyle sıradan insanlara ulaşmaz. Ama ben sana genel kaideyi söylüyorum. Genel kaidede Kur'an ne söylüyor? فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ Sevap tarafı ağır gelen, bu ağır gelmekte bir hasene bile 50 artı 1 dediğim odur. Bir hasene bile ne yapar? Mizandaki hasenat kifesini, kefesini üste çıkarır. O zaman فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felaha erdiler, sırrı tecelli eder. Ama وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Hasenat tarafı, sevap tarafı hafif gelirse bu ne demektir? Bu bir alta düştü mü 50'den altına, yani yarıda, yarı yarıya olursa. Peki فَاَمَّلَّذ۪ينَ اسْتَوَتْ حَسَنَاتٌ وَسَيَّادٌ فَهُمْ اَلُّ الْعَرَافِ Bu ayet değil. Hadisten, rivayetten okuyorum. Sevaplarla günahlar denk gelirse 50-50 o zaman Araf'a gider. Araf nedir? Bekleme yeridir. Cennetle cehennem arasında yüksek bir duvar, orada durur. Hem cenneti görür, hem cehennemi görür. Cehennem tarafına baktığı zaman وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ Gözleri döndürüldüğü zaman تِلْقَا اَصْحَابِ النَّارِ Cehennem ashabının tarafı sol taraf. Üst yerde duruyor. Cennet sağ taraf, cehennem sol taraf. Baktığı zaman sol tarafa da o zaman قَالُوا derler رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ya Rabbi bizi bu zalim kavimlerle beraber etme diye dua ederler. Ama orada bayağı bekletilirler. O bekletilmekle çok zahmet ve sıkıntı çekerler. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Karar verilmedi diye çok büyük zahmet çekerler. Ama o çektikleri zahmet ve sıkıntıyla sevaplarına bir ağırlık konur. Onun için hasenat tarafı yine bir ağır geleceği için, bir miktar ağır gelince onlar cehenneme gitmezler. Ama bayan bekledikten sonra, sıkıntıdan sonra cennete giderler. Allah bizi Araf ehlinden eyleme ya Rabbi. Bizi ilk girenlerle cennete girenlerden eyle. Hadi ilk girenlerle giremesek de cehenneme girmeden cennete girenlerden eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ben bu duaları yapmak lazım. Aslında âli himmet olmak lazım. Yani ilk girenler de 70 bin kişi. Ama 70 bin kişi de sahabe-i kiram 114 bin kişi. O zaman ilk girenler 70 bin kişi. Ama o 70 binin her biriyle 70 bin var. Anladın mı? O zaman 70 bin kere 70 bin. Bu 70 bin kere 70 bin ne diyordu? 4 milyar 900 milyon mu diyordu? 4 milyar 900 milyon. Ama şimdi bir bakıyorsun... Yani Adem Aleyhisselam'dan beri bu kadar bir hesap yaparsan 4 milyar 900 milyona girebilir miyiz? He? Bir ümit var. Ama bir ilave daha var. Ve selâsü haseyâtin min haseyâtihi. Buralara kadar rakam var. Ama sayı hadiste peşte diyor ki Allah Teala kabzayı kudretiyle 3 tutam alacak. Kullarından kudretiyle. Orada Mevla'nın eli yok, tutam yok. Bizim bildiğimiz gibi böyle bir tutam yok. Ama bu müteşabih sıfatlardandır. Kabza. Kur'an'da da geçiyor. Kabzatu yevmel kıyamet. Değil mi? Vel ardu cemiyan kabzatu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bütün dünya ve küre-i arz Allah'ın bir kabzasıdır. Şimdi burada Mevla'nın kudret sıfatının gücünün büyüklüğüne işaret ediliyor. Şekil yok. Üç tutam da mahşer halkından alıp cennete saçacak. Oraya girme ihtimalimiz bayağı artıyor. Çünkü bir tutam kabza bütün küre-i arz bir tutam. Ama tabii dünya kaç kere devri daim etti Adem Aleyhisselam'dan beri daha da kıyamete kadar ne kadar insan gelecek geçecek. Cehenneme uğramadan girebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Haramlardan sakınırsan bu müyesser olur. Büyük günahlardan sakınırsan öbürleri affolur. Ama kul hakkı bizi sıkıntıya sokar mı? Sokar. Çok fena sıkıntıya sokar. Kul haklarında bak, büyük günahlardan bir de kul haklarında. Hatta kul haklarından sıyrıldın mı, büyük günahlara bile şefaat var mı? Var. Şefaati li'l kebair min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahı.

Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le iyi geçinmek lazım. Onun mevlidine hürmet etmek lazım, salavat-ı şerife çok okumak lazım. Kıyamet günü ona en yakın kim duracak? Ekrabukum minni yevmel kıyamet, ekserukum aleyhi salaten. Dünyada en çok salavat kim okuduysa, okudunuz mu dergideki salavat hadislerini? Ne hadislere orada manalar verdim salavat-ı şerife hakkında? Okuyun dedim, Lale Gül dergisini okuyun dedim. Hiç kitapta yazmadığım şeyler yazdım orada. O salavat-ı şerife nasıl kurtaracak, nasıl kurtaracak? Adam faiz yemiş. Faizle muamele yapmış. Hac yolunda öldü. Hac yolunda öldü adam. Oğluyla beraber giderken. Ta Süfyan-ı Sevriler zamanı yani. Bundan 1300 sene evvel. 1300 sene evvel. Suratı, çocuk da bir baktı babası öldü, suratı merkebe döndü. Aynı eşek suratına döndü suratı. Bir de sipsiyah oldu. Allah Allah, la babasının öldüğüne mi üzülsün? Hac yolunda kaldığına mı üzülsün? Kendisi de yolda, yolculukta, seferde daha zor. Ne yapacağım dedi. Bütün zorluklar kolay gelir ama babamın durumu çok kötü. Hacca gidiyoruz, şu vaziyete bak, öldü suratı merkebe döndü. Suratını kapattı. Ondan sonra o vaziyette başında duruyor, daldım diyor. Dalınca baktım bir zat geldi. Nur-u ilahi bir zat, her tarafı nur kapladı. Geldi, babamın yüzünden örttüğüm şeyi, çünkü öldüğü zaman yüzünü örterler. Hemen bir şey buldu bezmez, örttü. Yüzünü açtı, yüzünü bir sıvazladı. Ondan sonra kapattı. Git dedi, git bak babanın durumuna dedi. Ben de gittim hemen yüzünden, açtım perdeyi, bir de baktım. Babamın yüzü eski haline dönmüş. Bir kötülük kalmamış, siyahlık kalmamış. Hemen döndüm. Efendim siz kimsiniz, bize bu iyiliği yaptınız? Dedim ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baban faiz işine karışmıştı. Ne kadar büyük günah. Üf. En aşağı 70 küsur günaha dahildir. Etna hayyet ya racülümme. Adamın anasıyla zina etmesi gibi 70 küsur şube günaha dahildir. En aşağıdan anasıyla zina etmesi kadar ağır bir suç. Sahih hadis. Faizi ne kadar anlattım. Kebair günahlar serisinde faizi geçtik. Evet. Ama dedi, her gece yatmadan evvel bana 100 kere salavat okumayı adet etmişti. Ben vefalıyım. Ben ümmetimi bırakmam buyurdu. Bu zor zamanında yetiştim. İmanını kurtardı buyurdu. Kafir ölme tehlikesi de var. Tabii Müslüman ölüp de suratı sipsiye olan da var tabii. Çünkü cehenneme gidecek. Şefaat ettim buyurdu. Çocuk bunu gördü bu zurat. Ayıldı. Lan neler yaşıyorum dedi ya. Gideyim bir babamın suratını bir daha açayım. Bir açtı suratını. Hakikaten eski suretine dönmüş. Bunu Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri Tenbihül Gâfilinde yazıyor. 1000 sene evvel yazılan kitap. Birçok alim bunu zikrediyor. Yani ahiret çok zor ama şefaat çok iş görecek. Başta peygamberler, onların da kapısını kim açacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat-ı şerifesini, onun hakkındaki zikirleri, onun hakkındaki ibadetleri, bak bu Mevlid ayında adağımdaki kitapta her bir salavatta ne var biliyor musun? Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin lezi diyorsun. Adede kalbike. 456 mı tam işte hatırlamıyorum. 450 küsur salavat var. 450 küsur. Her birinde de Efendimiz hakkında Kur'an'dan bir ayet var. Ve her birinde ne var biliyor musun? Salat eyle, selam eyle, bereketler yağdır. İşte şu ayette methedilen ayeti okuyor. Ama dikkat et, ben oraya ne koydum? Adede halkike. Ne kadar salat eyle okudum bir kere, bir kere değil. Ya Rabbi, yarattıkların mahlukatın sayısı kadar. Ve rıda nefsike, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşike, arşının tonajı kadar. Ve münteha rahmetike, rahmetinin sonsuzluğuna kadar. Ve müdade kelimatike, bitmez tükenmez kelimeler, yedi deniz mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimeleri biter mi? Ve levenne mâ fil ardı min şeceretin eklamun diyor Kur'an. Küre-i arzdaki bütün şecereler

0: taşlar, otlar, kalemler olsa. Vel bahru yemuddu min ba'di sebatu ebhur. Bütün denizler tek deniz olsa, dünyanın dörtte üçü su. Onun ardından da yedi o kadar daha deniz ona mürekkep olarak yardımcı olsa, bunların hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılacak olsa, مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor Allah. Peki bu salavatta ne yazdım ben? وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ Kelimelerinin mürekkebi kadar. Salat eyle. O zaman okuduğun 456 salattan veya işte kaç 450 küsuru var. Her bir salavatta ne kadar salavat okumuş oluyorsun? Sayısını kim bilebilir? Allah'tan başka kimse bilmez. Ne dedi? Bu tesbihatı yaptı. Kullardan biri böyle bir tesbihat yaptı. Ya Rabbi leke elhamdü ke ma enbeği li celali ve cikevli azim sultanike vesaire. Buna benzeyen de var. İşte ya Rabbi zatının cemaline yakışacak şekilde, saltanatının yüceliğine yakışacak şekilde hamd yaptı. Melekler dedi ki ya Rabbi bu kulun bir zikir yaptı ama Sübhanallah'ın sevabını biliyoruz. Elhamdülillah yazıyoruz. Allah-u Ekber tespit ediyoruz. Bunu tespit edemedik. Yani şeyde yok. Sevap listesinde bu zikrin sevabı listede yok. Allah Teala ne buyurdu? Üktüba li abdi ma kal. Üktüba li abdi ma kal. Ve ne ucazibi. Siz kulumun bu zikrinin karşılığında bir şey yazmayın. Kulumun sözünü yazın. Onun karşılığını, sözünün cevabını ancak ben bilirim, ben verebilirim. Meleklere sayı bile vermedi. Peki şimdi sen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ben şimdi kaç kere salavat okudum? He? Bir kere okudum. Peki bunun peşinde adede halkı, mahlukatının adedince deyince kaç kere okumuş oldun? Allah'ın yarattıklarının sayısını ancak Allah bilir. Peki Allah onu biliyor mu? Peki melek bunu hesap edip o anda yazabilir mi? Nasıl yazacak mahlukatın adedinceyi melek bir anda? Peki ve rıza nefsi, zatını razı edecek kadar salavat eyle. Zatını razı edecek. Ne kadar amel lazım, ne lazım? Zatı neyle razı olur acaba? Onu melek bilebilir mi? Ve zinete arşı, arşın tonacı kadar. Arş ne kadar? Şu yedi kat, dağları konuşmuyoruz. Ne dağları? Uludağ neymiş ya? Dünyanın bütün dağları, Everestleri, bilmem neleri, Ağrı dağları, Cüdi dağları, bütün dünyanın içindekiler, yedi katta altıyla beraber, yedi katta üstüyle beraber, bütün gökler, hepsi dahil. Vesiha kürsüyü semavat velaz. Allah'ın bir kürsüsü var, gökleri yerleri kaplamış. Peki gökleri yerleri içine alan kürsü, arşın yanında ne kadar? Melkürsiyyü fil arş illa ki halkatin mulkatin fi felatin minel arzı. Kürsü arşın yanında ne kadar küçük kalır? Kocaman bir Sina çölünde, büyük sahrada bir yuvarlak bisket, bilya var ya bilya. Onu atsan çölde ne kadar kalırsa, kürsü arşın yanında o kadar kalır. Bütün gökler yerler kürsünün yanında o kadar kalıyor. Kürsü hepsiyle beraber arşın yanında şu kadar halka kadar kalıyor. Peki bu arşın tonajı kadar salavat eyle dediğin zaman ne kadar salavat yazsın melek şimdi? Bir de kelimelerinin mürekkebi kadar. E kelimeleri bitmez diyor. Mürekkebi de bitmez o zaman. Ha. O zaman biz o salavat-ı şerifede onu niye yazdık? E sen bunu nereden çıkarttın? Ben bunu nereden çıkarttım? Sahih hadis-i şeriften çıkarttım. Hadis-i şerifte ne diyor? Cüveyriye annemiz, radıyallahu anh'a validemiz, teheccüd namazında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazında Cüveyriye annemizin nöbetindeydi. Oradan sabah namazına mescide çıktı. Cüveyriye annemiz de oturmuş, işte sünneti kılmış, cemaate kadınlar gitmiyor. Hane-i saadetlerinde sabah namazını kıldı. Ondan sonra iştahı bekliyor, kuşluğu bekliyor. Teheccüde kalkmış. Kuşluğa kadar yani. Kuşluk demek gündüz bayağı yükseliyor. Yani şu andaki hesapla 9-10'larda falan en az. O saate kadar Cüveyriye annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Zevce-i Tahiresi bizim annemiz, zikir yapıyor. Hiç yerinden kalkmamış. 4 saat, 5 saat. Teheccüd nerede? Kabak uçluk nerede? Zikir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mescitte işte işra beklemiş, gelen giden işte soruları oluyor veya zikir yapıyor, ibadet yapıyor, kuşluk kılıyor, neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk vakti onun odasına dönmüş. Nöbet oluyordu ya, nöbetçilerin kimden çıktıysa onun odasına, gündüz de onda, geceleri nöbet değişiyor. Eşleri arasında. Cüveyriye annemizin odasına geri dönüyor. Bakıyor Cüveyriye annemiz hala oturuyor. Yani zikirde devam ediyor. Ona diyor, mazildi fi meclisi killezi künti fiyâ, celesti fiyâ. Ben diyor seni bıraktığımdan sonra sen hiç ayağa kalkıp abdese şuraya buraya bir işler yaptın mı namazdan sonra veya işraktan sonra? Yoksa benim seni bıraktığım bu zikir hali üzere ben çıktığım şimdi geldiğim zamana kadar hep aynı oturuyor muydun? Annemiz diyor ki ben hep aynı oturuyordum, kıpırdaşmadan zikir yaptım. Nerede öyle kadınlar şeyler? Efendim. Annemiz daha bütün ümmetin anneleri, onların ibadetlerine kim yetişebilir? Erkek yetişemez. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir şey buyuruyor. Bu hadis var ya, bu müjde sahih hadis bu. Benim ezkarda geçer. Ya ezkar davatta birde midir, ikide midir bilmiyorum. İlla ciltlerde var. Benim kitaplarımda. Bu sahih hadis-i şerif nasıl müjdedir biliyor musun? Bütün dünya ve içindekiler benim olmak ile bu hadis-i şerifin müjdesini bilmek arasında tercih etmek üzere bana teklif gelse bütün dünya ve içindekilerimi sana verelim ya da bu hadisi bilmiyordun sana bu hadisi mi ilmini nasip edelim, amelini nasip edelim derse. Eğer ben bütün dünya ve içindekileri tercih edersem avanak oğlu avanak. Niye? Çünkü bütün dünya ve içindekiler kıyamete kadar devam edecek mi bende? Ben ölene kadar değil mi? Ben ne zaman öleceğim? Kaldı kaç sene? O zaman peki bu hadisi öğrenmeyi tercih edersem neyi kazandım? Sonsuz cennetleri kazandım. Ben burada 2-3 sene daha yaşayacağım belli olmayan bütün dünyayı alsam ne olur, satsam ne olur? Ama mutlaka öleceğim kesin. O zaman ahirete gideceğim de kesin. Orada ne yapacağım? Bu ameller bana yeter mi? Bu ameller. Peki bu kadar kul haklarıyla ahirete çıkarsam ne olacak? Orada ne ödeyeceğim? Sevabım ne kadar ki kimine yetsin? Ha, bu hadis o kadar önemli işte. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Cüveyriye annemize? Kaynaklar ne söylüyor hocam? Levvüzinet. Lekad kultu ba'deki kelimatin levvüzinet bi kelimatike müzül leyleti mi? Öyle bir şeydir. Hadis-i şerifin metni. Çok sahih kaynaklar var. Ya Cüveyriye. Cüveyriye annemizin ismini de kızlarınıza takın. Anladın mı? Annelerimizin isimlerini kızlarınıza takın. Çok sevap. Şefaat eder annelerimiz size. Hanımın adını bu saatten sonra değiştiremezsiniz tabii. Onun için kızlara takın. Cüveyriye validemiz. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu hadis-i şerif. Rakam kaç hocam? Kitaba bakan da bulsun. 2334 rakamında bu hadis geçiyor. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde Şamile diye bir şey var. Hocalar oraya girebiliyor. Girerse 2334 rakamında bu hadis çıkıyor. Tabii Ahmed İbni Hanbel'in kitabında olmak demek çok sahih demek yani. Müştehit almış bunu. Ey Cüveyriye buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senden sonra öyle kelimeler söyledim ki. Kaç kere söyledim diyor. Bak sen teheccüden kuşluğa kadar en az 5 saat var. En az. Ne dedin? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Okumuş, namazlarını kılmış, zikir. 5 saat belki, 6 saat. Bak ne buyuruyor? Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senin yanından çıktım ya. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de farzı kıldırdı, işrak kıldı, onlar ayrı bir şey. Senden sonra şu kelimeleri 3 kere söyledim. Sadece 3 kere. Ama levvüzinet Bi kelimatike müzilleyle levezenetünne. Senin geceden beri bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin bu kefesine koy. Benim üç kere okuduğumu öbür kefeye koy. Hepsini tartar alır aşağı. Şimdi 6 saatte, 5 saatte kaç Sübhanallah, Elhamdülillah denir? Binlerce. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, senden sonra ben şu kelimeleri 3 kere söyledim. Hangi kelimeler ya Resulallah? Sübhanallah ve bihamdi. Tamam, bu zikir. Şimdi Sübhanallah ve bihamdi okuduğun zaman kaç kere okumuş oluyorsun? Bir kere. E burada 5 saat okudu. Ama peşine ne ekledi? Adede halkihi. Mahlukatının sayısı kadar. Ve rıdâ nefsihi, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşihi, arşının tartısı kadar. Ve müdâde kelimâti, kelimelerinin mürekkebi kadar. Şimdi bir Sübhanallah ve hamdî dedin, peşine de bunu dedin. Bir daha Sübhanallah ve hamdî dedin, yine peşine adede halkı ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi, müdâde kelimâti dedin. Bir daha Sübhanallah ve hamdî, adede halkı ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi, müdâde kelimâti dedin. 5 saat, 6 saat Sübhanallah, Elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber tesbih namazında okuduğumuz Bakiyatü's Salihat zikrini 5 saat bunu tekrar etsen her birinden kaçar tane söylemiş olursun, herhalde 1000'i geçer 5 saatte. Binlerce yani. Her birinden binlerce olur yani. Değil mi? Yarım saatte tesbih namazında tabii namazın rükû secdeleri falan da var. 300 taneyi okuyoruz yarım saat bile. Normalde namazın diğer kıraatları şeylerini çıkarsan yarım saat sürmüyor 300 tane yani. Bir saatte belki de 600-700 tane söylenir. Rahat. Rahat 700 tane söylenir. 5 saatte 5-7 35 yani. 3500-4000 tane söyleyebilirsin 5 saatte. Ama sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Peki demin okuduğum 3 kere kaç dakika tuttu? Bir dakika tutmaz ki. Sübhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâti. Kaç saniye? Bir şey söyle. 10 saniye olsa ne? 30 saniye olsa. Ey Cüveyriye, senden sonra şu kelimeleri 3 kere okudum ki senin geceden bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin o kefesine koysan benim kelimelerim onlardan ağır gelir. Değil 5 saat. Bir adam 5000 saat Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dese. Bir adam 100 sene, 200 sene ömrü boyunca Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dese. Koyduk buraya. Bir adam da bu kelimeyi 3 kere söylese. Hangisi ağır gelir? Yine bu ağır gelir. Niye? O milyonlarca söylese bile Allah'ın yarattıklarının sayısınca dediğin zaman milyarlar giriyor. Arşın ağırlığı dediğin zaman hiçbir maddi şey arşın şu anda arşın dışında hiçbir maddi boyut o tartıyı bulamaz. Allah'ın kelimeleri bitmez diyor, mürekkepleri nasıl bitsin? İşte onun için sana ne öğretmişler? Bu hadisi bilen kadar zengin yoktur ama bilmek yetmez. Amel etmezsen boşuna. Amel edecek. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyurur. Ömrü az kalan, benim gibi yaşlanmışlar, ölüme yaklaşanlar, gençler ne kadar yaşayacak? Onlar da onu bildiği yok ki. Bu zikri yapsınlar. Neden? En kısa yoldan en fazla sevabı tartıya koymak için, mizanda hasenata koymak için, arafta bekletilmemek için, 50 artı 1'i bulmak için, kulaklarından alacaklılar bile başına gelse, alacaklarını aldıktan sonra sana yine seni cennete götürecek, cehenneme gitmeden cennete geçirecek kadar bir ameli salih sevabı kalması için Müslüman uyanık olacaksın. Boş konuşacağına bunu ezberle. Sübhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Ananız babanız size bu iyiliği yapmaz. Ben öğretiyorum size bunu. Yapın diye. Ben yapmaya çalışıyorum. Siz de yapın da kazanın, zengin olun. İlla bir kul hakkı, bir şeyler ahirette çıkabilir. Çok zengin olursak, değil mi? Borçları da ödesek yine bir bakiye kalır. Kalanla da cennete gideriz inşallah. Ama en mühim mesele ne? Kul hakkına zaten baştan girmemek. Girdinse de mutlaka helallaşmak. Yoksa ne olur? Sevaplar düşmanlara gider. Ondan sonra sen sıfırı tüketirsin. Sevaplar biter. Alacaklı bitmezse ne olacak? Adam geldi başına dikiliyor. Mevla da buluyor getiriyor, buluyor getiriyor. Mevla nereden buluyor? Mevla aramıyor ki bulsun. Mevla hepsini çıkarıyor meydana. Senin beni gibi aramıyor ki. Melekleri getir işleri. Bir anda tak tak tak tak tak. Bir de baktın. Adem Aleyhisselam'dan beri Kabil Habil birbirini görmüyor. 7000 sene olmuş dünya seni. Orada Habil Aleyhisselam Kabil'den hakkını alacak mı? Katillik yaptı, onu öldürdü değil mi şimdi? Ya sen nereden çıktın karşıma kardeşim? Ben sana kaç bin senedir görüşmüyorum. Öyle bir şey yok. Boynuzsuz koyunun hakkını boynuzludan alacak. Seninkini mi bırakacak? Veyahut başkasının hakkını sende mi bırakacak? O zaman belamız büyük. Bir yandan çok ameli salih ve hasenat kazanmak lazım. Bir yandan kul hakkına girmemek lazım. Bir yandan girildiyse helallik almadan ölmemek lazım. Yani insan olmak kadar, kul olmak kadar zor bir şey yok. Allah cümlemize ahirete giderken ben hep dualarımda onu ederim. Kabul saatlerinde onu ederim. Siz de amin dersiniz benim dualarıma. O dualarımda hatırlarsınız. Kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya borçlu ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Günahkar ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Amin. Hep bu duaları yaparım farkındaysanız. Hem kabul saatlerinde yapmaya çalışırım. Çünkü neden? Bu aminler reddolmaz. Allah size boş çevirmez kardeşlerim. Şimdi daha uzatmayalım. Sohbetleri mümkün mertebe kısa yapayım da siz de evlerinize, yerlerinize yetişin. Yarın iş günü olduğundan dolayı buna riayet etmeye çalışacağım. Bundan dolayı haftaya da inşallah burada 4-5 sayfa rivayetler, hadisler topladım. Orada da bayağı bir ehemmiyetli şeyler arz ettim. Ama önümüzdeki hafta bu konuyu hadis-i şerif ve rivayetler ışığı altında konuşacağız. İnşallah o zamana kadar da tövbe, istiğfar, kulaklarından bildik varsa helallaşmalara başlayalım. Amin ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin ve ya Hayrun Nasirin ya Erhamer Rahimin ya Hayyu ya Kayyum ya Bedi'as Semavat vel Ard ya Del Celal vel İkram ya Del Celal vel İkram ya Del Celal vel İkram ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, evlerine gitmeden zikre geldiler, cemaatle namaza geldiler, bu sohbete geldiler, kadın erkek veya gelemediler uzaktan, vakitlerini ayırdılar, dinlediler. Şu saatte amin diyenleri affeyle, mağfiret eyle.
1: Amin.
0: Kulaklarından istihlal nasip eyle.
1: Amin.
0: Kurtuluş nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, bu cemaatin hürmetine, bu okunan hadisler hürmetine ahirette karşımıza bir alacaklı çıkartma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sen tarafımızdan ödeştir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi helallaştırmaya muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi huzuruna temiz çıkar ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rezil rüsva etme dost düşman huzurunda ya Rabbel alemin. Biz sana güvendik. Senden başka Mevlamız yok ya Rabbi. Sahibimiz, yardımcımız sensin ya Rabbi. Dünyanın rezilliğinden, ahiretin rüsvaylığından, azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Dünya ahirette haseneler ihsan eyle. Cennetin cemalini ihsan eyle. Rıza-i şerifle, usletinle mesrur eyle. Cennetine, cemaline kavuşturacak inançlara, amellere muvaffak eyle. Azabına, gazabına sürükleyecek günahlardan muhafaza eyle. Şirkten vesaire, riyadan, kibirden, amellerimizin sevabını iptal ettirecek günahlardan uzak eyle. Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi, çıktı o hain kafir zındık. Çıktı diyor ki, Tel Aviv ve etrafı kadar yeri Batı Şeria'da hepsinin binalarını yıktık ve oraları işgal ettik diye övüne övüne söylüyor. Batı Şeria gidiyor. Gazze derken Batı Şeria'da gitti. Gazze derken millet Batı Şeria anlamıyor. Batı Şeria Müslümanların, Arapların Filistin'e oturduğu yerler. Tel Aviv kadar, başkent kadar yerin binalarını yıktık diyor. Bütün milleti kovuyor, dövüyor, arabalarını yakıyor. Bütün Müslümanlar, onlar Gazze'de değil. Gazze'nin dışında da Filistin'de çok büyük yangın var. Çok büyük işgal var. Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı. Yetiş ya Rabbi, yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi, kurban olduğum sana Allah'ım. Arşa dayandı zulümleri ya Rabbi. Zalimin hasmı sensin ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Bir an önce sevindir bizi ya Rabbi. Dayanılacak hal kalmadı ya Rabbi. Hapishanelerdekileri ailelerine ulaştır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Doğu Türkistan'daki zulümleri durdur ya Rabbi.
1: Amin.
0: Onları da aileleriyle cem eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Esirleri halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Biz burada yiyoruz içiyoruz o perişan halde inim inim inleyenlere yardım eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sabır ver ya Rabbi.
1: Amin.
0: İmanlarda sebat ver ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi biz çok zor durumdayız. Biz onların mesuliyetinin farkındayız ya Rabbi. Bize de bu mesuliyeti idrak ettir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ne yapmamız lazımsa ya Rabbi icra ettir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu bizi yönetenleri de bu hususta gayretli eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: İslam aleminin yönetenleri bu hususta ya Rabbel alemin irşad eyle.
1: Amin.
0: Doğruyu bunlara yaptır ilham eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu zulmü durdurmaya Müslümanları toplanıp bir arada muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Muhammed Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kesira. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin amin amin bi niyetil kabul el fatiha
2: a'udhu billahi mineşşeytan

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Haşim'in durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
7: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
8: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
14: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken, birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de, ey Osman, buyur. Peygamber, başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
15: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri başlıyor. İkinci bölüm başlıyor.
18: Elhamdülillahi lezî hedâni alihâdâ ve mâ kurnâ lehtediye levlâ en hedâni allâhu mâ tevfîk ve yu'atisâmi illâ billâh leqad câet rasûlü rabbina bilhaq sallû alâ rasûlina Muhammed Allahum salli aleyhi sallû alâ tabibi kulûbina Muhammed Allahum salli aleyhi sallâ Muhammed صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم امام غزالي hazretlerinin geçen derste kendisinden talepte bulunan talebesine cevaben yazdığı Eyyuhel Veled, Ey Oğul Risalesi başlıyoruz dersimiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lem, şunu bil ki Eyyuhel Veled, Ey Oğul Vel Muhibbul Aziz, Ey Değerli Seven Değerli Sevici. Ne demek sevici? Yani beni Allah için seven manevi evladım demek istiyor. Çünkü bu sevginin nesi var? Çok değeri var. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnnel mütehabbine fillah alâ menâbire min nur. Allah için birbirini sevenler, alim talebe, talebe hocasını öyle sever, cemaat vaizini öyle sever, Müslümanlar, ihvanlar birbirini öyle sever, hep Allah için. Onlar kıyamet günü arşın etrafında kurulan nurdan minberlerin üzerine kurulacaklar. Ya libasum nur, ucum nur, elbiseleri nur gibi parlayacak, yüzleri nur gibi parlayacak. Yahbitu'n nebiyun ve şüheda. Ya peygamberler ve şehitler bile onlara imrenecek. Ne mübarek adam bunlar ya diyecek. Bunlar hangi peygamberler acaba? Onlar da kendi tanımadıkları peygamber olabilirler diye düşünecek. Ma'un bi enbiya ve la şüheda. Halbuki ne peygamberdirler ne şehittirler. Bizim gibi normal vatandaş. Peki nereden kazanmışlar? Kimdir bunlar? El-mütehabbûne bi ruhillâh azze ve celle. Allah yolunda Allah'ın Kur'an'ı, ilmi, dininin sevgisiyle birbirini sevenler. En çok da bu cemaatlere giriyor bu iş. Çünkü bu ilim ve Kur'an birlikteliğinin sevgisi olursa bu sevgi her şeyden üstün. Rabbim böyle sevgilerimizi artırsın. Dünya için, menfaat için, şehvet için olan sevgilerimizi yok eylesin. Amin. Her hak sahibine hakkını versin. Yarın ahirette hak sahipleri davacı olmasın. Allah-u Teala senin bekanı uzun etsin diyor o talebeye. Evet, yani Allah sana hayırlı uzun ömür versin demek istiyor. Ömürden daha değerli bir şey var mı? He? Bütün krallar, padişahlar, şu anda milyarder, dolar milyarderleri, dolar milyarderleri, dünyada var öyle. Türkiye'de bile var dolar milyarderleri. Ama az tabii. Bunların hepsi bütün hazinelerini sarf etseler, cümle yardımcılarını, orduları varsa, askerlerini efendim, seferber etseler, ömür hayatlarından bir dakika ziyade etmeye imkan bulabilirler mi? Bulamaz. O zaman ne kadar pahalı oldu? Ne kadar pahalı oldu? Şimdi dır dır dır dır geçirilir mi? Fuzuli dizilerle geçirilir mi? Yaramaz işlere sarf edilir mi? Ömür sermayesi. Tabii hani estaizu billahi fe izâ câ ecelhum lâ estâhirûne sa'aten ve lâ estakdimûn, ecelleri geldi mi bir saat bile ileri olmaz. Ve len yuakhirallâhu nefsen izâ câ ecelhâ, vakti gelen nefsi Allah geri bırakmaz. Bunlar ayet-i kerimedir. Peki bu niye, nasıl ömrün uzun olsun diye dua ediyor ona? Halbuki yazılmış. Değil mi? Biz birbirimize ediyoruz dua. Allah ömrünü uzun etsin. Allah hayırlı ömür versin. Efendi Hazretlerimize ediyoruz. Siz bana ediyorsunuz. Böyle duyuyoruz yani hep birbirimizden. Bu caiz midir? İmam Gazali caiz olmasa eder mi? Allah bekanı uzun etsin diyor. Demek caizdir. Peki ayetlerle çelişir mi? Çelişmez. Çünkü hadis sahihte ne buyuruyor? لَا زِيدُ الْعُمْرَ اِلَّا الْبِرُّ. Ömrü ancak ne artırır? İyilik artırır. Ana babaya iyilik ve sadaka. Ömrü ancak iyilik artırır. Ondan sonra sadaka teruddül, sadakatü teruddül bela. Sadaka belayı çevirir ve tezidül umur, ömrü uzatır. He? Hani bir rivayet var ya, öleceği bildirilmiş de yılan girmiş yastığın altına sokacak falan falan. Ondan sonra bir helva vermiş sadaka. Sadaka bir helva vermiş diye yılan gebertilmiş. İşte onu da akrep mi soktu, ne oldu? Ondan sonra yani bazen melek bile eski hesaba göre bekler. Ama Mevla onun bilir sadaka verip vermeyeceğini, verdiğini, vermediğini. Öyle bir iyilik yapsa ne olur? O sebep ortadan kalkar, ölüm sebebi ortadan kalkar. Ömrü uzun olur. Bunlar var. Komşulukta güzel, komşusuna güzel davranmak, ondan sonra efendim iyilik yapmak, komşuya iyi güzel muamele yapmak, evet, Allah Allah. Yurtları mamur kılmak, bu da acayip bir şey. Bunu da yeni gördüm. Yani böyle harap yeri tamir etmek. Mesela bir evde yıkık, harap, viranede durmamak lazım. Yani bakım etmek lazım. Kenarına, köşesine, işte neyse. Onarımını, ama sadece boyasını yaparsın da demiri çürük olur. O da iyi bir şey değil. Yani onu mamur etmek demek, işte temeli nasıldı, bina nasıldır, işte depreme dayanıklı mı falan falan. Sağlam bina yapmak. Bunlar ömür uzunluğuna sebep olur. Diye rivayetler vardır. Bundan maksat nedir? Allah-u Teala'nın iki yazısı vardır. Bir, kendi ilminde sakladığı, kimseye göstermediği. O kesindir, değişmez. Çünkü o, onu bilir o önceden, yapıp yapmayacağını. Bir de muallak askıda vardır. Melekler onu görürler, sonra o değişirse şaşırırlar. Çünkü neden değişir? İşte aslına rücu eder. Sadaka verdi mi, vermedi mi? İyilik yaptı mı, yapmadım? Komşusuna iyi baktı mı, bakmadım? Bütün bunlar Mevla'nın ilminde değişmez. Ama askıda olan yazıda değişiklikler olabilir. Çünkü ne buyuruyor Estağfirullah? وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ. Ömür verilen bir kişinin ömrü uzatılmaz. وَلَا يُنْكَسُ مُنْ عُمُرِهِ. Ömründen de noksan yapılmaz. İlla fi kitap, yapılırsa hepsi evvelce yazılmıştır. Yani bu ayette açıkça söylüyor ki kimine uzatma yapılır, kimine kısaltma yapılır. Bu da ayette var. Ama yapılıyorsa da bu evvelden yine değişmeyen ilimde yazılı mıdır? Yazılıdır. İlim, ezeli ilim değişmez. Ama melekler bile ezeliye vakıf değil. Onlara dosyalar senelik senelik veriliyor. Ondan sonra ne var? اَسْتَعَذُ لَا يَمْحُ اللّٰهُ مَا اِشَاءُ اِثْبِتْ. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Bu da ne demek? O askıda olan yazıdan bu kalsın, bu dursun, bu silinsin, bu değişsin, bunları yaparım buyuruyor. Ama مَا يُبَدَّلُ قَوْلَ دَيَّ. Benim katımda söz değişmez. Çünkü benim katımda, ezeli ilimde, meleklerin dahi vakıf olmadığı ilimde değişiklik olur mu? Olmaz. Niçin? Evvelce bilir onu. Yanlış bilmez ki değişsin. Ama meleklere gösterilen yerlerde hikmet-i ilahiye bizi de iyiliğe teşvik, sadakaya teşvik, duaya teşvik için böyle bir paylar bırakılır. Biz ezeldeki payı, aslı yazıyı bilmediğimiz için o sebeplere sarılmak nedir? Sünnettir. Teâlallâhu bekâke, Allah senin bekanı uzun etsin bir taatiyi, taatıyla. Ne demek? Yani ibadetsiz yaşarsan başına bela olur. Ne lazım öyle yaşamak? Ölmek daha hayırlı olur. Allah seni itaatıyla yaşatsın. Allah cümlemizi İmam Gazali Hazretlerimizin bu duasına dahil eylesin.
19: Amin.
18: Ve seleke bike, seni girdirsin sebiyle ahibbâihi, dostlarının yoluna girdirsin. O dua bize de gelir. Şimdi bize ey oğul diyor. Hepimiz onun manevi evladıyız. Ona itikadımız var. Üstü zannımız var. Kitaplarına, ilimlerine merakımız var. Ders yapıyoruz bak. O da onun hoş sulbünden gelen oğlu değil ki. Manevi evlat, talebe. Hepimiz talebeyiz. Şimdi onun nasihatlerini dinliyoruz. Talebeliğe geçen hafta kayıt olduk ya. Evet tamam, o zaman dualar bize de gelir. Evet. İnne menşuran nasihati, sen benden nasihat istedin diyor. Nasihat efendim menşuru, yani divanı, yani mektuba yazacağım birkaç sayfalar, sana yollayacak olduğum bu nasihat dosyası diyelim, yani nasihat dosyası. Bunu nereden alacağız? Bu yüktebu yazılırsa ancak nereden yazılır? Min ma'dinir risaleti, Allah'ın Resulü'nün elçilik madeninden alınıp yazılabilir. Kimse kafadan birine nasihat yazamaz. Aleyhissalatu vesselam sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü bizim ilmimiz sınırlıdır. Onun ilmi Mevla'dan olduğu için sınırsız. İnkâne kad belegake, eğer sana ulaştıysa minhu, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den nasihatün, bir nasihat sana eriştiyse ondan, fe eyyü hacetin, ne ihtiyacın olur leke senin için, ne fi nasihati, benim nasihatıma ne ihtiyacın olur? Baştan ne buyuruyor? Kainatın efendisinden bir nasihat geldiyse sana, ne işin var benim nasihatımla, benden ne istiyorsun? Ve in lem tebluğke, eğer sana ulaşmadıysa bugüne kadar bir nasihat, fekulli, o zaman bana de ki, sen bana de ki, mâzâ hassalte, ne tahsil ettin fiyâdî sinînel mâziyeti, ömründen geçen bunca yıllar içerisinde ne öğrendin, bu kadar ayet hadisler gördün, bunlardan ne kazandın, bunu bana bildir de. Yani bana nasihat et derken bana kendi kafandan yaz bir şeyler deme. Bana de ki bu kadar yaşadığın ömrü hayatında ne ayet ve hadislerden neler istifade ettin, bana onu sor. Ben de sana ayet hadisleri, hadislerden nasihatleri yazayım. Kendimden bir şey yazamam. Ey velvelet, ey oğul, min cümleti mâ nasaha bihi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı nasihatlerden, ala ümmeti, ümmetine yaptığı nasihatlerin toptanından özetle söyleyeceğim hangisidir? Kavluhu aleyhissalatü vesselam sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şu nasihatidir. Başlıyor şimdi. Nasihata neyle başladı? Hadis-i şerifle başladı. Şimdi bizim profesörlere sorsan nasıl? İki saat konuşur, bir hadis yok. Efendim bu kadar senelik dekansınız, rektörsünüz, faktörsünüz, nesiniz işte? İsünüz, Rizeliler isminizi evvele koyar. İsünüz taksi diyor mesela. Taksinin biri solladı bizi de, bir hacı efendi var. Allah rahmet etsin. Efendiyle gidiyoruz yani Bursa'ya. O taksiye kızıyor da. Ya, birisi yavaş gidiyor, birisi hızlı gidiyor. Ulan, İsünüz taksi, doğru gidin daha diyor. Taksisiniz diyecek de İsünüzü önce koyarlar ha. Anladın mı? Neyseniz İsünüz yani ha. İsünüz profesör, dekan yani ha. Bize bir şey söyleyin, nasihat edin. Ne anladınız bu dünya şu oldu? Filozof beyefendi bir başlar anlatma, bir ayet yok, bir hadis yok. Ya ayetsiz, hadissiz ne nasihatı yapıyorsun sen? Din adına ya. Sen doktor değilsin, mühendis misin, mimar mısın? Sen din adına ne nasihat yapıyorsun ya? Allah. Koca İmam-ı Gazel. Adam nasihat istiyor. Adama diyor ki ben diyor nasihat benden ne istiyorsun? Ben nasihat etmeye ne hakkım var? Nasihat risalet madeninden çıkar. Eğer benim okuduğum bu kadar hadislerden özetle ne kavradın diyorsan bana kısaca o hadisleri söyleyeyim sana. Ama bana nasihat et deme. Alametü iradillahi teala, Allah-u Teala'nın yüz çevirmesinin alameti, anil abdi bir kulundan. İmam Rabbani Hazretleri bunu zikreder. Allah-u Teala bir kuluna yönelmiş mi, yani ikbal mi etmiş, yoksa ondan iraz mı etmiş? Yani yüz mü çevirmiş? Mevla razı mı değil mi yani kısaca? Bunun alameti ve nişanı nedir? Nereden anlayacağız adamın alnına şurasına burasına? Yazmıyorlar ki Allah'ın iyi kulu, kötü kulu. İştigaluhu, o kulun meşgul olmasıdır. Neyle? Yani ekseriyetle demek yalnız. Arada bir olsa değil, oraya dikkat edelim. Ekseriyetle meşgul olmasıdır. Neyle? Bima o şeyle ki la ya'nihi, onu ilgilendirmiyor. Yani dünyasına da yaramıyor, ahiretine de yaramıyor. Böyle işlerle, ekseriyetle, devamla meşgul olursa bu ne demek? Allah bu kulundan yüz çevirmiştir. Şimdi ne diye, ne gibi mesela? Zaten haramları söylemiyoruz. Haram malayaniye girer mi? Girmez. Haram harama girer. Malayani ne? Haram değil. Ama fuzuli, fuzuli. Şimdi fuzuli mubahlarla bile çok meşgul olmamak lazım. Ama ve lakin bir böyle bir, iki arada bir olsa zarar verir mi? Arada bir zarar vermez. Arada bir. Mala yani. Yani işte oturuyor, konuşuyor, muhabbet. Gıybet olursa dedikodu olsa yok. Ama işte bir şakalaşıyor, ediyor. Şaka şamata bir şeyler. Anladın? Mesela işte efendim maç oydu, maç. Şimdi maça haram diyemeyiz. Haram demek nasıl delilizdir? Haram denecek bir şey yok ama tabii ki şortları yukarıda olur da dizi açık olur, o başka. Onları avret setre avret. Ama şimdi insanlar haşamalı veya şeyli kendilerde maç ediyorlar sahalarda. Üstü kapalı adamın. Nasıl haram diyeceğiz? Biri de onu şey de diyor falan falan. Bunlar efendim, malayani işler yani. Fuzuli işler. Ama şimdi bir kere iki kere böyle arada bir sırada bir falan oynadı seyret falan. Şimdi Allah senden yüz çevirmiş diye adama denir mi? Denmez. Allah senden yüz çevirmiş demek kolay bir şey değildir.

Ama ekseri halleri böyle olursa, faydasız işlerle, o zaman ne olur? Mevla bu adamdan yüz çevirdiğinin alameti olur. Anladınız? Burayı da doğru anlayalım da, ne yapmayalım? Hemen insanlara bir mubah iş yapmalarıyla beraber Allah'ın yüz çevirdiğiyle onları tehdit etmeyelim. Dikkatli olalım. Amma ve lakin, şimdi buraya da dikkat edin. Bir insan mala yani tümden terk etse, ibadet vazifeleriyle vakitlerini mamur etse, sadece helal rızık peşinde koşar, istirahat da mubahtır, o mala yaniye girmez. Çünkü uykusunu almasa, yemesini almasa, çayını çorbasını içmese, o vakitte kafası çalışmaz, beli dik durmaz, namaz kılamaz. Helal kazanacak, helalından işte çoluk çocuğuyla, bunlardan istisnalar da vardır, çoluk çocuğuyla vakit geçirmesi, ok atma işiyle meşgul olması, değil mi? Ok atmayı bundan çıkarıyor, yüzmeyi bundan çıkarıyor, hadis-i şerifler. Ondan sonra ailesiyle meşgul olmayı, yani muhabbet, çoluk çocuğuyla şakalaşmak, mizah, bunlar aile içi, sosyal ilişkiler ve münasebetlerin gelişmesi bakımından bunları hep kitaplar ne yapmış? İstisna etmiş ve bunları malayaniye bile dahil etmemiş. Malayani biraz fuzuli mubahlar. Mubahın bir de, mesela yemek yemek mubahtır ama ölecek duruma geldiğini açlıktan, o zaman yemek farz olur. Çünkü intihara girer. Ama normalde yaşıyoruz, yaşarken işte bir meyve getirdiler. O şimdi o meyveyi yemesen ölmezsin. Amma ve lakin ikram veya evde almışsın, meyve yiyeceksin. Bu nedir? Mubah. Bu mubah. Buna zaten malayaniye de girmez. Çünkü neden? Vitamindir, gıdadır, vücuduna faydadır, şudur budur. Bu şimdi malayaniye girmez. Bu mubah. Malayaniyi nasıl anlayın? Fuzuli mubah. Mubah da fuzuli mubah. Yani ne demek? Maksat bir şey değil. Kasıtlı yapılacak, dünya ahirete direkt taalluk eden bir şey değil. Ama işte seni eğlendiriyor yani, eğlendiriyor. Halbuki insan vakit bulsa ibadet en iyi onu eğlendiren şeydi, olması lazım. Evet, bir insan mala yani fuzuli mubahları tümden terk etse, vakitlerini ibadetlerle, taatlerle meşgul etse, Mevla ona özel teveccüh eder. Hasenelerini kabul eder, seyyiatını affeder, günahlarını mahveder, dualarını kabul eder, envai türlü kerametler ikram eder. O tabi işte evliyaullah ne oluyor? Hiç fuzuli bir iş. Onlardan sadır olmuyor. Şimdi bir insanın ekseri vakitleri boş işlerle geçerse, o zaman nedir? O kişiden Allah-u Teala'nın yüz çevirdiğine bu alamettir ve delalettir. Ama şimdi gelelim. Hani dedik böyle ara sıra olursa zarar? Hani vermez ara sıra da bazı şeyler. Ama ve inimru'un, ey mübarek. Ve innemra'en de olur. Eğer bir kişi, ha şimdi biraz tabii tasavvufun manevi tarafa girersen o şey. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ne diyor? Tabii velayet makamından konuşuyor. Herkes vicdanına göre konuşur. Yani kendi bulduğu hassasiyetleri itibara alır. Bir kul diyor, diyelim 100 sene Allah-u Teala'ya yöneldi, hiç gaflet etmedi. Ne kadar kazandı diyelim. Bir an Allah'ı unuttu, gaflet etti, o bir anda kaybettiği 100 senelik kazandığını geçer diye. Oo, bu hesabı yaparsak küllün zarardayız, dükkanı kapatmak lazım. Ama dükkanı nasıl kapatacağız, intihar edecek halimiz yok. Dükkan mecbur açık duruyor, Allah bizi yaşatıyor. Hesabı doğru yapmak lazım. Ve innemra'en, eğer bir kişi, şimdi bu da oraya geliyor mübarek. Zehebe sa'atun, az bir saat, bir saat 60 dakika değil, bir an bile geçse min umrihi, ömründen. Fi gayri ma hulika lehu, yaratıldığı gayenin dışında. Yaratıldığı gaye nedir? Minel ibadeti. Niçin yaratıldık? İbadet, yani kulluk. Ve ma halaktul cinne vel inse, cinleri ve insanları yaratmadım illa, ancak niçin? Liya'budun. Bana kulluk etsinler için. Tabii kulluğunda meselesi var. Sabah namazına kalkayım diye uyursan, o da ibadet mi? İbadet daha, uyku ibadet olmaz mı? Namaza kalkacaksın diye yatıyorsun. Yatmasan namazı kaçırırsın. Kılacak gücün kalmaz uykusuzluktan. Dükkana gittin, çalıştın, para kazanıyorsun. Bu ibadet mi? Tabii beş vakit namazını kılıyorsan, efendim, faiz, rüşvet gibi haram işler de yapmıyorsan, helal iş yapıyorsan,

0: Tabii ibadettir. Sen kazanmadığın vakitte ne götüreceksin eve çoluk çocuk? Ne yiyeceksin de namaz kılacaksın? Yemeden nasıl namaz kılacaksın? Aç kalırsan ne olacak? Avret yerini neyle örteceksin? Nasıl elbise alacaksın? Dilencilik mi yapacaksın? İşte ibadet deyince sadece namaz abdest anlamayın. Namaz abdest, farzlar, vacipler, ibadet. Bir de o ibadetlerin devamı için gereken ihtiyaçlarını görmek için, meşru ihtiyaçlarını, çalışmaların hepsi ibadet. Ama bunların dışında bir insanın ömründen bir dakika saniye geçse lecedirun, elbette layık olur en yatûle aleyhi, o kişinin, o kişi üzerine uzaması nesi? Hasratuhu. Ahirette kaybettiği yüksek dereceleri görünce, tabi haram yapmasa da, cehenneme gitmese de, azap gerekmese de, mubah olsa da, fuzuli mubah, mala yani günah değil, ceza gerektirmiyor ama kıyamet günü, o saatte, o vakitte daha hayırlı bir iş yapsaydı nereleri kazanacaktı? Hangi köşkleri, sarayları, makamları kazanacaktı? Onu gördüğü zaman ahirette uzun uzun pişman olmayı hak eder. Pişman olur. Niye pişman olur? E şimdi anlamıyoruz onu. Boş vakit geçirmek böyle, böyle oturmak, efendim, laga luga diyorlar ona. Geyik meyik de diyorlar, bir şeyler diyorlar. Ne demek o geyik? Geyik böyle yapıyor diye mi acaba? Devamlı. Keviş getiriyor yani. Bunlar da öyle geyiğin yemesi gibi bunlar da konuşuyor mu demek acaba? Bilmiyorum ki. Ondan sonra çok da hoş geliyor ya. Bu tembellik kadar... Ne diyor? Şair öyle diyor. İnnel butlane tevel kesel ehlame zâketel asel illem tusaddikni fesel ammen kesel ammen kesel. Yani diyor bu tembellik, üşeniklik, gevşeklik, böyle yan gelip yatma var. Böyle hele o şey kuru yemiş meseleleri var ya, kuru yemiş. Kuru yemiş. Birkaç saat sürebilir o. İşte o tam geyik yani. Böyle yiyor. Ya kuru yemiş tamam. Sana diyorlar ki el içi kadar fındık, badem bilmem ne faydalı. 4-5 tane fındık yedin, badem yedin, ceviz yedin, bir şey yedin. Hepsi el ayası kadar. Doktorlar öyle söylüyor. O kadar bir şeyler yedin, bir şey diyor. Tamam da kardeşim bir saatte çekirdek çitlenmez ki ya, bir saat ya. 300 okunur ya, 300. Çit çit çit çit. Ha neyse, haram demedik. Ama o bir saatte neler kazanırdın, neler. Efendi Hazretleri o zaman ütü yapmalarına bile razı olmazdı kadınların, yani gelinlerinin vesaire. O cübbesini ütüledi. Ne ütüledin ya bunu diyor. Ya işte ütüsüz, ya sen bu ütüyü yapana kadar hemşireyi bitirirdin diyor ya. Yani okurdun, ilim tahsil ederdin. Kırışık. Ne olacak? Zaten kırışıyor. Ütülensen de kırışıyor. Yine ütü yapsa, hocanın cübbesini ütülese hanımı, ne âlâ. Keşke dedikodu yapmasa. Ama efendi onu bile niye vakit geçirdin diyor, ütüyle diyor ya. O arada diyor 100 kere la ilahe illallah derdi. Tabi uyanık olan ne yapar? Hem ütü yapar hem Sübhanallah ve bir hamdi çeker. Yani ütü yapmak yasak değil. Yemek yaparken ne yapar? O öyle kadınlar var. Yasin okuyor, üflüyor içine yemeğe. O yemekten yiyen çocukta namaz kılmak ister tabi. Karı telefonu eline almış, dır dır dır dır, gıybet dedikodu, iftira yapar, bir yandan çorbayı karıştırır. O çorbadan yiyen de ne hayır kalır? Adam da azıtır, çocuk da azıtır. Çünkü yemeği yapmak çok önemli. Abdestli olması çok önemli, besmelesi çok önemli, zikri çok önemli. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin zamanında gitmiş bir yere mübarek, bütün müritler toplanmışlar, işte yemekler, ziyafetler hazırlanıyorlar, onun gittiği yere bütün ihvan geliyor, dünya doluyor. O arada kuyudan su çekiyorlar, şimdiki gibi musluk yok. Abdest alacak Efendi Hazretleri diye. Onlar orada bir mala yani konuşmuşlar. Yani suyu çekerken. Mübareğe malum olmuş. Dedi ki sizin çektiğiniz sudan alınan abdestle kılınan namazdan ne hayır gelir? Çünkü o sudan abdest aldığından sonra sen kılarken namaz, senin de kafan karışacak, huzurun bozulacak diyor. O adamın yüzünden. Oho! Biz zaten abdest alırken bile konuşuyoruz kendimiz. Suyu çekeni bırak. İskideki suyu salanı. Oho! Sular idaresi. Ne diyorlar? Bir lafı da var onun ya. Bırak bu işleri, devlet su işleri demiş yani. Yani devlet su işleri tam darbı mesele olmuş yani. Şimdi oralardan sular geliyor senin musluğa. Bari sen musluktan abdest alırken sen konuşma ya. Kendi de konuşuyor. Oraya laf yetiştir, oraya kapıya baksana da telefon çalıyor. Ben, ya abdest alıyorsun, bir sessiz dur. Ondan sonra namaz kılacak. Allah'tan namazda konuşmak haram. Yoksa namazda da konuşurlar. Hani namazda caiz de sen yarısını konuşurlar. Tam da bütün mühim meseleler namaza durunca zaten lazım oluyor. Aramaz aramaz namazda ararlar. Ararsın herifi 40 kere dönmez, namaza durursun hemen arar. Senin de aklın takılır. Aa, benim aradığım adam mı arıyor acaba? Ulan oku Fatiha, bir inna atayna ile kılıyorsun. Sanki hatimle mi kılıyorsun? 4 dakika 3 dakikada kılıyorsun. Zaten namazın bile sakat yani. Sen ne şey ediyorsun? Kim arıyorsa arıyor, döner ararsın ya. Ama işte hep şeytan bütün meseleleri namaz üzerine kurmuş. 5 vakit namazı da mahvedecek yani. Onun için ömründen bir an bile yaratıldığın ibadet gayesinin gayrine kullanılsa kıyamet günü pişmanlığın çok uzayacağını hak ettin. Çok uzun uzun pişman olacaksın. Uzun uzun. Ha bu pişmanlık ne demek değil? Azap demek değil yani, cehennem demek değil. Peki ben cennete gitsem de mi pişman olacağım? Evet efendim, cennete gitsen de pişman olacaksın. Şimdi bakın bu hadiste, hem de sahih hadis-i şerif, Tirmizi'de geçiyor. Cennette üzüntü var mı? Yok. Cennet üzüntü yeri değil. Ama bir şeye var. Pişmanlık var, pişmanlık. Cennette pişmanlık var mı? Var. Bir şeye var. Bu acayip bir mesele. لَا يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ. Cennet ehli cennete girdikten sonra dünyadan kaçırdığı, geçirdiği hiçbir şeye pişman olmayacak. Neyine pişman olacak? Dünyanın tümü gitti zaten. Dünya koptu gitti, kıyamet. Dünyanın nesine pişman olacak? Cenneti hak etmiş zaten. Bütün nimetlere kavuşmuş. İlla ala saatin. Ancak bir saat. Bir saat 60 dakika değil burada. Bir an. Zamanın en ufak parçası. O ana pişman olacaklar ki merrat bihim lem yezkurullah teala fiha. Allahu Teala'yı zikretmeden geçirdikleri bir andan dolayı vah ne kaçırdık. Bir an zikretmeden, bir an zikretmeden dursa haram değil. Mubahtır, durursun. Ama dilin zikretmese bile kalp ne yapacak? Zikretecek. Onun için tarikat lazım mı? Lazım. Tarikat neyin yolu? Kalbi çalıştırmanın yolu. İstediğin kadar dil her dakika zikredemez ki. Uykudasın. Ama kalp çalışsa huzur üzere yatar, niyetini yapar yatar, ibadete kuvvet niyetiyle. Ne oldu? Zikir. Uykunun tümü oldu zikir. Niye buyuruyor ki nevmul alim ibadetün, alimin uykusu ibadettir. Hangi alim tabii? Allah'ı bilenleri söylüyor. Niye ibadettir uykusu? Niyetli yatıyor. Ve nefesu tesbih, nefesleri tesbihtir. Zikretmiyor, nefes alıyor veriyor. Neden? Mutlaka o arada ne yapıyor? Allah ile meşgul oluyor, fıkıhla meşgul oluyor. Derdi ümmet meseleleri. Ha, Allah'ı bilenin nefesleri tespittir. Öbürü tespit çekerken bile gafildir. Çünkü neden? Zikrin yeri mahalli kalptir. Dil ona alettir. Dilsizler zikredemeyecek mi? Hiç dili yok adamın. Zikredemeyecek mi? Yeri kalptir. Onun için zikirsiz geçirdikleri bir andan dolayı bile pişman olacaklar. Bu tabii cehenneme girenler gibi bir pişmanlık değildir. Cennette, ama yine de pişmanlıktır. Ne kaçırdığını görünce eyvah, keşke devamlı zikretseydin. Tabii dilin zikrinin de önemi var mı? Var. Tesbihin elde olmasının da önemi var mı? Var. Efendi Hazretleri buyurdu, tesbih elinizde dursun. Size zorla zikrettirir. Durur durur durur, zikretmesen bile bir de bakarsın. Ya bakarsın halimde tesbih duruyor ya falan. Bir Allah la la la la bir şey dersin yani. O sana zikrettirir. Anladın? Evliyaullah bile tesbihi bırakmadılar. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine gördüler, baktılar elde tesbih var. Efendim siz ariflerin sultanı oldunuz, sizde mi hala sayıya göre yani sayı meselesi hala sizde de mi var? Evladım biz bununla ulaştık. Bizi ulaştıran şeyi terk edemeyiz. Efendi Hazretlerini görmüyor musun şimdi? Tesbih devamlı çalışıyor. Vesile olarak yani. Yoksa ulaşmış Mevla'ya ama o sayı da onun için artık mühim değil. Devamlı Mevla ile beraber ama vesileleri bırakmamak lazım. Bunlarda fayda var. İmam Şafii Hazretleri berbere gitti. Berber işte bu bıyığını şurasını burası alıyor. Arada yine zikrediyor mübarek. Dedi ki Efendi Hazretleri dilini keseceğim. Yahu biraz dilini geri çek, biraz dur dedi. Dedi, dilimin kesilmesi zikirsiz durmaktan eftaldir. İmam Şafii, koca Şafii imam. He, o sonra müçtehit oldu. Evet, bundan dolayı akıllı kişi vakitlerinden bir zerreyi bile nefsani, hevai, boş işleri tahsil etmek uğrunda zayi etmez. Evliyaullah'tan biri bir kardeşine mektup yazıyor. Ya ahi iyyâke vel ihvâneddîn vel ihvânellezîne yükrimûneke biz ziyareti. Aman arkadaş diyor, sakın diyor seni ziyaret edip de sana değer vermek, hürmet etmek için gelenlere dikkat et. Sakın onlardan diyor. Ya ziyarete geliyorlar alim diye, veli diye. Sakın onlardan diyor. Niçin? لِيُضَيِّعُ لَكَ يَوْبَكَ gününü zayi edecekler diyor. Konuştururlar seni diyor, vaktini kaçırtırlar. فَاِنَّكَ اِنَّمَا تَنَالُ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَ بِيَوْمِكَ sen dünyayı da ahireti de neyle kazanacaksın? Gününün saatleriyle. Bu senin neyin? En büyük sermayen. Şu anda mesela bu saatlerinizi en pahalı yerde değerlendiriyorsunuz. Anladınız mı? Hani yatırım yapıyorlar ya, bir para var elinde. 100.000 lira. Burayı, bunu nereye yatırsam daha karlı olur. Bir yere yatırırsın yerinde sayar, bir yere yatırırsın batırırsın. Bir yere yatırırsın bir kat, bir yere yatırırsın 5 kat. Böyle bir yere yatırırsın, adam geçen 40.000 liraya mı ne bir arsa almış, şey almış, dükkan mı arsa mı ne, şimdi oradan yol mu geçiyor, bir şey oldu, 1 trilyona satmış onu birkaç senede. Ulan 40.000 lira 1 trilyonda çok oluyor yani. Ama vurmuş ona. Yani sermayeyi yatırırsın, kaç kata katlarsın. Şu anda siz şu saatte ilim sermayesi, ayet, hadis zaten sana sermayenin ne olduğunu bile burası öğretiyor. Anla ki esas sermaye burada. Çünkü sen bu dersleri dinlemesen sermayenden haberin de yok. Nasıl yatırım yapacaksın? Şimdi ne olacak? Bundan sonra değerlendireceksin inşallah. En kıymetli yer neresi? İlim meclisi. Burada anlıyorsun değerliyi, değersizi. فَاِذَا دَهَبَ يَوْمُكَ فَقَدْ خَسِرْتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ bir günün boş geçti, bir saatin boş geçti, bir dakikan boş geçti. O vakitte artık ne dünyayı kazanabilirsin, ne ahireti kazanabilirsin. Hepsi geçti gitti. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu teala vecehu buyuruyor. تُوبَا لِمَنْ شَغَلُوا عَيْبُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ bu İmam Gazali'nin nasihatlerinin arasında, Hadimi Hazretlerinden okuyorum bunu da şerhten. İmam Gazali'nin sözleri, demin dediğim, bir saat boşa geçirsen uzun uzun pişman olacaksın. Onun tefsiri bu şimdi, arada izah getiriyorum. Bir kişi kendi aybını görmekten insanların aybını görmeye vakit bulamazsa ona müjdeler olsun. Siz şimdi milletin aybını görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Efendim, milletin ayıplarını anlatmakla vakit geçiriyor musunuz? Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Geçiriyorsunuz. Size müjdeler olmasın. Neden? Kendi aybınızı bıraktınız, kendi aybınızdan arta vakit buldunuz da milletin aybına zaman ayırdınız. Efendim, halk için de bundan artık ayıp olur mu bir kişi? Kendi aybı var iken zikrede aybı digeri. Ya başkasının aybını anlatıyor, kendi de sanki kusursuzmuş gibi. Zaten ayıpsız olanlar kimsenin aybını söylemez. Milletin aybından bahseden zaten kendi aybı da var demektir. Zaten onu konuşması en büyük aybıdır. E bu şimdi ne ayıp bir şeydir ya? Ne yazıktır yani? Tuğba, müjdeler olsun. Limen lezime beytehu. Evinden çıkmayan. Ancak işi için çıkacak. Camiye çıkacak. Derse sohbete çıkacak. Geri kalan fitneye karışmayacak. Evde duracak. Ne demişler? Cemaate karış, işine karışma. Yani namaza gel, cemaate karış, işine karış. Şu ne olur, şu böyle ol. Evinde daim olacak. Ne demek? Ahir zaman, Muhammed Zekeriya Efendi Medine meşayihinden rahmetullahi aleyh büyüğümüz, o da öyle der. O tekkesinden çıkmazdı. Hep ibadetle meşgul olur. Hades zaman, bu zaman hangi zamandır derdi? Zamanü sükut, konuşmama. Yani boş konuşmama, mala yani konuşmama, bazı yer gelir, emri bil maruf neyi an münker bile düşer. Vaaz bile etmemen gerekir. Çünkü vaaz edersin daha büyük fitne çıkarsa, anlıyor musun? Millet hiç laf anlamıyor, etmiyor. Bir de konuştuğunun tersine inkar ediyorlar, sövüyorlar, sayıyorlar. Orada konuşmamak gerekir. Bu zaman sükût zamanıdır. Ve lüzumil büyüd, evlere daim olup çıkmamak zamanıdır. Vel kut hatta alâ temut, ölmeyecek kadar az yemek zamanıdır. Bak burada da ne buyuruyor? Evine daim olan ve kele kutu, azığını yiyen, fazlaya kaçmayan ve beke alâ hatiyeti, günahına ağlayan, kendi yaptıklarını düşünüp ağlayan, fekâne nefsû fî şugul, kendi nefsi meşgul olup ibadetle, taatle, hayırlı işlerle, helal rızıklarla boş vakit, fuzuli vakit geçirmeyip ve nâsü minum fî râhâ, insanları da kendi fitnesine karıştırmayıp millet de ondan rahat etmiş olan, yani onun yüzünden kimseye sıkıntı gelmeyenler varsa müjdeler olsun. Ama hakikaten bazı insan başkalarına sıkıntı veriyor ya. Onun yüzünden nice insan huzursuz olan var. Evet, bazı kıymetli kitaplarda buyuruluyor ki insanın nefeslerinden her biri öyle bir cevherdir ki, mücevherdir ki bahası biçilmez. Yani kaşıkçı elması var ya, kaşıkçı elması diyorlar, bütçeler yetmez yani. Ha, o ne kadar kıymetli? Bir nefes ondan kıymetli. Ya nasıl harcıyoruz o nefesi? Halbuki öyle bir mücevherimiz olsa ne kadar saklarız ya. Kasa bulamayız yani koyacak. Nefes budur. Çünkü neden? Gittiği zaman geri dönüşü, geri dönüşü yok. Bazı bir şey, 20 gram yakut kayboldu. Bulunabilir mi ihtimal? Bulunabilir. Peki bulunamadı, 20 gram değil, 50 gram da yakut gidip almak mümkün mü çarşıdan? Mümkün. Ya geri döner, geri dönmese bedeli var. Nefes gitti mi, geri döner mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Peki bedeli var mı onun yerine geçecek bir şey daha? O da gitti. Ne kadar kıymetli bu nefes ya. Hep böyle Allah, la ilahe illallah, hu. Hep zikir üzere. Hep Mevla ile meşgul olmak lazım. Ebedi saadet bu sermayeyle kazanılıyor. Sen bu sermayeye kalkıp da seni bedbaht edecek, ahirette mahrucub edecek, mahrum edecek, hele bir de bırakma hala yani fuzuli işleri, bir de günahlara, yalanlara, gıybetlere, dedikodulara, iftiralara, efendim, haram dizilere, kadınların, kızların, adamların oynadığı, avret yerleri görünenlerin bulunduğu efendim reklamlar, haberler, filmlere, avret yeri açık. Avret yeri açık değil hoca efendi, mini eteği var. Ulan mini etek avret yerinin neresini örtüyor? O avreti galizayı örtüyor. Kadının cemi bedeni avrettir. Kolu gözüküyor spikerin. Bu avret. Avret olmasaydı namaz kılabilirdi öyle. Namaz kılarken neresini örtecek? Setri avret. Erkek neresi? Göbekle diz kapağı arası. Kadın neresi? Yüzü eli müstesna. Her yerini örtüyor. Avret işte, anlatsana. Zaten avrat demişler kadına. Ne demek avrat? Avret işte. Tamamı avret. Avret, avrat, avretin şeyi. R'yi biraz kalın okursan avrat oluyor yani. Türkçe'de biraz R'yi kalın okuyormuşlar ya işte. Ta onu bile anlamıyorsun. Bizim avrat diyorsun. Avrat nedir? Avret mahrem demek. Mahrem. La havle ve la kuvvet. İlla billah. Ne belaya kaldık. Ya Rabbel alemin. Hacısı hocası düştü bu belalara. Ancak Efendi Hazretleri gibi zatlar, işte onun yolu farklı bir yol değil mi? Öbür türlü bakıyorsun, diyorlar ki büyük şeyh efendi falan, yüz binlerce müridi var, şöyle şeyh, böyle şeyh. Bakıyorsun, ha şeyh efendi oturmuş, haberler, reklamlar. Ya şimdi nasıl olacak? Avreti var, burası açık katının. Buna bakılır mı ya? Ha, haram meselesine gelince, tabii şehvetle nazar, yüzüne de olsa haramdır. Ama vücudu açıksa, vücuduna şehvetsiz olsa bakmak caiz değildir çünkü avret yeri. E ben kötü gözle bakmıyorum. Anladık, kötü gözle bakmıyorsun da bu avret yeri. Kötü gözle olmasa da. Mesela size bunu size çok normal geliyor. Bu kadınlar hep çıplak oldu ya şimdi. Size normal mi gelmeye başladı? Mesela bir erkeğin göbeğiyle dedi ki, bak demin futboldan bahsediyoruz. Yani maç, futbol haram değil diyoruz. Ama şortu diz kapağından yukarı ise, diz kapağından yukarıya bakmak caiz değil. E erkeğin diz kapağının yukarısına bakmak caiz değilse, kadının koluna, başına bakmak caiz değil. Ama onu normal görüyorsun. Niye? Ben kötü gözle bakmıyorum. E kötü gözle bakmasan da erkeğin bacağı açıkken bakamazsın ki baldırına. Kötü gözle ne alakası var? Avret yeri. Anladın mı? He? Hiç böyle anlatmadılar mı şey ya? Hakikaten bu konuya hiç değinen duymadım ben. Kötü gözle bakmıyorum. Kadının da kolunda bir şey yok. Kolu açık. Ya kolu açık olur mu? Kolu açık olur mu ya? Yani hepten açığı söylüyorum yani eti görülenden bahsediyorum. Anladınız ne dediğimi? Bir de dar giymiş falan. Yine o bir derece. Çünkü üzerinde yine ne var? Bir örtü var yani. Dar da olmayacak ama yine bir örtü var. Ona da bakılır demek değil. Sen bizim Efendi Hazretlerinin mezhebine göre çarşaflının çarşafına bakılmaz. Çarşaflının çarşafına bakılmaz. İşte yol budur. En sağlam yol budur. Amma ve lakin helal haram meselesi de ben size fıkha göre konuşuyorum tabii. Takvalık başkadır, fetva meselesi başkadır. Ama eti açık olursa bu et, bak şimdi buraya bak. Helal mı bu şimdi? Bu kadının burası olsa haram mı? Haram işte daha, anlamadınız mı? Buna dikkat etmek lazım ya. Kötü göz meselesi başka, bu başka.
1: İkinci bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-3838 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212. lalegulvakfi.org.tr.
7: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
10: 0212-923-1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
3: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri devam ediyor. İkinci bölüm devam ediyor.
0: Ve men cavezel erba'in, her kim 40 yaşını geçerse, İmam Gazali'nin işini şeyi, ben 50'ye geldim hemen hemen. Her kim 40 yaşını geçerse, sizin de durumunuza bakın şimdi. 50'likler 40, 41, 42 de girer ha. Kim 40 yaşını geçer de, 40 yaşını geçenler bir parmak kaldırsın. Yüzde kaç? He? 40'ı geçenler az ya. Maşallah bizim cemaat hemen hemen çoğu genç ha. Biz hepten gideceğiz yani. Tabii 40'tan sonra ne olacak? Geri dönüş başladı. Her kim 40'ı geçer de وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُ عَلَى شَرِّ, hayrı şerrini geçmezse, amel defterinde hesaplara bakılırsa, yaşı 40'ı geçti mi geçti, hayrı mı öne geçti, şerri mi öne geçti, yaşı 40'ı geçti, şerri fazla geldi. Eyvah! Dosyada فَلْيَتَجَهَزْ اِلَى النَّارِ, cehenneme gitmek için cehizini, bohçayı hazırlasın. İşte bu. Bu böyle. Çünkü neden? Yaş çok mühim. Bir adam sevapları, günahlarını geçmesi lazım. Velev bir tane fazla bile olsa cennete girer diyor Kur'an-ı Kerim. فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُ, mizanda tartılan sevapları ağır gelirse, ağır gelmek için ile çok ağır da gelse iyi ama bir fazla bile ağır gelir. Seçimi bile kazanıyor adam ya. Belediyede birey fazla gelse adam kazanır mı? Milletvekili bireyle kazanır mı fazla? Kazanır. O zaman cenneti de kazanır. Yani bir sevabı fazla gelse yine kurtaracak. Ama şerri fazla gelse yanar. Efendim, büyük günahlardan tamamen sakınacaksın. Küçük günahlarda da peygamber değiliz. Ara sıra düşer kalkarız. Küçük günahlarda da ısrarcı olmayacaksın. Anlatabildik mi? La sagirete mal ısrar, la kebirete mal istiğfar. Hangi büyük günah olsa, istiğfar edilip tam tevbe olursa büyük günah kalmaz, silinir. Ama hangi küçük günah olsa, adam devam edip de hiç tevbe etmezse, bırakmazsa onu, o da küçük kalmaz, büyüğe geçer. Onun için büyüklerden sakınacak, küçüklere de ısrar etmeyecek. Çünkü küçüklere de çok devam edersen büyük defterine geçer. Evet. Ha bak, hadisi okudum, meğer burada da varmış, ben onu bilmiyordum ya. Men istevâ yevmâ fe mağbûnun. Hadis-i şerif yine. İki günü bir olan, meşhur, iki günü denk olan aldanmıştır. Ne demek? Ertesi gün hayrın, sevabın biraz daha fazla olacak. E sen, ne dedim sana, dükkan açtın. Her gün zarar, her gün zarar. Kim açık tutar o dükkanı? E sen, bu sermaye, ömür sermayesi geçiyor, gidiyor. Her gün biraz daha şer sol tarafa yazılıyorsa bu cehenneme doğru gidişat var demektir. Bu dükkanı açık tutmamak lazım. Öldürecek halimiz yok kendimizi. Tevbe edelim yani, bunun çaresi var da. Tevbe, istiğfar etmek daha mı zor? Zarara gidiyoruz. İki günü bir olan, yani yarın bugünden fazla bir sevap, bir şey koymak lazım amel defterine. Bu bir levhalarda da yazıyorlar bunu. Bizim millet de manasını bilmediği için her levha her yere açıyor. وَمَنْ كَانَ يَرُّ يَوْمُ شَرَّ مِنْ اَمْسِي فَوْفِي نُقْصَانٍ, bugünü dünden şerli olan artışta mıdır, eksilmede midir? Eksilmededir. وَمَنْ كَانَ فِي نُقْصَانٍ, kim ki zarardadır, noksandadır, فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ, onun ölmesi daha hayırlıdır. Yaşaması daha hayırlı değildir. Ama ölüm istenir mi? İstenmez buyurdu Resulullah sallallahu teala. لَا يَتَمَنَّيَنَّ حَيْدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ النَّزَلَبِ, başına hangi zarar, hastalık gelse, inim inim inlese, hiçbiriniz ölümü istemesin. Çünkü neden? Yaşarsa, iyi ise de yaşarsa iyiliğini artırır, kötü ise de yaşarsa, kötü ise de yaşarsa tevbe etme imkanı ve fırsatı kazanır, tevbe nasip olabilir. Çünkü kötüyken de ölse tevbesiz ölmüş oluyor. Yine yaşamak bir tevbe fırsatı verir. Onun için ama dayanamayacak başıma işler geldi, İlla da dua edeceğim derseniz ve inkâne ve lâbudde mecbur edecekseniz ben size bir dua üreteyim buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inkânetil hayâtu, şimdi yapıyorum size de, bana da. Allahümme inkânetil hayâtu hayran lena, Allahümme inkânetil hayâtu hayran li, Allahümme ehyina mâ kânetil hayâtu hayran lena. Ya Rabbi, yaşamak bizim için hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat. Amin. Ve tevaffena ida kantil vefatu hayran lena. Ölüm bizim için hayırlı olduğu zaman bizi öldür.
13: Amin.
0: Mesela yine bir hadis-i şerif, ve ida aradte ibadike fitneten, kullarına bir bela murad ettiğin zaman, toptan bela gelecek, helak olacaklar, azap gelecek. Fakbizni ileki gayrı müftun. O fitneye uğramadan ruhumu kabzeyle ya Rabbel alemin. Amin. Bazen de öyle olur ki ölümü aratır yani. Öyle fitneler, özellikle iman fitnesi, itikat bozulması. Öyle ya şimdi yani itikadın bozulacağına hemen ölmeyi insan tercih eder. Bu ehl-i sünnet itikadı üzereyken. Elhamdülillah. Ve fi hadin nasihati. Bu nasihatta ne vardır? Kifayetün, yeterli derecede efendim vaaz vardır. Kim için? Li ehlil ilmi, ilim ehli için. Bu hadislerin inceliklerini, hakikatlerini anlayanlar için, bilenler için bu nasihatte kifayet var. Ne acayip nasihat değil mi? He? Yani şu kadar bir nasihat bile bize bir ufuk açtı mı? Bize bundan sonra hayatımız hakkında bir yön çizdi mi? Vakti saatin kıymetini bilmek bakımından, yani bak yaşınız 40 değilsiniz diyorsunuz diye çoğunuzu elinizi kaldırmadınız ama yakında kaldıracaksınız yani. Hepiniz 40'a doğru geliyorsunuz. Ondan sonra defter amal ne olacak? Defter devam ediyor. Bunu sildirmek Rabbim nasip eylesin.
13: Amin.
0: Evet. Eyyüel veled, ey oğul, en nasihatü sehlün, nasihat etmek kolaydır. Şimdi diyor ki, ben de nasihat ediyorum sana diyor, nasihat etmek kolaydır diyor. Vel müşkülü kabula, müşkül olan nedir? Nasihatı kabul edip amel etmektir. O zordur. Şimdi hepimiz nasihat, hele ki nasihat dinlemektense etmek daha kolay. Dinlemek de kolay. Tatbik etmek, lenneha, çünkü nasihatın kabulü fi medâk-ı müttebi'il hevâ, nefsinin keyfine uyanların zevkine göre nurrun, acı gelir. Nasihatı tatbike geçirmek nefsinin keyfine alışmış adamlar için ne gelir? Acı gelir. Çünkü adam oho onu seyretme, bunu dinleme, oraya bak, ya bunlar haram mı? Değil. Ya haram değilse bırak beni ya. Ya haram değilse bıraktım seni ama zayiat var. Çünkü burada çok ibadet kaçırıyorsun, ilim kaçırıyorsun, amel kaçırıyorsun, zikir kaçırıyorsun. Bak kaç cilt kitap yazdık. Dua kitapları, şu kitapları, bu kitapları, hep ne, şunu yapan şu kadar kazanıyor, şunu yapan şu kadar. Niye kaybediyorsun? O vakitlerde yapılacak onlar mı? Mübarek adam sen. Dır dır dır dır dır dır. O zikirlerin çoğunu yapamıyorsun. Sabah okunacakları yapamıyorsun, akşam okunacakları çoğunu yapamıyorsunuz dua kitabında. Yapamazsın tabii. Baktığın zaman yaptığın işler onlardan hayırlı işler değil. Çünkü boş işler. Tamam, haram olmayabilir. Haram olmasa da sana zarar veriyor. İzil menahi. Çünkü yasaklar mahbubetün, çok sevgili gelir. Fi kulubim. Nefsinin hevasına uyanlara haramlar, yasaklar ne gelir? Sevimli gelir. Allah Allah. Bu nefis, nefsi kendi başına bıraksan, yani ipini uzun bıraksan, her türlü günah, masiyet, gaflet, şehvet, ne varsa canı onları çeker. İşte nefsinden razı gelmeyecek. Nefsinin huylarından razı gelirsen, nefsinden memnuniyet arz edersen, nefis ayıpları örter, kötülükleri güzel gösterir. Koca Yusuf aleyhisselam, innen nefsel emmâretun bissû, nefis çokça kötülükleri emreder buyuruyor. İllâ mâ rahime rabbi. Rabbimin acıdıkları müstesna. Allah bizi acınanlardan eylesin. Alel husus, özellikle men kâne tâlibel ilmi resmiyyi, hele bir de diyor, zahiri ilimleri talep eden hocalar. Şimdi tabii bu okuyan, suali gönderen kimdi? İlim talebesi, hoca yani, büyük hoca. İmam-ı Gazali'den ilimleri bitirmiş. Ne kadar hoca anla. Talebe diyoruz da dedimse geçen ders böyle talebe normal talebe değil. İmam Gazali'den yetişmiş. Bütün ilimleri bitirmiş. Diyor ki nefis yasakları sever. Hele de bir de diyor tarikata girmemiş, zikirle meşgul olmamışsa resmi ilim. Resmi demek zahiri demek. Yani zahiri ilim böyle hadis, hafız, hoca, fıkıhçı falan zahiri ilim talep etmiş ise onların tabiatları başkalarından daha fazla günahlara meyleder. Gördün mü şimdi o dekanları bilmem neleri? Anladın mı şimdi? Tarikatla, zikirle nefis mücadelesi vermeyen, mürşide bağlanmamış olup da hafız hoca olanların nefsi cahillerinkinden daha fazla yasaklara meyleder. Anladın mı şimdi? Ondan sonra diyor ki bu hocalar niye bozuk? Yani mübarek adam sana diyor işte. Çünkü ilim esbabı tuğyandandır evladım derdi Ali Haydar Efendi babamız. İlim azdırıcı sebeplerdendir. Kibir verir, hava verir, gurur verir. Bir de ben biliyorum bana bir şey olmaz falan bir güven verir. Çok fena bir şey. Ya. Müşteğile fazlin nasi. Müşteğile fazlin nefsi. Çünkü zahiri ilimle uğraşanlar nefsinin faziletleriyle uğraşırlar. Ve menakibid dünya, dünyanın menkıbeleriyle, güzellikleriyle, nerede güzel et var, nerede güzel but var, efendim hangi araba daha kaliteli, yok efendim şuranın malı, şuranın manzarası. Adam zaten nefsinin faziletleriyle uğraşıyor. Kibir, kibir, kibir, şişmiş, şişmiş, şişmiş yani. Bir iğne şey etsen patlayacak ya. Allah'ım ya Rabbi, bizi ilmimizi arttıkça ayıbımızı göster ya Rabbi. İlmimizi arttıkça cehaletimizi öğret bize ya Rabbi. Tabii. Ali Haydar Efendi Hazretleri, dört mezhebin müftüsü, dört mezhebin fıkhı kaybolsa yazarım evladım dedi. Dört mezhebin fıkhı kaybolsa ne demek ya? Milyon cilt etme. Çünkü şeyi biliyor, asıl kaideleri bildiği için. Yazarım evladım dedi. Ama bir mesele gel. Mahmut evladım gel gel gel gel. Ruhul Beyan'a bakarken tefsir. Gel şuraya oku, gel şuraya oku. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Yani bir mesele daha öğrenmiş, onu teşvik için söylüyor. İnsan böyle olur. 120 yaşına yaklaşmış. Efendim ziyaretine gelenlerden çoluk, çocuk, genç, hepsinden dua istiyor. Bu dedenin imanı için, hüsnü hatimem için duacı olun. Son nefeste imanımı kurtarmam için duacı olun. Böyle ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor imanlı öleyim diye. En büyük evliya o zaman. E şimdi biz bir ufak bir şey öğrensek ben iman, miman, son nefeste iman mesela. Son nefes meselesi mi kaldı ya? Ben milleti kurtarmaya uğraşıyorum falan. Hele bir kendini kurtar. Adamların hiçbir sefer imansız ölmekten korkuyorum. Allah'ım imanım sana emanet. Bir derdi bile yok. Zaten imansız. İmansız olan imanını kurtarmaya uğraşır mı? Kaçırmış zaten. Kafayı kaçıran şimdi neydi ya? Aklını kaçıran ne mantık bekliyorsun adamdan? İmanını kaçırtmış yani. Ayeti, hadisi tümden kaldırıyor, inkar ediyor. İstediğin kadar hoca ol. Ne yapayım ben seninle? فَاِنَّهُ يَحْسِبُ O alimler zanneder ki اَنَّ الْعِلْمَ الْمُجَرَّدَ soyutlanmış, amelsiz, boş ilim يَكُونُ vesileten. Ne olur? لَهُ kendisi için vesiletün bir vesile olacak. سَيْكُونُ نَجَاتُهُ kurtuluşu ve halasuhu, halası fihi ilminden sebep olacak. Ve ennehu kendisi müstahinin anil ameli. Amele ihtiyacı yoktur. İlim ona yeter zannediyor. Ne kadar ilmin artarsa o kadar takvan ve amelin artmazsa Allah'tan ancak uzaklığın artar. Men izdâde ilmen ve lem yezdet hüden lem yezdet minallâhi illâ bu'da. İlmi artıp hidayeti artmayan, ilmi artıp sizin de ilminiz artıyor. Her sohbette ilim ders. İlmi artıp hidayeti artmayan, takvası artmayan, haramlardan sakınma duygusu gelişmeyen lem yezdet minallahi illa bu'da. Allah'tan ancak uzaklaşması artar. İlmi artırdıkça Allah'tan uzaklaşması artar. Tehlike var. O zannediyor ki diyor zahiri alimler. İlmimiz bizi tek başına kurtarır. Amele lüzum yok. Bu ve hâzâ bu durum i'tikâdül felâsife. Bu filozofların, felsefecilerin efendim itikadıdır. Onlar diyorlar ki sadece nazari, fikri, düşünce bazında kalan bilgiler insanı kurtarır. Halbuki ehli sünnet, ehli İslam diyorlar ki nefsin kemale ermesi ilim ve amelledir. Amelsiz ilim fayda vermez. Hatta zarar verir. Allah Sübhanallah'il azim. İmam Gazali de şaşırdı bu işe. Sübhanallah'il azim diyor. Büyük Allah'ı tesbih eder. Yani ne garip bir durum ya. Bir adam ilim yeter nasıl der diyor ya. Eflatun muydu neydi İmam-ı Rabbani anlatıyor işte. İsa Aleyhisselam zamanında oydu herhalde. İsa Aleyhisselam çıktı mucizeler gösteriyor. Ölüyü diriltiyor. Mezarın başına geliyor, kalkıyor. Tabii duaları var, okuyor, Allah diriltiyor. Ama Kur'an'da ben diriltirim diyor. Biiznillah, Allah'ın izniyle, kaydıyla beraber. Bunun üzerine, efendim bu kadar işler. Eflatun o zaman en büyük felsefe bilimcisi. Filozof, hakim, nazari bazda, düşünce bazında yutmuş yani. Dünyayı eleklemiş. Her şeyin pratiğini biliyor ilmi bazda. Diyorlar ki efendim, ne var? Bir zat çıkmış, İsa, evet, çok şöyle peygamberim diyor, şunu diyor, bunu diyor, mucizeler falan. Peki diyor, mucizelerini sayın bakayım. Sayıyorlar. Hepsini bir mana veriyor. Ölüyü diriltebiliyor mu diyorlar, diyor. Diyorlar ki ölüyü diriltiyor. Diyor, ölüyü diriltiyor mu? Diyorlar diriltiyor. Gördünüz mü diyorlar, gördüm. Diyor ki ölüyü diriltiyorsa, bizim ilmimiz daha oraya ulaşmadı. Şimdi hani tıp gibi teknoloji diye onun gibi anla yani felsefeyi. Bu diyor ilmen yani nazari bazda mümkün görünmüyor. Ölüyü diriltiyorsa o zaman başka bir farklı kuvveti var yani mucize Allah'tan gelen bir mesele olabilir. O zaman ona inanın diyor. Ona tabi olun diyor. Çünkü bu diyor bizi aşar diyor. Efendim diyorlar buyurun siz de beraber siz de tabi olun. Madem öyle Allah'ın peygamberidir, seni de bağlar, beni de bağlar. Nahnu kavmun muhezzebun diyor. La hacete bina ila men yuhezzibuna. Biz nefsimizi süzdürmüş, onlar riyazat da yapıyorlar. Böyle İslam'a göre hani oruç gibi değil de, böyle hayvani gıda yememek, aç kalmak, şudur budur, o felsefeci bunlar şimdiki filozoflar gibi değil. Şimdikiler amuduyla götürüyorlar. O zamanın filozofları dediğim hakikaten böyle şeye falan, halının üzerine oturduğu zaman halı kalkıp götürüyor yani. Adamlarda riyazatı, nefisler var, aç kalmalar var, perizler var. Bayağı bir şeyler var. Onun için adam diyor ölüyü diriltiyorsa o işi biz yapamayız. Adam o noktaya gelmiş. Biz nefsimizi kemale erdirmişiz diyor. Yani bütün ilmi, nazari konularda mükemmeliz diyor. Artık bizi süzdürecek, sızdıracak, bizi de adam edecek birine ihtiyacımız kalmamıştır diyor. İşte mücerret ilim kurtarıyor zannetti. Ve lüzum yok diyor. İmam-ı Rabbani ne diyor? Hey gidi ahmak Eflatun diyor. Halbuki koca Eflatun ya. Bütün Avrupa'nın bilmem ne hep çoğu şeylerinin başına geçmiş adamlar. Hey gidi ahmak Eflatun. İsa Aleyhisselam'a inansaydı sahabeden olacaktı. Havariden olacaktı. Şimdi ne oldu? Cehenneme odun oldu. Bütün felsefesi onu ateşten kurtaramaz. Çünkü felsefe adama iman vermez yani. Vahiy adama iman getirir. Felsefeye neyine iman edecek? Vahye inanmadı çünkü. Ama doğruluğuna inanıyor bak. O diyor gidin ona uyun diyor. Bu neye benzer? Sen de buyur benim ihtiyacım yok. Bu çok tehlikeli bir şeydi. Nasıl ihtiyacımız yok? Peygamberlere muhtacız. Alimlere muhtacız. Alim de olsak velilere muhtacız. Mürşitlere muhtacız. Kim dediği zaman ki benim ihtiyacım kalmadı? O helak oldu yani. Kella innel insane le yatgâra ustağına. İnsan azar kudurur diyor Mevla. Ne zaman? Kendini ihtiyaçsız gördüğü zaman. Herkesin bir üstüne ihtiyacı var. Ne demek ihtiyacım yok ya? Bir Allah dostuna sohbete, vaaza, nasihate, derse nasıl ihtiyacın yok ya? Neyi bitirdin sen? Evet. Bu filozoflar la ya'lemu hadel kadra. Evet. Bunu bilemez ki enne uhine hassalel ilme. Bu adam nasıl bunu bilmez ki? Bu kadarını nasıl bilmez ki? İlim tahsil etse bile izalem ya'mel bi amel etmediği zaman namazın farz olduğunu öğrendi. Kılmadığı zaman. İçkinin haram olduğunu öğrendi. İçtiği zaman. Zinanın haram olduğunu öğrendi. Yaptığı zaman. Zekat farz olduğunu öğrendi. Vermediği zaman. Bu kadar ilimleri öğrenip de bunu yapmadığı zaman nasıl bunu bilmiyor ki? Yekûnü hücceten aleyhi. Kıyamet günü aleyhine hüccet ve delil olarak yekûnü olacak kıyamet günü hücceten aleyhine el hüccetu aleyhi aleyhine olan delil akede daha kuvvetli olacak. Cahille alim bir tutulmayacak. Bilene daha fazla tekitli sualler sorulacak. Allah Allah Allah. Maruf-u Kerhi Hazretlerinden rivayet ediliyor. Büyük veli. Maruf-u Kerhi Cüneyd-i Bağdadi'nin falan şeyhlerinin şeyhi. Allah'ın en büyük velilerinden. Bağdat'ta yatıyor. Haddesallahu sirruhu. İnne fî cehenneme levâdiyen. Tabi o da rivayet geriden hadislerden almış. Cehennemde bir vadi var. يَتَعَوَّذُ مِنُوا جَهَنَّمْ كُلَّهُمْ سَبْعَ مَرَّاتِ Her gün cehennem 7 kere Ya Rabbi bizi oraya atma diye dua ediyor. Cehennemde bir vadi var. Cehennemin diğer tabakaları Allah'a sığınıyor her gün 7 kere. Nasıl biz Allah'ıma ecirni minenler diyoruz ateşten koru. Onlar da 7 kere diyor Ya Rabbi bizi o tabakada azaba atma. Cehennemin öbür tarafı bu tarafından sığınıyor. اَيْنَ فِي ذَٰلِكَ الْوَادِي O vadide lecübben, vadinin ortasında bir kuyu var. يَتَعَوَّزُ الْوَادِي وَجَهَنَّمْ مِدَٰلِكَ الْجُبْ كُلَّهُمْ سَبْعَ مَرَّاتِ Cehennemin geri kalan tabakaları, bir de o kuyunun bulunduğu vadi, hepsi de 7 kere Allah'a sığınıyor, bizi bu kuyuya atma diye. Diğer yerler vadiden sığınıyor, vadi de dahil kuyudan sığınıyor. Her gün 7 kere. Nasıl bir kuyu orada Allah'ım ya Rabbim. Dipsiz kuyular ya Rabbi. Çıkışı yok, geçişi yok, kurtuluşu yok ya Rabbi. Zor ateş, zor. Hiç çare yok. Allah Allah. Ve inne fî zâlike lehayyeten. Kuyuda bir yılan var. Yete'avvezül cübbü vel vâdi ve cennüme kullem seb'a merrat. Aman ya Rabbi. Cehennemin diğer tabakaları. O özel vadi, vadinin içindeki kuyu bile 7 kere o yılandan sığınıyor Allah. Nasıl bir yılan ya Rabbi. Dünyada da var, yılan öküzü yuttu geçen. Belgeselde seyrettim. Belgesel seyretmek malayani midir? Belgesel malayani olur mu? Hayvanlar alemi bütün. Nasıl gideyim ben Kenya'ya, Menya'ya şimdi? Safari mi yapacağız? Çöllerde yuvarlanacağız aşağı. Ama seyrediyorum. Neden? Ya Subhanallah. Acayip zikir yaptırıyor ya. Ne ayetler, ne ayetler, akrep belgeselleri, bilmem ne belgesel. Sineğinden tut filine kadar. Geçen bir baktım, kocaman öküzü yuttu yılan. Böyle 2-3 metre büyük bir yılan, ne diyorlar ona, kobra mı mı? He? Anatol mu, ne iş? Ya ne adı o değil, o gavurca takmışlar bir at ya. Allah'ın adı o mu ona sanki? Boğa yılanı, ha uydu biraz, Türkçe'ye uysun ha. Gavurca isimler takmayın şunlara. Ne yapıyor efendim? Yahu nasıl yuttu öküzü ya? Bir sene daha yemek yemiyormuş gerçi ama ben de bir sene yemeyeyim diye şimdi bir öküz yesem patlarım. O hiç patlamadı ya. Rahat rahat azmediyor. Ha işte tabii ben şimdi desem ki 3 günlük yemeği bugün yiyeyim de 3 gün yemeyeyim. Patlarız. O yedi onu. Bir senelik yemekmiş o. Ya boynuzlarını bile çekti ya. Boynuzlarını hepsini çekiyor içine. Nasıl bir lan siz tabii seyretmediyseniz. Burada haberler, reklamlar, belgesel hepsi var. Siz buraya gelin derse devam. Ben hurafe anlatmıyorum. Canlı yayın. Bilgisayar oyunu değil yani. Afrika'da belli canım. Deremer her şey belli. Yedi yani. Ha, şimdi nasıl bir yılan ki bu? Bu şimdi öyle ne yılandı bakalım. Dünyadaki ancak öküz yiyebiliyor. Bu cehennemi yutacak ya. Cehennem Allah'a sığınıyor ya. Nasıl yılanlar var? Mesele ne? Mesele ne alakası var dersimizle? Tebdeu bi fesakati ehlil Kur'an. Kur'an ehli olup, hafız olup, alim olup, hoca olup da fasık olanları, ilk onları yemeye başlayacak. O yılan. Dikkat edelim. Fekulün ey Rabbi tebdeu bina kabli abedetil efsan. Hocalar, hafızlar diyecekler. Ey Rabbimiz puta tapanlar duruyorken bizden mi başladın? Ulan ne kadar dilleri de uzun. Yine konuşuyorlar ya. Feyukalu meleklerden cevap gelecek. Leyse men ya'lem kemen la ya'lem. Hiç bilenle bilmeyen bir olur. Ya. Ah anamdan çok dua aldım ona güveniyorum. Telefonda bile hiçbir telefonda dua etmedik kabri nur olsun. Allah'ım Ahmet'in dilini dudağını ateşten makaslarla kesilen alimlerden yapma. Amin. Ana duası peygamber duası. %100 hadis sahihtir. Her şeyde bunu dua yaptı kadın. O kadar hastalığı, mustalığım, ne kadar önemli bela gelse o yine buraya takmış yani. Amel nasip et demek istiyor yani. Çünkü amel etmeyenler, konuştuklarını yapmayanlar dudakları kesilecek. Miraç gecesi hadisinde okuyoruz ya. Duaları aldık ama tabii de yan gel yatılmaz. Biz de gayret edeceğiz. Baba himmet demiş, oğlum gayret demiş. Yani sen de bir gayret edeceksin. Kuyuya düşmüşsün, ipi uzatmış, seni çekiyor. Bana himmet de. Tamam himmet, ipi uzattık, sen de aşağı asılıyorsun.

Yani analar, babalar olsun, alimler, üstadlar, veliler, mürşitler bizi kurtarmaya uğraşıyor ya. Ama biz de kardeşim biraz da gayret etmek lazım. Sen de tersine ne çekiyorsun ipi ya? Biraz da sen kendine omuz ver. Şöyle bir boşluk ver. İnadına dibinde mi kalmak istiyorsun kuyunun? Gayret edelim. Dualar eksik olmaz. Kemâ kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme. Ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem? İnne eşeddennâs azâben yevmel kıyameti. Kıyamet gününde insanlar içerisinde azabı en şiddetli olan kimdir? Allah Allah, biz de diyoruz ki şu günahı yapan, bu günahı. Azabı en şiddetli bu. Ne demek ya? Alimun, bir alim ki lem yenfa'ullahu bi'ilmi. Allah ona ilmiyle fayda vermemiş. İlmi amel etseydi fayda verecekti. Herkesi geçecekti. Ama amel etmediğinden ilmi Allah tarafından ona faydalı kılınmamış. Mevla nasip etmemiş. Neden? Adam irade etmemiş. Adam bozuk. İradesini kullanmamış demek. Mevla o iradesi Mevla yaratır. İrade-i cüz'i haktır. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Veylün lil alimi lil cahili merraten ve lil alimi merraten ve fi rivadin seb'a merrat. Cahile bir kere yazıklar olsun, alime 7 kere yazıklar olsun. Çünkü bilerek, siz de şimdi ben alim değilim diye yırtmayın yani. Siz de helalı haramı bilenlerdensiniz. Öyle cahiller var ki adam kelime-i şehadet bilmiyor. Hiçbir şey helal haram duymamış. Şu anda Türkiye'de kelime-i şehadeti okuyamayacak cehalette insanlar var. Amentü'nün 6 esasını sayamayacak cahiller var. Siz bilmiyorum değil mi? Teferruatı bilmiyorsunuz belki. Ama önemli meseleleri de bu kadar senedir duyuyorsunuz. Amel etmek lazım. Çünkü bilmemek bazen belki özür mazeret kabul edilebilir. Ama alimin bozukluğu cahillerin tümden bozukluğuna sirayet eder. Hazreti Ömer Efendimiz buyurduğu üzere Tatarhaniye isimli eserde zikrediliyor. İza zellel alim zelle bi zelleti alemun minel kal. Bir alimin ayağı kaydığı zaman sade kendi kaymaz. Ya ne olur? Mahlukattan bir alem de onunla beraber kayar gider. Bir yanlış fetva verdi mi saptırdım milleti, bütün ona uyanlar helak olur gider. İnsanlara dediler hayızken namaz kılabilirsiniz, oruç tutabilirsiniz. Şimdi millet bazısı hayızken namaz kılıyor, kadınlar başörtülü. Ya ondan sonra efendim ne insanlara başına açık namaz caiz dediler. Evde kimse görmüyorsa kadınlar tek başına başı açık kılıyorlar. Bir şeyler. Ne bozuk bozuk fetvalar veriyorlar. Abdestsiz Kur'an'a tutulur dediler. Yani alim kaydığı zaman bir alem kayar. Derler ya İmam-ı Azam Efendimiz hızlı hızlı gidiyormuş da çocuğun biri efendim amca şey yapma efendim hoca efendi mi dedi amcam dedi işte biraz yavaş ol da kayarsın düşersin falan. Yok düşmem evladım veyahut da bir şey dedi ona. Efendim sen dikkat et, sen düşme. Dedim ben düşersem, bir ben düşerim, sen düşersen bütün ümmet düşer. Mesele yani. Dikkat etmek lazım. Yahya ibn Muaz Hazretleri de dünya alimlerine böyle hitap ederdi. Şeytani mezheplere, düşmüşsünüz, Karun gibi hayatlara tutulmuşsunuz, Calut gibi kalelere, kulelere sığınmışsınız. Ama Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem nerede ameliniz derdi yani. Resulullah'a benzemesi lazım alimin sureti, siret-i ameli. Ve Ruvi'ye rivat olundu ki enne Cüneyden, Cüneyd-i Bağdadi bunu İmam Gazali okuyor. Haddesallahu ruhavul aziz, Allah değerli ruhunu takdis eylesin. Amin. Ruhye fil menam, uykuda görüldü yani rüyada görüldü ama çok önemlidir bu. Bak İmam Gazali naklediyor. Mektubat zaten İmam Gazali'den çok sonra. İmam Gazali çok eski, 500 küsurlu. İmam Rabbani binli. Yani çok tabii evvel. Cüneyd-i Bağdadi ondan da çok evvel İmam Cüneyd-i Bağdadi, hepten ilk 3 asırda falan. Vefatından sonra rüyada görüldü. Fekîle lehu, kendisine soruldu ki mel haber, ne durum var? Ya Ebel Kasım, Cüneyd-i Bağdadi'nin künyesi. Ey Cüneyd dediler, ahirette durumunuz nedir? Sordular, bu mektubatta da geçiyor. Cüneyd-i Bağdadi ahiretten haber verdi. Kale buyurdu ki, kattâhetil ibarat. O dünyada okuduğumuz ayet, hadis, tefsir, fıkıh, hakayet, tasavvuf, o ilimler hepsi silindi. Ahirette meydana çıktı her şey. Fefeniyetil işarat. Bir de o tarikat dersleri, tasavvuf, tabii evliyanın reisi, manevi işaretler geliyordu, ilhamlar geliyordu, melekler.

0: nimetlerden görünüyordu. Ne feyizler, tecelliler evliyaya, Cüneyd-i Bağdadi gibi. Onlar da tükendi. Çünkü perde kalktı artık. Her şey alene çıktı. Bizi burada ne kurtardı? Bizi burada ne kurtardı biliyor musunuz? Bütün ilimleri yuttuk diyor. Onlar bitti. Tarikatta da bütün manevi kerametleri gördük, işaretleri gördük. Onlar da bitti, öldük. Karşımıza ahirette ne çıktı? Ve ma nefa'atna. Buca burada ancak ne fayda ver? İlla rak'atun. İlla rak'atani. Burada diyor iki rekat. Bu diğer metinde diyor rekatlar. Mektubattaki ifade rukey'atun. Kısa kısa da olsa kıldığımız rekatçıklar. Fî cevfil leyl. Hangi rekatçıklar? Gece uykudan uyanıp teheccüd vaktinde velev iki rekat olsun teheccüd kıldıysak onun faydasını görüyoruz. İlla amel, illa amel. En büyük evliyasın, kerametler isteyin. Öldün bitti. Bütün ilimleri yuttun, öldün bitti. Defterde ne lazım? Amel. Mevla diyor ki, ilim deftere girmez. Deftere ne yazılır? Amel yazılır. Ama bu yazılır, bu ilim değil çünkü. Bu şimdi amele de giriyor. Adım attınız, çıktınız, yola geldiniz, derse geldiniz. Bu şimdi talebe, bu ders. Bu şimdi ilme. Ama şimdi bunu öğrendiniz. Bu öğrendiğinizle amel etmeseniz o deftere girmez. Ancak iki rekat kılarsan iki rekat yazılır. O teheccüde. Rekatani video filil eftalü min elfi rekatin bin nehar. Geceliğin teheccüde kılınan iki rekat gündüzliğin kılınan bin rekattan eftaldir. Çünkü uykuyu bölme meselesi. Çok zor geliyor nefse ya. Vinç lazım adamı yataktan sökmeye. Vinç, vinç. Böyle büyük vinçlerden böyle köprü ayağını falan yapacak kadar. Adam yapışıyor ya. Böyle kaldıracak. İki rekat. Ay ne bahaneler, ne bahane. Su sıcak, su soğuk, hava sıcak. Şu öyle oldu. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Rutubet, nem oranı yükseldi. Bir şeyler açım, tokum. Ya Rabbi sayma be ya. İki rekat kılacaksın. Şunu oturup düşünene kadar abdest de bitmişti, namaz da bitmişti. Ama nefis bu. Çok pis, Allah şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım ibadetlere, nefsimize ibadetleri kolay getir ya Rabbi. Taatları kalplerimize süsle ya Rabbi. Küfrü, isyanları, fasıklıkları kerih göster ya Rabbi. Harama karşı meylimizi yok eyle ve günahlara karşı bizi tembel eyle ya Rabbi. İbadetlere karşı bizi şevkli eyle ya Rabbi. Allah'ım amin Allah'ım.
1: İkinci bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Ta eskici Mehmet dedeyi unuttunuz mu? Aziz Mahmud Hüda Hazretleri'ni anlattım size kaç kere. Aziz Mahmud Hüda Üsküdari Hazretleri Bursa Kadılığı'nda zahiri alimken çözemedi işte konuyu. He? Kadın geldi ne dedi? Kadı Efendi dedi. Aziz Mahmud Hüda Hazretleri dünya, o zamanki Osmanlı'da en büyük alimlerden. Bursa'da kadılık yapıyor. Kadı demek şeriat mahkemesinin hakimi. Kadı olmak için çok büyük ilim lazım. Fıkıhta en iyi bilmek lazım. Kadın dedi ki benim kocam her sene hacca gitmek istiyor, gidemiyor. Bu sene dedi ki bu sene de gidemezsem sen benden boş ol. Ne saçma işler ya bu adamlar da işte. Osmanlı döneminde de böyle zırvalar varmış demek. Neyse bir şey demeyeyim yani, o da keramete ermiş neyse de. Ondan sonra ya işin gücün karıyı boşamaktan başka bir çaren yok mu senin ya? Bilmem ne. Gitti ki bunu yapamazsam karıya boş ol diyeceğine ben eşek olayım de. Allah Allah. Peki eşek olursun. Olmazsan da Allah'a şükredersin. Ne bileyim ben ya. Kafamı kayaya vurayım mı diyeceksin. Ne diyeceksin? Karıya benden boş ol. Bir karıya lafın geçiyor ya. Zavallı, kan ayaklı derdi efendisi. Terahhum kıl nisaya, gel gidelim. Kadınlara çok merhametli davranın. Aman aman aman. Efendi Hazretlerimizin en üzerine durduğu konu buydu yani.
3: Ahlaklı olalım, ahlaklı. Ahlaksız olmayalım, terbiyesiz olmayalım. Ahlaklı olalım. Hanımlarımıza çok iyi davran. Böyle laflar ikide bir konuşulur ya? Ondan sonra, yani aslında o lafı niye konuşuyor biliyor musun? Kesinlikle gideceğim demek için. Ondan sonra da gidemiyor. Gidemeyince ne yapacağım ben şimdi? Talağı veriyor. Ondan sonra da hocaya geliyor. Hoca efendi de 3 talak gitmiş diyor. Bu da bu sefer ama hoca efendi 3 de çocuğum var diyor. Hoca da diyor ki 3 çocuğunu sen düşünecektin diyor. Talağı verirken 3 çocuğun olduğunu sen düşünecektin. Hoca senin 3 çocuğun olduğuna göre fetvayı değiştiremez ki. 3 talak gittiyse gitti daha. 30 çocuğun da olsa gittiyse gitti yani. Yani hocaya demek istiyor ki acı bana da biraz taviz ver. Ama hoca nasıl taviz verecek Allah'ın dininden? Ondan sonra nikahın gitmiş, hoca sana nikahın var dese de sen yaptığın zina olacak. Ondan sonra doğurduğun çocuk veledi zina olacak. Ya, tehlike büyük. Çoğu çocuklar nesepsiz şu an. Veledi zina. Babası elfazı küfür konuşmuş, nikah gitmiş. Adam yeniden iman nikahı tazelememiş. Benim 40 senelik karım diye yatıyor kalkıyor. Halbuki nikahsız. Çünkü neden? Dinden çıkacak söz konuşmuş. Elfaz-ı küfür. Onun için niyet ettim. Mektubattaki itikat derslerini bitirince, itikat derslerinde kitap yazacak vakit bulamıyorum. Elfaz-ı küfür derslerine başlayacağım. İnsanlar hangi sözü konuşursa dinden çıkar. Gümüşhane ve Hazretleri'nin kitabından vesaire bazı alimlerin kitaplarından 2-3 kitaptan elfaz-ı küfür dersi yapacağım inşallah. Çok önemli ya. Milletin nikahı gidiyor ayaküstü ya. Dur. Bir de bu internetler çıktı zaten. Her dakika bir laflar dolanıyor. Adam onu tasdik ediyor. Öbürünün lafına doğru diyor. O doğru diyen de gidiyor nikah. İmanı gidiyor zaten. İman gittikten sonra nikah mı kalır? Çok önemli bir konuya temas ettik. Onun için işte bu talak işi de böyle konular yani. Ondan sonra geldi dedi. Benim kocam dedi, 2 gün evvel kayboldu dedi, 3 gün evvel. 3 gün sonra geldi, kapıyı çalıyor. Niye? Ben de eve almadım dedi. Kim geldi dedi ki, yabancı değil, kocan dedi. Anlıyor musun? Allah Allah! Hocanın bir öyle nikah giymiş bir kadına, mahrem olayım diye haçta. Kadın da dulmuş, ondan sonra haçtan kaç ay sonra gelmiş, kapıyı çalmış. Kadın da kim o demiş, yabancı değil, kocan demiş. Yani böyle de formalite için nikah kıyıyor mahrem olsun diye, mahrem olsun diye ama sonra da gece gelir yabancı değil kocan der yani. Sen de onunla evlenmeyi göz almıyorsan öyle mahrem nikah kıyılır mı ya? Ne tehlikeli işler ya. Bu kadınlardan da bazıları çok cesaretli böyle. Hiç iyi bir şey değil, helak olursun. Ondan sonra adam da gelmiş kapıyı tıklamış. Neyse ben ne anlattım siz ne anladınız? Boş ver geçmiş olsun. Canlı yayında açılsın. Ondan sonra adam kapıyı çalmış. O da demiş. Ben dilaltı iyi geldi herhalde. Tansiyonumu düşürdü buraya. Demiş ki adama. Kadın demiş ki kim o demiş. Zaten kaç gecedir kocası yok. Kocasını eve almamış. Çünkü neden? Bursa'dan kafile çıkacak. Bursa'dan kafile çıkacak. Kaç ay evvel çıkacak? O zaman uçak yok ki. İstanbul'dan uçağa gelsin, 4-5 saat evvel binsin uçağa gitsin Mekke. Onun için kaç ay evvel yola çıkacak, develerle, kafilelerle. Ondan sonra bu da bu sefer kafileyle çıkmayınca daha da gidemez tek başına diye. Kadın bunu 2 ay evveldir eve almıyor. Çünkü son kafile gitti. Diyelim ki birkaç kafile yola çıkacak. Bursa'dan hacca gidecek son kafile çıktı. Son kafileden sonra sen de bu sene gidemeyeceğin kesinleşti. Bitti. Kadın onu bir aydır, 2 aydır eve almıyor zaten. Hac bitmiş, bayramın 3., 4. günü işte neyse, bu gelmiş. Ama o gidememiş. Kafileyle gidemediği için zaten bayrama kadar, yakına kadar Bursa'da. Kadın haber alıyor Bursa'da olduğunda. Gidemedi ki. Ama bayrama yakın kayboldu. Kadının ondan da belki de haberi de yok. Çünkü eve almıyor ki. Gelmiş. Kim o? Yabancı değil dedi kocan. Lan ne git dedi be. Sen beni boşamadın mı? Boşadın. Talak verdin geçmiş olsun. Ya dedi ben seni hacca gidemezsem diye boşadım. Ben hacca gittim geldim. Ya bir de şimdi dedi yalan konuşmaya da başladın. Ya gittim vallahi gittim. Billahi gittim. Ya ne, nereden biliyorsun bilmem. Yok dedi ya. Hacılar gelsin bak sana anlatırlar. Hacılar daha ne zaman gelecek? Bir ay, 2 ay sonra gelecek hacılar. Ondan sonra Kadın da kalktı, Bursa'daki kadıya müracaat dedi. Ne olacak? Şeriat Mahkemesi'ne, hakimine git. Orada mı Aziz Mahmud Hüde Hazretleri var. Dedi ki, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, dedi bu benim adam dedi, böyle bir iş, talak verdi bana. Sonra da şimdi kalkmış gelmiş, ben haça geldim diye. Çağırın dedi, gelsin. Geldi. Dedi sen bu kadına böyle talak verdin mi? Verdim. Sonra şimdi hacca gittim geldim diyorsun. Dedi gittim geldim. Nasıl gittin geldin? Dedi vallahi istersen anlatırım, istemezsen bir şey yok. Anlat dedi. Dedi ki işte bir ben hanımın boş olmasın diye çok üzüldüm, şudur budur. Sonra herhalde Üftade Efendi Hazretleri, esas şeyhi Üftade Efendi Hazretleri, Muhammed Üftade Hazretlerine gittim. Ona işte müracaat ettim, yalvardım, yakardım. O da dedi ki evladım sen git eskici Mehmet Dede diye bir zat var. Kabri Uludağ'a çıkarken solda kalıyor yolun. Eskici Mehmet Dede Hazretleri var. Ona git. Bak o senin bir çare, başına çare bulsun. Eskici Mehmet Dede Hazretleri şey değil. Mürşid-i Kamil'de tarikat dersi veren bir durumu yok. Evliya Allah'tan. Üftade Efendi Hazretleri Celvetiye tarikatının büyüklerinden. O silsilenin, o Celvetiye silsilesinin büyük şeyh. Aziz Mahmud Hüde Hazretleri onun halifesi olarak silsilesine girmiş. Celvetiye tarikatında. Ondan sonra Osmanlı'da çok ileri bir tarikattı bu. Efendim Somuncu Baba Hazretleri'ne falan o tarikten geliyor yine yani. Hayrettin Tokadi Hazretleri falan, o silsilelerden geliyor. Geliyorlar herhalde. Somuncu Baba kesin var da. Ondan sonra gittim eskici Hazretleri'ne. İşte neyse de anlattım bilmem ne. O da dedi işte abdest al evladım kerekat kıl. Ondan sonra Bismillah. Bir de baktım kendimi Mekke'de buldum. İşte oradan hemen Mina'ya çıktım. Arafat'a çıktım. Hacılarla buluştum. Bursa'daki hacılarla kafileyi buldum. Çünkü Bursa'dakileri tanıyor ya. Kafileyi buldum. İşte vakfeler, şunlar, bunlar, Müzdelife, cemarat, şeytan taşları, farz tavafını vesaire. Ondan sonra durdum yani Mekke'de. Artık ona dedi sen şöyle şurada dur. İki rekat kıl. Ondan sonra dua et. O anda gelir. Gelirsin. Bir de baktım kendimi Bursa'da buldum. Aziz Mahmud Hüde Hazretleri kitapları, fıkırları yutmuş ama gel de bunu anla şimdi. Dinledi. Ya dedi, yani ben buna dedi karar veremem. Ancak dedi Bursa'daki hacıların gelmesini bekleyelim. Şahitlerin kaç tane, seni orada hakikaten görmüşler mi, görmemişler mi? Ona göre karar ver. Neyse işte ne kadar zaman sonra Bursa kafileleri geri döndü. Bursa kafilelerine sordu. Yine mahkeme, tabii şahit olarak onları dinledi. Orada ne kadar adam dedi, Mina'da biz bununla beraberdik, öbürü dedi Arafat'ta vakfeyi beraber yaptık, öbürü dedi tavafta beraberdik, öbürü dedi şeytan taşlamaya beraber gittik. Allah Allah dedi, tamam dedi kardeşim. Nikahın devam ediyor, hanımına git mübarek olsun. Hanımı da hiç inanmıyordu ama tabii kadı deyince artık şeriat mahkemesi karar verdi, kadın da kabul etti, eve aldı. Ama Aziz Mahmud Hüde Hazretleri'nin içine ne düştü? Tasavvufun, Evliyaullah'ın yolunun, kerametinin ateşi düştü. Çünkü başladı yanıp kavrulma dedi ki arkadaş bu kadar okuduk ettik koca kürkleri, kadıların kürkleri var Osmanlı'da böyle güzel tostlar, kürkler, kafada acayip sarıklar, maaşlar, o biçim keselerle altınlar. Ama dedi bir meseleyi çözemedik. Çünkü tasavvufta o zamana kadar nasibi yok. İşte eskici Mehmet Dede'yi anlamaya çalıştı. Oradan Üftade Efendi Hazretleri'ni buldu vesaire vesaire. O da onu imtihan etti. Ne dedi? Evladım sen de böyle bu kadılık, madılık, makam, mevki, mertebe şeyi var. Bunların aşınması lazım. Bunun aşınması için de senin efendim ciğer satman lazım işte vesaire. O zaman da böyle ciğer satmak, mer satmak yani biraz düşük meslek. Bir kadı kadılıktan, kadı demek protokolde, yani Osmanlı saray protokolünde padişahların yanında bir beldenin kadısı en önemli efendim vezirden bilmem oranın valisinden şeyinden daha mühim adam, alim olduğu için. Osmanlı'da alime hürmet ederlerdi. Protokol ilme göreydi yani. Şeyhülislam'ın yeri ne demek? Kadının yeri ne demek? Ondan sonra ne oldu? Efendim işte nefsi imtihanı kazandı. Nefsine çok ağır geldi ama kürkleri, postları çıkartıp da ciğerleri kavurup ondan sonra sırtına alıp ciğerci ciğerci diye bağırdığı zaman da Bütün millet ne dediler? Amma da mecnun olmuş, delirmiş. Kadılıktan sonra ne hale düştü? Vah vah vah vah. Halbuki Allah dostlarına karıştı. Evliya Allah'ın en büyüğü oldu. Eğer ki Bursa kadılığında devam etseydi, şu anda Osmanlı'nın yüzlerce, binlerce beldesindeki kadılardan hangisinin ismini biliyoruz? Hiçbirinin. Ama Aziz Mahmud Hüdâil Üsküdârî dediğiniz zaman kıyamete kadar herkes bilecektir. Çünkü neden? Zahiri ilimle bir yere kadar geldi ama batını ilim, tasavvuf ilmi, tarikat ilmi, Evliyaullah'a bağlılığı kazanınca işte Allah ona bitmez tükenmez bir manevi padişahlık verdi, manevi saltanat verdi. Öyle mi? Onun için Üftadi Efendi Hazretleri ona ne dedi? Sen ki kadılık gibi büyük bir makamı, maaşı, mevki, mertebeyi bıraktın, Allah da padişahları atının ardınca yürütsün dedi. Onun için Sultanahmet Hazretleri, bu Sultanahmet Camii'ni yapan, o çok ona düşkünüydü, meraklıydı. Caminin açılışını da ona yaptırdı. Üsküdar'dan geldiğinde, işte Sultanahmet Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdâ Hazretleri ata binip giderken Sultanahmet onun peşinden yürüyordu. Neden? Çünkü manevi sultan olursan padişahlar izinde gelir. Sana sakar olur. Ama zahiri de kadı olsan ne olacak? Kadıdan yukarı vezir var. Vezirden yukarı sadrazam var. Sadrazamdan yukarı padişah var. Rütbeler bitmez. Padişah olamayacağına göre onun altında ne olursan ol. Makamın ne kadar yüksek olsa olsun. Ama evliyadan olursan bu sefer padişah gelir sana hizmet eder. Anladın mı? Ha, bu sırra ermeyenler işte zahiri ilimde takılırlar, kalırlar.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli, sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
9: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
10: Bu bir yeniden iletimdir.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: An Cabir'in radıyallahu anh ve nebiye sallallahu teala aleyhi ve selleme kâne yecmû beyne racüleyni min katla Uhud'in. Yani fil kabri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud muharebesinden sonra Kainat Efendisi hicretin 3. senesinde müşriklerin topladığı ordularla harp etmek durumunda kaldı. Medine-i Münevvere'nin yakınında Uhud Dağı'nın dibinde. Bu tabii çok hikmetleri var, uzun sohbetleri var. Efendi Hazretimiz çok anlatırdı. Onlar şu anda vaktimiz yok. Velakin bir hezimet yaşandı. Bu bozgunun sebebi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrinin kırılması, Okçular Tepesi'nin boş bırakılması neticesinde oradan arkadan düşman toparlanıp geldi. Baştan kafir ordusu bozguna uğramıştı. Fakat Müslümanlar işte biraz ganimetler derdine düşerken okçuların emiri, 50 küsur okçu vardı tepede. Sakın siz bu tepeyi bırakmayın, Resulullah bize emretti, vasiyet etti buyurduğu halde o harp bitene kadardı. Şimdi harp bitti, arkadaşlarımız ganimet alıyor diye o zat ben öyle anlamadım dedi ama işte hepsi bıraktılar. 8 kişi kaldı. Orada 8 kişi kaldığını görünce düşman orduları toparlandı, yeniden bir takviye yaptı. Oradan ilk başta o 8 sahabeyi şehit ettiler. Ondan sonra arkasından girip önden çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dişi şehit oldu. Miğferin demirleri mübarek vecih-i şerifine saplandı. Hazreti Talha radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı. Hazreti Talha Efendimiz sırtını aldı, dağa doğru kaçırdı. Arada kafirler ona saldırıyordu. Resulullah Efendimiz'i yana bırakıyordu, koyuyordu. Efendimiz baygın vaziyetteydi.
3: Ondan sonra kafirleri püskürtüyordu, yeniden alıyordu sırtına. Yani ne büyük fedakarlıklar. Evcebe Talhatu, Talha cenneti vacip etti buyurdu. Zaten Talha radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereden de olmak hasebiyle 10 kişiden biri. Şimdi bu zatların aleyhine konuşulur mu? Hazreti Talha gibi bir zatı Şia sevmez. Şia fırkası Hazreti Talha'yı dinsiz diyor, kafir diyor. Hazreti Zübeyir Hazretlerine kafir diyor. Hazreti Ebubekir Ömer Osman'a kafir diyor. Şimdi bu adamlar Müslüman olabilir mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakın hizmette bulunan en büyük sahabesine kafir diyen insanlarda zerre kadar iman olur mu ya? Onun için ehl-i sünnet itikadına göre bu zatların günahsız değiller, peygamber olmadıkları için masum değiller ama bazı işlerde içtihatlarında hata da olsa bir ecir aldılar ve asla aleyhlerine kimse konuşamaz. Onları sevmiyorum diyen ehl-i sünnetten olamaz. Dolayısıyla Uhud'daki bu muharebenin neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okçulara burayı ben size haber gönderene kadar burayı terk etmeyin emri kırıldığı için maalesef büyük bir bozgun yaşar. Burada 70 tane şehit verildi. Bu şehitlerin başında Hazreti Hamza Efendimiz, Seyyid-i Şühedâ gelir. Mus'ab ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Cahş, radıyallahu anhüm ecmain. Benim bir kitabımda, Bedir ehliyle tevessül kitabımın ortalarında bir bahiste Uhud şehitlerinin isimleri tek tek zikredilmiştir. Ben Uhud'a gittiğim zaman, umrede bu sefer de yaptım elhamdülillah. O listeyi alıyorum Hazreti Hamza Efendimiz'den. Başlayarak 70 şehidin hepsine tek tek selam veriyorum. Bu da güzel bir şey oluyor yani. Çok feyiz, bereket geliyor. Rahmetler yağıyor. Şehitler, salihler anıldığı zaman buyuruluyor. İnde zikri salih. Tenzilü rahmet. Hele bir de sahabenin şehitleri, bir de onların yanında. Onlar zaten kıyamete kadar selam verene cevap verecekler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar selam veriyoruz, cevaplarımızı alıyoruz. Elhamdülillah, dualar ediyoruz. Bu Uhud Muharebesi'nin şehitlerinden, tabi o zaman fakirlik de var, İslam devleti daha tekamül etmemiş, daha hicretin 3. senesi, tabi İslam'ın tam tekamülleri artık 6. seneden sonra, Hayber'in fethinden sonra, Mekke'nin fethinden sonra bolluk oldu biraz. Ama 2. seneler, 3. 2. sene Bedir Muharebesi zaten. Bedir'de Ebu Cehiller geberince, tabii bunun intikamı için hemen bir sene sonra Uhud'a yürüdüler, geldiler. Burada şehitler elbise yok, kefenleyecek kefen yok. Birine bir tarafını kapatıyorsun, bacakları açılıyor. Öbürünün hiç kefeni yok. Mezar açmak zor. Sahabe-i kiram geldi dediler ki, ya Resulallah dediler. Hatta o sahabenin ismini de söyleyelim. Hişam İbni Amir el-Ensari, babası Amir el-Ensari Hazretleri Uhud'da şehit oldu. Hişam da onun oğlu, babasıyla beraber Uhud Muharebesi'ne katılmış. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ettik. Dedik, ya Resulallah, 70 tane mezar kazmak bize zor. Çünkü ordunun geri kalanı, şehitlerden geri kalanı da hepsi yaralı. Kadınlar bile gelmiş, işte efendim annelerimiz yaralıları sarmaya. Artık erkek yetişmemiş, yaralı var. Dolayısıyla biz kendimiz de yaralı bereli vaziyette hepsine mezar kazmak, derin mezar kazmak zor. Biz ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İhfiru. Kazın ve a'miku, derin kazın dibe doğru ve ahsinu, güzel kazın, geniş kazın ve tfunu, defnedin el isneyni, iki taneyi ve selase, üç taneyi fi kabrin vahidin. İki tane, üç tane sahabeyi aynı mezara defnedin. Birini kıbleye doğru, onu onun arkasına, onun arkasına, işte biraz enli kazarsan üç taneyi arka arkaya. Yani iki ve üçe müsaade etti. sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tamam dediler. Fakat ilginç bir mesele. Yani maşallah tabii onların kafaları ne kadar çalışıyor. Dedik femen nukaddimu ya Resulallah. Duvarın dibine lahit yapılıyor çünkü. Biraz lahit yapıyorsun ki yüzü kıbleye doğru gelsin. Öbür türlü sırtı geri düşer. Yüzü kıbleden dönmese bile kıbleye gelmez. Onun için mezarın duvarına öne kimi geçirelim dediler. Şimdi ben olsam bu soruyu sormam. Hemen giderim işime bakarım. Cenazeler, şehitler ortada. Zaten onlar yıkanmıyorlar. Elbiselerinin, elbiseleri de paramparça olmuş. Kefen zaten yok. Ondan sonra kimi öne geçirelim dediler. Yani hepsi sahabe. Hepsi şehit. Eşit fazilette görüküyor. Ama o zat sordu. Babası da şehit. Hangisini kıbleye, yani duvarın önüne hangisini koyalım? Öbürünü arkasına, öbürünü arkasına. İşte orada bu hadis-i şerif çok dikkat edilecek bir ilim veriyor. Resulullah Sümmekul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki mezarları da teftiş ediyor. Nasıl kazmışlar, nasıl etmişler bütün mezarların başında dolaşırken eyyuhuma iki kişiyi gömüyorsun, üç kişiyi gömüyorsan hangisi ekseru daha çoksa ehzen almak, okuma, ezberlemek bakımından lil Kur'an'ı Kur'an'ın ayetlerinden hangisinin ezberi daha çoktu? Sahabe-i kiram birbirini tanıyor. Hepsi hafız değildi. Çünkü neden? Ayet-i kerimeler devamlı nazil oluyor. Daha hicretin 3. senesinde vahiy bitmedi ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına 80 gün kalana kadar, el yem ve ekmek güleküme kadar vahiy devam etti. Dolayısıyla vahiy devam ediyor. Ama o gelenlerin tümünü ezberleyen var, yarısını ezberleyen var, bazısını ezberleyen. Kim o zamana kadar inenin ekserisini ezberlemiş veya hepsinin hafızı? O vakte kadar inen için. Kimin Kur'an ezberi daha fazlaysa onu mezarda öne koyun. O zaman soruyorlardı birbirine hangisi daha fazla Kur'an'dan ezberi var? فَاِذَا اُش۪يرَ اِلَى هَد۪يمَا onlardan birini gösterdikleri zaman قَدَّمَهُ فِي اللَّحْتِ mezarın lahdinde onu öne koyun diye takdim ediyorlar. Yani Kur'an'ın değeri, ilmin değeri, hafızın değeri, alimin değeri, kendi değerlerini kendileri de bilirlerse tabii daha iyi olur. İşte o zaman Allah'ın dininin ilmine önem vermek, çoluk çocuğu medreseye göndermek, çocuklarınızdan hafız yetiştirmek, alim yetiştirmek, yarın onun şefaat edeceği 10 kişi, bazısına 70 kişi cehenneme girecek ailesinden, akrabasından çekip zebanilerin elinden kurtaracağı bir şefaat hakkından yararlanabilmek. Sonra o hafızın kendi başına ne takılacağını söylemiyor. Annesinin, babasının men hafizal Kur'ane ülbise validâhu tâcen yevmel kıyâmeti ضَوْءُ مِسْتَ ضَوْءِ الشَّمْسِ ف۪ي بُيُوتِ الدُّنْيَا فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذ۪ي عَمِلَ بِعَذِ Sırf kuru kuruya hafız olsa, yani alim değil, Arapça bilmiyor, tefsir hadis bilmiyor, sadece Kur'an'ı ezberlese bile, kim Kur'an'ı ezberlerse, onun anne babasına kıyamet günü öyle bir taç giydirilecek ki, şu anda dünyadaki evlerinizde güneş vursaydı, nasıl parlardı güneş? Güneş nasıl parlardı ya? Zaten ev mi kalır, ocak mı kalır? Güneş dünyaya tam vursa dünya eriyecek gidecek. O kadar parlak ve yakıcı. İşte dünya evlerinize güneş gelseydi ne kadar parlardıysa o anne babasını, hafızların ana babasının tacı o kadar parlayacak. Peki ya o hafızın kendisine ne giydirilecek? Bir de o hafız ezberlediği Kur'an'la amel ederse, o zaman ilmiyle amil olursa, ona ne taçlar giydirilecek, cennette ne yüksek dereceler verilecek. Şimdi mekteplerde bu fazilet var mı? besmelesiz kitaplarda, salavatsız kitapları okuyup ezberleyenlerde, oralardan diploma toplama alanlarda, ahirete, kabirde, mahşerde bu müjde var mı? Yok. O zaman siz ilmi tercih edin, ahireti tercih edin, çoluk çocuğunuzu Allah yolunda, din uğrunda feda edin inşallahurrahman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
13: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
14: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
13: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
15: Selamun aleyküm efendim. Yeni bir psikolojik bakış programında daha birlikteyiz. Kavuşturana, buluşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim, psikolog aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından radyodan dinleyen dinleyicilerimize 0549-691-8080 üzerinden bizlere ulaşabilirler. Değerli hocam hoş geldiniz.
16: Hoş buldum.
15: Hemen yine hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden sorularla başlıyorum.
16: Lütfen.
15: 8 yaşında aynı zamanda kuzen olan 2 tane çocuk var. İkisi yalnız kaldıklarında çok güzel vakit geçiriyorlar. Uyum içinde oynuyorlar. Ancak çocuklardan birisi sadece canı istediğinde gelip oynuyor. Bazı zamanlarsa başka arkadaşları geldiğinde kuzenini bırakıp onlarla oynamaya gidiyor ve kardeşini yalnız bırakıyor. Bu durum zaman zaman tekrarlanıyor. Bunu fark eden diğer çocuğun babası çocuğunun sürekli ikinci planda kalmasını istemediği için onunla konuşuyor. Ona birisi seni sadece istediği zaman hatırlıyorsa ve seni sık sık yalnız bırakıyorsa sen de kendini korumayı öğrenmelisin. Arana biraz mesafe koyman daha doğru olabilir şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Bu durumda babanın çocuğunu incitmeden öz değerini koruması ve sağlıklı sınırlar koymayı öğretmek amacıyla böyle bir uyarıda bulunması doğru bir yaklaşım mı? Baba çok tepki veriyor. Bu durumda akraba ilişkilerine zarar gelecek diye korkuyorum.
16: Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Peki şimdi bu çocuk demek ki diğer çocuğun evine gittiğinde misafirlik için işte akrabalar görüştüğünde ev sahibi olan çocuğun tabii ki mahalleden arkadaşları var normal olarak. Bazen kuzeniyle oynuyor bazen de onu bırakıp mahalledeki arkadaşlarına gidiyor anladığım bu. Ama ne beklerdim? Kuzenini de alıp mahalledeki arkadaşlarının yanına gitmesini beklerdim. Normalde olması gereken budur. Burada garip olan farklı olan çocuk bunu yapabilir. Belki 8 yaşında bir çocuk bunu düşünmemiş bayağı o anda ona kızgın sinirli olabilir. Hani aralarında çünkü çocuklar çok çabuk kavga ederler çok çabuk barışırlar. O hıza yetişmek bazen biraz zor olur. Hemen bir şeyde anlaşmazlık çıkar hemen bir anda barışır oynamaya devam ederler. Belki bir küskünlük bir dargınlık anında gitmiştir çocuk. Arkadaş sen gelme hani öyle bir muhabbet olur ya. Sen gelme deyip gitmiştir. Ondan sonra belki birkaç kere de bu denk gelmiştir. Çünkü normalde olmasını bekleyeceğim şey onu da alıp gitmesidir. Hadi sen de gel arkadaşlarımla oynamaya gidelim. Bak onun işte şöyle bir şey var, şöyle bir oyuncağı var. Koşalım, araba oynayalım, top oynayalım vesaire. Birincisi bu. İkincisi, böyle bir durumu fark eden evdeki hanımlar. Anneler buluşuyor ya işte çocuklarını getiriyor veya işte ailecek buluşuyorlar. Bunlar o zamana kadar buna bir müdahale etmemişler mi? Yavrum işte kuzenini de alıp gitsene dışarıya ya da arkadaşlarını da çağır evde odanda oynayın gibi mesela. Bunlar yapılabilirdi. Şimdi baba bunu fark ettikten sonra rahatsız olmuş. Rahatsız olmakta da haklı. Anlaşılabilir bir şey. Sadece yaklaşımda biraz daha işlevsel çözümler bulmakta fayda var. Ne yapılabilir? Çocukla bunu konuşmak yeterli değil. Çünkü çocuk 8 yaşında. Dolayısıyla bu mesafe koyacak bir durum yok ortada. Mesafe koyabileceği bir hal değil bu. 8 yaşında bir çocuk için de bu da kolay bir şey değil. Şöyle söylenebilir. Kendisini suçlamasını da engelleyerek yavrum böyle olduğunda ne hissediyorsun, ne oluyor? Biraz böyle ifade etmesini, bunu konuşmasını sağlamak. Sonrasında ya kuzenine söyledin mi? Hani ben de geleyim. Sizinle oynayalım, dışarı çıkalım diye. Orada ne olduğunu bir ilk önce bir anlasınlar. Tamam mı? Acaba bu düşünülmedi mi? Yoksa kuzeni bilerek, isteyerek, dikkat ederek mi bunu getirtmiyor? dışarı çıkartmıyor arkadaşlarının yanına. İlk önce olayı bir çözsünler. Ondan sonra ya aileler buna teşvik etsin. Hadi bak sen de gel. Hadi çıkın bir oynayın. Hatta şöyle bir hamle yapılabilir. Arkadaşları eve davet edilir. Tanışmaları sağlanır. Yabancı olan kuzenle tanışmaları sağlanır. Onlar da arkadaş olur. Zaten ondan sonra hadi hep birlikte çıkalım dışarı oynayalım. 8 yaşında çocuk bunlar.
15: Evet.
16: Olur. Bu şekilde çözmeye çalışabilirler durumu. Sen ona mesafe koy. Aman ona dikkat et. Kendini koru. Bunlara gerek yok. Çünkü bu yaş bunlar için çok da anlamlı değil. Çok da anlamlı değil. Çocuğun kendini koruyamadığı bir durum görülürse koruması yönünde kendisini teşvik edilebilir, anlatılabilir ama bu durum biraz daha farklı gördüğüm bir şey. Bu şekilde bir kaynaştırmayla yapılabilir. Olmuyorsa, o çocuklar davet edilemiyorsa dışarıya çıkartılır. Kuzenle birlikte. Yanlarında babası çıkabilir, annesi çıkabilir. Arkadaşlarının yanına götürebilir. Hadi bak hep birlikte oynayın, arkadaş olun denilebilir. Yani biraz böyle daha kaynaştırma. Gözlemlenebilir dışarıda ne yapıyorlar. Nasıl oynuyorlar. Böyle dışarı bir park gibi bir ortamda hani bu ayarlanabilir. Orada oturulur, bakılır. Ev sahibi olan kuzen, misafir gelen kuzene özellikle uzaklaştırıcı, kötü davranıcı hareketlerde bulunuyor mu, bunlara bakılabilir. Ben çok öyle olacağını zannetmiyorum. Yani çocuklar arasında bazen böyle ufak tefek şeyler olur ama kolayca kaynaştırılabilir diye düşünüyorum. Orada biraz rehber olmak lazım. Çocukların tabii ki farklı farklı da karakterleri oluyor. Birisi daha girişken oluyor, biraz birisi daha çekingen oluyor. Bunlar gayet normal. Karakter yapısı ama girişken olan biraz daha sınırlandırılarak, çekingen olan biraz daha giriştirilerek orta yol bulunarak devam ettirilebilir. Yani bunun aileler arasında bir probleme dönüşecek bir tarafı da yok. Hani soran kişi de bundan korkmuş, bu vesveseye gerek yok. Aklı başında hiçbir ebeveyn de vay sen bana böyle yaptın, çocuğum böyle etmiş. Sen işte aman ona mesafe koy dedin, bizimkine nasıl mesafe koyar, al sana düşman hani. Aklı başında insanların böyle yapacağını da zannetmiyorum.
15: Ya ben de onu soracaktım. Dışarıya çıkarılmayan, evde kalan çocuğun ailesinin bu kadar evhamlanması da.
16: Evet.
15: Çocukta peki bu bir durum bırakır mı hocam? Kalıtsal bir psikolojik eziklik, karakterinde bir şeylik bırakmaz değil mi? Biraz evhamlıyız.
16: Yok, biraz evham var orada.
15: Evet, yeni nesil anne babalar, bizde bu var. Evet. Maalesef var hocam. Yani,
16: acaba bir şey mi olacak? Kırılacak mı?
15: Evet.
16: Böyle sırça kadeh derler ya.
15: Evet.
16: Acaba kırılacak mı? Bir şey mi olacak? Böyle bir endişe de var evet.
15: Her şeyden haberimizin olmasının böyle dezavantajları da var. Aman işte benim çocuğum yalnız kaldı orada. Psikolojisi bozulacak. Hep bu çok her şeyi bilmemizden de kaynaklanıyor. Bazen her şeyi de bilmemek gerekiyor. Siz diğer programda da söylüyordunuz. Yani Van'daki herhangi bir kapkaç olayından benim haberim oluyor artık. Ne bileyim, Amerika'da bir yangın çıkıyor, orada bir haberim oluyor. Bunun psikolojik olarak da bizde bir getirisi de oluyor, götürüsü
16: yani
15: de oluyor.
16: Yani işte çocukluk travmalarının bu kadar önemli olduğu öğrenildikten sonra acaba bunu yaşamak da travma mı? Böyle olursa bu da travma mı? Bu da kalıcı bir iz bırakır mı? Böyle endişeler ortaya çıkmaya başladı.
15: Sakin olalım.
16: Sakin olalım evet.
15: Tamam.
16: Yani şimdi yeni bir araba veya yeni bir şey aldığında kişi mesela yeni bir işte eşya aldı. Ona böyle gözü gibi bakayım, aman çok iyi kalsın diye uğraşıyor ama yavaş yavaş böyle sağından solundan çizikler oluşur zaman içinde. Taş gelir, birisi kapıyı düşüncesizce açar, pat diye vurur. Veya sen bir makine almışsındır, çocuk gelir yanına bir şeyle vurur. Ufak ufak çizikler olur ama o işlemeye devam eder. Çalışmaya devam eder. İnsanın da yavaş yavaş hassasiyeti azalır. Der ki ya tamam ya, dünya malı ne yapacak yani, böyle işleyecek, devam edecek. Şimdi çocuk da kırılacak bir şey değil, merak etmeyelim.
15: Bir eşya değil.
16: İnsan psikolojisi bu kadar böyle hemen iki tane çizikle yok olacak bir durum değil. İstikrarlı bir şekilde çok büyük böyle yüklenmesi asıl problem. İstikrar orada çok önemli.
15: Tekrarlanıyorsa.
16: Ve sürekli evet kişinin hayatında bu devam eden bir süre. Mesela bu kuzen o kuzene sürekli zorundaysa, bağımlıysa ve hep birlikte yaşıyorlarsa bu belki de sürekli yaşamanın getirdiği bir sıkıntı olabilirdi. Ama kolay bir şekilde çözülecek bir şey aslında bu, biraz önce anlattığım yollarla çözmeye baksınlar.
15: Peki. Sıradaki soruyla devam edelim. Efendim, ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bize günün her dakikası sorularınızı iletebilirsiniz. Acı çekerken bile gülmek, pozitif ve ümit var olmak istiyorum. O acının üstüne acı katmak ve ümitsiz olup olumsuzluğa, üzüntüye düşmemek için ne yapabilirim?
16: Evet.
15: Evet, acı çekerken bile gülmek
16: acı
15: istiyorum.
16: Acı çekerken bile gülmek. Acı çekerken de gülmeyelim de Acımızı yaşayalım ama abartmayalım, yükseltmeyelim. Acımızı olduğu kadar yaşayalım. Hı hı. 10 birimlik bir acıyı 10 birim şeklinde yaşayalım. Bu iyi, bu sağlıklı olan şey. Hemen orada gülmeye çalışmayalım, kendimizi zorlamayalım. Duygularımızı dönüştürmeye çalışmayalım. Buna gerek yok. Duygularımızın hepsinin yaratılış hikmetleri muhakkak ki var. Onların var olmasının sebepleri var bizde. Üzüleceğiz, yeteri kadar üzüleceğiz ki ağlayacağız. Ağladığımızda rahatlayacağız. Ağladığımızda, üzüldüğümüzde etrafımızda bize yakın olan insanlardan destek göreceğiz. Ağlamak bir işarettir. Ya niye ağlıyorsun, ne oldu? Niye canın sıkıldı, millet gelir. Ama sen üzüldüğünü mesela diyelim ki hiç belli etmiyor, hiç göstermiyor, kendi içinde yaşıyorsun. O rahatlama, o çözüm önerileri, o yakınlığı da göremezsin. Oysa ki bunlara da ihtiyacımız var. Zaman zaman başkalarının aklına, desteğine de ihtiyacımız var. Bunlardan da kendimizi beri görmeyelim. Bu da gizli bir kibirdir. Yani benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Öyle bir şey yok. Biz insanız, kuluz, zayıfız, ihtiyacımız var. Sevineceksek sevinelim ama sevinmemiz gerektiği kadar sevinelim. Onu da abartmayalım. Öfkelenmemiz gerekiyorsa öfkelenelim ama gerektiği kadar. Biz bu sınırları zaten sağlayabiliyorsak o zaman gerçekten sağlıklı bir istikameti tutturmuşuz demektir. Böyle olunca da zaten yani streslere, sıkıntılarla başa çıkabilmek istiyorum. Bu güzel. O zaman bu olur. Bir de düşüncelerimize dikkat edelim. Duygularımızdan konuştuk. Düşüncelerimize dikkat edelim. Şimdi duygularımız nasıl oluşuyor? Bizim duygu dediğimiz o kimyasal tepkimeler düşüncelerimizden de etkilenerek oluşuyor. Bir insanda kabaca iki şekilde duygular oluşur. Birincisi bir olay yaşarız. O olayın neticesinde bir duygu hissetmeye başlarız. İkincisi de düşüncelerimizdir. Bir olay yaşamayız. Ben burada şu anda oturuyorum ama gözlerimi kapatsam böyle bir anımı, bir hatıramı hatırlamaya çalışsam oradaki duyguları da canlandırırım. Yani bir şeyleri düşünerek de biz duygularımızı canlandırabiliriz. O zaman demek ki düşünce şeklimize, düşünce alışkanlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu kişi nezdinde bütün herkese bazı düşünce özelliklerimizin birkaçından bahsedeyim. Mesela genelleme dediğimiz bizim beynimizin bir çalışma prensibi var. Bir şeyleri genelleriz. Ne demek mesela? Şimdi yağmur yağıyor. Ben korunaklı bir yerdeyim diyelim ki ama sen dışarıdasın, yağmurun altındasın. Ben senin ıslandığını görüyorum değil mi? O zaman genellemeyi kullanarak, ben bunu oturak düşünmüyorum, kendiliğinden oluyormuş gibi zaten. Genelleme kalıbını kullanarak anlarım ki sen ıslanıyorsan oraya gelsen ben de ıslanırım. Ama benim bunu deneyimlememe gerek yok.
15: Zaten deneyimlemişsin ve çağırmak istemiyorsun o duyguyu.
16: Yok, şimdi duygularla karıştırmayayım. Düşünceleri bahsediyorum.
15: Şimdi düşüncelerden
16: bahsediyorum. Deneyimlemek istemiyorum değil. Somut bir örnek üzerinden anlatıyorum şimdi. Oraya biraz odaklanın. Şimdi diyelim ki sen yağmurda ıslanıyorsun, ben ıslanmıyorum. Korunaklı bir yerdeyim. Ama benim çıkıp ıslandıktan sonra öğrenmeme gerek yok. Ben de ıslanabileceğimi anlarım. Çünkü ileri düzey düşünce kapasitesi olan bir varlığız bizler insanlar. Hayvanlar biraz deneyimleyerek öğrenir ama bizler tahmin ederek, öngörerek de öğrenebiliriz. Senin başına kötü bir iş gelmiştir. Aynı şeyi yapsam benim de başıma geleceğini anlarım. Anlatabiliyor muyum? Aynı şeyi yapmama gerek yok. Dur bakalım sen ıslanıyorsun, ben de ıslanıyor muyum? Bir çıkayım oraya, ben de ıslandım. Deneye yanıla yapmaya gerek yok. Bu bizim kamil bir varlık olmamızda o düşünce sistemimizden gelen bir şey. Biz buna genelleme diyebiliriz. Tamam mı? Bunun başına bu geldi, başkasının da başına geldi. O öldü. Demek ki bu da ölebilir. Bu bitti, bu da bitebilir. Tamam mı?
15: Evet.
16: Ben buna böyle davrandım, kötü oldu. Aramız kötü oldu. Buna da demek ki böyle davransam aramız kötü olur. Yani dur bakayım bununla da kötü oluyor mu diye öğrenmek için denememe gerek yok. Tamam. Şu düştü. Bırakınca o zaman bu da düşer. Tamam. Genelleme. Ama aşırı genelleme dediğimiz bir şey var. Bak aşırı. Aşırı genellemede bu işlevi bozan bir süreçtir. Aşırı genelleme.
15: O tamam. Nasıl oluyor tam olarak?
16: Mesela işte sen bana kötü davrandın. Demek ki bütün insanlar bana kötü davranacak. Ben sana güvenemiyorum. Çünkü sen borç aldın, ödemedin. Demek ki bütün hiçbir insan... Demek ki ödemeyecek. Demek ki hiçbir insana güvenilmez. Bu aşırı genelleme durumu bizim stres seviyemizi arttırır. sıkıntı seviyemizi arttırır. Oysa ki genelleme çok güzel bir özellikti. Bizim hayata uyum sağlamamızı kolaylaştırıyordu. Her seferinde bir şeyleri deneyip yanılarak sıkıntıya girmemize sebep yoktu. Ama aşırı genelleme yüzünden kimseye güvenemez olduk. Hiç kimseyle arkadaş olamaz olduk. Falanca bir yere gidemez olduk. Ben bir kere dışarı çıktığımda düşmüştüm, kafamı vurmuştum. Demek ki dışarı çıkınca insan düşüp kafasını vuruyor. Evde hiç dışarı oturayım. Çıkmayayım. İşte böyle aşırı sağlıksız düşünce yapıları, aşırı genelleme mesela bunlardan bir tanesi, bizim stres yükümüzü arttırır. Oysa ki bile ayırabilmeliyiz, bilebilmeyiz. Evet, bununla böyle oldu ama her insanla olacak diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey, eğer karakter özelliklerini tanırsam başka aynı karakter özelliklerine sahip insanlara da bunu genelleyebilirim. Veya bireyselleştirme. Mesela diyelim ki siz şimdi dediniz ki arkadaşlar lütfen sessiz olalım, çekim yapacağız. Oradan birisi üzerine alınıyor, bunu bana dedi. Kişiselleştirme. Bunu bana dedi, bana gıcık olduğu için yaptı. Bu benim stres seviyemi arttırır. Olayları kişiselleştiriyorum. Oysa ki sen ortaya konuşmuştun.
15: Yani genelleme yapalım ama aşırı genellemeden uzak duralım.
16: Kişiselleştirmeden uzak duralım. Büyütme, küçültme. Mesela bir şeyi olduğundan daha küçük görme, bir şeyi olduğundan daha büyük görme. Dedi ki mesela, ya çok konuşuyorsunuz arkadaşlar, dikkatim dağılıyor. Ya bu ne biçim laf etti be. Görüyor musun, hakaret gibi be. Kavgada olsa söylenmez. Büyütme, abartma. Bu tarz düşünce özelliklerimiz var ise o zaman bizim stres seviyemiz normalinden çok daha fazla artıyor. Mesela aşırı uçlarda düşünme, siyah beyaz tarzı düşünce yapısı. Eğer sen bugün gelmezsen Ercan, beni hiç sevmemişsin demektir. Mesela öyle diyorum. Seni bugün çağırıyorum, gelmezsen demek ki bana hiç önem vermiyorsun demektir. Yani senin bir davranışından tümüne varıyorum. Bu siyah beyaz düşünce yapısı. Böyle yapan insan işte bunu önemsemiyor demektir gibi gibi. Peki. Uçlarda düşünme. Bunun gibi düşünce yapıları insanların stres seviyesini, sıkıntılarını arttırır. O zaman bu kişi nezdinde herkese bunu söyleyelim. Biz düşünce yapımızın içerisinde nasıl aşırılaştırmalar olduğunu da fark edebilirsek, o zaman sıkıntılarımızın düzeyini arttırmadan gerektiği kadar sıkılarak yaşarız. Ne küçültürüz, ne büyültürüz, ne aşırı genelleriz, ne kişiselleştiririz, ne siyah beyaz tarzı bakarız. Böylelikle gerektiği kadar sıkıntı duyarız.
15: Acı çekerken de o acıyı yaşayacağız, gülerken de
16: gülmemizi yaşayacağız. Hepsinin değeri olduğunu bileceğiz ve abartmayacağız. Abartacak özelliklerimizi de düzenleyeceğiz. Evet.
15: Peki, bu izleyicimizin sorusunu da bu şekilde cevaplamış olduğu Serhat Öncüler hocam, psikolog aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocamız şu anda stüdyomuzda misafir. Radyolarında bizleri yeni şu an aramıza katılan dinleyicilerimize de hatırlatmış olayım. Zaten TV'den izleyenler ekranda görmüş olduğu WhatsApp numarasından bizlere sorularını iletebilirler. 0549 691 80 80. Sıradaki soruyla devam edelim. Hocam, ben ne iş yaparsam yapayım hemen heyecan, stres, sıkıntı geliyor. 2 yıllık evliyim. Bu durum eşime de yansıyor. Bir de insanların bana dediklerini kafaya takıyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? Çok çekingenim, özgüvensizim. Üstelik üniversite mezunuyum demiş.
16: Evet, mükemmelleştirmenin çok ön planda olduğu muhtemelen bir kişi. Biraz önce konuştuğumuz bu düşünce özellikleri demiştik ya, mesela bunun gibi bakalım. Bu kişide şimdi küçültme, büyütme vardır, aşırı genelleştirme vardır, aşırı genelleme vardır, siyah beyaz tarzı düşünce yapıları vardır. Bunlar görülür muhtemelen. Çünkü bir olay yaşadığında hemen o gözünde büyüyor bak, büyütme. Küçültme kendini küçültüyor, değerini küçültüyor, becerisini küçültüyor, özgüvenini küçültüyor. Yani ben bunu yapamam. Mesela bir meseleyle karşılaştı. Bu mesele o kadar büyük ve ehemmiyetli bir mesele ki bunu yapamazsam mahvolurum, zaten ben de yapamam çünkü ben beceriksizim vesaire. Olaya 10-0 yenik başlıyor zaten direkt. E peki böyle başladığında ne oluyor sonucu derseniz, muhtemelen gerçekten de sorunlar yaşar. Çünkü böyle bakan, bu kadar endişeli bakan bir insan bazı hatalar yapar yani. Sakarlıklar yapar. Evet. Ondan sonra ne oluyor? Onlar yapamama anıları olarak birikmeye başlıyor kişide. Ben geçen de şunu yapamamıştım, zamanda bunu yapamamıştım, böyle olmuştu, böyle olmuştu. Bunlar birikiyor. Ondan sonra yine bir olayla karşılaştığında yine yapamayacağım diyor. Ve bu böyle kendi kendini besleyerek devam ediyor. Bir de bu insanlar, özellikle insanların söylediklerini çok takıyorum dedi. Hı hı, evet. Muhtemelen

0: Niye edemedim? Yani güzel yaptığı işlerin keyfini alamaz. Tam istediği gibi yapamadığında da bunun sıkıntısını fazlaca yaşar. O zaman hayat nasıl bir yere dönüşüyor biliyor musunuz?
1: Zindan.
0: Zindan gibi keyifler alınmıyor. Çok keyif veren bir yer değil. Hayat çok ödüllendiren bir yer değil ama sürekli cezalandıran bir yer. Hayat sürekli cezalandırıyor. Kişinin kendi yaklaşımından ötürü ama hayatın yaptığı bir şey
1: Bir şey
0: yok.
1: yok.
0: Hayat zaten canlı bir şey değil. Dolayısıyla hayatın içerisinde güzellikleri göremiyor. Hep karamsarlık, olumsuzluk, karanlıklara odaklanmış oluyor. Bu yapıda zaten gittikçe daha olumsuz enerjiyi toplayarak devam ediyor.
1: Ne yapacak hocam?
0: Ne yapacak? Bu hali tabii değiştirecek. Peki şöyle yapsa değişir mi? Öyle yapsa değişmez. Hemen bir anda böyle dur o zaman biraz daha rahat bakmaya çalışayım. Biraz daha olumlu bakmaya çalışayım. Zaten rahat ve olumlu bakmaları da özensizlik olarak görme eğilimi vardır mükemmelliyetçi insanlarda. Ya ne yapayım ben çok umursamaz bakamıyorum öyle derler. Benim bir kardeşim var. O böyle o konularda çok rahattır biliyor musunuz? Anlatıyor mesela. Zaten çok umursamaz biridir o. Çok rahat biridir. Boş verir geçer. Yani bunu negatif, olumsuz bir özellik gibi anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri olduğu gibi kabul edebilmek onun için
1: Umursamazlık.
0: umursamazlık ve disiplinli bir insanın yapmaması gereken bir şey. Böyle görüyor. Ben ciddi bir insanım. Disiplinli bir insanım. Olması gereken budur zaten diyor. Buna inanmış.
1: Bu özelliklerin dışında olan herkes onun için
0: Evet. Zaten çok
1: işini
0: katı
1: iyi
0: kuralları var.
1: yapmayan.
0: Çok katı kuralları var. Boş vermeci.
1: Evet.
0: O yüzden zaten şöyle yap, böyle yaplardan çok bu fayda almaz. Sağduyuya seslenerek anlatılanlardan çok anlamaz. Bu duygusal bir ihtiyaç kümesidir. Tıpkı zaman zaman anlattığım şu durum gibi. Bir çocuk anne ve babasıyla yaşarken, büyürken onların yaklaşım ve hallerinden hayatta kalmasını sağlayacak bir tutumlar kümesi oluşturuyor. Mesela bir tanesi öfkelendiğinde duygularını göstermemeyi
1: Evet.
0: öğrenmişti. Gülerek buna tepki vermeyi öğrenmişti. Duygularını izhar etmemeyi öğrenmişti. Şimdi bu da mükemmeliyetçi olmayı öğrenmiş. Ve bu şekilde anne babasıyla survive etmiş, hayatta kalmış. Belki de anne babası ufacık hataları bile hoş görmeyen, hemen cezalandıran tiplerdi. Çocuğun başına hemen biniyor idiler. O zaman o da hayatta kalmak için ne yaptı? Mükemmelliyetçi bir hayat kurdu. Ve de belki de anne ve babası boş vermeyi, hoş görmeyi, kabullenmeyi, işte hata da olsa görmezden gelebilmeyi de zem eden insanlardı belki de. Bak görüyor musun işte hatalı şey yapıyor. Ne kadar da işte tembel insan, ne kadar da işte boş insan, böyle başarısız olunur, şöyle yapılır, böyle yapılır. Çocuk bunları duya duya büyüdü ve içselleştirdi ve artık bir hayat görüşüne ulaştı. Kendi orijinal hayat görüşü olduğunu zannediyor ama aslında anne ve babasının ekmiş olduğu durumu devam ettiriyor. O zaman ne yapacak? O zaman psikoterapiye gidecek ve tekrar bu süreçler canlandırılacak. Ve demir tavında dövülür hesabı. O kor haline geldiğinde o duygular o zaman biraz farklı yapılar oraya entegre edilmeye çalışılacak. Ama bunun kendisine zarar verdiğini görüyor. Bunu görebiliyor, anlıyor. Çünkü bir insan sonuçta sıcak demiri tuttuğunda elinin yandığını anlar yani.
1: Evet.
0: O kadar da değil. O var. Sinir uçları ölmemiş yani. Hissediyor ama başka bir yol bilmiyor. Başka bir yol bilmediği için içinden hep bu geliyor.
1: Ya bu mesajı atması da o sinir uçlarını hissettiğine
0: Yani
1: işaret,
0: canı
1: değil mi hocam?
0: acıyor, sıkıntı yaşıyor ama başka bir yol bilmiyor ki. Kendi haline bırakıldığında yine aynı şeyi yapıyor. O yerleşmiş içine, onunla hayatta kalmış, onu devam ettiriyor. O yüzden oraya farklı denklemlerin oturtulması, girilmesi gerekiyor. İşte
1: Gerekiyor.
0: o da demir tavında dövülür. Çocukluğa inilecek, bazı yaşantılar ortaya çıkartılacak. Niye bu kadar katı olmalı? Niye bu kadar mükemmelliyetçi olmalı? Niye bu kadar siyah beyaz olmalı? Bunlar duygusal dünyasında açığa çıkartılacak.
1: Aşırı merak ediyorum psikoterapi süreçlerini, bu
0: Şimdi anlatınca böyle gözünüzde canlanıyor gibi olur.
1: olursa
0: Ama
1: ama
0: tam
1: tam
0: o anı yaşamak
1: yaşayamayız.
0: çok farklı bir şey. O anı yaşamak gerçekten çok farklı. O duygulara inerek zaten devam ediliyor. Yoksa ben böyle anlattığımda şimdi mesela bu seyircimiz veya başkaları dinlediğinde gözünde canlandırıyordur. Evet ya hakikaten şöyle böyle. Ama bunlar bir anlam ifade

0: ifade etmez. Çünkü duygu dünyasına onun inmesi gerekiyor. Sadece bir fikir olarak anlıyor.
1: Bir rehberle inmesi gerekiyor.
0: Evet, onu kendi başına, yani şimdilik benim bildiğim bir yöntem yok.
1: Bu türde durumda bulunan insanlar bu kadar bilinçli olduğu halde, ne bileyim, videoları izleyerek, okuyarak.
0: Bu kadar bilinçli bir bilinç
1: adım
0: düzeyi değil
1: bu. Adım atma bilinci içerisinde olduğu halde diyeyim.
0: Bu çok yüksek bir bilinç düzeyi değil bu. Yani ben seyircimizi şimdi zemmetmiyorum, o anlamda değil. Ama canın acıdığını söylüyor. Bu çok büyük bir şey değil.
1: Ne bileyim,
0: canın acıdığını zaten anlayacak.
1: Bu süreçte yaşayanlar da var, bu durumun farkında
0: evet.
1: olup ne bileyim hiçbir adım atmayan insanlar da var. Halinden memnun insanlar da var ya.
0: Onlar da inkar seviyesinde oluyor. Yani onlara zaten hiç anlatamayız.
1: Onlar da o yönünü devam ettiriyorlar.
0: Onları da hiç anlatamayız yani. O inkar halinde. Yok, hani bir sıkıntı şey yok yani. Diyor yani. Ha. Bir problem yok diyor. Ona bir şey diyemeyiz zaten. Yani bu çok yüksek bir farkındalık düzeyi değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Farkındalığın evet bazı katmanları var. Şimdi ne yaptığını, ne olduğunu evet görüyor. Ama nasıl çalışacağını, çalışma sürecine başlandığında asıl farkındalığı ve içgörüsü ortaya çıkar. O zaman ne kadar derinleşebiliyor? Bunu devam ettirmeye ne kadar istekli? Yani canı yanıyor, bunu bitirmek istiyor ama devam etmeye ne kadar istekli bakalım.
1: O sürece ne kadar katlanacak?
0: O yola evet ne kadar katlanacak?
1: Anladım.
0: Hani siz bir dönem işte mesela diş ameliyatı olmuştunuz,
1: evet.
0: Bayağı bir
1: neler.
0: Uğraşlar. Doktor şunların yapılması lazım dediğinde ne kadar istekli oluyorsun? Tamam, acın
1: evet.
0: dinsin istiyorsun ama bir de yapılacaklar var orada, görünenler var, onlara ne kadar isteklisin?
1: O sürece sabretmek çok zor.
0: Aynen
1: hocam.
0: Sabretmek, uğraşmak, canın yanacak, paran gidecek, zamanın buna şey yapacak, hayatının bir dönemini buna yatırım yaparak geçireceksin. Buna ne kadar isteklisin, bak içgörü ve istek orada ortaya çıkar, motivasyon orada ortaya çıkar.
1: Ben psikoterapiye gidiyorum, tamam iyileşeceğim değil, o sürece odaklanacaksın.
0: Psikoterapiye gidiyorum, ben her şeyin farkındayım değil.
1: Değil.
0: He. Evet, sen kendine yatırım yapacaksın. Dil kursuna giriyorsun, dil kursuna girdin, öğrendin, çıktın değil.
1: Çalışıyorsun, tekrar ediyorsun vesaireler.
0: Evet, evet. Bu programı dinleyerek bir şeylere öğreniyorsun ama tamamına varıyorsun değil.
1: Heh.
0: Öğreniyorsun şu anda. Bir şeylerden fark ediyorsun,
1: o zaman
0: bir yerlere gidiyorsun.
1: Bu gaflete düşmeyelim.
0: Evet.
1: Ya tamam, ben Serhat Hocam'ın bütün 40-50 videosunu izledim, artık bilgi
0: artık
1: sahibiyim.
0: Artık ben oldum, tamam oldum.
1: Değil yani.
0: Bizim yani burada benim nacizane, yegane amacım insanlarda bir kıvılcım oluşturmak.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Amin cümlemizden.
1: Amin.
0: Bazı dertlerini aşabilmelerini sağlamak, bazı dertlerine de kapı açmak. Yoksa her şeylerini halletmek gibi bir zaten bizim bir iddiamız olamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Bir kısmını gerçekten halledebilmek bir kısmı olur. Başkalarına da kapı açabilmek. Çünkü asıl sorunlar diyelim ki bu. Asıl sorunlar. Bir de hayatın içerisindeki ilişkiler, olaylar, durumlar üzerine yığılan bazı çerçöp sorunlar var. Tamam, benzetme yapıyorum. Şimdi biz onları üflüyoruz şöyle bir. Onlar bir açılıyor, asıl sorun ortaya çıkıyor. Şimdi buna kapı açıyoruz, hadi diyoruz buradan devam et. Asıl meselen senin bu. Senin asıl meselen kocan değil, asıl meselen çocuk değil, asıl mesele işte orada kuzenleri birbirine
1: değil.
0: Bir şey yapıyor, o değil. Onları şöyle şöyle halledersin diyoruz. Adamın uğraştığı dert o çünkü. Onu bir hallet, ondan sonra sen asıl konuna bak diyoruz mesela. Yapmaya çalıştığım benim nacizane bu.
1: Eyvallah.
0: İnsanlara psikolojinin ne kadar önemli olabileceğini göstermek, ilişkilerinde daha işlevsel olabilmesini sağlamak. İnşallah oradan da işte kulluklarına bir fayda olursa, vesile olursak biz de kazanırız, siz de kazanırsınız. Hepimiz inşallah çok kazanırız
1: yani
0: ahirete.
1: İnşallah hocam. Biz psikoloji alanında ben sağ olsun yönetmenim Tanbaşkaya çok bu konuda beni işlerdi, öğretirdi daha doğrusu radyo programlarımdan ötürü. Ya siz geldikten sonra da tabii bu külliyatım daha da artmaya devam ediyor ama hiçbir zaman ben oldum dememek de gerekiyor. Onu bir kez daha öğrenmiş oldum.
0: Hiçbir alanda.
1: Hani beni halam aradığında ya sen Serhat Hoca ile program yapıyorsun, benim şöyle derdim var, anlamışsındır sen, gel bana yardımcı ol derse uzak duracağım artık. Tamam, peki devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bir soru daha sorma vaktimiz var. O soruyu da şöyle değerlendireceğiz. Hocam evliliklerle alakalı çok soru geliyor. Ama bu evlilikle değilmiş. Onu da hatırlatayım izleyicilerime. Bu konuda daha çok sorular da gelecek ilerleyen zamanlarda.
0: Evet.
1: Tabii bu konuyla alakalı bir probleminiz de varsa efendim, geçmişteki programlarda sizin yararınıza olabilecek aileyle alakalı birçok sorular da var. Tabii yine iletmek isterseniz bekleriz. Hocam benim bir kızım var. Senelerdir benimle küser barışır, tekrar küser, hep eski konuları açıyor. Diyorum ki eskilerle yaşama, önüne bak, dinlemiyor. İşte böyle oldu, böyle geçti. Bana bunu dediniz, şunu dediniz. Biz evden kovmadık, kendi kalktı gitti, beni evden kovdunuz diyor. En son evlendi, şimdi yine aynı devam ediyormuş. Bir tane kız çocuğu var, o çocuğa da aynı şekilde davranıyor. Bir düzenliyor, bir bozuluyor. Ben de diyorum ki sıkıntısı yok, düzgündür, bir saat oluyor ki bundan delisi yoktur diye bitirmiş.
0: Evet, yani çok değişken.
1: Bir saati geliyor ki
0: aynen. Bundan delisi yok. Bir diyorum ki iyi gidiyoruz, tamam sorun yok. Evet. Sonra da bir bakıyorum ki ya bundan daha deli insan yoktur diyorum. O derece deliriyor yani. Sıfırdan yüze fırlıyor.
1: Evet.
0: İşte bu değişkenlik, bakın bu anne kızı nezdinde bize aslında bir kişilik bozukluğunu tanımlıyor. Bir kişilik bozukluğunun ne kadar değişken olabileceğini tanımlıyor. Muhtemelen bu kişi... Bu bahsettiği kişi bu kadar dramatik değişkenlikleri varsa, duygusal değişkenlikleri çok yoğun olan, bizim B kümesi içerisinde oluşan bir kişilik bozukluğudur muhtemelen. Ya bir borderline'dir, ya narsistik kişilik bozukluğudur, ya histriyonik kişilik bozukluğudur.
1: Bu D
0: kümeler
1: kümesi...
0: var. A kümesi, B kümesi, C kümesi, D kümesi.
1: Sıkıntılı bir küme mi?
0: Yani bütün kişilik bozuklukları sıkıntılı derken
1: yani
0: neye göre sıkıntılı?
1: Birden yüze kadar
0: hayır,
1: ki değil.
0: Hayır, birbirlerine benzeştirerek koymuşlar. A kümesinde şunlar var. İşte paranoidler, şizoidler, OKKB'ler. B kümesinde işte biraz önce bahsettiğim borderline var. İşte narsistik kişilik bozukluğu var. Histriyonik kişilik. C kümesinde bağımlılar vesaire. Böyle devam ediyor. Kümeleştirmişler bunları. B kümesi grubunda olan muhtemelen bir kişilik bozukluğunu bize tanımlıyor. Ya histriyonik kişilik bozukluğudur bu. Ya borderline kişilik bozukluğudur. Ya da narsistik kişilik bozukluğudur. Üçünün de ortak noktası çok değişken, çok duygusal olabilen. Duygusal derken yani duygulanım anlamında değil, duygusal taşkınlıklar yaşamaya her eğimli duyguluyor. Olan, yoğun duygular yaşayan, işte bir iyiyiz bir kötüyüz hallerinde, bir kendisi sakin, bir anda böyle fırlamış, etrafındaki insanlarla ilişkileri bozuk olma eğiliminde, işte kızıyla da kavga ediyor, evet. Annesiyle de kavga ediyor, evet. Evlenmiş, eşiyle de muhtemelen kavga ediyordur, zor bir kişilik yapısını anlatıyor. Kendi ailesine de, yani kendi, şimdi bu bize soran anne.
1: Evet.
0: Kendi çocuğunu yetiştirdikleri döneme de dönüp baksın tabii. Yani bir kişilik bozukluğu da öyle
1: kendiliğinden olmaz mı?
0: Bağdabostan'da yetişmiyor yani kişilik bozuklukları.
1: Aile dışından da sirayet eder mi kişilik bozukluğu?
0: Yok,
1: hocam?
0: Aile dışından sirayet et yani. Aile dışından değil de yine çok yakın bir çevre olması lazım.
1: Apartmanda, aile apartmanı ise mesela.
0: Aile apartmanı. Ondan sonra ama nerede başlıyor çocukluğun asıl temeli? 0-6 yaş. Anne babayla başlıyor yani o süreçte, ya anne bakmamış da anneanne bakmış olacak o zaman.
1: Mesela.
0: Hani annenin dışında bir etken var mı, babanın dışında bir etken var mı derseniz öyle diyelim. O zaman anne baba bakmamış da anneanne dede bakmış olacak mesela. Onlar anne baba yerine geçmiş. Yani ilk bakanların en çok etkisi var.
1: Sirayet ediyor.
0: Aynı ev içerisinde anneanne varsa, dede varsa, işte birlikte yaşanılan büyük aile ise belki oralarında tabii ki etkileri var. Tamam mı? Ama emziren, bakım veren genelde tek kişidir. O daha çok bakım verir. Diğerleri yardımcıdır. Asıl temel ilk etki bakım verenle çocuk arasındadır, bebek arasındadır. Orada bir bağlanımın ve bağlanma stilinin nasıl geliştiği çok önemlidir. Hayat boyu onun etkilerini yaşayacak çünkü. Sonra işte baba takdim ediliyor, diğerleri takdim ediliyor. Yavaş yavaş diğerleri katılıyor. Gelişim hep devam ediyor ama çok temeli o 0-6 yaşta alıyor. Tamam.
1: Her şey orada başlıyor.
0: Temel orada başlıyor. O yüzden kendi yetiştirdiği ortama da baksın yani. O dönemde neler yaşandı, nereye gidi, ne oldu? Hani kızındaki bu patlamalar, çatlamaları da biraz anlamak istiyorsa o dönemki yaşanılanlara da şöyle bir dönüp baksın. Hatırlama babında, suçlanma anlamında değil yani. Olan olmuş artık, geçen gitmiş. Ama en azından kızını biraz anlayabilir. Kızının bu değişkenliklerini, bu duygu durum hallerini anlayabilir, anlamaya çalışabilir. Yapılacak ne var? Kendisinin çok fazla yapabileceği bir şey yok. Yani tedavi anlamında yapabileceği bir şey yok. Yoksa kızıyla dikkatli olur. Özellikle onun bu duygu patlamaları karşısında ezilip suçlanıp geri çekilmemekte fayda var. Önemli olan bu.
1: He.
0: Onunla kavga etmek değil de, kavga etmek değil de sınır koymak önemli. Yavrum bu şekilde davranamazsın. Yavrum bunu böyle yapamazsın. Bana bu şekilde davranırsan şöyle olur, böyle olur. O zaman biraz biraz mesafelenerek, bu şekilde davrandığı zamanlarda onu bir şeylerden mahrum bırakarak, mesela kendisinden mahrum bırakabilir. Evliliğine bir şey yapamaz da onu kocasıyla, kızı düşünecek yani. Kocası düşünsün kızının sağlığını vesairesini, kızın kocası.
1: Evet.
0: Biraz karışıyor ama anne kendi haline artık bakacak yani. Kendisi biraz mesafelenir. Kötü davrandığı zaman kendisine kızıyla mesafe koyar. Yavrum ben senin bu şekilde benimle konuşmanı istemiyorum der, kapatır. Uzaklaşır. Sonuçta artık evler ayrı, şeyler ayrı. Kızından kendisini bu şekilde koruyabilir ama tedavi etme, onu düzeltme anlamında yapabileceği fazla bir şey yok.
1: Mesafe.
0: Anca bir uzmana gitmesi sağlanmaya çalışılabilir, yönlendirilebilir. İşte bir terapist, bir kişilik bozukluklarıyla da çalışan böyle deneyimli bir terapist bulacaklar da ona gidecek. Onunla çalışılacak. Bu durum ona sen ruh hastasısın şeklinde değil de bak senin böyle böyle durumların var yavrum, bak kızınla da sorunlar, eşinle de sorunlar, bak böyle oluyor, şöyle oluyor. Biraz onun sağ duyusuna seslenmeye çalışılabilir. Onun bu zararları görmesi, kendisinin de zarar göreceğini anlaması sağlanmaya çalışılabilir ki bir uzmana gitmeye motive olsun. Tamam mı? Bu insanlar çünkü bir depresyona, bir kaygıya girdiğinde de çok yoğun bir şekilde yaşarlar. O zaman bir uzmana giderler. O zaman da çalışılabilir.
1: Anne dese ki, aa evet hocam bende de var. Ben onu yazmayı unuttum size. Bende böyle biraz aksi yönlerim vardı. Yine sonuç uzman.
0: Yani kızı için yapılacak bir şey yok artık. Kızına geçmiş onlar. O kendisindeki mesele, çalışmak isterse kendisi çalışır. Ama burada odaklandığı şey kızının durumu ya. Kızına çok fazla yapabileceği bir şey kalmamış kendisini korumak dışında.
1: Tabii bu durumda belediyelerin de, her programda hatırlatıyoruz. Yine
0: evet,
1: hatırlatmakta
0: önemli.
1: Fayda var. Bu tür imkanları da var kıymetli
0: belediyelerin. Ondan sonra terapi merkezleri açılıyor yeni yeni devlet gözetiminde. Hastanelerde yine psikologlar var. Aile Bakanlığı'nda var. Yeşilay'da var. Bildiğim kadarıyla bunlar da var. Ya çok düşük ücretli ya da ücretsiz bir şekilde psikolojik de danışmanlık alabiliyorlar.
1: Psikoterapi var mı hocam orada?
0: İşte oradaki sadece uzmanlara bağlı yani. Vardır da yoktur da. Bazı uzman psikoterapisttir. O uzman veriyordur. Belki öbür uzman henüz daha o eğitimlerini almamıştır. Bilmiyorum. Yani ona gidip araştırıp bakacaklar.
1: Peki değerli hocam, bir soru daha sıkıştırmak istiyorum.
0: Tamam.
1: 99 yılından beri bipolar tedavisi görüyorum. 3 tane bir ilaç söylemiş. Namazlarımı devamlı kılıyorum, kılmak istiyorum, başlıyorum ama devam edemiyorum demiş hocam.
0: Evet, işte istikrarı sağlamakta çok, bipolar yapı değişken bir yapı olduğu için istikrarı sağlamakta zaten temel olarak zorlanırlar. Zor bir süreç açıkçası ama manik ataklara girmiyorsa bu da çok iyi bir istikrardır. İlaçlarını düzgün bir şekilde kullanıyorsa, yeme içme düzenine dikkat ediyorsa, paketli gıdalardan, işte aşırı şeylerden, koruyuculardan, katkılardan uzak duruyorsa, yapabildiği kadar tabii. Yani az beslensin, öz beslensin. Öyle bakalım. Hani çok yiyemese bile, bazı gıdalar biraz pahalı da olsa, organik vesaire, katkısız falan, az yesin o zaman. Ama o katkılı şeylerden yememeye çalışsın. Paket gıdalardan uzak dursun. Uykusuna çok çok dikkat etsin. Uykusu altın değerinde çünkü bir bipolar hastasının. Yattığına kalktığına çok dikkat edecek. Sosyal medyadan vesaireden elinden geldiğince uzak dursun. Bunlar zaten onu bayağı bir istikamete sokar. Bunları yapabilirse. Bunları yaptıktan sonra bir baksın. Namazlar
1: değişimine
0: ne durumda gidiyor? Evet, namazlar ne durumda gidiyor? Ama yine de istikrarı sağlamakta belki zorlanabilir. Bilmiyorum ne şekilde namazlarını kılmıyor, bırakıyor ya da ne oluyor?
1: Evet,
0: hani bir stres, bir sıkıntı döneminde mi bırakıyor? Böyle bir karamsarlığa düşüp de mi bırakıyor?
1: Sevinç,
0: depresif anladım. Bazı böyle belirtiler aynen öyle çıkıyor. Neşe, sevinç zamanlarında mı bırakıyor? Ya yapmasam da olur, Allah affedere mi giriyor? Yani nasıl bir bırakma hali onu bilemiyorum ama bunlara dikkat etsin.
1: Peki bu mani ataklarla ilgili fetvayı da merak ediyorum dinleyicilerimiz.
0: Evet, ulaşırlarsa
1: o konuyla ilgili de burada. Gerçi biz
0: aslında biz de ulaşabiliriz fetva hattına,
1: değil mi hocam? Yani bir dahaki programda o konuyu konuşalım mı? Yani bir iki dakika yer ayıralım.
0: Öncesinden bir ulaşsak aslında bir fetva hocamıza da karşılaşsak, bir konuşsak acaba olur mu?
1: Tamam.
0: Bir buluşturursanız bizi de bir konuşsak, tamam. Şey yapsak, sorsak.
1: Eğer siz buluşturamazsam önden ben görüşürsem hemen soracağım. Serhat tamam. Hocamın size selamı
0: İnşallah.
1: Var diye bileteceğim.
0: Tamam.
1: Hocam bir program daha bitti.
0: Evet. Allah'a emanet olun.
1: Allah razı olsun. Teşekkürler. Değerli izleyenlerimiz ve kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri, bir psikolojik bakış programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Selamun aleyküm.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
4: Şimdi reklamlar. İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
10: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Eğer ahireti düşünerek dünyayı da helalinden götürürsen ben ona bir şey demiyorum. Ama çok mal haramsız olmaz demiş. Çok laf yalansız olmaz demiş. Bu lafın da bir karşılığı var. Bu ya bir de helaldan olsa dünyanın ne demiş Hasan-ı Basri Hazretleri? El dünya helalu hesap ve haramu azap. Dünyanın buyurmuş haramı zaten azap. Hesap nereden sorulacak? Helalından sorulacak. Allah zaten haramdan hesaba çekmeyecek ki. Haramdan zaten gümbürtü cehenneme gönderecek. O zaman bu hesap helaldan sorulacak. O zaman helaldan niye sorulacak? Çünkü neden? Nereden kazandın, nereye harcadın? Ben helalından kazandım, hesabı verdin. Helalından kazandın yetiyor mu? Helala harcadın mı? Ya günahlara harcadıysan, gösteriş için harcadıysan, İnsanlara hava atmak için harcadıysan, tekasür için harcadıysan, iftihar için harcadıysan, bunlar ne olacak? Bunların hepsinden hesap var. Çünkü nereden kazandın yetmiyor. Nereye harcadın? Bu sorulacak. Kolay mı bu? Onun için kim dünyanın ziynetini istiyorsa, nüveffî ileyhim, biz onlara veririz diyor. E'mâlevum, amellerinin karşılığını fiyâ dünyada. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu ayeti doğru anlamak için. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor, zikir yapıyor, sohbet yapıyor, vaaz yapıyor, hocalık yapıyor, hafızlık yapıyor, imamlık yapıyor, müezzinlik yapıyor, dervişlik yapıyor, bilmem ne bilmem ne. Yani din işleri yapıyor. Yani ahiret ameli, Allah için yapılması gereken ameli yapıyor. Ama o ameli yaparken niyeti ne? Buradan istismar, dünyadan ne para kazanırım, itibar kazanırım, oradan meşhur olurum, oradan milletvekili olurum, oradan belki bakan olurum, olmasam da milletvekili de yeter. Böyle öne çıkmaya çalışıyor. Ama ahiret ameli yapıyor, niyeti ne? Dünyalık kazanmak. Var mı böyle hacılardan, hocalardan? Oho! Oho! Bunlar, işte bu ayet onlara dokunuyor. Niye? Onlara amellerinin karşılığını dünyada veririz. Yani ne demek? İtibar veririz, meşhurlaşır, büyük hoca derler, zenginler hürmet eder, elini ayağını öperler, herkes fetva sorar, işine göre fetva alır, ondan sonra o da ondan hediye alır, ondan para alır, ondan bir şey alır. Bir dernek kurar, toplar paraları, paraları da itibarından dolayı o paraları da kendine araba alır, oğluna daire alır, karısına ev alır. Bazı hoca efendiler maalesef
6: efendi diyemiyorum. Ama arkadaşlarımızdı. Kimisi bizden yaşlıydı, kimisi bizden genç idi, kimisi öldü, kimisi kaldı. Kalan çok. Ama öyle ölenler de var. Şu anda karısının üzerine yaptığı, milletten topladığı parayla karısının üzerine yaptığı binayı karısı medreseye vermiyor. Sen şimdi gittin mezarda yattın. Bu milletten paraları topladın medrese yapacağım diye. Tekke yapacağım diye. Talebe okutacağım diye. Şimdi sen bunu niye karın üzerine yapıyorsun? Yap derneğin üstüne, yap vakfın üstüne. Biz şahsımızın üzerindeki malları bile Haydar'a verdik. Fatih'te o binaların yapıldığı yerlerin hepsi benim babamdan kalma şahsımın üzerineydi. Biz bütün şahsımızın üzerinde, hanımımızın üzerinde olan şeyleri bile aldık. Seneler evvel Haydar'a devrettik. Bizim orada hiçbir kuruşumuz, bir şeyimiz kalmadı. Sen şimdi bir de millet, o zaman da para da toplamadan aldığımız yerlerdi. İlk zaman. Babamın zengin zamanıydı. Şimdi sen bu kadar paraları topla, ondan sonra yap oğlunun üstüne. Ya oğlum da hoca, ya oğlun da hoca ama bu mal oğlunun değil ya. Sen öldün, oğlun sapıttı veya sen sapıttın. Veya şu veya bu, ya bunu yap bir dernek mütevelli olsun. Bir yanlış olursan mütevelli herhalde dur der ya. Bir Müslümanlar dalalette birleşmez. Bir kişi, iki kişi, aile içi efendim sapıtabilir. Ama başka Müslümanlar da şahit olursa olaya, yetkili olursa derler, ne yapıyorsunuz kardeşim? Burada medrese devam edecek. Senin burada çoluğu çocuğun oturamaz. Yaptılar 10 kat, 20 kat binaları. Kaç tane tanıyorum ya, kaç tane tanıyorum. Oğullarını, kızlarını oturttular binaya. Milletin parası toplanın. Burada hoca ders vereni oturt o zaman. Adam talebe okutuyor orada. Nasıl olur kız okursun? İşte ahiret ameli yapıyor görünümünde ama ahiret amelinden maksadı ne? Dünyanın zinetine ulaşmak. Mevla da buyuruyor ki ben onlara dünyada bir karşılık veririm. Nedir? İşte milleti kandırır, onu kandırır, ona kendini beğendirir, ona sevdirir. Millette de zaten haram para çok. Millette de helal para kalmamış. Dolayısıyla haramdan gelen tabii ki harama gidecek. Ondan sonra dolandırılan dolandırılana. Ne olacak? Helal değil ki para. Ondan sonra da doğru dürüst ehli sünnet alimleri bulmaz. Esas ihtiyaç sahibi seyitleri, velileri bulmaz. Gider hokkabaz hocalara kaptırır. O da ondan sonra malları üstüne yapar. Otur aşağı. Neden? Senin de para haram zaten. O da ayrı dava. Ben onlara dünyada veririm ama diyor ve hum fiha la yubhasun. Dünyada hiç de eksik etmem diyor. Ne, namaz kıldım, oruç tuttum, ibadet ettim, hafız yetiştirdim. Hocam benim. Tamam al. Senin derdin ne dünyalı? Tamam al. Amasına bak. Ulaikellezine onlar ancak o kimselerdir ki لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ Hacı, hoca, namaz, abdest, sofi, derviş, hikaye. Eğer derdi Allah değilse, eğer derdi rızaullah değilse, eğer maksadı şu beş para etmez fani dünyanın zinetleri ise, işte onlar için ahirette ateşten başka bir nasip yoktur Allah buyuruyor. اِلَّا النَّارِ Hacılar, hocalar, dikkat etsin. Dernekçiler dikkat etsin. Vakıf kuranlar dikkat etsin. Ümmetin emanet paralarına, zimmete dikkat etsin. Hiç kimse karısının, oğlunun, kızın üstüne ümmetin parasından hiçbir şey yapmasın. Hep Müslümanlar, ondan sonra kurdukları derneklerde, vakıflarda baba, oğul, damat ilişkilerine girmesin. Müslümanlara güvensinler. Müslümanlardan yardım eden salih insanlardan mütevelli kursunlar. Öbür türlü zaten beş tane mütevelli, üçü benden, ne dersem onu yapacak, yine gitti. Yine gitti. Burası akrabanın çiftliği mi ya? Bak benim babam o kadar o malları verdi, Allah için ne kadar infak etti, ne kadar harcadık, dünyanın dilindedir o zamanlar, eskiler çok iyi bilir, şimdi 90 yaşını geçti. Ama o vakfa da girerken, üst kapıdan vakfın yerinden girmiyordu ya. Alt kapıdan cemaat sıra bekliyordu. Cemaatle beraber alttan giriyordu. İlk zamanda vakfı da okurdu, hepsini yaptı. Ama ondan sonra
8: ayrıldık. Bizim ailemizden hiç kimse asla Hayder'de, hiç başından beri 20 senedir Hayder'de bizim ailemizden hiçbiri çalışmadı ve hiçbirinin bir yetkisi yok. Niçin? Ya ümmetin malı kardeşim, gelin orada sohbet dinliyor, bütün millet kadın erkek doluyor. Bir ayda 178 bin kişi girmiş çıkmış. Bir ayda Hayder'e 178 bin kişi. Kadın hocalar, acayip kadın hocalar, devamlı sohbetler, elhamdülillah. Ben de seviniyorum. Şimdi burasını gelse, ayda bir anahtarı aç, Cübbeli konuşsun, anahtarı kapatsın Ercan Efendi, çıkalım gidelim, bura bir ay tozlansın. İş mi ya? Babanın çiftliği mi ya? Ki buranın da demirinde, çivisinde, bu külliyenin yapımında da Fikret amca anlar, Allah şifa, nasıl durumu? Nerede? Bakalım işte, ziyaret etmemiz lazım. Fikret amcamız, o da buranın müsebbiplerinden, arsayı o ayarladı falan. 30-35 sene sonra müftüler bize men etti, camileri engellediler. Bütün camileri kapattılar. Akşam namazından camiyi kapattı müftü. Millet akşam namazından girmesin, girerse Cübbeli de gelir sohbet eder diye. Akşam namazından, Molla Arap camisine akşam namazını kıldırmadı bize kaim müftü. Kaç sene var? 35. Sen çocuktun. He? Sen hatırlıyor musun? 93'ü diyor. Ben bu Bursa'da neler çektim ya? Ben bu Bursa'da çekmediğim çile kalmadı. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Her dakika bir yere gidiyoruz. Onu uyanıyorlar, öbür camiyi kapattırıyorlar. Neyse sonunda burayı yaptım. Buranın da çivisinde, demirinde babamın çok şey yardımı var. Fikret amca onu hatırlıyor. Ben unuttum da. İlk malzemeyi, demirleri falan hep o gönderdi diyor. Dolayısıyla veren ele olmak lazım. Milletten toplanılan paralarla ahkam kesmemek lazım. Şimdi dernekçiliklerin, vakıfların bir kısmında, hepsini tenzih ederim, bir kısmında maalesef hocaların kendileri, akrabaları, çocukları vesaire, bu olmaz. Sen Allah için hizmet et, maaşını alıyorsan al. Maaşını al, maaşın helal. Sana iyi maaş versinler, versinler. Ama şimdi binayı karın üstüne yapılır mı ya? Bak şimdi bir tanesi öldü, bina karısının üstünde kaldı. Şimdi rüyada birisi gördü, mahvoldum kabirde diyor, ne yapacağım şimdi diyor. Ne yapacaksın şimdi? Bizim Celal Hoca'nın bir lafı vardı, rahmetli yani. Rize'de ben okurken Rasul Hoca'nın abisi, yani abisi sayılır, yaşlıydı ondan. Celal Hoca öyle derdi, kabir sıkıştırması çok fenadır derdi. Sizi Celal Hoca da kurtaramayacak derdi. Yani Cübbeli sana ne yapsın şimdi? Bas bas bağırıyorsun, mezarın ateş dolmuş. Ben binayı emanet, işte bak ben hep dualarımda ne diyorum? Ya Rabbi, üzerimizde en ufak bir emanet varken öldürme bizi ya Rabbel Alemin. Emanetleri hakkına, haklılarına, müstehaklerine vasiyetlerimizi yaparak, emanetleri teslim ederek ölmek nasip eyle ya Rabbi. Ya çocuklarım hoca olmadı diye, yani birkaç tanesi oldu da, işte şey ettik, noterden bile gittim, 50 bin cilt kitap. Şu anda milyarlar alınmaz. 50 bin cilt kitap, onları da ben ne yaptım? Satmasınlar, etmesinler. Halbuki onu ben kendi paralarımla aldım çoğunu. Ondan sonra tabii hediye de var. Onları da ne yaptım? Noterden vakfettim. Bir insan ölmeden evvel bunları düşünmesi lazım. Üzerinde bir emanet bırakmaması lazım. Sonra ahirette rehin kalırsın. Tutsak kalırsın. Borçlular konuşamaz. Vasiyetsiz ölenlere izin verilmez. Ölülerle ziyaret edemez. Ölülere konuşamaz. Anladın mı? Onun için arkadaşlar, onlar için ahirette ne var? Ancak ateş var. Ve habita, mahvoldu. Ma o şeyler ki sana'u yaptılar fiyâ dünya. Dünyada yaptıkları namaz, oruç, hac, zekat, ibadete madem ki niyetlerine dünyayı karıştırdılar, maksatlarını dünyanın zinetine ulaşmak yaptılar, dünyada yaptıkları ameller sevabı silindi. Ve batılun, boşa gitti. Ma kânû ya'melûn, onların amel ettikleri şeyler. İşte bu ayet-i kerimeler Hud suresinin 15. ayetiyle 16. ayet-i kerimesini size izah etmiş oldum.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Yesevi yolu başlıyor.
14: Ben Yusuf Mahmut Naim Zagut, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşıyorum. Gördüğünüz yıkılmaya yüz tutmuş bu yer artık sığındığımız tek mekan. Eski evimizin ayakta kalan kısmını onarmaya çalıştık ama burası da her an yıkılabilir durumda. Keşke diğerleri gibi bizim de bir çadırımız olsa. Biz sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Burada su yok, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz durumdayız ve su sorunu konumuza bir çözüm bulmanızı diliyoruz. Güneşin altında yaşamak zorundayız burada. Geceleri ise fareler ve kemirgenler çadırımıza giriyor. Ne güven içinde yaşayabiliyoruz, ne de huzur içinde uyuyabiliyoruz. Tek isteğimiz enkazdan, sivrisineklerden, sıcaktan ve bu zorlu şartlardan uzak güvenli bir yere kavuşabilmek.

Ben Sami Mahmut Salih Sibeyta. 2000 yılındaki intifada sırasında şehit düşen Mahmut Sibeyta'nın oğluyum. 5 çocuk babasıyım. Eşim ve çocuklarımla birlikte 7 kişilik bir aileyiz. Savaşın ilk günlerinden itibaren göç etmek zorunda kaldık. Evimizi terk ettik ve hala geri dönemiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü savaş yüzünden ailelerimizi ve tüm sevdiklerimizi kaybettik. Sürekli bir yerden diğerine taşınmak zorunda kaldık. Bu da bize büyük bir maddi yük getirdi. Hiçbir gelirimiz yok. Kendimizi geçindirecek veya yol masraflarımızı karşılayacak imkanımız da ne yazık ki bulunmuyor. Durmadan yer değiştiriyoruz. Bazen barınacak bir yer bile bulamıyoruz. Çocuklarımızla birlikte üzerimize örtecek bir örtü bile bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklarımız soğuktan ölmek üzereydi. Soğuk yüzünden birçok hastalığa yakalandılar. Yiyecek ve içecek konusunda her zaman çok zorlanıyoruz. Öyle ki çocuklarımıza yedirecek bir kilo un bile bulamadığımız günler oldu. 1,5 yaşındaki küçük kızım yetersiz beslenmeden dolayı hastalandı. Çocuklarım ancak bize yemek dağıtıldığında yiyebiliyorlar. Durumumuz son derece kötüydü. Savaş sona ermiş gibi görünse de bugün hala onun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gelir yokluğu, İş imkanlarının olmaması çocuklarımızı geçindirmemizi ne yazık ki imkansız hale getiriyor. Gerçekten çok zor bir durumda yaşıyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Benim adım Yat Mahmut Maruf. Kuzey Gazze'den göç etmek zorunda kaldım. Evlerimizi İsrail ordusu yıktı ve içine girmemizi tamamen engelledi. Eskiden avukatlık yapıyordum fakat artık iş ve para yok bildiğiniz gibi. Şimdi direniş kampındayız. Hem kendi adıma hem de kamp sakinleri adına konuşuyorum. Burada çoğu insan aç. Ne yemek ne de su var. Çoğunun hiç parası yok. İş olmadığı için de zaten herkes perişan durumda. Gazze tamamen yıkıma uğradı. Kurumlar kimseyi işe alabilecek güçte değil artık. Benim avukatlık bürom da kapalı. Çünkü dava yok ve haliyle gelir de yok. Yiyecek yokluğu çekiyoruz. Siz buraya tesadüfen geldiniz. Bakın gördüğünüz gibi çoğu zaman burada sadece iki patatesimiz ve iki soğanımız var. Çocuklarımıza yiyecek dahi alamaz vaziyetteyiz. Hayır kurumları ve uluslararası kuruluşlardan yardım desteği istediğimizde bize çoğu zaman destek veremiyorlar. Çocuklarımız açlıktan kıvranmaya başladı artık. Evlatlarımın kilosu eskiden 95'ti. Şimdilerde 60'a kadar düştüler yiyecek yokluğundan dolayı. Tüm İslam ülkelerine sesleniyoruz. Allah'tan korkun ve bize lütfen destek olun. Kur'an'da buyurulduğu gibi sevdiği halde yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Sizin vicdanınıza, merhametinize ve kardeşliğinize sesleniyoruz. Bizi bu kamplarda asla unutmayın. Filistin'de şu anda biz kaynak sıkıntısı çekiyoruz çünkü sınırlar kapalı. Kurumlar da bu şekilde kaynak sıkıntısı içinde insanlara destek verecek imkanları da yok. 2 yıl önce biraz yiyecek alabiliyorduk gerçi. Pirinç, şeker, tahin gibi şeyler bunlar bulunabiliyordu ama şimdi hiçbir kurumdan destek kalmadı. Gazze'deki kurumlara ve bağışçılara başvurduğumuzda bize yurt dışından destek yok cevabını veriyorlar. Sınırlar İsrail'in inadı yüzünden kapalı durumda. Girense çoğu zaman bozuk oluyor.

0: bu savaşta yaşadığınız en zor anları bizimle paylaşır mısınız?
1: En zor dönemler mi? Savaş başlı başına çok ağır bir şey. Bu zaten olağan bir savaş değil. Zorluklarımızdan biri ailemle birlikte kaçmaya mecbur kaldığım o anlardı. Gerçekten çok zor bir süreçti bu. Çünkü özellikle 11 Nisan'daki o ateşkes sonrasında üzerimize yeniden bombalar yağmaya başladı ve ateşkes sırasında biz evlerimize dönmüştük. Fakat o gün hiçbir şey ama hiçbir şey alamadan çıktık. Ben, çocuklarım ve benim torunlarım sokaklarda koşmaya başladık. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz vardı. Ailemle hiçbir şey yanımıza alıp taşıyamadık. Yüzümüzü nereye dönebilirsek oraya doğru koştuk. Bu bizim için en zor anlardan biriydi. İkinci zor anımızsa açlık döneminde yemek ve un kesildiğinde, gıda yardımı yapılamadığındaki o zamandı. Çocuklarımıza bir lokma bile veremez hale gelmiştik. Sadece benim değil, aslında burada Gazze halkının ve göç edenlerin hepsinin genel hali bu şekildeydi. Kimse ama kimse bir lokma bulamıyordu. Çocukların ben çöplerden yediğini gördüm. Bizzat bunu gözlerimle gördüm. Hiç kimse bir şey bulamıyordu ve o çocuklar o torbalarda yiyecek arıyorlardı. Çöpleri eşeleyip karıştırarak bir şeyler bulmaya çalışıyorlardı ve bulduklarını yiyorlardı çöplerden. Hayatta kalabilmek için, gıda arayışı için bunu yapıyorlardı. Bir başka zor ansa yardımların girişinden söz edildiğinde oğlum ya da benim komşumun oğlu gidip ailesine bir lokma getirebilir miyim diye uğraşıyordu. Bazıları yük taşımak yerine taşınarak dönüyordu sırtlarda. Çünkü kimisi ölü, kimisi yaralıydı. Kimi başından, kimi göğsünden vurulmuş vaziyette geri geliyordu. Oğlum da başından ve böğründen yaralandı. Bazıları yardımı getirebildi ama dönüş yolunda öldürüldüler bu sefer. Çünkü yolları kesen eşkıyalar da vardı. Allah sıkıntınızı gidersin. Böyle günler yaşadık.
0: Size göre Gazze'deki savaş ve acılar artık bitti mi?
1: Hayır, hayır. Savaş bitmedi. Aksini söyleyen kesinlikle yanılıyor. Ateşkes yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Sadece bombardıman biraz azaldı. Bunu söyleyebilirim. Ama savaş tamamen devam ediyor. Acılar hiç değişmedi. Bombardıman ve şehitler hala sürüyor.

Ben vatandaş Mahmut Musa Elgul. Gazze şehrinin kuzeybatısında yaşıyordum savaştan önce. Ve orada iki evim vardı benim. Ama maalesef bu soykırım savaşından sonra ve Gazze'nin uğradığı yıkım ve haraptan sonra iki evimi de kaybettim ve evsiz kaldım. Ailem de şu anda neredeyse dağılmış durumda. Bize verilen çadırlara muhtaç olduk ve ama şu anda bu çadırlarda çok sıkıntı ve zorluklar yaşıyoruz. Hayatımız gerçekten çok zor bir durumda. Yazın çadırlar çok sıcak oluyor ve buradan hastalıklar yayılıyor. Kışın da soğuktan çok acı çekiyoruz burada. Çünkü çadırlar çok soğuk oluyor. Sağlıksız ve insanlık dışı bir ortamda barınıyoruz. Ne yazık ki savaş bizi böyle bir duruma soktu. Bu yüzden Arap ve Müslüman kardeşlerime, vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz. Bize güvenli bir barınak sağlamaları için bu yaşadığımız acılardan sonra talep edebileceğimiz bir şeydir. 3 yıldır ya da biraz daha süredir bizim burada bu sıkıntı devam ediyor. Onlardan rica ediyoruz. Çadır ya da daha iyi bir barınak sağlamalarını. Hayırseverlere bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Merhametli kalplilere ve vicdanlara, bize en azından burada yaşayabileceğimiz uygun bir barınak sağlamalarını istiyoruz. Çadır demek istemiyorum çünkü biz çadırdan daha iyisini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Gerçekten çok acı çektik.

Benim adım Uday. Annem ve babam savaşta şehit oldu. Başımda bir şarapnel parçası var ve bu işitme gücümü etkiliyor. Bana yalnızca kardeşim kaldı. Savaş bizi babamızdan, annemizden ve her şeyden mahrum bıraktı. Bu iki çocuk benim için çok ama çok değerli. Babaları şehit olduktan sonra onlardan geriye bu iki evlat kaldı. Onlar benim için çok değerli. Sözlerim yetersiz kalıyor bunları anlatırken ama gerçekten benim için çok kıymetliler. Anne ve babalarını çok özlüyorlar. Sürekli onları hatırlıyorlar. Anne, babamızı özledik halacığım diyorlar. Mezarlarını ziyaret etmek istiyoruz diyorlar ama mezarları yok çünkü Yahudiler onları yok etti. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onları daima teselli ediyorum. Benim de eşim kayıp. Allah'ın imtihanına şükrediyorum. Her halükarda ona hamdolsun.

انا روح دفر.

Anne ve babamı kaybettiklerim çok şeyi özlüyorum. Babamın ve annemin mezarını görmeyi, ziyaret etmeyi diliyorum. Elma, muz ve çikolatayı özlüyorum. Kimse bize yardım etmediği için alamadığımız şeyleri özlüyorum. Biz hem annesiz hem babasız yetimiz. Gördüğünüz gibi bu malzemeleri alıyoruz. Kendi geçimimizi sağlamak için bunları yapıyoruz. Bazen borç almak zorunda kalıyoruz.

0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destek lerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Ben Faika Muhammed Bağdadi Matar. Ben Hudeyde'den göç ettim. Selam kampında yaşıyorum. Üçü küçük, diğerleri büyük. 8 çocuğum var. Büyük oğlum plastik şişe topluyor. Kardeşlerinin masraflarına destek olsun diye. Şişe toplamak için de 15 gün boyunca uzaklara gidiyor. Yakında okullar açılacak. Çocukların kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı olacak. Ben dul bir kadın olarak tüm bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Allah'ın üzerine yemin ederim ki çocuklarıma öğlen yemeği hazırlayabilmek için bugün bakkaldan borç aldım. Biz bu sabah kahvaltı yapmadık. Şimdi ise ancak öğlen yemeğimizi yedik. Şimdiden akşam yemeğini düşünüyorum. Allah'a güveniyorum. Rabbimizden çocuklarıma yiyecek almak için bana borç verecek birini nasip etmesini diliyorum. Yiyecek bulmakta zorlanıyorum. İnsanların bana yardım etmesini diliyorum. Allah bizden yardımını esirgemeyenlere hayırla karşılık versin. Bakkaldan alacaklarımı karşılayacak biri olsun diye evden bir hayırsever aramak için çıkıyorum ama hastalandığımda evden çıkamıyorum. Fakat Allah'tan başkasına şikayet zillet olur. Her halükarda hamdolsun yaşıyoruz. Durumum aslında çok kötü. Bir paket kumanya almayı umuyorum çünkü çocuklarım yetim, onları geçindiren kimsem de yok.
3: Bu çaresizlik içinde ve yük ağırlaştığında umudun köprüsü uzanıyor. Kumanya projesi sayesinde yarına dair korkular dağılıyor, gözyaşları huzura dönüşüyor ve umut nihayet bir ailenin kalbine yerleşiyor.
2: Bugün kumanyayı gördüğümde sevinç hissettim. Allah'a hamdolsun. Bugün kumanyayı teslim aldığımda çok sevindim. Bu benim için büyük bir yük. Oğlum gariban ama belki kumanya masraflarımızın bir kısmını hafifletir diye çalışmak zorundayım.

0: Allah bu hayra vesile olanlara sağlık ve afiyet versin. Bizi sevindiren bu kumanyaların devam etmesini diliyoruz. Bizi her ay hatırlasınlar. Çünkü biz ücra bir yerde göçmeniz ve Allah'tan başka kimsemiz yok. Biz göçmeniz ve mahrumuz burada. Ve bu çocuklar da yetim. Halimizi yalnızca Yüce Allah bilir. Allah'ım sana hamd ve şükürler olsun. 4 yetim çocuğum var. Bu kampta yaşıyoruz ve hemen her gün aç yatıyoruz. Çocuklarımla beraber yardımları bekliyorum. Onlar da bu yardımlara çok seviniyorlar. Ben kanser hastasıyım. Halim yokluk içerisinde. Mutfağa gidiyorum. Hazırlayacak hiçbir şey bulamıyorum. Boş tencerelere bakıp çocuklarım için ağlıyorum. Onların bakacak kimsesi yok.
1: Bugün sizin bağışlarınızla bu muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Oldukça zorlu insani şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu ailelerin sıkıntılarını hafifleten bağış ve emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah sevabınızı zayi etmesin ve size hayırla karşılık versin.
0: Haydere bu kumanyayı kapıma kadar ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Allah da size ikramda bulunsun ve inşallah sizleri daima korusun. Benim iki oğlum vefat etti. Onların ailelerini de ben üstlendim. Herhangi bir geliri olmayan, yetim kalan çocuklarına bakıyorum. Ben yaşlı bir kadınım. Dizlerimden dolayı yürümeye bile mecalim yok. Allah ona sağlık versin ama kocam da yaşlı ve hasta. Kocam hasta olduğu için de bize sürekli olarak bakan kimse yok. Normalde bizim ailemize iki oğlum bakardı. Onlar da vefat etti. Vefat eden çocuklarımdan kalan torunlarım küçük. Kendi geçimlerini sağlayamıyorum. Bu nedenle şimdilerde borçlarla yaşıyoruz. Genellikle de borçlarımız birikiyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onun hükmüne, takdirine ve bize verdiği imtihanına şükürler olsun. Şahit olduğunuz gibi mutfağımızda hiçbir şey yok. Halimizi yalnız Rabbimiz bilir. Bizimle ilgilenen iki oğlum vefat ettiğinden beri elimizde ne un, ne şeker, ne pirinç var. Ben eşim ve oğullarımla yaşıyorum. 3 kadın, yaşlı bir adam, 7 çocuk ve yetim torunlarımla birlikteyiz. Allah'a her halükarda hamdolsun. Onun verdiği imtihana da şükürler olsun. Allah sizden razı olsun. Yaptığınız iyilikleri sevaplarınıza dahil etsin. Sizi muvaffak kılsın. Haydere çok teşekkürler. Bu kumanya için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlara sağlık ve afiyet versin. Bu hayra vesile olanların rızıklarını genişletsin, evlatlarını ıslah etsin ve korusun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Hayrınız hasenatınıza dahil olsun. Size bu gıdaların karşılığını veremem ama bol rızık için, evlatlarınızı koruması ve belalardan uzak tutması için Allah'a sizin adınıza dua ediyorum. Allah sizi muvaffak etsin, rızkınızı genişletsin, sizi her türlü kaza ve beladan korusun. Mevlam, dünya musibetlerinden ve ahiret azabından sizleri uzak eylesin. Allah sizi korusun ve daima yanınızda olsun.
2: ...22 milyondan fazla insanın temel gıdaya erişemediği Yemen'den yıllardır sessiz bir çığlık yükseliyor. Haydar, savaşlardan ve felaketlerden yorulan Yemenli ailelerin imtihanını bir kez daha Yesevi kumanyalarıyla kolaylaştırıyor. Bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan her kumanya, bir ailenin aylık temel gıda ihtiyacına destek oluyor. Bir kumanya bedeli 1500 TL. Siz de Yemen yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilir, bir tebessümle mahzun gönüllerin umuduna vesile olabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Yesevi yolu sona erdi.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
5: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem.

0: bakın efendim hadis-i şerifte buyurdu. Men tehavene bi salatihi. Her kim namazında gevşeklik ederse, namazını kılmazsa, namaz konusunda tembellik eder, gevşeklik eder ve namazını ihmal ederse fe innallahu teala yuakibuhu bi 15 ukubeten. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o kimseye 15 ceza ile azap eder. Tahakkuk edecek olan 15 cezanın bir kısmı efendim ölümden önce, yani hali hayatındayken, yaşıyorken, bir kısmı ölüm anında, bir kısmı kabirde, bir kısmı kabirden çıktıktan sonra. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, فَاَمَّ سِتَّتُ الَّتِي قَبْلَ الْمَوْتِ. Ölümden önceki 6 cezaya gelince, 15 taneydi ya, 6 tanesine zamandı, ölümden önceydi. Hah işte o ölümden önceki 6 tanesine gelince, şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onları tek tek bizlere zikredecek. فَاَوَّلُهَا birincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ اِسْمُ الصَّالِح۪ينَ ondan salihlerin ismi kaldırılır. Namaz kılmayan bir adamın ismi salihler listesinde kesinlikle bulunmaz. Salih insanlar, iyi insanlar, güzel insanlar. He? Demek bir adam eğer namaz kılmıyorsa salihler listesinde asla değil. Yani namaz kılmayan adama şu ifadeye göre ya çok iyi adam diyemezsin. Zaten demiyoruz ki. Öyle mi acaba? He? Övüyorsun bir adamı. Çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam. Namaz kılıyor mu? Ya bir namazı yok biliyor musun? Namazı yoksa neyi var bu adamın? Allah'a verdiği sözü tutmayan, kalübelada Allah'a kulluk sözleşmesinde söz veren adamın, sözünde durmayan bir adamın neyini iyi diyorsun ki? Daha neyi var bu adamın yani? Demek ki ismi salihler listesinden efendim kaldırılır. Bir rivayet tüm hasime salihin. Ha ne olur? Yüzünden salihlerin siması silinir. Demek ki namaz kılanların, yani tersten de okumak lazım. Kılmayanın yüzünden salihlerin siması silinirse, demek namaz kılanın yüzünde salihlerin siması olur. Yani bir nur olur, bir pırıltı olur. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Allahu Teala buyurdu. Yani ne var orada? Onların nişanları yüzlerindeki secde eserleridir. Evet, secde izi. Yüzünde ne var? Secde izi var. Alnında. O secdenin nuru, efendim, fark edilir. Hakikaten öyle. Yani namaz kılan bir adam, yani namaz kılan yaşlılarımıza bir bakın. Değil mi? Yaşlanmış, kaç yaşına gelmiş? 70, 80, 90. Yani pamuk dede olmuş. Nur gibi pırıl pırıl, ışıl ışıl. Nenelerimiz de öyle. Çünkü o alınlarında ne var? Secde eseri var. Ama bir adam namaz kılmadı mı? He? Namaz kılmayan bir adamı gördüğün zaman da aman ya Rabbi, ne kadar itici, ne kadar soğuk, ne kadar mendebur bir surat. Yani yüzündeki nur, pırıltı derken esmerlikle, sarışınlıkla, buğday tenlilikle bunun hiçbir alakası yok. Nur başkadır, renk başkadır. Nur başka, renk başkadır. Mesela işte umreye, hacca giden kardeşlerimiz bilirler. Orada görüyorsun yani dünyanın her yerinden insanlar var. Simsiyah olan insanlar var değil mi? Ama bakıyorsun nurlu değil mi? Ne kadar da nurlu. Adam simsiyah ama nurlu. Bilal Habeşi radıyallahu anh öyle değil miydi? Habeşliydi, teni simsiyahtı. Ama gönlü pırıl pırıldı. Gönlünün pırıltısı nuru yüzüne vurmuştu. Diğer taraftan da bakıyorsun namaz kılmayan bir adam. Esmer de değil, zenci de değil, belki de bembeyaz, kağıt gibi de teni var. He? Ama bakıyorsun işte evvelce yurt dışına falan gittiğimiz zaman ya bakıyorsun adam bembeyaz teni var ama bir içicilik var. Bir soğukluk var. Adamda ölü suratı gibi surat var ya. Mendebur bir surat. Bembeyaz renk ama zift gibi surat. Namazsızlık. Ne buyuruldu? Yüzünden salihlerin siması kaldırılır. Namaz yoksa yüzüne istediği kadar pudra sürsün, krem sürsün, o surattaki mendeburluk, iticilik, soğukluk efendim gitmez. Birincisi demek ki bu. Peki. وَالثَّانِيَةُ İkincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَتُ الْحَيَاتِ Ondan hayatın bereketi kaldırılır. Görüyor musun? Namaz kılmayan bir adamın hayatında bereket olmaz. Şimdi tabii burada o kişinin hayatında bereket olmaz derken bereketi anlamak lazım. Yani bereketin uzunlukla kısalıkla da alakası yoktur. Yani ömrü kısa mı olur, uzun olmaz mı? Öyle değil. Ecel efendim ne zaman takdir edildiyse o zaman gelir. مَا تَسْبُقُ مِنْ اُمَّتِنَ جَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Yani ümmetin eceli ne tehir edilir ne takdim edilir. Ama bereket bambaşka bir şey. Nedir bereket? Şöyle diyebiliriz. Kısa zamanda çok işler yapabilmek. Çok kısa zaman Allah öyle bir bereket vermiş ki belki asırlar içerisinde yapılamayacak olan efendim bir takım işleri, bir takım eserleri o süreye ne yapıyor? efendim sığdırıyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani mesela Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem misal verelim. Allah öyle bir bereket verdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ömrüne 40 yaşında peygamberlik görevine başlıyor. 63 yaşında Allahümme Rafiqil Ala deyip yüce dosta kavuşuyor. Ne yapıyor? 23 sene. 23 sene gibi çok kısa bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktığı bu cennet yolunda, bu İslam yolunda, bu davada veda hutbesinde 114 bin tane sahabe bulunuyor. Bak nereden nereye gelmiş. Öyle adamlar yetiştirmiş ki. He? Öyle bir tezgah kurmuş ve o tezgahtan geçen zatlar öyle bir şahsiyet olmuşlar ki tarihe şan vermişler. Tarihin gidişatını değiştirmişler. Bir Ebu Bekir düşün, bir Ömer düşün, bir Osman, bir Ali düşün radıyallahu anhum. Ya, hadi bugün bütün üniversiteler toplansın bakalım, bir Ebu Bekir yetiştirsinler, bir Ömer yetiştirsinler, bir Osman, bir Ali yetiştirsinler radıyallahu anhum. Ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor musun? Nasıl bir efendim kaliteli eğitim, nasıl bir kaliteli şahsiyet yetiştiriyor? İşte bu bir berekettir. Hayatında nasıl bir bereket var görüyor musun? 23 senede bu kadar efendim talebe yetiştiriyor, bu kadar iman eden bırakıyor ve İslam sancağını da efendim zirveye dikiyor, kıyamete kadar orada dalgalanmak üzere. Bereket, bereket bu işte. Allah ömürlerimize bereket ihsan eylesin, bereket lütfeylesin. Yavuz Sultan Selim Han'ı düşünün mesela. 8 senelik bir saltanat dönemi var. 8 sene. Yani bu 8 senede öyle işler yapıyor ki, sınırları öyle genişletiyor ki, he? Mukaddes emanetleri bile efendim ne yapıyor? Bu Necip milletin efendim hizmetine kazandırıyor. O kadar fetihler oldu ki, o kadar ganimetler toplandı ki devletin hazinesi silme altın. Ve buyurdu ki, benden sonra bir sultan gelir de eğer bu devletin hazinesini gümüşle bile doldurursa ismimi tarihten silin buyurdu. Ya silindi mi ismi? Onu yapan olmadı ki ismi tarihten silinsin. Yani ne var burada? Bir bereket var işte. Nasıl bir hayat? Bereket içerisinde 8 senede yıllar içerisinde yapılamayacak icraatları ne yapmış? Oraya sığdırmış. Nasıl olmuş hoca efendi? Allah ömrüne bereket vermiş. Hani bereketi böyle anla. Ya namaz kılmayan Allah bereket vermiyor. 100 sene yaşar hiçbir tane dikili ağacı olmaz. Bakıyorsun kitaplara, ulemaya, sülahaya kitaplar yazmışlar. Öyle kitaplar yazmışlar. O kadar çok kitap yazmış ki Allah Allah ya bunları bir ömürde okumak mümkün değil ya. Mübarek nasıl yazdınız? Nasıl böyle bir yani o kadar zaman içerisinde mum ışığında hokkayla, divitle yazdıkları kitapları floresan ışığında bugün okusan bitiremiyorsun. İşte bereket. Ömürlerinde bereket. Allah onların efendim hayatlarına bereket vermiş, adeta zaman içerisinde zaman halketmiş, hayatları içerisinde başka bir hayat lütfetmiş ve kısacık ömürlerine çok büyük icraatlar, ameller sığdırmışlar. Ha işte ne buyuruldu burada? وَالثَّانِيَةُ İkincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَةُ الْحَيَاتِ Allah hayatından bereketi kaldırır buyuruluyor. Yani bir adamın namazı yoksa onun hayatında bereket diye bir şey yok. وَالثَّالِثَةُ Üçüncüsü ise yurfa'u anhu bereketur risk. Ondan rızkın bereketi kaldırılır. Bak namaz kılmayan bir adam rızkından da bereket göremiyor. Yani az önce anlatmış olduğumuz hayatından bereketin kalkması, hayatındaki bereket meselesini anladıysak o zaman efendim rızktaki bereketi de anlamış oluruz. Yani çoklukla azlıkla alakası değil. Öyle alakalı bir şey değil bu bereket dedik ya. Adamın çok belki geliri vardır ama çuvalla gelir, çuvalla gider. Çok kazanır, çok gider. Hastanede gider, kazada gider. Efendim kaptırır, efendim batağa kaçırır parasını. Hani sermayeyi kediye yükler tabiri caizse. Yani adam bir de bakarsın ki bereket yok, bir şey yok. Diğer taraftan bakıyorsun yani adamın belki geliri azdır ama ehli kanaattir. Efendim ve o efendim gelirini harcaya harcaya adeta bitiremez. Yani bir bereket vardır yani. Bereket çok önemli. Malda da bereket meselesi. Dediğimiz gibi hayattaki bereketi anladıysak rızıktaki bereketi de anlamış oluruz. Ve rabi'atu dördüncüsü ise la yukbelu minhu şey'un minel hayri. Hayırdan hiçbir şey kabul edilmez. Hatta tekmüle salatuhu namazını tamamlayıncaya kadar. Namazı tamam olmadan hiçbir hayrı kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor derken tabii yani oruç tuttu kabul değil, zekat verdi kabul değil. Öyle anlama. Elbette ki yani onlar da nedir? Farzdır, Mevla'nın emridir, üzerimize bir nedir? Borçtur, yükümlülüktür, kulluk görevimizdir. Bunları yapanlar elbette borcunu ödemiş olurlar. Ama ekstra bir fazilet kazanamamış oluyor. Yaptığı başka hayırlar. Yani şöyle de anlayabiliriz. Namazın günahı o kadar büyük ki ne hayır yaparsan yap namazsızlığın günahına kefaret olamaz. Öyle ya. Yani bir günah işledin. Hemen ardından ne yapmak lazım? Bir sevap işlemek lazım. Mevla ne buyurdu? İnnel hasenat yudibne seyyiat. Muhakkak ki haseneler ne yapar? Seyyiatı giderir. Yani bir kötülük mü yaptın? Hemen arkasından bir iyilik yap. Ki ne yapsın? O kötülüğü gidersin. Şimdi namaz kılmadın. Namazsızlık öyle bir günah ki, öyle büyük bir vebal ki hiçbir hayır, hiçbir amel onun günahına kefaret olamıyor. Şimdi bu durumda elbette namazın tamam olmadan hiçbir hayrın kabul edilmez buyuruluyor. Çünkü فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِنُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Her kimin de mizanı ağır gelirse işte ancak felah bulacak olan, kurtulacak olan onlar. Yani ağır gelecek olan derken efendim sevabı ağır gelecek. Peki namaz kılmadığın zaman, namazsızlık günahı efendim günah kefesine konduğu zaman öyle bir ağır gelecek ki o, yani onu dengeleyecek efendim hiçbir hayır demek ki olmuyor kıymetli kardeşlerim. Vel hamisetü. Beşincisi la yüstecabü duauhu. Onun efendim duası kabul edilmez. Duasına icabet olunmaz. Namaz kılmayanın duası da kabul edilmiyor. Çünkü dua göklere yükseltilmiyor ki. Bir ayette ne buyuruldu? İleyhi yes'adü kelimut tayyibu vel amelü salihu yerfa'u. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Güzel kelimeler, hani kelime-i tayyib ediyoruz ya. Kelime-i şehadet olsun, zikir olsun, Kur'an olsun, dua olsun. He? Mevla'ya yükselir. Ama vel amelü salihu yerfa'u ne buyuruldu? Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Yani ameli salih adeta onları götürecek olan kanatlar. Kanatsız kuş uçar mı? He? Kanadı olmayan bir kuş nasıl havalansın? Nasıl uçsun? Salih amel olmadığı zaman o duayı nasıl götürsün Mevla'ya? Yani namazdan daha büyük salih amel var mı? Namaz ibadetin başı, dinin direği olan namaz. Namazın yoksa hangi salih amel senin efendim duanı Mevla'ya götürecek? He. Demek ki ne buyuruldu bakın? Efendim bu kimsenin duası kabul edilmez. Yani bunlar ne büyük belalar ya. Ne büyük bela değil mi? He? Hayrın kabul edilmiyor. Efendim rızkının bereketi kaçıyor. Hayatının bereketi kaçıyor. Yüzündeki salihlerin siması kaldırılıyor. Duan kabul edilmiyor. Hayrın kabul edilmiyor. Allah Allah. Namazı görüyor musun? Namaz adeta efendim şifre. Namazı kıl, o şifreyi efendim kullan, kapıyı aç ve bu olumsuzluklar tamamen efendim dönüp senin menfaatine olsun. O zaman yüzünde de nur olur, hayatında bereket olur, rızkında bereket olur. Hayrın kabul edilir. Duan efendim icabet olunur duana. Ya Vesendi şu altıncısı ise la yec'alu lehu min du'a'i salihine nasibun. Ya salihlerin duasından nasip alamaz. Demek ki bir cezada bu. Namaz kılmayan bir insan salihlerin duasından nasip alamıyor kıymetli kardeşlerim. Namaz kılmayan adam bu dualardan istifade edemiyor. Zaten her mümine, mümin kardeşlerine dua etmekle mükelleftir. Yani ne yapacaksın? Mümin kardeşlerine dua edeceksin. Şart. Bu bir haktır. Namaz kılanlar aslında bu hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor mu? Elbette. Çünkü namazda ne yapıyorsun? Tahiyyatta. Selamdan önce ne okuyorsun? Rabbena etina okuyorsun. Rabbena firli okuyorsun. O duaları okuduğun zaman ne yapıyorsun? Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab diyorsun. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve bütün müminleri mağfiret et, affet diyorsun. Bak dua ediyorsun. Dolayısıyla mümin kardeşlerine de ne yapmış oluyorsun? Dua ediyorsun. Namaz kılmakla bu hakkını da eda etmiş oluyorsun. Ve bütün müminler, efendim, dünyanın bir ucundaki bir Müslüman kılmış olduğu namazında sana dua ediyor. Sen de bundan ne yapıyorsun? İstifade ediyorsun işte. Ama namaz kılmayan adam kendi dua etmediği için o yapılan duadan da ne yapamıyor? İstifade edemiyor. Ve salihlerin duasından nasip alamıyor. Namazı kılan var ya çok şeyi halletmiştir. Şu kadar 6 tane saydığımız, yani bu saydıklarımız neydi? Ölümden önce olan hali hayatımızdaki efendim namaz kılmayanların uğrayacakları ceza, belaydı bunlar. Şimdi sen yani namaz kıldığın zaman bunların hepsini ne yapıyorsun? Lehine çeviriyorsun. Kılmadığın zaman da aleyhine dönüyor. Kılmak lazım.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Hayatta her şey bekleyebilir.
1: sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
6: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212
2: Reklamları dinlediniz.
11: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
12: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
11: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
12: Kimse görmez. Hadi gidelim.
11: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
12: Ben anlamam. Sen karışma.
11: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
12: Sen karışma dedim.
11: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
13: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
14: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: En çok şu düşünce inşallah tesir eder. Allah Teala nasip etsin hepimize. Mahşerde duracağımız, Allah'ın Celle Celaluhu mahşerde bizi huzurunda ayakta dikileceğimiz o zaman var ya, 50 bin sene mahşerde oturma diye bir şey yok. O hali düşünmek, yani ayak onu andırıyor. O ayakta duruşta inşallah onu çok düşünün. Yani o biraz insanı toparlıyor ya. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Hiçbir gölge, hiçbir perde yok Allah'ın gölgesinden başka. İnsanlar ter göllerine boğulmuş halde ayakta iğne atsan yara düşmüyor. İşte bu namaz inşallah, bu namazın kıyamı Mevla'nın huzurunda, bu duruş inşallah o duruşa karşı gelecek inşallah. Onun için ne buyuruyor? 50 bin senelik mahşer mümine dünyada kıldığı 2 rekat namaz kadar gelecek. 50 bin sene. Vakit geç aynı 50 bin. Allah Teala buyurdu 50 bin sene. İşte 50 bin sene, ona da 50 bin sene, ona da 50 bin sene. Ama nasıl ki birine gece yıllar gibi geçmiyor da birisi de 5 dakika gibi uyanıyor, daha yeni yattık ya diyor. İşte 50 bin sene kimine o kadar uzun gelirken, kimine 2 rekat dünyada kıldığı namaz gibi. Şu sabah namazının 2 rekatı gibi. Ama işte o huzurda dururken ya Rabbi o mahşerdeki duruşuma karşı getir ya Rabbel Alemin. Onu düşünmek lazım. Mahşerde. Yuhbesun nas yevmel kıyameti 7000 sene kıyamen la yukellimun. 50 bin sene çok yerler olacak tabi, bunun sıratı var, mizanda tartıları var, sırattan geçişleri var, çok dönemeçler var, kabirden geliş var vesaire, duraklar, tevkifler, sualler, cevaplar. Ama buyuruyor ki sırf Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu ses yok, sada yok, çıt yok, bir kelam, tek kelime yok. 7000 sene ayakta konuşmadan dikilecekler. 7000 sene. Sırf bir merhalesi. Tek durak 7000 sene. Bir konuşma yok. 7 dakika durmuyorsun. Dır dır dır dır dır dır dır. Bir şey konuşmadan duramıyorsun. 7000 sene. Konuş bakalım. Mevla'nın huzurunda. Nefes nefesini sesli alamazsın. Katır trilyonlarca insan, cin ve melek var. Hepsi mahşerde bir arada, ses işitemezsin diyor. Ses işitemezsin. Ses yok. Heybet var. Allah Teala'nın korkusu var. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Mevla öyle buyuruyor, estağfirullah. Ve haşa'atil asvatu lirrahman fela tesma'u illa hemsa. Sesler Rahman'a karşı sükut etti, sükun etti. Sustu kaldı. Artık bir fısıltı, en yani nefes sesi. Mecbur nefes alıyor o kadar insan. Başka bir şey duyamaz. E şimdiden sussana. İşte namazda konuşmak nedir? Haram. Namazda konuşmak namazı ne yapıyor? Bozuyor. Yahu sana diyor namaz kıl diyor işte. O namazı kıldığın zaman, onun huzurunda durduğun zaman, sessiz kaldığın zaman, kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, dünya kelamı konuşmadığın zaman, kalpten de dünya işlerini atarsan inşallah o mahşerin bütün sıkıntılarına karşı gelecek inşallah. Bu kulum dünyada benim huzurumda sessiz durdu, kıyam durdu, rükû eğildi, secde yaptı, vazifesini yaptı. Tamam, buna serbest, buna kolay edin. Melekler adamını tanıyacak. Ama dünyada istenilen vazifeleri yapmadığı zaman, dur bakalım 7000 sene çıt yok. Allah muhafaza buyursun. Mahşer. Zor mahşer, zor. Düşünmek lazım devamlı.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
4: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı yine Lalegül TV'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi göndermek isterseniz 0530 357 61 62, 0530 357 61 62 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa, onları da yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattımıza 0212 alan koduyla 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza Pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
6: Çok şükür, Allah razı olsun, sağ olasınız, teşekkür ederim.
5: Rabbim iyilikler versin inşallah hocam.
6: Şükürünüzü.
5: İlk sualimiz hocam, namaz kılmayan biriyle kızım evlenmek istiyor, evlenebilir mi? Buna müsaade edebilir miyiz demişler.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suale iki aşamalı cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir, namaz kılmayan bir kimseyle yapılan nikah geçerli mi değil mi? Hı hı. Bu birinci sual. İkinci olarak da eğer geçerli olacak olursa böyle bir evliliğe onay vermek, böyle bir evliliğe yol vermek ya da vesile olmak doğru mudur? Birinci meselede ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bu ne demektir? Şu demek, iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır, amel o itikadın fiile yansıması, yani kişinin ibadetlerini yerine getirmesidir. Bir insan helali helal, haramı haram bildiği halde, farzı farz bildiği halde bunları ameli olarak yapmayacak olsa, yani haramı irtikab etse ama haram olduğunu inkar etmeksizin, farzdan farzı yerine getirmese ama onun farz olduğuna itikad ettiği halde, kendisinin günahkar olduğunu bildiği halde bunu yapsa, bu insan kafir midir? El cevap değildir. Bu insan Müslümandır ancak fasıktır. Büyük bir günah işlemektedir. Diğer bir tarafta bir insan haramı işlemese ama kat'i olan haramın haram olduğuna inanmasa ya da bir farzı işlese ama o kat'i olan farzın farz olduğuna inanmasa bu insan iman dairesinden çıkmış olur. Her ne kadar namaz kılsa da, her ne kadar oruç tutsa da bu insana Müslüman denmez. Evet. Dolayısıyla iman ile ameli bu manada birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii bu söylem Ehl-i Sünnet akidesinde var ama bu bize şu konuda rahatlık vermemeli. İyi, o zaman problem değil. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, o ki hala muvahhittir, o ki hala Müslümandır, imanını kaybetmemiştir, bu hale devam etsin mi? Bunu kastetmiyoruz. Niye? Çünkü insanın son nefesinde nasıl vereceği belli değil. Netice itibariyle o ameli yapmış olduğu o fiiliyatlar, o ameliyeler son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu manada nice ibadet konusunda falsası olmayan, ömrünü ibadetle geçiren nice insanlar vardır ki yapmış olduğu dünyevi hayatta bir hatası neticesi son nefesinde faturayı ağır ödeyerek imansız ahirete gitmiş olma ihtimalleri var. Hatta ruhul beyan tefsirinde olsa gerek, Allahu alem, tam yerini net hatırlamıyorum. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Kabe-i Muazzama'da bir zat işte tavaf ederken birini görüyorum. Bakıyorum ki duasında devamlı ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, ya Rabbi imanımı muhafaza eyle diye dua ediyor. Evet. Taaccüp ettim, yani bu niye sadece bu dua ediyor? Kabe'deyiz, Beytullah'tayız, duaların kabul olunacağı yerdeyiz. Niye daha farklı şeyler istemiyor da sadece bir noktada Mevla'ya talep arzu halde bulunuyor dediğimde ona sual ediyor bunu. O da diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor, nedir senin başına gelen? Anlatıyor, işte bizim mahallemizde, köyümüzde, kariyemizde bir zat vardı, müezzinlik yapardı, insanları beş vakit namaza davet ederdi. Ehli salah biriydi ve bu kimse işte hak vaki olmak üzere son nefesinde sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm döşeğinde yatarken bizler de yanındayız, bizden Kur'an-ı Kerim istedi. Biz de sevindik, bir ömür Kur'an'a hizmet etti. Şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek diye. Getirdiğimizde demesin mi şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi ve öyle son nefesini verip gitti.
5: Allah'ım.
6: Tabii bunu sonra tahkik ettiğimizde nedir bunun problemi? Onun üzerine işte şarihler kaleme alarak diyorlar ki o zat evet müezzinlik yapıyor, işte minareye çıkıyor, ezan okuyor. Ancak evlerin avretlerini gözetleme durumu söz konusu. Yani bakmaması gereken yerlere bakıyor. Normalde bu bir günahtır, haramdır ama helal itikad etmedikçe insanı küfre sokmaz. Ama o ibadetini ifa ederken böyle bir ameliyede bulunması son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet, amel bir imandan bir cüz değildir. Bunu kabul ediyoruz ama bu bizi gevşekliğe sebebiyet vermemeli. Bizim o imanımızı son nefesinde muhafaza edebilmemizin yolu da o amelle geçecek, ibadetle geçecek. Helali helal itikad ederek yapacağız, farzı farz itikad ederek icra edeceğiz. Şimdi sual eden kardeşimiz, namaz kılmayan birine kız verilir mi? Evet. Ya da işte namaz kılmayan bir hanımefendi gelin olarak alınabilir mi? Meseleyi biraz daha genelleştirebiliriz. Eğer bu namazın farz olduğuna inanmıyorsa zaten Müslüman değildir. Dolayısıyla bizim sualimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama namazın farz olduğuna itikad ediyor, tembelliğinden dolayı bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi fasıktır, Müslüman değildir diyemeyiz. Peki böyle bir durum doğru bir şey midir? Elbette değildir. Çünkü hadis-i şerifte insanın hesap gününde imandan sonra kendisine ilk sual edilecek meselenin namaz olduğunu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Ve namazdan sınıfı geçenin diğer günlerinin daha rahat edeceği, namazda sınıfta kalanın diğer günlerin daha sıkıntılı olacağı yine vurgulanmakta. Bu bir. Diğer bir mesele, namaz bu denli önemli bir ibadetken bunu yapmayan bir kimse aslında kalbinde bir maraz, kalbinde bir hastalık vardır. Şöyle düşünelim, kızınıza bir damat adayı geliyor, talip oluyor ya da tam tersi siz bir hanımefendiyi oğlunuza gelin almak üzere gidiyorsunuz. Sual ediyorsunuz, bu çocuğumuzda ne var ne yok. Deseler ki size, çocuğumuz çok sağlam, çok iyi, sağlıklı, bir problemi var. Dördüncü evre kanser hastası. Ne yaparsınız? Bu evliliğe onay verir misiniz? %90 insanlar böyle bir evliliğe onay vermez. Niye? Halbuki yani dünyevi olarak baktığımız zaman kanser hastası illa ölecek diye bir şey yok. Sebeplere bağlıdır. İnsanı ölümden koruyan ecelidir zaten. Ama bunun gibiden daha beterdir. Benim oğlum çok iyi, has, hoş ya da benim kızım çok iyi, has, hoş ama namaz konusunda gevşek var. Kanser hastası olsaydı da namazında gevşekliği olmasaydı. Dördüncü evrede olsaydı da namaz konusunda sıkıntısı olmasaydı. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, Ebu Davud'un rivayeti Ebu Hureyre tarihiyle geliyor. İnsanlar evliliğini genelde dört nedenden dolayı, yani evlilik seçiminde işte bir hanımefendi seçimi, hadis-i şerifte hanım için söylense de bu karşılıklıdır. Genelde dört nedenden dolayı, işte ya güzel olduğu için, ya mallı mülkü olduğu için, ya makam mevkisi olduğu için, ya da dindar olduğu için. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bunların ilk üçünü eleyin, dindar olanı seçin. Çünkü ebedi mutluluk oradadır. Hem dünyada huzur, mutluluğu elde edecek hem de ahirette. Çünkü evlilik dediğimiz olay yani sadece eşlerin birbirlerinden nefsani teskin elde etmek için değil, bir hayat ortaklığının kurulması ve bu hayat ortaklığının ölümden sonra da ahirette, cennette devam etmesidir. Böyle bir eş seçiminde Allah'a karşı günde 5 kere isyan eden biriyle aynı yatakta, aynı yastığa nasıl baş koyacaksın? Bakın, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bu Kehf suresinde 7 sayıları 9 gibi farklı rivayetler olan gençlerden bahsedilir. Bu gençler çok eski yıllarda yaşamış gençler. Peki bu gençlerin ameli neydi ki Allahü Teala Hazretleri bunların ismini, bunların kıssasını Kur'an'a koymak suretiyle dünya var olduğu müddetçe isimlerini ölümsüzleştirmiş? Baktığımız zaman tefsirlerde şunu görüyoruz ki bunlar Allah'ın düşmanlarıyla aynı karede bulunmamak adına makamlarını, mevkilerini, o varlıklarını terk ederek sırf Allah düşmanlarıyla beraber olmayalım diyerek mağarayı tercih etmişler, uzaklaşmayı tercih etmişler, ölümü göze almışlardır. Dolayısıyla tabii hani namaz kılmayan kafirdir demiyoruz. Ama günde Allah'a 5 kere isyan ediyor demektir. 5 kere 5 vakit namazda Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor demektir. Böyle biriyle sen aynı yatakta yatacaksın, aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrayı paylaşacaksın ve buna hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu konuda evlilik önemli bir konudur. İşte kılar, eder öyle değil. Kılıyor mu? Bu konuda bir sıkıntısı var mı?
5: İstikrar gösteriyor mu?
6: İbadetlerinde bir problemi var mı? Efendim şu anda genç, ileride yapar. Yok efendim. Yani kanser hastası ama ileride tedavi olacak, iyileşecek. Kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Evet. Peki ibadet konusundaki bu gevşekliği nasıl kabul edebiliriz ki? Dolayısıyla aslında yani biraz meseleyi uzattığımın farkındayım.
5: Hocam,
6: ama önemli bir konu.
5: Daha iyi oluyor çünkü detaylandırdıkça hocam. Vermiş olduğunuz örneklerle birlikte insanların kafasında daha çok oturuyor. Yani bunu sohbetlerde birçok kez dinlemiş kata Cübbeli hocamın da namaz kılmayanların iki canlı başına gelecek belalar diye bir kitabı var hocam. Yani evet. Ufak şey bir kitap ama yani okunsa çok büyük tesir halk ediyor. Evet. Ve birçok hocamızdan da namazla alakalı çok sohbetler duyduğumuz için bazen işte hani gevşeklik oluyor. Hani haftalık bir sohbet dinlemek lazım deniyor ya hocam. Aynen. Yani sizin o kafanız dünya meşguliyetini gidermek adına biz bunu yapmış oluyoruz şu an. En azından bununla alakalı birazcık daha kalbimizi temizlemiş oluyoruz, ferahlatmış oluyoruz elhamdülillah.
6: Çünkü hani yani böyle bir sualle muhatap olabilmek, işte benim kızıma biri talip ama namaz kılmıyor, vereyim vermeyeyim.
5: Basit geliyor yani.
6: Çok
5: hocam.
6: Basit. Halbuki yani şöyle bir konuda muhatap olsak, benim kızıma bir beyefendi talip ama 4. evre kanser hastası. Hiçbir tabiple konuşup ben buna kızımı vereyim mi vermeyeyim mi diye sormazsın.
5: Evet.
6: Hemen direkt onu kesip atarsın da namaz konusunda nasıl bir hale geldik ki bunu çok önemli bir konum olarak görmüyoruz. Bunu bir soru olarak tevdi edebiliyoruz.
5: Evet.
6: Yani aslında bu bizim maalesef bu konuyu ne derece ciddiye aldığımızın bir nevi göstergesidir. Evet. Rabbim samimi olmayı bizlere nasip etsin. İbadetlere dair, Allah'a kulluğa dair, yaratılma gayemize dair bizlere cümlemize samimiyet ihsan eylesin.
5: Amin inşallah. O zaman böyle birine evlenebilir mi diyor hocam?
6: Böyle birinin varlığını kabullenmek bile problemken evet. Nerede kaldı ki onunla bir hayat ortaklığı
5: yani,
6: kuracaksın?
5: Namaz kılmayan bir kişinin yani hocam yine sohbetlerinde dinlediğimiz kadarıyla hocam evindeki insana, çevresindekilere, komşularına, bulunduğu beldeye kadar çok büyük bir zararı olduğunu evet. Yani birçok şey hani meşayihimiz de bunu anlatıyor bizlere. Rahmetli Metin hocam da bir sohbetinde şunu derdi. Haydi kulun namazı Allah-u Teala Hazretleri işte ezan. Hayya ala salah dedi. Haydi kulun namaza dediğinde sen şunu yapıyorsun dedi. Yani bir eylem yapıyorsun. Hayır Allah'ım ben gelmiyorum.
6: Evet.
5: Veya işte ben arabamı istop ettirmiyorum. Ben televizyonu kapatmıyorum. Ben işimi bırakmıyorum. Bilgisayarımı, cep telefonu bırakmıyorum. Senin üzerine gelmiyorum diye bir boykot etmedir bu diyor.
6: Allah muhafaza.
5: Yani alnına şu yazılacak diyor. Namaz kılmayan adam diye hani seni o şekilde çağıracaklar diyor ya nahret. Bunu mu istersin diyor. Ya da işte bir yerde çalışıyoruz. Şimdi ortalama bir maaşla herkes geçimini sağlıyor. Bir patron size dediğinde aşağıya in. Bana oradan bilmem neyi al gel, inip çıkıyoruz. Oraya git onu getir, eğil kalk şunu yap bunu yani dediğinde yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bize dediğinde
6: ve bu bir bahane günde uyduruyoruz. Bir kere değil, 5 kere yapılıyor evet. Ve sen 5 defa Allah'a isyan ediyorsun. Dolayısıyla bu namaz konusunu asla hafife almamamız gerekir. Özellikle ebeveynler. Bu çünkü çocukluk döneminde başlıyor.
5: Evet.
6: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin.
5: Hı hı.
6: Namazla tanışmalarını sağlayın. 10 yaşına geldiğinde ise müeyyideler uygulayın eğer kılmıyorsa. Hı hı. Yani buluğ çağına erer ermez kişi hemen namaza başlamaz. Bunun bir öncesi olması gerekir.
5: Hı.
6: O önceden hani ağaç yaşken eğilir misali ebeveyn kendisi bizatihi çocuk yaştayken o çocuğunu namaz konusunda alıştırmalı ve namazla tanıştırmalı. Namazsız bir hayatın olmayacağını ona vurgulamalıdır.
5: Evet.
6: Nasıl ki yeme ihtiyacımız varsa, nasıl ki asli ihtiyaçlarımızı görmeye ihtiyacımız varsa bir Müslüman Allah'a günde 5 defa o secde emrine itaat etmemesi diye bir şey olamaz. Aç kal, hasta ol, ne yaparsan yap ama bundan asla geri durma. Bu şuuru ebeveyn olarak verilmelidir. Vermek gerekir. İşte ben çocuğuma kıyamıyorum, sabah namazına kaldırmıyorum. Ya da işte çocuk erken yattı, yatsı namazını kılması için kaldırmıyorum. Sen aslında çocuğunu daha büyük bir kıyama gönderiyorsun. Yani kıyamamazlılık değil. Şöyle bir misallendirelim. Hani çocuğumuz ateşler içinde yansa, ateşi yükseldi. 40 derecelere, 41 derecelere vurdu. Çocuk üşüyorum diyor. Ama siz üzerini açıyorsunuz.
5: Evet.
6: Çocuk baba üşüyorum diyor, anne üşüyorum diyor, üzerimi ört diyor, siz onu açıyorsunuz. Merhametinizin gereği onu örtmeniz ona kar mıdır değil midir?
5: Zarardır.
6: Zarardır. Hatta açmakla da yetmiyorsunuz, onu soğuk suya sokuyorsunuz. Evet. Donuyorum diyor, siz onu daha fena soğuk suya sokuyorsunuz. İşte bizim de yani nasıl ki dünyevi olan bu olay karşısında merhametimizin gereği o çocuğumuzun zahiren istediğinin zıttını yapıyorsak, ibadet konusu, kulluk konusu ki ebedi bir alemle alakalı, bu noktada asla taviz vermemek gerekir. Evet. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin.
5: Amin inşallah. Rahmetli babam sabah namazlarında gelip başımda dururdu hocam. Ondan sonra derdim ki ya bu adam benden ne istiyor derdim. Bir bırakıp gitse beni. Bir de camiye cemaat yetişmeye çalışırdı ama başımda da dururdu. Hani bazen o zaman çocukluk şeyi kalktım deyip sonra bir daha tekrar yatardık ama yani üniversite okuduğumuz dönemde bile telefonla arayıp aman evladım öğle namazını kıldın mı, akşamı kıldın mı, yatsıyı kıldın mı diye işte çalışırken bile arayıp sorardı. Namazın emniyetini yani kendisi sonradan fark ettiği için ondan sonra bizim üzerimize böyle bir etkisi vardı. Rabbim inşallah tüm ebeveynlerimizi namaza bu şekilde düşkün olanlardan eylesin, evlatlarımıza namaza düşkün olanlardan eylesin diyelim.
6: Amin.
5: Hocam katılım endeksi. Hisse senedi alıp satmak günümüzde çokça yani konuşulan mevzularından bir tanesi, borsa, fon mevzusu. Daha önceki programlarımızda çokça konuştuk, ifade ettik ama yani illa hani birinin başına bir iş gelmesi gerekiyordu ki bunu daha iyi anlasınlar. Bununla alakalı ne
6: yani
5: söylersiniz?
6: Yani şöyle ifade edelim ki 2011'den beri
5: evet.
6: Bu emsal platformlarda bu konuları aslında her daim dillendirdik. İşte borsa olsun, katılım endeksi olsun, fonlar olsun. Hatta burada yalın söylenim işte nedir o? Firma helalse ortak olmak helal, firma haramsa ortak olmak haram. Çok basit bir anlatım ama halbuki sistem bundan ibaret değil. Endekslerin alım satımları, endekslerin özel fonların kendi mal değerlendirilmesi ve bağımsız olarak ele alınması ve bakıyorsun ki yani bir toplu iğne dahi üretmemiş olduğu halde bir anda çok zengin olunabiliyor. Evet. Bu bile meselenin ne kadar vahameti, hani teknik tarafını bir kenara koyalım, fıkıh tarafını bir kenara koyalım. Burada meseleyi tartışırken işte bu malı endekslidir, değildir, şirketi temsil ediyor, etmiyor, işte hissedir vesairedir, onları bir kenara koyalım. Şöyle bir meseleye baktığımız zaman bir anda zengin oluyorsun, bir anda batıyorsun. Halbuki ne bir iğne sattın ne bir iğne satın aldın. Hiçbir şey üretmedin. Bu bile meselenin ne kadar vahim olduğunu bir göstergesidir. Hani bizim halk arasında bir ifade vardır. Ucuz peynir fare kapanında olur.
5: Evet.
6: Yani bu biraz tamahkarlıktan oluyor. Az çalışarak çok sermaye elde edebilmenin yönleri. Ki biz bunun aslında fıkıh talilerinde yapmıştık. Niçin caiz değil? Neden caiz değil? Neden bu sistem faiz sistemine evrilmiştir? Bunların detaylı bir şekilde o zaman için endeksi vesairedi. Gerek borsadaki durumları, gerek hariçteki durumlarını konuşmuştuk. Ama net bir şekilde şunu da görüyoruz ki son yaşanan olaylarda bunun ne derece kötü bir olay olduğunu aslında göstermektedir.
5: Evet.
6: Yani birileri kazanırken aslında birilerinin cebindeki paralar ile kazanıyor. Yoksa üretim yaparak değil, ticaret yaparak değil, sözde ticaret ama kağıt üzerine bir ticaret. Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eylesin. Ki daha önceden de ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan ameliyelerdir. Bunlardan Müslümanlar olarak kaçınmamız gerekecek.
5: Bazen şimdi tabii ki birçok kimse buna girerken borsaya kağıt alımı yaparken hep çevresindeki insanlara bakarak hareket ediyorlar. Ve çevresindeki birçok işte yani hoca vasfında olduğu halde şunu söyleyebilen insanların olduğunu gördük hocam. İşte şu şirket olursa buna cevaz verilmiştir. Ama şuraya alırsanız olmaz. Burası işte bizim devletimize aittir. Burası olursa olur, diğer taraf olursa olmaz. Burası içki satıyor, burası satmıyor, helal iştir deyip birçok kişiye fetva verdi. Ve birçok kişi de işte cami cemaatinde özellikle benim işte arkadaşım o buradan alışveriş yapıyor. Bu da 5 vakit namazında adam. İşte hacını yapıyor, umresini yapıyor, zekatını veriyor. Bu adamlar yapıyorsa biz de yapıyoruz demek. Yani birileri yapıyor diye başkalarının yapmasa doğru olur mu yani hocam? İlla başına bir başörtü olması veya ne bileyim.

0: Ama uygulama bu olmadığını, sistemin alım satımlarda işte gerek endeks 30 olsun, gerek endeks 100 olsun, gerek işte açığa alım açığa satım meseleleri olsun, gerek o malın veyahut da o şirketin reeldeki değeriyle bizdeki değer arasındaki farklılıklar olsun. Şirketin anonim şirketi, mülk şirketi olma yapısı olsun, bir takım etkenlerle bunun zaten fıken sıkıntılı olduğunu dillendirmiştik. Ama kişi nefsani olarak hoşuna geliyor, kolay para kazanmak olarak görüyor. Çünkü oturduğun yerden anlık olarak işte o para bir anda yükseliyor, bir anda düşünüyor, hırs oluyor. Birileri de bu konuda işte şöyle olursa fetva vardır, şöyle olmazsa caizdir şeklinde ifadelerle nefsani bir bakış açısıyla buna gidilebiliyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir. Gönül ister ki bu konuda kanaat önderi olan, hoca olan kişiler tek bir fetva yayınlayarak, yani insanlar kendine uygun bir fetva bulmak değil, net bir şekilde gerekirse otursunlar, tartışsınlar, birbirlerini ikna etsinler. Fetva verenler neye göre veriyor? Vermeyenler neye göre vermiyor? Meselenin arka tarafını, fıkhın mutfak tarafını, yani halka arz tarafını değil, mutfak tarafını tartışılsın, edilsin ve bu noktada tek bir şey söylenirse en azından birileri yapacaksa da nefsime uydum yapsın. Ben fetvaya uydum şeklinde bir algı olmaması gerekir. Rabbim bu günlerde bizlere göstersin.
1: Amin. Bu borsayla alakalı yine bir abimiz şey demişti hocam. Ben her konuda Fatih hocamın fetvalarına güveniyorum, onu takip ediyorum falan dedi.
0: Estağfurullah.
1: Ondan sonra dedim abi borsada şey yapıyorsun, al sat yapıyorsun dedim. Ya onda dedi başkasından dedi şey aldım dedi, fetvasını aldım dedi. Bazen de nefis devreye girebiliyor hocam. Rabbim onları da kurtarsın diyelim.
0: Amin.
1: Hocam bir diğer sorumuz da Kur'an harfleri olan gümüş yüzük takmanın dinimiz için bir sakıncası var mı?
0: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Hanefi mezhebine göre erkeklerin gümüş yüzük takması ruhsattır, sünnet değildir. Yani bu şu demektir. Takmaması takmasından daha evladır. Kemal Nasuh Efendi Hukuk İslamiyesinde bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunun bir ruhsat olduğu, bir sünnet olarak Hanefi fıkhında kabul edilmedi. Ha, diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, sahabenin işte belli günlerde takmış olması. Tabii burada yorum farklılığı, Hanefi fıkhı bu işte mühür olarak kullanılması, bir ihtiyaçtan dolayı kullanılması şeklinde. Yoksa bir ziynet olarak meseleye bakılmıyor. Peki bununla beraber yüzük takması ruhsat mıdır? Evet, gümüş yüzük belli bir gramı, 4-5 gramı aşmamak kaydıyla olabilir. Üzerinde işte nakış var, Arap harfleri var. Bunlara bir mani olur mu? Elbette olmaz. Yeter ki yani bir yazı olmasın veyahut da yazı olsa da o yazı Kur'an ayeti gibi bir yazıysa bu konuda onun adabına riayet edecek tarzda onun kullanılması. Yani onunla işte lavaboya vesaire girilmemesi. Ama sadece mücerret bir harfin olması, Arap harfinin olması bu manada bir farklı bir şey ifade etmeyeceği için takılmasında fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir.
1: Evet. Son dönemde özellikle hocam takı işinde birazcık daha böyle popüler oldu herhalde. Kola takılan bir bileklik yapılıyor hocam. Bileklik içerisinde işte Ayet-el Kürsi, alt tarafında Kalem Suresi işte 50 ve 52. ayetler. Bunlar hani nazarla alakalı olduğu için bunları yapıyorlar. Ve bu şekilde lavaboya giren çok yani eşimiz dostumuzu gördük
0: Şimdi
1: etrafımızda.
0: öncelikle şunu söyleyelim. Onunla lavaboya girme meselesi bir bahsi diğer. Onun öncesinde dedik ya erkeklerin sadece yüzük takmasına ruhsat vardır. Onun haricinde ziynet işte kolye diye bileklikti veya farklı bir
1: Oraya
0: takım
1: girmiştim. Evet.
0: ziynetlerdi. Bunları velev ki gümüşten dahi olsa erkeğin takması caiz değildir. Yani şöyle bir algı var. İşte gümüş olursa mutlak manada caizdir erkek için.
1: Evet.
0: Hayır, gümüş sadece yüzüğe izin verilir. Yüzüğün dışındaki takılar ne olursa olsun bunun takılması caiz değil. Bileklikti, kolyeydi vesairdi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onun üzerinde şu yazıyor, bu yazıyor gitmeye gerek yok. Deriden dahi bileklik olsa veya işte taştan bileklik olsa veya ne bileyim farklı bir takım maddelerden bileklik dahi olsa bu bir ziynet olarak yapıldığından dolayı bunun erkeğin kullanması zaten caiz bir şey değildir.
1: Ne takarsanız sakın ziynet olarak taktığınız için
0: O caiz.
1: caizdir.
0: Ne de yüzük ona ruhsat vardır yüzük konusunda. O da dediğimiz gibi belli bir gram aşmayacak ve erkekler için de gümüş olacak. Gümüşün dışındaki diğer maddelerde olmaz. Yani bazen şöyle bir şey oluyor.
1: Açık.

0: şey takıyorlar.
1: Akika konusunda ruhsat vardır. Onunla alakalı İbn-i Umam Fethülkadir'de
0: ahşap
1: de
0: takıyorlar mesela.
1: Söylüyor. Söyleyeceğim onu. İşte sarı mesela takıyor. Diyorsun altın. Yok hocam bu altın değil bu bakır. Fark etmez bakır takman da caiz değil.
0: Evet.
1: Ya işte bu platin, beyaz altın dedikleri bu da caiz değildir. Sadece gümüşe ruhsat verdir. Bir de taş olarak da işte dediğimiz gibi bazı taşlara izin veriliyor. Onun haricinde işte hangi madde olursa olsun gümüşün dışındaki maddeler bunların kullanılması da caiz değildir.
0: O ahşap da aynı şey mi?
1: Aynı şekildedir tabii ki.
0: Onu da kullanmak da oldu. Evet. Bir diğer sorumuzu da hocam. Eşimle Şafii mezhebine göre dini nikah kıysak helal midir diye sormuşlar hocam.
1: Bu tabii sorunun bir başı olması gerekir. Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemeldir ki bunlar arasında bir boşama gerçekleşiyor ve bu boşama neticesi maalesef genelde 3 talak söz konusu oluyor. İşte birliktelik mümkün değil. Bizim nikahımız geçmişe baktığımız zaman acaba Şafii mezhebine göre var mıydı yok muydu? Çünkü Şafii fıkhında nikahın şartlarından bir tanesi nikah esnasında nikahı kıyan kızın velisinin olması. Yani buluğ çağına ermiş olsa dahi bir kadın kendi nikahını kıyamaz Şafii fıkhına göre. İlla ki veli olması gerekir ve bu velinin fasık olmaması gerekir. Yani namazında, niyazında dindar bir kimliğe sahip olması gerekir. Şahitlerin hakeza fasık olmaması gerekir. Nikahta tezviç ve tenkih kelimelerinin yani aldım verdim değil de evlenmeyi ifade eden kelimelerin kullanılması gerekir. Bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla efendim bu şartlara uyulmamıştır bir daha nikah kıyalım gibi bir takım söylemlerden kaynaklı. Bizim bu kardeşimize tavsiyemiz eğer böyle bir boşama olayı olmuşsa acaba bu boşama nasıl oldu? Belki de gerek yoktur. Bizim danışma hattını arasın, kendi durumunu arz etsin. Oradaki arkadaşların ona vereceği cevaba göre hareket eder.
0: Evet.
1: Yoksa direktmen hani şu mezhebe göre bu mezhebe göre yok ben iptidada nikah kıyarken Şafii mezhebinin de kriterleri doğrusuna kıyıyorum derse bu güzeldir. Yani bu çünkü netice itibariyle bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebimizde eğer bir kerahati iktiza etmiyorsa bunu yapmak müstahaptır. İbn-i Humam Rahimullah Fethülkadir de bunu açık ve net bir şekilde söylüyor.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla nikahta kızın velisinin olması çok güzel bir şeydir. Şahitlerin fasık olmaması çok güzel bir şeydir. Tezviç ve tenkih kelimelerinin yani evlenmeyi ifade eden kelimenin kullanılması çok güzel bir şeydir. Burada bir de yani bu şu münasebetle bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çünkü geçenlerde gelen suallerden bir tanesi işte ben eşimle ayrıldım ama sonra resmi olarak gittik muameleyi sonlandırdık anlaşmalı olarak. Sonra bize dediler ki dinen ayrı olabilmeniz 3 talak vermene bağlı. Ben onun üzerine 3 talak verdim. Tabii sonra pişmanlık oluyor. Bir daha evlenmek istiyoruz. Nasıl olur vesaire. Şunu net bir şekilde vurgulayalım. Eşlerin birbirlerinden ayrılmış olmaları illaki 3 talak vermeye bağlı değildir. Hatta hatta ahsen olan en güzel boşama şekli hanımın temizlik döneminde beraber olunmadan bir talak vermek yani bir kere seni boşadım ifadesini kullanmak ve sonrasında o hanımefendi iddeti bitene kadar ona erişmemek. Ve iddeti bittikten sonra zaten arada bir bağ kalmamıştır. O kadın bir başkasıyla da evlilik yapabilir. O erkek başka bir hayatla kurabilir. Yani illaki 3 talakın 3'ünü de verme zorunluluğu yok. Tek bir talak vermek suretiyle de eşlerin birbirlerinden ayrılması mümkündür.
0: İddet bittikten sonra hocam veya iddet süresi içerisinde ikinci bir talak verebilir mi? İddet bittikten
1: sonra şöyle ifade edelim. Bir hanımın boşanmaya mahal olması ya menkühe dediğimiz nikahın devam etmesine bağlı ya da mu'tette dediğimiz iddet dönemine bağlıdır.
0: Evet.
1: Yani bir adam bir boşama yaptıktan sonra eğer kadın iddetini bekleme süresinde bir daha boşamayı icra edecek olursa ikinci talak gider. Bir daha boşamayı icra edecek olursa üçüncü talak da gider.
0: İddet süresince.
1: İddet. Ama iddeti bittikten sonra artık sokakta herhangi bir yabancı kadın gibi olmuştur. Nasıl ki sokaktaki bir kadına seni boşadım demenin hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoksa burada da iddetten sonra böyle bir durum söz konusu değil.
0: O zaman iddet
1: döneminde
0: orada dikkat edilmesi
1: dolayısıyla
0: gerekir.
1: Dolayısıyla zaten üç türlü talaktan bahsedilir. Ahsen talak en güzel boşama şekli. Bir de bunlar sünni talaktır. Bir de hasen talak güzel olan, bir de bid'i olan talak vardır. Yani günah olan talak vardır. En güzel boşama nedir? Kişi hanımına dediğimiz gibi temizlik döneminde beraberlik yaşamadan bir talak vermek ve kadının iddeti bitene kadar ona ilişmemek. Çünkü bir kimse böyle bir boşamayı yapıyorsa gerçekten bu yuvanın bitmesi, bu yuvanın dağılmasında bir istikrar göstergesidir. Çünkü yani kişi hanımına muhtaç, ihtiyaç duyduğu halde beraberlik daha yaşamamışken bir talak vermesi temizlik döneminde kararlılığını gösterir. Ve o hanımefendi iddet bekleme zaman zarfında 3 ay baş hali bekliyor ya, bu zaman zarfında ona yaklaşmaması, ona müracaat etmemesi, gel bu yuvayı kurtaralım dememesi her iki taraf açısından demek ki bunlar gerçekten bu ayrılıkta istikrarlı, gerçekten kararlılar. Yani bu yuva devam etmeyecek. Bunun göstergesidir. Ve 3 ay baş hali bitince de herkes kendi yoluna devam eder. Ve bu türlü boşamak pişmanlığın en nadir olduğu boşamalardır. Çünkü bir insan bu şekilde bir ayrılık yaptıysa gerçekten bu yuvanın sonlanması gerekiyormuş. Sünni olan, hasen olan talak nedir? Kişi işte yine temizlik döneminde hanımına yaklaşmadan, beraber olmadan bir talak verir ve hanımı o tuhru, o temizlik dönemi biter, aybaşı haline girer. Aybaşı halinden sonra tekrardan temizlenir. Temizlendikten sonra ikinci talakı verir. Yani tamamıyla bitirmek istiyorsa şart değildir. O ikinci talakı verdikten sonra yine o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Tekrardan aybaşı halinden temizlik dönemine girer. Sonra üçüncü talakı verir. Ondan sonra yani aybaşı haline girip temizlendikten sonra artık her şey bitmiştir.
0: Bu geri dönüşü olmayan sistem olmuyor. Bu.
1: Ama üç talakı bakın üç ayrı temizlik döneminde veriyorsun. Evet. Bu da istikrarın alametidir. Yani kararlılığın alametidir ve pişmanlığın az olmasının alametidir. Bu da sünni talaklardandır ama güzel olandır. En güzeli olan bir talak vermektir. Bidat olan nedir, günah olan nedir? Kadına bir anda üç talakı vermek ya da aybaşı halindeyken vermek ya da beraberliğin sonunca yani temizlikte cinsellik yaşamışın. Yani bir aybaşı hali geçmemiş, ondan sonra onu boşuyorsun. Bunlar bidattır, günahtır ama geçerlidir. Ve genel itibariyle bu türlü boşamalar sonucu pişmanlıkla, hüsranlıkla oluşan boşamalardır. O yüzden olur ya evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da mukadderattandır olabilir. Ama bu konuda sünnete uygun bir şekilde boşamak gerekir. O da nedir? Yani daha öncesinde bu anlattıklarımızı kişi aklında tutamayabilir. Arar der ki hocam ben eşimden ayrılacağız, biz anlaştık. Nasıl bir yol takip etmem gerekir? Hoca efendi ona yolu çizer, der ki temizlik döneminde bir boşamayı gerçekleştir. Sonra resmi muameleleri yapın. Yani onu anlaşmalı bir şekilde. Sonrasında eşin iddetini beklemeye başlasın. Zaten iddeti bittikten sonra seninle hiçbir bağlantısı kalmayacak. Yarın öbür gün pişman oldunuz. Tekrardan ya gel bu yuvayı devam ettirelim. Yeniden yuva kuralım. En azından buna da imkan vardır. Otururlar yeniden nikah yaparak hayatlarına devam edebilir.
0: Peki hocam bir kere boş ol dedi mesela, bir talak verdi. İddet süresi içerisinde tekrar barışmak istediler. Bu süreçte iddet bitmeden tekrar nikah yapmak zorundalar.
1: Bu boşamanın şekline göre değişebilir. Eğer bu boşama rıcı diye ifade ettiğimiz dönüşü olan boşama, ki sarahaten seni boşadım tabirini kullanarak yapmışsa, iddet döneminde karı kocanın birbirleriyle karı koca ameliyesinde bulunması ya da kocanın ben seni geri aldım demesi yeterlidir. Yani nikahı yenilemelerine gerek yoktur. Buna ricat deniyor fıkıh dilinde. Ama iddet bittikten sonra illaki bunlar nikah yapmaları gerekir. Ama adamın boşama ifadesi bain olursa, Bayin Talak işte kinay lafızlarıyla vermiş mesela. Adam demiş ki babanın evine git ve bununla da boşamayı kastetmiştir. Evet. Ya da seni işte bayin talakla boşadım şeklinde bir ifade kullanmışsa, böyle bir durumda iddet döneminde yine bunlar beraber olmak istiyorsa yeniden nikah yapma zorunluluğu vardır. Yani dönüşü olan ricî talakta iddet döneminde erkeğin müracaat ettim demesi, geri aldım demesi ya da karı koca ameliyelerinde bulunması bu nikahın devamı için yeterlidir. Ama düşen talak gitmiştir, o bir daha geri gelmez. Evet. Tabii bu dediğimiz beynünnetül kübra dediğimiz üç talak vuku bulmadan önce. Üç talak vaki olduktan sonra nikah yapsalar bile bunların birlikteliği mümkün değildir.
0: Evet hocam. Bu konuda da dikkat etmek lazım. Tabii bazı mevzular var. Onlardan bir tanesi de işte mahkeme bizi boşadığında nikah kalıyor mu, tekrar bir daha boş ol demesi gerekiyor mu veya anlaşmalı boşanmalarda nasıl oluyor gibi.
1: Bunlar aslında konuşmuştuk.
0: Evet, daha önce konuştuk. Bunları da YouTube kanallarımızdan yine tekrardan izleyebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Yaşlılar veya takma dişi olanlar misvak tozu kullanıyor. Bu normal misvak hükmüne girer mi? Yani kullanan kişi misvak sünnetini yerine getirmiş olur mu?
1: Şimdi misvak kullanmanın birçok fazileti var, birçok faydaları var. Bu faydaları işte temizliğin, hijyenin sağlanması, ağza hoş bir kokunun bırakması ki bunlar bahsedilen o misvak tozuyla da belki elde edilebilir. Hı. Ama onun yanı sıra misvak kullanmanın bir sünnet olma tarafı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olma onun bir göstergesi. Ki İbn-i Abidin Rahimullah 10 hasletten bahsediyor. Misvak kullanmanın kişiye sağladığı 10 faydadan bahsediyor ki bunların bir kısmı manevidir. Hı-hı. Dolayısıyla burada hani misvak tozu bunun hijyenlik tarafı, sıhhat tarafı açısından hasıl olsa da misvak kullanma sünnetini icra etmiş olur mu? Hayır, el cevap olmuş olmaz. Onun hakkında o sünneti bizzati fiili olarak fiziki misvak kullanmak suretiyle olacaktır. Dişinin takma olması, protez olması sonucu değiştirmez. Çünkü burada önemli olan ittibadır, tabi olmak.
0: Yani o hareketi
1: yani o temizliği sen zaten bir şekilde gerekirse bunu diş fırçasıyla da yaparsın. İşte bir takım macun vesaire kullanarak da yaparsın. Veya onun temizlikle alakalı bir takım işte kimyasalları vardır. Onlarla da yaparsın. Ama misvak kullanma ameliyesini ayrıyetten sünnete tabi olarak kullanmak gerekir. Evet. Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta şu anda hocalarımızdan da görürüz. Ceplerinde hem misvağı vardır hem de fırçası vardır. Yani fırça evet o temizlik hasıl olsun diye, çünkü misvakta dişlerin arka tarafının temizlenmesi olmayabiliyor. Evet. O zaman fırçayla da bu işlemi yapacağız ama misvak sünnetini de ayrıyetten icra edeceğiz. Bunları birbirinden ayırmak lazım beraberce. Yani ben nasıl olsa ağzımın hijyenini sağladım, ağız temizliğini sağladım, misvağa ne gerek var değil. Çünkü misvaktaki bütün gaye sadece ağız temizliği değildir. Evet, onu da elde ediyor. Artı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bu manada sen peygambere tabi olmak, ona ittiba etme gayesiyle onun anlattığı, kitaplarımızda meşgul olduğu ki sünnete uygun bir misvak boyu ne kadar olmalı, kalınlığı ne kadar olmalı, nasıl kullanılmalı, bununla alakalı kitaplarımızda yazdığı şekilde kullanmak da sünnettir.
0: Evet. Bunu peki hocam mesela kullanmak istiyoruz ya, hani belki gün içerisinde devamlı yanımıza taşıyamayabiliriz. Yani bunu illa sabahtan akşama kadar yanımıza taşıyıp kullanmamız mı gerekir, yoksa akşam evimize gittik veya sabah evimizden çıkarken kullanmamız?
1: Şöyle söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre aslında mezheplerde misvakla kılınan namazın misvak kullanmadan kılınan namaza nispetle faziletli olduğu mezkurdur. Ancak burada ne amaçlanıyor? Bu konu mezhepler arasında farklı yorumlanıyor. Hanefi fıkhına göre abdeste misvağın kullanılması ve o abdeste kılınan namazda fazilet, Şafii fıkhına göre ise abdeste değil namaz öncesinde bizatihi misvağın kullanılması. Yani Allahu Ekber demeden önce misvağı kullanıp cebine koyup o şekilde. Ama Hanefi fıkhında bu şekilde değil. Bir de burada tabii farklı bir mesele daha var. Kişinin diş etlerindeki bir takım zafiyetten dolayı kanama
0: Evet.
1: riski olabilir. Şafii fıkhına göre kan abdesti bozmaz ama
0: Bozar.
1: Hanefi fıkhına göre
0: Bozar.
1: bozacaktır. O yüzden Hanefi mezhebinde sünnet olan abdest esnasında ağız temizliği yapılırken misvak kullanmak. Yoksa devamlı ağzımızda misvağın durması değildir. Sokakta misvakla dolaşmamız anlamında, ağzımızda dolaşmamız anlamında değil. Her ne zaman abdest alıyorsak abdest temiz falan kullanılmasıdır.
0: Yani bunu ağzımıza su verdiğimizde kullanmak
1: Yani
0: için
1: ağız temizliği
0: mi?
1: yaparken ağzımıza su veriyoruz, misvak kullanıp tükürüyoruz. Tekrardan ağzımıza su veriyoruz, misvak kullanıp tükürüyoruz. Bu şekilde alınan abdest de fazilet vardır. Şafii fıkhında ise bunun ötesinde namaza
0: Namazdan önce.
1: durmadan önce misvağın kullanılması şeklinde. Dolayısıyla hani misvak evimde dursun. Eğer sen sadece evde abdest alıp gün boyu dışarıda abdest almıyorsan ve abdestinde de o misvağı kullanmışsan sen bu fazileti aldın. Ama ben gün içinde dışarıda da abdest alıyorum dersen o zaman evde duran misvağın sana bir faydası
0: Yani en
1: olmayacaktır.
0: azından akşam yatsıyı mesela evde veya sabah
1: Çok
0: namazını.
1: niye öyle yapalım ki
0: Evet.
1: yani bu o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o ki yani az bir ameliyeyle çok sevap kazanmak hani biraz önce fonlardan bahsettik.
0: Evet.
1: İnsanlar niçin onlara girmek fetvasını araştırma zorunluluğu hissediyorlar az verip çok kazanmanın önünde. Burada da dünya hayatında aynı namazı kılacaksın ama misvak kullanmışsan sevabın fazla olacak.
0: Evet.
1: Bir sünneti işleyeceksin. Şehit sevabı alacaksın. Müslüman uyanık olmalı. Nasıl ki dünyevi meselelerde ticaretini düşünüyorsa, uhrevi meselelerde bunu daha fazla. Bir misvağı cebinde tutmak zor bir şey olmasa gerek.
0: Evet.
1: Yani gün içinde namaz kılarken, abdest alırken bunu kullanmak zor olmasa gerek. Yani bunu o yüzden insanları tembelliğe teşvik ederim. Yani hiç olmazsa evinde dursun diyor. Yok kardeşim cebinde dursun. Niye durmasın ki? En azından senin üzerinde Hazreti Peygamber'in bir sünneti var. Yani senin cebinde o misvağı biri gördüğü zaman şuna şahitlik edecek. Eğer biliyorsa bu adam misvak kullanıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini icra ediyor diye şahitlik edecek. Bilmiyorsa sual edecek, sen onu anlatacaksın, onu öğrenecek. Yani her halükarda karlı bir durumdur. Dolayısıyla evde durmasının sana bir faydası yok. Bizatihi yanında olması ve onu bizatihi kullanmaktır. Hanefi fıkhında abdest esnasında kullanmamış olan bir kimse namaza dururken kullansa olur mu? Eğer diş etlerinde bir sıkıntısı yoksa yani kanama riski yoksa bu herkesten farklı kişiden kişiye farklılık arz edebilir. O zaman bunu kullanmasını yine İbn-i Umam Rahimullah Hidayi haşiyesinde müstahap olduğunu söylüyor. Yani Şafii fıkhında böyle olsa da Hanefilerce de bu müstahaptır. Yeter ki kanama vesaire riski bulunmasın diye.
0: Evet.
1: O yüzden yani aynı ibadeti icra diyoruz. Niye fazla sevap almayalım ki?
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bu manada da uyanık olmakta fayda var.
0: Evet. Hocam soruları böyle soruyorum. Sebebi şu. Size tabii ki soran kardeşlerimiz vardır. Onlar da böyle detaylı bir şekilde soruyordur ama belki sizden bazı konularda çekinebilir olabilirler ama bana karşı öyle olmuyorlar. Bana her defasında şunu yapıyorlar. Hocam bununla alakalı ne fetva verdi? Mesela böyle böyle söylemişti. YouTube'da açıyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra peki buraya şöyle yapsak olmaz mı? İşte şunu şöyle yapsak olmaz mı diye yani beni zor durumda bırakıyorlar. Ben de onlar daha iyi öğrensin diye size bu şekilde soruları yönlendiriyorum
1: Estağfurullah.
0: hocam. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun.
0: Hocam bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
1: Allahü Teala Hazretleri yaratılış gayemiz doğrultusunda ömrümüzü tüketebilmeyi bizlere nasip
0: Amin.
1: eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde afiyet içinde kulluğumuzu ifa edebilmeyi ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize de rahmet
0: Amin.
1: eylesin, makamlarını âli eylesin. Ki bizler de o haliyle hallendiğimizde arkamızda hayır ile yad edecek eşler, dostlar, talebeler bırakabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür
0: Cümlenizler.
1: ederim.
0: Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz sizler yine bizlere suallerinizi ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp numaramız. Yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattına ulaşmak isterseniz pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza da yine 0212 923 36 36 numaralı telefondan hem sorularınızı sorabilirsiniz. Hem de Şura Fıkıh Kurulu ile alakalı desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Yine birçok medresemiz var. Daha önceki programımıza değinmiştik. Buranın da tabii ki giderleri var. Bu sezona yetiştirildi elhamdülillah ama birçok da ihtiyaç söz konusu. Bu anlamda da sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İmmihal programı sona erdi.
3: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr. Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 Lale Gül Vakfı org.tr.
7: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Bir soru, bir cevap.
10: Kıymetli hocam, iki tane çocuğum var, namazlarını kılmıyorlar, ne tavsiye edersiniz?
11: Ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu secde ayetinden sonra onlar arzularına, nefislerine tabi olurlar ifadesini kullandıktan sonra onlar namazlarını zayi ederler. Onlar namazlarını zayi ederler ve efendim nefislerine tabi olurlar diye namazın terk edilmesinin çok büyük bir vebal ve günah olduğunu ve geçmiş kavimlerde de insanların büyük bir felakete uğradığını ayet-i kerimeler bize bildiriyor. Şimdi namaz bedenin Allah'a teslimiyetinin göstergesidir. Yani Allah'ım bu bedenimi sen yarattın. Mevla Teala da kulum buyur ya Rabbim. Hayya alassalah, Allahu Ekber, Allah büyüktür. Hayya alassalah, haydi gel namaza. Kul da ne yapıyor? Allah'ım bu bedenim senindir. Allahu Ekber, buradayım. Tabii ki gelirim diye bunun bir ispatı oluyor. Yani komutan diyor ki asker emredersin komutan. Operasyona hazırlan. Emredersin der. Efendim derhal silahını alır. Teçhizatını alır. Şimdi ya siz gidin ben gelirim. Bu efendim emre itaatsizlik olur. Ondan sonra bu vatana ihanet olur. Şimdi kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu nefis ve şeytana karşı mücadelede namaz burada en büyük inna salate tenhanil fahşaya ve münker insanı kötülüklerden, fuhşiyattan namaz alıkoyar. Yani buradayım ya Rabbim. Nefis ve şeytana tahrime denir. Atıyorum kötü özleri. Buradayım ya Rabbim diye. Onun için bunu anlatmamdaki gaye şu. Namaz kılmayan çocuklara veya insanlara önce namazın ehemmiyetini tatlı bir şekilde anlatmak lazım. Yani ister dini nasiha fezekir feinne zikra, yani fezekir vaaz et, anlat, nasihat et. Çünkü nasihat tenfaul müminun, Müslümanlara fayda verir. İman ehline fayda sağlar diyor. Şimdi iman ehline fayda sağlayacak olan nasihattir. Yani yağmur kuru toprağa, hayat çöller bile yani yağmurlarda yemyeşil oldu değil mi? Her taraf çiçeklendi, evet. Erguvan çiçekleri falan. Çöller ya, yemyeşil oldu çöl. Her taraf çöl, bir bakıyorsun bir yağmur, efendim Arabistan toprakları yemyeşil oldu. Ha, demek ki ölü toprağa hayat veren yağmur, insana da hayat verir, nasihat. Yani Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ya bu bedenimizi yaratan Allah'tır. ona kulluk etmek lazım. Tabii ondan sonra da dua edilir. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle kötülükten çevirecek ve la kuvvete ibadete, taate, hayra muvaffak edecek. İlla billah, ancak Allah'tır diye bin defa efendim yakınları, annesi, babası, çocuğuna dua etmeleri, bunların duası %100 tutar. Ancak yani peygamber de olsa oğlu Kenan'ı, yani Nuh Aleyhisselam ikna edemedi. İnsanoğlu eğer kararını batıla ısrar ediyorsa, efendim peygamberler batıldaki insanları da yola çeviremediler. Yani bu ancak ta son şeye kadar, hududa kadar Nuh Aleyhisselam ya bu ne yerken mane, oğlum gel gemiye bin diye efendim mücadelesini de sürdürdüğünü görüyoruz. Bu manada namaz kılmayan kişilere tatlı bir şekilde anlatmak, izah etmek, namazın ehemmiyetini anlatmak. Yani namaz dediğimiz zaman, namazı 7 kat semaya benzetirsek, 7 kat semadaki melekler, 7. kattakiler kıyamda, öbürü rükuda, öbürü secdede, öbürü celsede, öbürü kavmede, efendim yani 7 kat semanın bütün meleklerine baktığımız zaman onlar adeta efendim bir rekat namazı 7 kat sema bir rekat namaz kılıyor. Dünyaya iniyoruz, dağlar kıyam halinde, bütün kuşlar, balıklar, hayvanat rükû, efendim ve necmu ve şeceru yescudan, nebatatlar, ağaçlar yescudan diyor secde Rahman suresinde. Yani bütün kainat Mevla'ya tesbih ediyor, tahmid ediyor, kulluk ediyor ve namazın rükünlerini yerine getiriyor. İşte namazı kılan kişi eşrefi mahluk dediğimiz, namaz kainattan büyüktür der ecdat. Kainattan büyük. Niye? Çünkü namazı kıldığın zaman bütün kainatın yaptığı o ayrı ayrı ibadetleri birleştiriyorsun, bir nevi bütününü yapıp Allah'a münacat, işte eşrefi mahluk, en şerefli mahluk insanoğlu oluyor. Anlatmak lazım. Bak böyle bir durum var. Yani Mevla sana bu kadar değer vermiş. O vesileyle bunu yaptığın zaman Mevla Teala kulum diyecek. Hem dünyada hem ahirette asaletin, vakarın olacak. Ama namaz kılmadığın zaman ölünce Mevla sana zinciri vuracak. Sonsuz susuzluk, açlık değmez buna diye söylemek lazım. Allah namazda gevşeklik edenlere ibadet aşkı, namaz aşkı nasip eylesin inşallah.
10: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam.
4: Bir soru, bir cevap.
12: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
13: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
14: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
15: Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Tarih ve İnsan başladı kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler. Hemen WhatsApp numaramızı duyuralım. 0549-693-8282. Buraya mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda programı takip ederken çekmiş olduğunuz fotoğrafları da bize gönderebilirsiniz. Bizi nasıl takip ediyorsunuz, nerelerden izliyorsunuz? Biliyorsunuz bu fotoğraflarla da bir klip hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta bu klibi yayınlıyoruz. Sizlerden de bekliyoruz efendim fotoğraflarınızı. Ben hemen tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
15: Hoş geldiniz. İyisiniz,
1: hoş bulduk
15: inşallah.
1: Mustafa Bey. Elhamdülillah.
15: Allah iyilik afiyet İyiyiz. Versin. Şimdi bugün tabii ister istemez gündeme gireceğiz biraz. Çünkü herkes bir şeyler konuşuyor.
1: Evet.
15: Konuşulmasa da bu sefer ya ne diyor hocam diye merak eden kıymetli izleyicilerimiz var. Bu sefer kayıtsız kalınmış da oluyor bir yerde. Evet. İster istemez bir değineceğiz. Sizlerin de tabii varsa fikirleri, düşünceleri yazabilirsiniz efendim bizlere. Bu malum fon krizi, oradan başlayalım hocam. Pek çok gündem evet. maddesi var da. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı idi. Fatma Betül Sayan Kaya bu olaylar çıktıktan sonra tabii görevden uzaklaştırıldı.
1: Evet.
15: Eşiyle beraber bu Tera'nın vesairenin fonlarından
1: evet.
15: Ciddi bir vurgun mu diyelim? Vurgun yapıyorlar. 2,2 milyar lira civarında. O paranın da iade edildiği filan haberleri geldi ama tabii insanlar daha farklı şeyler konuşuyor. Bu kadarı yeterli değil diyen milyonlar var. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu fon krizi hakkında?
16: Şimdi ortada bir kriz var Mustafa Bey ve bu kriz neticede patlak verdi. Çıktı ortaya. Şimdi bir krizin kendisi, yani yapılan iş büyük sıkıntı. Onu bir yere koyacağız. Yapılan bir iş var. Bu milletimizi gerçekten üzen, beklemediği bir şekilde gelişen, kahreden, adına ne dersek diyelim, kızdıran. Yani hele şu bir yıldır yolsuzlukların çok konuşulduğu bir devrede böylesi bir durumun ortaya çıkması milleti kahretti. Şimdi bu kendisi böyle bir şey. Yani başlangıçta buna bir iddia mı değil mi falan filan deriz. Bana göre çıkışından itibaren ikinci bir kriz daha yaşanıyor. Yani krizin bir süreci vardır. Bir ortaya çıkarılması vardır. Bir işte meydana getirenin konuşması olabilir. Bir şeyler olur. Şimdi burada da çok yanlış bir ben hareket, ikinci bir kriz olarak görüyorum devamındaki gelişenlere.
15: Nedir hocam?
16: Yani önce bu mesela iddia mıdır, değil midir diye düşünürken ne olur? Hani bu olmamış bir şey olsa beklerdim ki benim böyle bir şeyim asla yok, böyle bir hareketim yok, vurgunum yok, suistimalim yok. İşte bunun araştırılması, görevimden de istifa etmiyorum. Araştırılmasının sonuna kadar istiyorum. Hesap vermeye açığım, davet ederler gider söylerim. Ama ne geldi? İstifa geldi. Yani istifa geldi. Bu ne? Bu bir şeylerin olduğunun habercisidir. Şimdi böyle bir istifa gelince millet istedi ki gel hesap ver, hesap alın yani. Hesap sorun, işte kendisine çağrılsın, bilgilendirilsin. Niçin böyle, arkada kimler var? Millet bunu sosyal medya çalkalanıyor, yazılı, görsel, basın, her türlü bunu konuşuyor. Şimdi burada bir sessizlik var. Yani şimdi bu sessizlik neyin sessizliği? Bir pazarlığın sessizliği mi? Başka bir şeyin sessizliği mi? Neyin sessizliği? İnsanlar konuşuyor.
15: Her şey akla geliyor.
16: Her şey akla geliyor. Öyle yani olunca. Sabah akşam konuşuluyor. Bunun ortaya çıkarılması lazım. Sen ifade vermeye davet edilmiyorsun. Sen konuşmuyorsun. Hatta öyle şeyler oluyor. İşte bir gazeteciyle konuşuyorsun. Gazeteciye sakın diyorsun, anlatma diyorsun. Yani şimdi bunlar çok yanlış şeyler. Bunun üzerinde ne oluyor? Çeşit konuşmalar devam ediyor. İnsanlar, birisi bir şey diyor. Mesela para yatırıldı diyor. İnsanlar tamam bunu alıyor. Bu herhalde yanlış bir haber olamaz. Ciddi bir haber. Kaynağı da yatırma. Ciddi. Herkes bunu kullanıyor. Parayı yatırdı etti. Bunu savunmaya geçiyor şimdi. Bak parayı yatırdı etti. Hani bir erdem olarak bir sunmaya başlıyor. Abi bir akşama, sabah bu çıkarsa akşama parayı yatırmadı. Yatırdıysa nerede? Kime yatırdı? Bu paralar blokoli değil miydi? Bak. Bir günde şimdi bu konuşuluyor, bir gün boyunca. Sen yine yanıltmış durumuna düşüyorsun bütün kamuoyunu. O anda hayır bu para yatmadı da diyebilirsin ya, bir açıklama yapabilirsin. Paralar blokede diyebilirsin. Bunları görüşüyoruz, yatıracağım, vereceğim diyebilirsin ya. Bak sonunda yatırıldı bir şey oldu mesela. Ama ne kadar geçti, kaç gün geçti?
15: Tabii.
16: Açıklama bayağı yapabilirsin. Geçti. Açıklama niye yapmıyorsun yani? Sosyal medya diye bir şey var, yorumlara kapatırsın tamam, ama nitekim istifa ederken açıklamada yaptın. Yani ortada şüpheli haberler dolaşıp duruyor. Mesela birisi diyor ki işte konuşursam diyor, bunlar anlı gazeteciler Mustafa Bey, yani konuşursam ortalık yıkılır.
15: Yani bu beni, şimdi fayda mı sağladı, zarar mı verdi? Yani?
16: Zarar abi bu. Korkunç zarar. Bir zarar. Bu
15: güya konuşmayarak fayda sağlayacak.
16: Tabii yani konuşursam şimdi bu sözü gazeteci, anlı gazeteciler konuşuyor. Şimdi bu felaket bir şey. Tehdit dili. Ya bu ne demek? Daha benim gibi onlarca insan var demek. O zaman abi niye konuşturmuyorsun bunu şeyden, insan niye almıyorsunuz? Niye konuşturmuyorsunuz? Nagihan Alçı diyor ki ben onun sözünden bunu anlamadım. Öyle bir şeyi yok. Bak şimdi bir başkası tutuyor. Ben onu öyle anlamadım. Lan sen anlamadın, öteki anladı. Ya nedir bu? Birileriyle konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Millete niye açıklama yapmıyorsunuz? Ben Nagihan Alçı'nın ne anlayıp ne anlamadığına mı bakacağım? Veya öbür tarafta bir kimsenin ne anlayıp ne anlamadığı onun bana sözüyle mi değerlendireceğim? Ya bu işin tepesindeki insanlar, bu yargıya da intikal etmiş bir şey. Yani yargıya intikal ettiği an yargının bunun gereğini yapması lazım. Ne pahasına olursa olsun, ne hakkına olursa olsun. Yani bugün Türkiye'de bir yıldır gerçekten bir şey devam ediyorsa, yolsuzluk furyaları akıl almaz bir şekilde. Yani burada da bak iki şey söyleyebilirim Mustafa Bey. Birincisi, yani CHP'li belediyelerde korkunç bir yolsuzluk var. CHP tabanı genelleştirmeyeyim ama umumi manada CHP'nin üst düzey milletvekilleri, hatta başkanı aylarca buna sahip çıktı. Bak bunu defalarca biz yanlış olduğunu, hatalı olduğunu defalarca dile getirdik. Ve bunu herkes dile getiriyor. Bunun savunabileceğin hiçbir yanın yok. Ama onlar buna diyor ki efendim işte siyasidir bu, şudur budur. Kardeşim yargıya intikal etmiş. Olayın siyasisi mi var? Sen milleti kış demedin, yaz demedin, sokaklara döktün. Polisle karşı karşıya getirdin. Dükkanları taşlattın. Çeşit çeşit sebepler oldun. Şeye gittin, mahkemeye gittin. Yani akıl alacak bir şey değil. Burada CHP tabanı sınıfta kaldı. CHP siyasetçileri tamamen sınıfta kaldı. Yani bir yolsuzluk yargıya şey gitmiş bir noktada öyle yapılmaz. Peki AK Parti tabanı, AK Parti tabanı sınıfı geçti. Yani müthiş derecede bir tepki koydu. Bak son derece sağlıklı bir durum bu. İki şeyi karşılaştırdığımızda müthiş sağlıklı bir bakış açısı görüyoruz.
15: Yanlışı asla kabul etmedi.
16: Kabul etmedi. Git kardeşim dedi, şeyini ver dedi. Savunmanı yap dedi. Git dedi, alınsın dedi, yargılansın dedi. Suçu varsa cezasını çeksin dedi. Ya suçu varsa cezasını çeker, savunursun edersin. Onu ben bilemem. Yani ben fon olayından hiç anlamam. Yani diğer şeylerden böyle fon oradan oraya aktarılmış, buradan buraya gitmiş, şu olmuş. Ben bunu anlamam. Ama ortada bir suistimal var. Görünen bu. Yoksa zaten bunun da açıklamasını yaparsın. Biz şu şekilde şu şekilde yatırdık, bu şekilde bu şekilde aldık, şudur falan. Yaparsın ya bunu, bunun şey diyecek bir şey yok. Ha bu suçsa da cezasını çekerim dersin. Her suçun bir cezası vardır. Kimi maddidir, kimi başka bir şeydir. Bunu fazlasıyla yaparsın. Dolayısıyla sürecin, krizin yönetimi ikinci korkunç bir boyut oldu bana göre. Bazı şeyler krizden de beter olur. Hani özrü kabahatından büyüktür derler. Şimdi burada parti tabanı bunu yaparken yukarıdakiler burada tam manasıyla bir şey yapmadılar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı açıkça konuştu. Nereye gidecekse gitsin. Ucu nereye dayanacaksa dayanacak. Hesabını versinler kardeşim dedi. Yani söyledi mi bunu, söyledi. Yargının daha aktif rol alması lazım bana göre burada. Daha çağırması lazım. Yoksa insanların kafasında hep şüphe kalır. Bunu böyle söylüyorsun, arkada başka şeyler mi dönüyor? Sayın Cumhurbaşkanlığı yanlış mı bilgilendiriyorlar? Bak, çeşit çeşit aklı senaryolar gelir. Dolayısıyla bunu çözmek artık kolay olmaz. Yani bana göre susmak şüpheleri artıra artıra devam eder. Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması lazımdı. Konuşmuyorsa konuşturulması lazımdı. Bu oraya çağrılıp zaten konuşsa da bir çağrılır. Oraya çağrılmaması, sorgulanmaması bu milletin şeyinde ciddi manada bir yara açtı yani hükümete karşı. Hı hı. Bir şüphelendirdi. Yani bunun giderilmesi lazım. Evet. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanının da bu işe el atması lazım. İlgililerin el atması lazım. Keza hemen bunun peşinden mesela şeyin oğluyla ilgili, Hayati Yazıcı'nın oğluyla ilgili iddialar geldi. Mal varlığına el konuldu. Yarım saat mal varlığı donduruldu. Tedbir konuldu. Yarım saat sonra kaldırıldı.
15: 25 dakika.
16: Yarım saat olmadı. Ya olmaz bu. Bak bu olmaz. Bunu yaptığın zaman millet enayi değil. Anlıyor, ediyor. Velev ki sosyal medyada hiç gündem olmasın. Sen alana çık, meydana çık, insanların arasında konuş, gez. Yani sosyal medya yıkılıyor, ayrı konu. Ama sadece sosyal medya değil, biz sokaklarda gezen insanlarız. Biz oturup konuşan insanlarız. Öyle bir dönem ki Mustafa Bey, milletin 4-5 yıldır ekonomiden ciddi sıkıntı oldu. Paranın bulunmadığı, para yok, para nerede? İnsanların bundan büyük, özellikle iş adamları, iş yapanlar, Ya ticaretle uğraşanlar küçük ve büyük. Bundan ciddi manada artık bir rahatlama, bir huzur beklerken tepede birilerinin akıl almaz bir şekilde, doymaz bir şekilde, yani böyle işlere girişmeleri korkunç bir şey ya. Yani şimdi yatırılan para 163 milyon misal. Mustafa Bey, herhalde bütün paranı yatırmazsın. Hı hı. Yani bütün tabii paranı yatırmazsın. Ya yarısını ben riske kimse etmez. %10, %20'dir evet benim kafamda.
15: Hep yani derler ya, borsada kaybedeceğinde üzülmeyeceğin bir parayla yatırım yap filan derler yani, ya.
16: Hadi bunlar garanti gibi gördü bu işi. %50 girseler 160-320 yapar. 330 milyon yapar. Bunlar akıl almaz paralar bugün. Korkunç paralar. Bu insanların böyle bir şeye girmesi neden olabilir? Bak şimdi soruyorum. Doyumsuzluk mu? AK Parti gidiyor diye mi? Başka yerlere oynamak için mi? Yurt dışına çekilmek için mi? Ya niye yapar bir insan bunlara? Niye girişir? Nasıl bir mantıktır bu? Nasıl bir ahlaktır? Bu korkunç bir şey. Yani bu paranın, sen bakanlık yapmış bir insansın. Milletvekili maaş alıyorsun. Her türlü şeylerden istifa ediyorsun. Kocan doktor. Şimdi öyle bir aile ki şunu akıl zeka duruyor. O zaman burada tepkinin yüksek olması lazım. Peki yukarıda milletvekilleri bunu işte ortaya çıkartmayıp bir şey yapıyorsa millet ne diyor? Arkadaş, kaç kişi var bunun gerisinde? Birini mi gizliyorsunuz? Bir şey mi yapıyorsunuz? Dolayısıyla bunlar AK Parti'ye daha büyük zarar verir. Bak AK Parti bu işin üzerine ciddiyetle gitse etse şu anda puanı ikiye katlamıştı. Niye? Çünkü o az önce söylediğim bir yıldır CHP'nin o yaptığına karşılık AK Parti bugün böyle hareket etseydi ikiye katlamıştı hiç bunu. Hı hı. Bana ne bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir yanlış işi. Yanlış işi. Gözünün doymaması. Bilemem neyse ne yani, kocasıdır, oğludur, kendisidir. Bilemem yani. Gözü doymuyor. Dünyayı versen doymaz zaten gözü doymayana. Gözü doymayana ne verirsen ver. Doymaz ki ya o. Allah Allah. E şimdi o bunu yapmış. Ama parti tepesine bindi kardeşim ya. Hiç acımadı.
15: Bir CHP'li bile saygı gösterirdi o zaman. Konuş dedi ya,
16: konuş, kim var geride? Kim var? Niye susuyorsun? Kim varsa çıksın. Çıksın kardeşim ya, bu memleketi 300 kişi mi idare edecek Mustafa Bey ya? Ya bugün Cumhurbaşkanı bıraksa yeni bir elemanlarından tamamen bu ekibi yeniliyorum dese, bu millette adam mı yok?
15: Var elbette tabii.
16: Yani
15: niye olmasın ya?
16: Niye olmasın? Gayet de güzel devam eder ve birileri de anlar bunun neticesini. Bundan sonra da daha farklı bakarlar, daha farklı yorumlarlar. Dolayısıyla ben krizin 10 kriz haline getirildiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani bütün bu uygulamalar krizi daha büyüttü. Bu ağır aksak
15: ilerleyiş insanları hepten
16: insanları bunalttı. İnsanları yani geçen mesela birisi yorum yapmış. İşte efendim onun böyle bir ihtiyacı yok. Bu Yahudi oyunu mu? ABD bilmem nesi mi? Şusu mu busu mu? Fatma Betül Sayan neredeyse Van'ın mı ne, yarısı onunmuş, babası şöyle zenginmiş, böyle zenginmiş. Ya bunu anlı sanlı bir yorumcu, Doğu Beyazı bir yorumcu yapıyor. Peki o zaman bu kadın okula giderken 80 bin euro muydu ya? Bu parayı niye alıyor? Dolar. Madem böyle zengin, o zaman bu parayı niye aldı? Bu kadar zengin insana böyle para verilir mi? Kime veriyorsun? Böyle bir para, bu normal bir para değil. Madem bu kadar zengin, o parayı niye aldın gitti demezler mi? Bu insanlar saf mı zannediyor milleti? Ya kardeşim bırak savunma ya hata edeni. Hata edeni savunduğun an ülke biter Mustafa Bey.
15: Evet.
16: Bak Kanuni'nin neme lazım sözünü gece gündüz konuşuruz. AK Parti'nin bir eksiği AK Parti konuşturmadı. Mesela ben Fatma Betül Sayan'la bir defa görüşmem oldu. Bir defa telefonla yarım saat. Ayasofya'nın açıldığı günlerdeydi. Ayasofya'nın coşkulu günlerinde. Ve biz İstanbul Sözleşmesi'ne vuruyoruz.
15: Hmm.
16: Beni aradı. Dedi ki Ayasofya'yı gölgede bırakıyorsun dedi. Bunu bana mı söylüyorsunuz Fatma Hanım dedim.
15: Hmm.
16: Ayasofya'nın açılmasında benim kadar etkili olan bir kimseyi siz bilebilir misiniz dedim. Konuşanların içinde bir bakın dedim Ayasofya açılsın diye. Birileri burası açılmasın, burası şöyle olsun, sizin partinizde de onlarca insan sayarım ben dedim. Şeyin yanına giden, Ayasofya'nın açan o günkü Danıştay 10. Dairesi'nin başkanın yanına kim gitti? Ben bunları biliyorum dedim. Açılmasın diye. Bakın dedim. Bunu bana söylemeyin sakın. Böyle bir şeye. Ayasofya'yı benim kadar savunan bir kimse olmadı. Bunu bilin.
15: Bir tarihçiye söylenmez zaten bu ya.
16: Yani birisine. Ama dedim İstanbul Sözleşmesi vatandaşın dişinin ağrımasıdır. Bugün vatandaşın dişi ağrıyor. 100 tane Ayasofya bu diş ağrısını kesmez. Kesmez. Sen bana baklava sunuyorsun dedim. Baklava ye. Ya ben ölüyorum diş ağrısından. İstanbul Sözleşmesi böyle bir şey. Bak 6284 de böyle bir şey değil mi? Böyle bir şey 6284 nolu kanun. Şimdi artık konuşmuyoruz. Millet artık bıraktı. İllallah dedi. Şimdi bu dedim sen ben dişimin ağrısından gece uyuyamıyorum. Yatakları yorganı ısırıyorum. Sen Ahmet Bey baklava yemez misin diyorsun. Kusura bakma dedim. Milletin derdine şey değil. Ayasofya'yı biz seviniyoruz. Konuşuyoruz, ediyoruz ama ağrım durmuyor. Buna çözüm bulun. Bana başladı neyi anlatmaya? 28 Şubat'ta çektiklerini anlatmaya başladı. 15 Temmuz'da meydanlarda olmaya başladı. 15 Temmuz'da millet sizin neredeydi millet dedim. Sizin karşınızda mıydı, ardınızda mıydı? Destek miydi, köstek miydi bu millet? Destekti dedi, ardımızda durdu. Peki siz niye milletin yanında durmuyorsunuz, milleti dinlemiyorsunuz? Bakın bugün milletin dertleri var. Biz dedi seninle oturalım, yemek yiyelim, konuşalım. Konuşalım ama dedim, ben şu anda Boyabat'tayım. İstanbul'a geldiğimde sizi arayacağım, telefonunuz burada. Bu sizin özelse, evet benim. Ve siz açmayacaksınız dedim. Olur mu öyle şey, açacağım dedi. Biliyorum, 2-3 defa aradım açmadı, geri de dönmedi. O gün beni susturmak için bir kendince bir hareket, konuşma. Ahmet Bey işte şöyle yapalım, böyle yapalım bizi susturmak için. Mustafa Bey bunlar ilim adamından ne anlıyorlar? İlim adamının hiç uyarı vazifesi olmaz mı? Bak ikaz meselesini kaldırdılar. Oysa uyarı ve ikaz ilim adamlarından gelir. Uyarı ve ikaz ilim adamlarından gelir. İlim adamlarını dinlemediler. Dinlemiyorlar da. Yani bir ilim adamıyla oturmak, konuşmak. Bak geçen hafta burada söyledim. Sırf o ikazlarım sebebiyle beni kitap fuarlarına davet etmiyorlar.
15: Evet.
16: Osmanlı'ya atırsızı diyenleri davet ediyorlar. İmamoğlu'na yettim dayan İmamoğlu diye elinde pankart. İmamoğlu'nun şeyine gelip o yolsuzlukları, arsızlıkları savunanları oraya davet ediyorlar. Yettim diyen tarihçiyi, dayan İmamoğlu, geldim yanına diyen adam Kocaeli'de konuşuyor.
15: Evet.
16: Ahmet Şimşekli konuşmuyor. Ne diyebilirim? Hayırlı olsun. Şimdi ne dostunu tanıyorsun ne düşmanını. O adam sana vuruyor ya, seni hançerliyor zaten. Senin gencini de hançerliyor, tarihini de öldürüyor, her şeyi bitiriyor. Sen Ahmet Şimşekli sizi uyardı diye rahatsız oluyorsun. İstanbul Sözleşmesi bugün var mı Mustafa Bey?
15: Yok.
16: Yok. Ahmet Şimşekli bunu konuştu ama kötü oldu. Hala onların nazarında kötü. Ne alaka ya, ben AK Partili birisiyim. Gayet de bunu söylüyorum yani, insan herkes hangi partiyi tuttuğunu. Ama ben bunların karşısındayım, bu tip hareketlerin, yanlışın karşısındayım. Bunda ne var? Yanlış bir iş yaparsanız ben bir ilim adamı olarak uyarı vazifesini yapmam lazım. İlim adamları susarsa ülke batar. Ama bugün konuşmuyor kimse. Bugün konuşanlarda nice ilim adamları var. Ben nasıl konuştuklarını biliyorum. Onlar da İran'ı savunup da başka bir yere götürmek isteyen ilim adamları yok mu? Profesörler yok mu? Bu ülkeyi başka bir yere götürmek isteyenler yok mu? Hepsi var. Sen göreceksin ya, konuş. Ha, onu da dinle. Beni de dinle ama. Beni de dinle. Dinlemiyorsun. İkaz denen şey... Bitti. İstişare hangi ilim adamıyla oturup da yerine göre istişare ederler? Kendi aralarında oluştururlar, çalıştaylar, bilmem neler falan filan. Ama bağımsız ilim adamlarıyla görüşmezler. Ya tenkit edenleri de çağırın ya. Oturun dinleyin. Ne oluyor deyin. Dışarıda ne konuşuluyor deyin. Vatandaş neden rahatsız deyin. Neden muzdarip deyin. Yani vekillerin ne iş olur? Yok. Bunu da göremiyoruz. Onu da anlamak mümkün değil. Bundan ne çıkar? İşte istişare. Bunu yaptığın zaman sen doğru yürürsün.
15: Yanlışlardan
16: düşmezsin. Tedbir alırsın ona göre. Ona göre adımlarını atarsın. Ya millet şu yolsuzluk para nerede diye sorguladığı bir esnada 2 milyar. Bugün az para yolsuzlukta değil, belediyede dönen yolsuzluklar ne? Ben artık belediyenin bittiğini düşünüyorum. Ya Mustafa Bey bunu söylüyorum. Bu belediyecilik bitti. Bu belediyeciliğin devamı ben söyleyeyim. Soymaya devam etsin demektir. Bu millet soyulmaya devam etsin. Yani vali ve kaymakamlar idare etmeli. Bu belediyecilik çöktü. Bunu anlayamazsak devlet batar. Şu yaşananlar, her gün bir belediyeye operasyon yok mu?
15: Evet.
16: Şu CHP'li belediyeler niye AK Parti'ye koşuyor? Ben bunu anlamak istiyorum artık. Niye koşuyor AK Parti'ye? Bana da operasyon gelecek diye mi koşuyor? Yoksa CHP'li işte insanlar o malı ver, bu malı vermedin, şunu yapmadın diye muzdarip mi oldu da koşuyor? Açıklasınlar ya. Niye partisini bırakıyor? Senin hiçbir suçun yoksa, hiçbir yeme içmen

0: önce biraz daha rayına kurmaya çalışır yolsuzluğunu. Göstermeden yapmaya çalışır. Adam biri yolsuzluktan alınıyor. 6 ay geçmiyor. Yerine gelen de yolsuzluktan alınıyor. Ha, bu ne demek yani şimdi? Ha, bu demek ki
1: Gerçekten
0: ahlak
1: ilginç.
0: çöktü.
1: Evet.
0: Ahlak
1: Esas
0: bitti.
1: sorun bu.
0: Esas şimdi ana mesele geleceğiz şimdi. Ahlaka geleceğiz. Şimdi Fatma Betül Sayankaya gibiler bu hale düşüyorsa ahlak cidden çöktü yani. Tek beni şeyden husus yani beni şu mevzuda AK Partililerin tepkisidir. En önemli beni gerçekten hani ya rahatlatan diyebilirim. Alkışladığım husus diyebilirim bu mevzuda. Onlar da sahip çıksaydı biz de adamımıza Fatih'e oku abi bu ülkeye artık. Fatih'e oku. O beni tek şey ne olursa olsun AK Parti gençliği, sosyal medya bir anlamda gençliğin yeridir.
1: Evet.
0: Büyük oranda ciddi manada bu işin hesap sorulmasını istedi. Tepkisini koydu. Yerince tepkisini koydu. Beni ümitlendiren bu olayda tek nokta bu. Başka bir şey değil
1: Evet.
0: açıkçası.
1: Yani sadece seçmen vesaire değil, gençlik kolları mı diyelim artık yani
0: Evet,
1: ona.
0: gençlik
1: O
0: kolları.
1: gençlik kollarında da ciddi rahatsızlıklar olduğu duyumlarını alıyoruz.
0: Evet.
1: Onlar da bu işin bir an önce çözülmesini,
0: Yani.
1: sorumluların kesinlikle hesap vermesini, yargı önüne çıkarılmasını bekliyor. Bu geciktirildikçe vicdanlar kanamaya devam edecek. Ve çok istenmeyen seçim sonuçları olabilir bu işin yani.
0: Evet,
1: Bunun
0: evet.
1: lamı cimi yok yani. Bu
0: Ya
1: görünen
0: Mustafa
1: köy
0: Bey,
1: kılavuz istemez derler
0: istemez.
1: eskiler.
0: Yani yapılan her iş insanlar rahatsız ediyor. Bak bugün kaç para geri iade edilmiş deniyor. İnsanlar takipte artık yani. 1.900. Peki konuşulan neydi? 2.200. Peki 300 nerede? Efendim bu o yatırılan paranın faizi ve getirisiymiş. Onun için 2.200, 1.900'e düşmüş. Peki şimdi vatandaş veya insanlar iki soru soruyor. Bir, o para büyüdükçe sana getiri sağladı. Sadece 163'ün değil. O büyüdükçe sana getiri yaptı. Mutlaka hani bir para bankada işte 100 bin yatırırsın 150 olur. Öbür ay 150'nin getirisi olur. Bir, yani bu gide gide gider. Bunun şeyi tartışmalı bir mevzu. İki, sen faizci misin? Bunun faizi diyorsun şimdi. E sen faizci misin? Şimdi iki tane soru daha getir. Bir yanlış, düzgün bir şekilde yapılmadığı müddetçe yanlış ve yanlış üzere devam eder.
1: Evet.
0: Maliyede ceza iki katı derler kazanılanın. O zaman senin paran da kurtarmaz seni.
1: Evet.
0: Yani bir adama kaç para ceza geliyor ya? Kaç para ceza geliyor? Şimdi bir tane berber işte hanımını şey göstermiş. Hani çalışsın göstermiş. İşte şey ödüyor. Çalışmadığı tespit olunmuş. 280 bin lira ceza yemiş. Nasıl bir ceza? Neyin cezası bu? Kaç para? Neyin? Bak bir berber bu adam ya. Şimdi sen şöyle bir şeyde hala kapmaya çalışıyorsun. Hala. O 160'ı da versen ne olur acaba? Misal yani. Ama sen oradan hala bir yağ, bir şey çıkartmaya çalışıyorsun. Sen pazarlık peşindesin ya. Bu onu gösteriyor.
1: Evet. Nasıl bir paraysa hocam vazgeçilemiyor demek ki yani bu para çok enteresan bir şey hakikaten. Ama haram yiyeni kusturmazsanız eğer temizleyemezsiniz onu. Yani o
0: Ya.
1: haram yiyenler bir şekilde yediği haramı
0: Vallahi Mustafa Bey,
1: kusmaları
0: bunlar
1: lazım
0: ben
1: yani.
0: insan öyle şaşırıyor ki bu insanlar hep güzel sözler duymuşlardır. Güzel konuştular. Tweetlerinde, yazılarında hep nasihatli konuştular. Uygun konuştular. Yunus'tan aldılar, Mevlana'dan aldılar. Konuştular. Dünyanın geçiciliğini anlattılar. Dünya geçicidir dediler. Hepsini söylediler. Ama karşımıza çıkan bir şey var. Bugün insanlar sadece konuşuyor abi. Uygulama yok. Başkasına nasihat ediyor.
1: Evet.
0: Başkasına nasihat ediyor. İşin en sıkıntılı bir şey yok. Kendine her şey serbest. Bu ortaya çıkmasa ne olacaktı yani? Ne olacaktı? Yine baş tacısın. Yine bir numarasın. Yine sen konu. Kimi dinler bunlar ya?

0: Vatandaşı dinler mi? Vatandaşı, en kötüsü bu yani. Vatandaşı dinler mi böyle bir parası olan insan, böyle bir yola girmiş olan insan? Yani çok üzücü bir şey gerçekten. Yani şimdi Yunus'u dinleyeceksin ya, dünyanın mansıplarıyla İzzet'in Yunus kodu alan alsın nolusar. Dünyanın bütün mansıplarını Yunus bıraktı gitti ya. Akıbet şol göze toprak dolusar, bir gün önden koki dolsun nolusar. Akıbet şu gözüne toprak dolacak. Ve hiçbir şey götüremeyeceksin. O param, malım, mülküm dediğin hiçbir şey gitmeyecek.
1: Evet.
0: Bir gün önden koki dolsun nolusar. Niye okuyoruz biz bunları ya? Niye okuyoruz? O paralarla kaç çocuklar okutulur ya? Neler yapılır ya? Ne hizmetler yapılır yani?
1: Ben zaten
0: Gençliğe.
1: o mübarek zatların bu topraklarda yaşadığına da inanmayasım geliyor artık yani.
0: Yani.
1: Japonya'da falan yaşamış olabilirler belki. Çünkü bu kadar nasihat almayan, yani sanki işte biz vakit yine konuşmuştuk. Hiç gelmemişler gibi ya. Bu topraklarda
0: Ya vallahi
1: yaşamamışlar
0: ya
1: gibi ya.
0: yani şu yaşananları görünce hani bir taraftan ya belli ya bir yolsuzluk şeyi şebekesi bir taraftan CHP tarafında belli. Abi savunan ya savunuyor ya bir parti bir taban savunuyor bu nasıl bir gözü dönmüştük diyorduk. Bak burada ciddi bir tepki bu çok güzel
1: Bu bir
0: çok
1: turnusol
0: sıhhatli
1: kağıdı
0: çok
1: oldu artık.
0: sağlıklı bir tepki ama orada öyle duruş AK Parti'de müthiş bir değişim şart yani başka hiçbir şey değil. Reisin ciddi manada ele alması lazım bilemem. Bu şekilde yok.
1: Abdülkadir Selvi herhalde bu ifadeyi arkadaşlar göndermişler. O açıklama yapmış ki bu ay içerisinde iki önemli gelişme olacak. Erdoğan kontrolü kaybetti diyenler neye uğradıklarını şaşıracaklar. Erdoğan hem siyasette hem de bürokraside kelle koparacak gibisinden bir ifade kullanmış herhalde.
0: Fırtınanın habercisi olabilir. Yani Cumhurbaşkanı kendisi de Amerika'daydı. Fatma Betül de oradaydı. Olay patlak verdiğinde. Mutlaka kendisiyle konuştu. Görüştü. Kızım dediği bir insan. Ya Mustafa Bey yıllardır, 25 yıldır uğraşan bir adam dünya ile uğraşıyor ya. Dünya ile ve sizin kızım dediğiniz insanlarsınız. Böyle bir şeye mi düşmek lazım? Şimdi o insanın yıkıntısını düşünmek lazım. Nasıl yani en güvendiği bir insan karşısına böyle geldiğinde bunu düşünmek lazım şimdi onun yaşadığını
1: Tabii.
0: şeyini. Peki bu işin şimdi bizim söylediğimiz gibi arka kısmı varsa bunlar susuyorsa bunlar Cumhurbaşkanı sonuna kadar gidilsin dedi. Bunu takip etmemesi imkansız. Mümkün değil. Yani bu söylediği şey bir nokta değil. Mutlak olmalı. Yani o bunu belki düşünerek mi söylüyor, aldı da mı bir haber aldı da mı söylüyor? Ama bunu artık kapatamazsın. Bu olması lazım gelen bir şey. Diğer türlü harakiri olur. İzah edemezsin, konuşamazsın, sokakta konuşamazsın. Şimdi az önce onu söylediğiniz AK Parti gençlik kolları dedin. Nasıl çıksın konuşsun? Yarın nasıl anlatsın derdini bu adamlar? Sahadalar Mustafa Bey bu gençlik kolları dedin. Bir numara AK Parti'nin sahada olan Akıncı Birliği gibi gençleri. Sahada konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bunlar partiyi konuşuyor. Hani biz bir taraftan iyilikleri konuşuruz, bir taraftan yanlışı konuşuruz ama bu insanlar partiye oy topluyor. Partiyi öne çıkartıyor. Sen o insanların ağzına gem vuruyorsun. Fermuar çekiyorsun.
1: Evet.
0: Onların tepkisi çok önemli bir tepki yani. Bunu yabana atmamak lazım. Onun için de Cumhurbaşkanı çok büyük bir hamle yapmalı yani başka hiçbir şey değil. Büyük hamle. Yani şimdi sen nasıl çıkıyor şimdi Hayati Yazıcı? Benim oğlum asla tek kuruş haram yemez. Ya kardeşim bunu ben sana mı soracağım ya babasına anasına? Bunu gidecek mahkemede konuşacak. Tedbiri koyun kardeşim kaldırmayın diyecek. Benim oğlum orada ifadesini versin aklansın gelsin ben bunu beklerim ya. Benim oğlum asla tek kuruş haram yemiyor. Nereden biliyorsun ya? Sen oğlun başında mısın? Milleti mi idare ediyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Oğlun ticaretini mi takip ediyorsun? Ne alıp ne verdiğini mi takip ediyorsun? Al. 6 ay önce ben Fatma Betül Sayan bunu yapıyordu. Sen beni topa tutar atarlardı. Ortalık yıkılırdı ya. Sokağa çıkamaz hale gelirdim böyle bir şey. Nereden bileceğim? Cumhurbaşkanına Fatma Betül Sayan Kaya böyle yap. Nasıl inanır? ortaya çıkmasa böyle bir şey. İnanır tabii, mı? Kim inanır? Tabii. Sen diyorsun ki benim oğlum, ya bunu deme ya. Tedbiri kalktı. Millet sabah akşam sen konuşturuyorsun. Orada bir saniye durmaması lazım şeyin. Şu anda partisini düşünüyorsa bir dakika durmaması lazım Hayati Yazıcı'nın. Ne olursan ol kardeşim ya. Kaç yıldır oradasın ya? Sizden başka adam mı yok?
1: Evet.
0: Ve bunları yapıyorsunuz. Bütün bir milleti karşınızda herkesi konuşturuyorsunuz. Yazık yani. Cumhurbaşkanının verdiği o emeğe yazık. Ondan sonra efendim Siyonist oyunu mu Amerika, ya bunların Siyonistle Amerika ile ilgisi yok kardeşim. Eğer onlar çıkarttıysa senin şeyini, tamam onlar bir şeydir ama sen yapmışsın. Sen yapmışsın ortada. Sen istifa ediyorsun. Sen şeyi kaldırttırıyorsun, müdahale ediyorsun tedbiri. E olur mu? Ben mi koydum o tedbiri? Kim koydu? Siz hükümetsiniz ayrıca. Siz takip etmek zorundasınız. Biz CHP'de niye öyle, niye böyle diyor muyuz? Ben bir arkadaş biliyorum İmamoğlu davasında. Yani haksız yere şey konuldu. Mustafa Bey bir gün şikayet etmedi ya, ben aklanırım gelirim dedi. Bir gün şikayet etmedi. 9 ay yattı. Hiçbir suçu yok, çıktı abi. Hiçbir suçu yok. Yanlış bir şekilde 9 ay yatırdılar. Tek bir gün şikayet etmedi. Eğer ben bir şey yapmışsam devlet bütün mallarımı alsın dedi ya. Bütün mallarımı. Avukatlar peşinde koştu yerine göre para için. Yok dedi. Kimseyle uğraşmadı. Bu budur abi ya. Ve bu arkadaşı ben biliyorum, AK Parti tam. Bütün mallarım hep feda olsun dedi ya, ben yanlış yaptımsa. Ya şunu adını esame şurada konuşturmak lazım Türkiye'ye ya. Ama istemiyor tabii, ayrı bir şey yani. Tek kelime. Biz bunları biliyoruz ha, bu çok son derece yanlış şeyin hareketi, korkunç bir zarar vermektir partiye. Çıksın kardeşim ya. Hayatı ya. Korkunç bir zarar yani. Gitsin versin kardeşim yani. Herkes veriyor ya. Herkes veriyor.
1: Valla şimdi siyaset bu ülkenin gençliğine neleri söylüyor? Uzun zamandan beri siyaseti de gençler çok yakından takip ediyor. Böyle apolitik mapolitik falan filan da değil gençlik yani. Ciddi değil, ciddi değil, her değil. Geç. Tabii. Her gün olan biteni ciddi ciddi takip ediyorlar o X'lerden falan. Şimdi Türkiye'de siyaset şu, eğer güçlüysen istediğini yapabilirsin. Sana hiçbir şey olmaz.
0: İş oraya geliyor.
1: İstediğin kadar okul oku, torpilin yoksa hiçbir iş olmaz. İşte ne kabahat işlersen işle, güçlüysen sana kimse hiçbir şeyde hiçbir şekilde dokunamaz filan. Ondan sonra böyle düşününce Türk gençliği şimdi artık tam zamanı, tam sırası. Bu gençliği bu düşünceden kurtarmak istiyorsanız gereken neyse yapmalısınız.
0: Yapmalısınız bak.
1: Gençler de diyecek ki aa öyle değilmiş.
0: Öyle değil. Kişinin yanına kalmıyor. Yanına kalmıyor. Öyle değil. Şimdi onu söyleyince çok önemli bir nokta daha çıktı. Bir Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili bir iddia daha ortaya çıktı. Nedir o? Özel kalem müdürleri.
1: Evet.
0: 60 tane.
1: Evet.
0: Kaç günde? 770 günde. Evet. Yani 10, 12, 11 günde bir.
1: Evet. Özel kalem,
0: özel
1: müdürü,
0: kalem müdürü değişiyor. 11 günde bir Mustafa Bey. 12 günde bir. 60 tane değişir mi? Peki niye oluyor bu? Buradan ayrılan 10 gün yapıyor, 5 gün yapıyor, 15 gün yapıyor. KPSS'siz devlet memuru oluyor. Böylece sen 60 kişiyi oraya koydun. Peki kaç kişinin KPSS için yıllarını veren kaç kişinin şeyini çaldın? Ya bu ülke FETÖ'ye bunun için kızdı ya. Kaç kişinin hakkını çaldın? Alıyorsun, çıkartıyorsun, alıyorsun, çıkartıyorsun, alıyorsun, çıkartıyorsun. Şimdi benim aklıma gelen, bu insanlar acaba bedava mı yapıldı? Birileri aldı mı? Fatma Betül aldı diye bir iddia ortaya atamam. Peki ona bunu aldırıp bıraktıran birileri aldı mı? Bu 60 kişi kim ve bunlar nasıl oraya gitti? Haklarında ne yapılacak? Bunlar konuşturuldu mu? Para verilip verilmediği. Peki Fatma Betül bunu yaparken başka vekiller de yaptı mı acaba? Başka bakanlar da yapıyor mu acaba? Hepsini bunların biz işimizi gücümüzü bırakacağız. Bunları mı takip edeceğiz abi? Kaç tane? Ya bu nasıl bir şey demez misin abi? 2 yılda 60 tane kişi değişiyor. Bu ne menemiş? Ya bunlar nereye geliyor gidiyor? Sen bakansın, sen başkan yardımcısısın. Bu nasıl bir iş? Nasıl çalışırsın sen? Her 10 günde bir özel kadem müdürü nasıl iş yapar? Ya sen buraya 10 günde bir birini alır mısın yönetmen olarak Mustafa Bey ya? Sen ne yapabilirsin? Bana söyle yani. 10 günde bir adam gelecek gidecek, gelecek gidecek. Ne yapabilirsin abi? Adam selam verir, iki yemek yer, Allah'a ısmarladık gider. Bir ayda maaşı peşin ve aldıysa tamam. Yani peşinde koştur. Ne bileyim. Böyle bir şey var mı dünyada? Ya bu görülmemiş. Bak üzerine gidildi mi? Karşımıza bir şey çıktı mı? Soruşturuldu mu? Bunun soruşturulması lazım. İmamoğlu'nun şeyi nasıl biz diploması soruşturulması lazım diye konuştuk, bağırdık, söyledik. Bunun konuşturulması lazım. Bu 60 kişinin kim? Kimler oraya? Kim günleri getirdi? Kim oradan oraya aktardı? Kim yaptı? Sonra sen bunu tek başına bu şekilde yürütemezsin. Böyle 2.2 milyarlık bir şey tek başına olmaz. Bu işte kim açtı sana? Bu yolu kim açtı? Kimler açtı? Bu yolu açmadan, birileri açmadan sen nasıl kazanırsın abi? Nasıl bilirsin? Nasıl edersin? Hocam, çorap söküğü gibi gidecek bir iş var ortada.
1: Borsayı bilmiyorum. Bilir
0: sepaka,
1: misiniz ama.
0: İki tane eski sepaka şeyi alındı. Bazı adamlar gereksiz yere oradan uzaklaştırılmış. Kim uzaklaştırdı? Kim yaptı? Büyük bir iş. Ya bu işi bir taraftan yürütüyorlar, bunu bir ortaya çıkartacaklar. Kapanırsa bu bitiştir.
1: İşte enteresan olan şey şu. Dipten alıyorlar. Tam tepeden satınca bir, değil mi? Yani hani dip yani, bir yerden alırsın.
0: Tabii.
1: Tamam, o prim yapar, bir şey olur falan filan. Ama tam tepeden satmayı nasıl başardınız yani? Ve
0: mümkün
1: o gün kaç milyar liralık çıkış var fondan. Hepsi, herkesle beraber Fatma Bey, Tüysayan, Kaya ve kocası da çıkıyor yani. Bu nasıl olabilir? Hani ne der, eşyanın tabiatına aykırı, aykırı şey. Hayatın tabii, olağan akışına aykırı tabii, türden şeyler bunlar yani.
0: Kaç bin kat ya. Yani borsada adam iki kat, yarım kat, %100, %50, %20 karı görünce ne olur ne olmaz diye çıkıyor hemen tabii ya. Öyle beklemek %1000. Nerede tabii abi böyle bir şey yani? Kim bekler, kim şey der?
1: Tabii.
0: Özel bir hareket bu yani. Birileri bunu yürütmüş. E bu adamlar daha çıkmadı ya. Bunların her birisinin arkasında ne var ne yok incelenmesi lazım.
1: Şimdi bayağı bir mesaj da gelmiş. 2-3 dakikamız var ilk bölüm için ama mesela bir izleyicimiz diyor ki, Hollanda'dan Atakan yazmış gerçi. Yani bir dost olarak diyor, sülalem reisçi olan biri olarak söylemek istiyorum diyor Mustafa Bey. Herkes çok kızgın. Seçimde 2024 gibi bir şok yaşanabilir. Hocamız uyarmıştı diyor göndermiş olduğu mesajında. Yani gerçekten dost acı söyler
0: öyle
1: şeyindeyiz
0: dost
1: şu anda.
0: Dost acı söyler, aynen öyle.
1: Yani bu kolay değil, evet, ama bunu yapmazsanız da akıbet yani, üç aşağı beş yani yukarı sezilebiliyor en azından.
0: Bu ülkeye yazık olur, bu millete evet, yazık olur. Bir tarafta habire yiyen içen, ortada ciddi manada bir şey yok.
1: Bu millet şey olur ya, güveniyor. Okyanusları geçip derede boğulmak olur ya.
0: Bu aynen öyle yani, aynen öyle.
1: Okyanusları yani geçip derede boğulmak olur ki Türkiye hakikaten şu gün bir yeni sivil anayasa vesaire gibi dünya kadar
0: evet,
1: yüzyıldır beklenen belki bir şey, hamleyi şu an çok çok yazık edilmiş olur yani.
0: Evet.
1: Bir an önce bakalım neler olacak, takip ediyoruz ama hakikaten herkes çok üzgün bu işlerin ertelenmesinden, ötelenmesinden, evet, birilerinin hala daha kayırılıyor izlenimi verilmesinden. Öyle mi değil mi onu da bilmiyoruz. Suçsuzdur belki
0: yani,
1: adam.
0: Yani evet.
1: Ama
0: evet,
1: bunu nereden bilebiliriz biz bunu? Twitter'da mı mahkemeyi kuracağız da herkes oradan istediği şeyi yapacak? Böyle olmaz ki ya, bu iş yani.
0: İlk tweetimde anlat konuş dedim ya, bunun başka şeyi yok Mustafa Bey. Ya konuşmaktan başka, anlatmaktan başka bir evet, çözüm üretemezsin.
1: Yine dostlarınız epey selamlarınız göndermiş sizleri yani, izleyen. Selam.
0: Efendim, Allah razı olsun hepsinden.
1: Bak mesela Oğulcan kardeşimiz yazmış. Türkiye'deki eş, dost, akrabalarımız herkes çok kızgın ve şokta. Bu olay AK Parti'ye ve reise çok zarar verdi. Bu kadar ekonomik zorluklar içinde bunlar olunca tamamen koptu millet. Ahmet hocamız 2024'te uyardı. Bakın düzelin yoksa bir dahaki seçim iktidar değişir demişti. Hocam da tepkileri görüyor mu halktaki demiş. Görüyor tabii, görmese bunu söylemez ama geçen bizim de sanayide bir işimiz vardı. Bu olay oldu, hemen ertesi günü biz sanayiye gitmiştik burada bir abimizle. Dedi ki ya biz en az dedi 6 aydır ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Hem de nasıl yani, piyasada para dönmüyor yani.
0: Dönmüyor.
1: Gördük dedi baba paranın nerede olduğunu.
0: Hadi buyur.
1: Şimdi buna ne diyeceksin
0: Ne
1: ya?
0: diyeceksin
1: Bütün
0: şimdi?
1: esnaflar bunu konuşuyor.
0: Tabii.
1: Ya biz iş yapıyoruz. Bak Konya'dan bir geçen sosyal medyada haber gördüm. Çek senet muhabbetinden piyasa kilitlenmiş artık. Yani çark dönmüyor,
0: Dönmüyor.
1: dişliler dönmüyor, kilitlenmiş. Nakit yok. Nakit nerede? Nakit
0: Fonda.
1: fonda. Şimdi bunu görünce paralar nereye gitmiş falan olunca.
0: Fonda kabarsın kabarsın sonra birilerine gitsin.
1: Şimdi acayip şeyler artık düşünülüyor yani bu
0: Yani.
1: saatten sonra. O yüzden yapanın yanına kar kalırsa bunun geri dönüşü yok yani artık. Yani ört ki ölem demişler ya.
0: Yani
1: O
0: aynen öyle.
1: vaziyete gelir bu iş yani. Bir an önce bilmiyorum Abdülkadir Selvi Bey'in yazdığı şey nedenli doğru, nedenli hakikat ama işte ne gerekiyorsa yapılmalı ki
0: Evet.
1: milletin bu ciğeri soğumalı.
0: Ciğeri soğumalı. Yani bu olmalı. Milletin ciğerini soğutacak. Milletin yeniden arkadaş tamam. Yani cezasız kalmıyor noktasına gelebilmesi şart.
1: Hocam kısa bir araya gidelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte inşallah yine devam edelim efendim.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
9: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
10: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
14: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam ediyor.
1: Şimdi bugün üzücü bir haber düştü ekranlara. O da Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda daha önce okuldan mezun olmuş, geçen sene mezun olmuş bir kız öğrenci okula giriyor bıçakla beraber ve orada 6-7 öğrenciyi bıçaklıyor. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut isimli yavrumuz da ne yazık ki hayatını kaybediyor. Diğer öğrencilere de yaralıymış. Onlara Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Anladım. Eslem Sare Bulut kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah cennette annesine babasına şefaatçi olur diyelim. Anladım. Çok üzücü. Ama bu haberlerin ardı arkası da kesilmemeye başladı hocam. Evet. Yani bunları biz Avrupa'da duyardık, Amerika'da duyardık filan. Şimdi Türkiye'de duymaya başladık, ülkemizde, vatanımızda. Çok üzülüyoruz yani anne baba olarak.
0: Evet.
1: Bu nasıl olacak? Bu nereden kaynaklanıyor hocam? Buna ne dersiniz?
0: Ya şimdi Mustafa Bey, tabii gerçekten çok üzücü bir olay. Allah sabırlar versin o vefat eden,
1: amin,
0: şehit olan kızımızın ailesine, ötekilere de
1: Cenab-ı Hak çok zor gerçekten.
0: Şifalar nasip eylesin. Üzücü bir olay, çok sıkıntılı bir olay. Bu artıyor. Bunun artmaması için elbette çok iyi programların olması lazım. Gençlerimizin iyi yetiştirilmesi lazım. Şimdi bu gençler seni beni dinlemiyor.
1: Hı hı.
0: Ne kadar dinliyor? Dinliyor mu? Dinlemiyor mu? Bunlar nelere bakıyor? Şimdi biz yıllardır bazı şeyleri çok söyledik. Yani neyi söyledik? Bu televizyonlardaki dizilerin tamamen ahlak bozduğunu, ahlakımızı bozduğunu, yok ettiğini, hatta bozmak bir kenara, yok ettiğini, ahlaksız bir nesil meydana getirdiğini yıllardır, yani 20 yıl önce de konuşuyorum, dizilerde hala aynı şeyler gidiyor. Yani siz hep birisi aldatacak, kocası kötü rolde olacak, sevgilisi güzel rolde, iyi rolde olacak ve onu yakalayacağı zaman herkes aman aman aman diyecek. Sonra bir başladı bir gecede yüzlerce kişinin öldürüldüğü diziler. Sonra başladı işte şu aile şeyleri, milletin ne hale geldiğini yıllardır gösteriyor. Yani akıl almaz olayları bu millet izliyor o kadın şey programlarında, sabah kuşağı programlarında. Şu an topyekün bir seferberlik ve adı belli bir seferberlik olmazsa bu gidiş çok kötü. Yani bunlar böyle haberlerle önlenecek bir şey değil. Hatta bugün bu haberlere belki bazı kısıtlamalar da getirildi. Bunların konuşulması bile yanlış bir şey. Duyurulması bile yanlış bir şey. Böyle hadiselerin. Bunlar böyle konuşularak önlenecek şeyler değil. Şimdi ikincisi, eğitim bitti. Ya bunları nerede anlatırsın? İyiliği, her şeyi okulda anlatırsın. Okulda verirsin. İlkokuldan itibaren insanlara bunları verirsin. Ama liseye geldiği zaman hocaya saygının, sevginin, dinlemenin olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Ve biz bunu defalardır dile getiriyoruz. Bak, 12 yıl meselesi gündeme geliyor. Sen hala çözmedin. Bak, Cumhurbaşkanı geri çevirdi. Olmadık bir şekilde önüne koydun Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı geri çevirdi. Peki ne düşünüyorsunuz ya? Kaç ay geçti onu geri çevireli? Ne düşünüyorsunuz 12 yıl meselesi konusunda? Ya bunun artık 6 yıldan sonrasının kaldırılması lazım. Ya zorunlu eğitim meselesinde 6 yıl son olması lazım. Ha, bunu kimisi 5 yıl diyor. Kimisi 7 diyor, bilemem. Ama 6 yıl bitmiştir yani. 3 ilkokul, 3 orta bitmiştir. Daha ötesi yok bunun. Ondan sonrası ne olacak? Siz ikinci 3 senede onları meslek liselerine ya da diğer şeylere yönlendireceksiniz. Bitti. 9 seneden daha ötesi de yok. Ya bunlara köklü çözümler üretilmesi lazım ama konuşulmuyor. Gün idare ediliyor. Şimdi bir üçüncüsü, öyle bir muhalefet var ki, bunu işte şu birinci bölümde de söyledim. Hiçbir yolsuzluğa yolsuzluk diyemeyen bir muhalefet. Her türlü bu ahlaksızlığı gidermede karşımıza dikilen bir muhalefet. Yani parklarda içki içmek yasak olsun dersin, muhalefet ayaklanır bu ülkede. Muhalefet bu ülkede milletin işte dindar nesil dersin, muhalefet ayaklanır. Sonra aynı
1: okullarda
0: muhalefet,
1: cuma namazı dersin,
0: ayaklanır. Cuma namazı dersin, ayaklanır. Okulda mescit dersin, ayaklanır. Şu sözler şöyle dersin, ayaklanır. Sonra der ki, nerede o dindar nesil der. Bak. Yani öyle bir nesil olmaması için gece ve gündüz çalışır, ayak bağı olur, zincir vurur, her türlü faaliyette bulunur. Sonra bir hareket olur, senin o dindar neslin nerede? Sen ne yaptın? Yani bir de bağırmaya başlar güçlü gibi. Ya böyle bir muhalefetle bir ülke gitmez ya. Bu muhalefet nasıl bir muhalefet? Ya bir ülkede ne yapabilirsin böyle bir muhalefetle? Ne başarabilirsin? Ya bu muhalefetin baştan sona da böyle yani. CHP anlayışı, zihniyeti baştan beri bu ülke bir FETÖ darbesini geçirmiş. Ona dahi birleşememiş. Adam akıllı. Onda dahi birleşememiş. Onda dahi bir memleket. Şimdi Kılıçdaroğlu gidiyor. Bugün başka konuşuyor ama dün başka konuşuyordu. Dün FETÖ'nün yanında gibi konuşuyordu. Bugün karşı duruyor. Ama bugün kendinin etkisi yok. Öbür taraf yine aynı noktada. Şimdi bunun adını koyabilmek mümkün değil. Şimdi geçen birinin de lafına bakıyorum. Aynı yine bir işte parti lideri. Vay efendim diyor, başörtüsünü çözdünüz diyor. Bak diyor, başörtünü bunu çaldı diyor. Şimdi bak yani,
1: Yavuz Ağar Alioğlu.
0: Evet, Yavuz Ağar Alioğlu. Peki başörtüsünün çözülmesiyle ne alakası? Başörtüsü bir meseleydi ya. Bu milletin bir meselesiydi ya. Ben okullarda bunu yaşayan insanım ya. O kız çocuklarının nesi var? Niye ilim okumasın, girmesin, okumasın? Bunun çözülmesi lazım. Ha ortada başörtüsü, bizim bugünkü kızlarımız öldürdü o başörtüsünü. O örtünün altında baş kalmadı. O zihniyet gitti, bu ayrı bir şey. Bunu tartışalım ya, bunu konuşalım. Ama bunu da konuşamıyoruz ki diğer taraftan, birileri tarafından. Bunu da konuşturmuyorlar. AK Parti'de o kadın milletvekilleri gerçekten çok yanlış işler yapıyorlar. Çok yanlış işler yapıyorlar. Bunları konuşamıyoruz da, bunları anlatamıyoruz da. Anlatsak sen tukaka oluyorsun, ötekileştiriliyorsun. Ya iyiliğine konuşuyoruz biz bunları, yanlış olarak konuşmuyoruz. Yanlış örnek oluyorsunuz, hatalı örnek oluyorsunuz. Bunları söylememiz lazım. Şimdi böyle daracık kıyafetlerle bilmem nelerle başörtüsü mü, bu mu? Niye bu aile yapısı çöktü? Niye biz artık beka meselesi diyoruz, çocuk gelmiyor, beka meselesi diyoruz, aileler çöküyor, çözülüyor. Peki Aile Bakanlığı ne yapıyor? Aile Bakanlığı teşvik konuşuyor. Evlenirsen şu kadar para vereceğim. Ya ahlak çökmüş. Evlenme bitmiş. İnsanlar korkuyor. Sen önce yaraya bir neşter vur. Ya bana habire şey verme, antibiyotik verme. Bu artık antibiyotikle çözülecek bir şey değil. Bu neşter vurulacak bir şey. Okullarda artık bu gerçekten şeye çıkıyor, ayyuka çıkıyor. Yani sen o dizilere müdahale edemiyorsan, o aile kuşağı programlarına müdahale edemiyorsan. Bak şimdi 20 sene önceki şeyler çözülüyor Mustafa Bey. Davalar çözülüyor. Ciddi manada böyle eski şunlar bunlar. Bunlar televizyonda mı çözülecekti abi ya? Biz yıllardır televizyonda aylarca ahlaksızlık izliyoruz ya. Bizim evde kadınlar, çocuklar ahlaksızlıkları izliyor. Vay şu şöyle olmuş, böyle olmuş, şu şun. Bunu dün yakalayamıyor musun? Bunu devlet yakalar ya. 5 ay içerisinde kaç tane faili meçhul cinayetler çözüldü? Tık tık çözülüyor. Kimse de görmüyor. Aferin diyor, alkışlıyor, ne olduğunu bilmiyor. Ama bize televizyonlarda ahlaksızlık dersi veriyorlar sanki. Ahlaksızlık öğretiyorlar. Çok garip bir noktaya gidiyoruz. Bu çocuklar seni beni dinlemiyor. Bu çocuklara sen ben buradan bir şey veremeyiz. Şurada beni takip etmiyor. Bu çocuklar kimi takip ediyor? Bu çocukların takip ettiği şeyleri önleyebiliyor musun? Bugün mesela ben sosyal medyada da bazı bakıyorum. Bazı yolsuzlukların isimleri geçenleri engelliyor. O erişimi engelliyor. Ama ahlaksızlık yapanlar, en ağır küfürleri yapanlar, en ağır ahlaksızlıkları yapanlar, akıl almaz küfürler, bunları niye engellesene kardeşim? Bunları engellesene. Asıl engellenecek kişiler bunlar. Ben bunları mahkemeye versem, mahkemede ceza yok. Artık bıraktık yani. Engelleyiveriyorum. Ben engelliyorum o adamı. Yürü git. Bunun çözümü nereye gider bu? Bu ahlak meselesi. Çabuk bozarsın. Ama nesiller geçer.
1: Evet, düzeltemez.
0: Bu öyle kolay bir şey değil. Nesiller geçer, ahlaklı nesillerle devlet ilerler, büyür, gelişir. Yoksa Mustafa Bey, devlet biter yani, bunun şeyi yok. İşte çocuk olsun, iyi de o çocuğu nasıl koruyacağım ben? Niye o çocuk olsun? Şimdi ben bunu sorgularım yani. Bugün 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında evlenecek bir kişi olsam, tamam 3 çocuk, 5 çocuk olsun. Ama ben bu çocuğumu hangi okulda koruyacağım? Böyle bir nesilden nasıl koruyacağım? Nasıl yetiştireceğim? Okulda hocalar ne öğretiyorlar benim çocuğuma? Ne öğretiyorlar? Ne veriyorlar? Oralara hakim misin? Hakim misin okullara? Bunun tartışılması lazım. Hükümet 25 yılda okullara hakim olabildi mi? Kültüre hakim olabildi mi? Bak, Kültür Bakanlığı'nı senin benim kadar tenkit eden olmadı. Şimdi bazen yorum yapıyor, siz ne konuşuyorsunuz diye takip etmiyor adam. Siz işte şimdi konuşuyormuş gibi. Ya bizim kadar tenkit eden oldu mu şu Kültür Yolu festivallerine?
1: Yok.
0: Mustafa Bey, Kültür Yolu festivalleri yapılan ilde ertesi gün tanıdığın insanlar varsa ara. Abi orada işte Aydın'da, Erzurum'da, Trabzon'da Kültür Yolu festivali hakkında ne konuşuluyor de? Ne konuşuluyor de? Ben Erzurum'a gittim, ben Trabzon'a gittim, ben Samsun'a gittim. Abi Samsun, Trabzon, Erzurum böyle bir rezalet görmedi. Bak, söylenenleri konuşuyorum. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir rezalet görmedi. Oraları göreceksiniz. Buna sebep olan kim? Kültür Bakanı. Buna Kültür Bakanı. Yani bir yönden değil bu. Yan baktın diye bıçağı saplıyor. Bir kız çocuğu ya bugün gelinen felaket bir nokta. Kıyamet ha. noktası yani. Bir kız çocuğu düşman mı bunlar? Rastgele saldırıyor. Rastgele 8 kişiyi yaraladı. Bu nasıl bir cinnet? Sen o okuldan mezun olmuşsun değil mi? Mezun olmuş dedin. Ben okuldan birisi
1: evet,
0: zannediyorum.
1: Evet, yok mezun olmuş.
0: Bak mezun olmuş. O okula geliyor. Belki bir hedefi de yok. Belli yani birini hani biriyle atışmıştır, yazışmıştır. Yok. Bir şeydir.
1: Hedef gözetmeksizin.
0: Hedef gözetmeksizin vuruyor, öldürüyor yani. Bu cinnet bir hale. Bu birileri bunu şey diyor, bu nereden alıyor, neyi diyor. Çok üzerine düşülecek bir şey. Biz hemen bakanlara artık cenaze namazına, taziyeye, olay yerine, mahallene gitmekle çözülmez artık bunlar. Bu büyük hadiseler bunlar.
1: Bu çocuklar bir yere abone ve oradan emir alıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Bence. Burayı devletin bulması lazım. Basit imha şey etmesi lazım.
0: Yani şu şunların girebileceği çocukların şeylerin bilinmesi lazım. Yani. Gerekirse ortaya kadar girmemesi lazım
1: hocam,
0: bu çocuklar.
1: Hocam siz sadece kaç tane sosyal medya platformu biliyorsunuz? Instagram hesabınız var. Facebook'u biliyorsunuz.
0: O kadar.
1: Twitter'ı biliyorsunuz işte. X'i.
0: Evet 3-4 tane.
1: 3-4 tane değil işte. Dünya kadar sosyal medya uygulaması var. Mesela Discord var bir tane. Twitch var. Daha benim bile adını bilmediğim bir dünya Zamazingo işte bir sürü şey var. Ya bunları bu çocuklar orada X'te değil ki bu çocuk zaten. Allah Allah. Ya bu çocuğun bunu... kendi şeyi var. Bir, kendi bir alemi var. Siber alemi var. Bu alemde işte bunlar böyle bir araya geliyorlar. Ben de yapacağım, ben de edeceğim falan diye konuşuluyormuş bunlar yani.
0: Ya bizim İbrahim Bey epey bir süre program yapmıştık biz. Hı. O bu tip şeyleri takip ediyordu. Kaç sene önce yani bak 3-4 sene. Ahmet Bey korkunç şeyler diyordu ya. Benim aklım almıyor. Biz oralara girmiyoruz, görmüyoruz, bilmiyoruz yani işin şeyi. Ama devlet şeyleri de Aile Bakanlığı yani. Aile Bakanlığı ne bileyim ya. Yani evlenecek kişinin parası pulu değil kardeşim. Yani orası değil ya senin işin. Aile, aileyi koruma, aileyi kollama, aileyi güçlendirme. Çocuğa sahip çıkma. Şimdi sen çocuğun ailesini cezalandırıyorsun. Bak önceden bir sözüyle çocuk anayı evden kovuyor ya. 6284'le babayı evden kovuyor ya.
1: Evet.
0: Bir sözüyle bunu kaldırdınız mı? Bir sözüyle çocuk babayı evden kovuyor. Sen şimdi babayı cezalandırıyorsun. Oğluna sahip çık, kızına sahip çık. Nasıl sahip çıkacak o adam ya şuradan? Bu açık. Hani taşları, köpekleri salıvermişler, taşları şey yapmışlar. Ne olacak bu böyle? Nereye gidecek? Cinnet hali. Korkunç bir şey. Böyle pansuman yapar gibi, antibiyotik verir gibi şeylerle çözüm olmaz Mustafa Bey. Bir felaketi yaşıyoruz, bir kıyameti yaşıyoruz. Bu böyle bir şey. Yani şimdi 1, 2, 3, 5. İnsanlar çocuğunu nasıl okula yollar, evde nasıl oturur?
1: Tabii.
0: Ya bir gün birisi rastgele saldıracak. Yani düşmanı yok. Bu çocuğun, bu çocukların düşmanı yok.
1: Hı hı.
0: Bunlara saldıracak bir insan yok. Ancak trafiğe dikkat eder. Onu da servise veriyor, gönderiyor, takip ediyor. Tamam. Ama birisi gelecek, bıçaklayacak ya. Bir büyük kız 8 kişiyi bıçaklayacak. Veya birisi tarayacak geçen bir yerde. Geldi, tüfekle taradı, gitti. Şimdi... Nasıl olur şimdi aileler artık? Nasıl okula yollar? O çocukların nasıl gider?
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Herkesin psikolojisi bozuk.
0: Bozuk bozuk ya bu.
1: Yani bunları düşünmekten tabii. Çok ciddi bir
0: ve
1: kaygı.
0: Şu asıl gelecek bu. Şimdi bunun bunların konuşul. Biz ne konuşuyoruz? Biz tepede en bu milleti idare edeceklerin. Yani bir yıldır Mustafa Bey az değil bir buçuk yıldır. Şimdi Fatma Kayan bugünkü bir olay. Biz bir buçuk yıldır görevden suistimal sebebiyle milyarlar, milyonlar yardım bir ülkenin yardımını toplayıp depremde kaç milyar götürmüştü?
1: Kumarda harcamalar.
0: Kumarda harcamalar. Yani şimdi biz basit bir tek bunu mu yaşıyoruz? Yok. Ya şeyden geçilmiyor.
1: Hangi birini konuşalıma döndü
0: millet,
1: yani işi.
0: Tabii neye göre şimdi tepede büyük bir neşter vurulmadan öyle kolay kolay düzelecek bir şey değil bu.
1: Evet. Allah akıbetimizi hayır eylesin diye dua
0: kesinlikle
1: edelim.
0: Kesinlikle eğitim. Bak şimdi bir şey oluyor. bir kesim bağırıyor istifa. İstifa. Şimdi bakan. Bakanın istifasıyla mesele mi çözülür ya? Bakan orada polis mi? Bakan şu mu? İstifa. Bir tane diziye dokunsa ertesi gün ben sana söyleyeyim ne olacağını bu ülkede. Evet. O bakan, o aile bir diziyi sustursun. Siz duruyor musunuz ya? Bağırıyorsunuz bunlar. Bunlar bu ülke bassın diyen adamlar. Bassın diyen. Bunları asla dinlemeyeceksin. Millet seni seçtiyse, ben bakansam Milli Eğitim Bakanı, kimseyi dinlemem kardeşim yani. Dinlemeyeceksin. Yaptırmıyorlarsa da çeker giderim ya, o bakanlığı yapmam yani. Hı hı. İşini yapacaksın. Hepsi bağırıyor ama bizimkiler iş yapmıyor. Onlar da bağırıyor. Neye bağırıyorsun ya? Bir tane dizi kapansa, bir dizi şey olsa, ahlaksız olan dizilerden bahsediyorum. Ben Tarih dizisine şey yaptım, bana vurdular ya. Tarih dizisinde bana vurdular ve bunu alkışladı bazı milletin bazıları. Lan bu Fatih Sultan Mehmet de Ahmet Şimşirgil ne gezer demedi. Bir tane siyasetçi yanımda durmadı. Fatih Sultan Mehmet Ahmet Şimşirgil'e nasıl laf söyler? Demediler ya. Bunu demezsen işte oynarlar. Senin tarihinle ahlaksızlık verirler. Kadınlar böyle birbirini yerler dizide. Bizim tarihimiz bu mu ya? Entrika tarihim ya. Entrika tarihi yaptınız ya. Bunları söyleyince kötü oluyor Ahmet Şimşirgil. Sen tarihini bile en iyi vereceğin adamları, insanlar onları izleyecek, güzellikleri görecek, iyilikleri. Velev ki kardeşim %20 izlesin ya TRT, sana ne? Senin reyting şeyin olmaz. Cumhurbaşkanı bunu demedi mi Mustafa Bey? TRT'nin reyting kaygısı olamaz demedi mi abi? Kim dinledi? Kim dinledi? Sen Bayezid'i sancağından çıkart, Trabzon'una gönder, kadınla haşne fişne. Kardeşiyle kavga. Abi ne bunlar ya? Var mı bunlar? Varsa konuş bana ya. Gel karşıma konuş. Varsa bir taneniz çıksın ya. Adamsanız gelin. Daha ne söyleyebilirim Mustafa Bey şurada? Adamsanız birisi karşıma çıkar. Kardeşim birisi de ya böyle oynanır mı ya? Atıyorum bazı meselelerde kimseyi konuşturmuyorsunuz. İşte bir takım kararlar alınıyor. Hani pandemide aleyhte kimseyi, sıhhat aleyhte kimseyi konuşturmuyorsun. Ondan sonra işte bilim kurulu oluşturuyorsun güya. Bir bilim kurulu oluşturuyorsun. Yani insanlara söz hakkı bile yerine göre vermiyorsun. Tarım politikasında aman diyorsun. Sesini kesiyorsun. Tarih ne oluyor? Bu milletin evladı tarih şuuru olmazsa, tarih bilinci olmazsa, edebiyat bilinci olmazsa, Yunus'unu, Mevlana'sını adam gibi tanımazsa, Ahmedi Yesevi'sini. Ya ben bu genci bunlarla yetiştireceğim Mustafa Bey. Şu edebiyat kitaplarının, tarih kitaplarının %80 değişmesi lazım. 5 kelimeyi değiştirdi diye Türkiye 3 ay yıkıldı. 5 kelime abi, 10 kelime. Değişse ne olur, değişmese ne olur?
1: Evet.
0: Duymuyorlar. Mesela Milli Eğitim Bakanı, gel Ahmet Bey ya bir konuşalım. Çok mu zor abi bunu söylemek? Çok mu zor? Aile Bakanı, gel benim illa Ahmet değil bu. 20-30 tane Ahmet olur. Çağırırsın ya dışarıdan insanlar, siyasetçi olmayacak ama. Çağırın dinleyin ya, kendinizden olan insanları dinleyin bari.
1: Evet. Maalesef.
0: Çok sıkıntılı. Çok üzücü bir olay ama artık bir olay değil bu. Hı hı. Bu zihniyette insanımızı yetiştiren çok önemli bir noktaya parmak bastın. İnsanımızı bu zihniyete götüren yüzlerce şey var dedin. Hı hı. Sıkıntı bu. Ya Mustafa Bey, Mor Çatı Kadın Derneği vardı. Mor Çatı, LGBT. Bak bugün en fazla bu dernek yıllarca meclise girdi ya. 5 sene önce meclisteydi bu dernek. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırtmadan. Meclise giriyordu. Bugün LGBT ile mücadele yapılıyor. Nasıl yaparsın? Aldı başını yürüdü abi. Şu anda valilikler müsaade etmiyor. Bak, yarın bir valilik müsaade etsin, sen LGBT'yi göreceksin. Göreceksin bak. Şu anda müsaade etmedikleri için sömen altı. Doldur masanın altına. Göreceksin ve diyeceksin ki bu ülke ne oldu? bu ülke nereye gidiyor? Korkacaksın.
1: Evet.
0: Yani kapatmakla da olmaz. Sığmıyor artık mücadele. Niye Mor Çatı Kadın Derneği'nin ne işi var? Ben bunları defalarca yazdım. Defalarca yazdım. Kadem'le birlikte Mor Çatı Kadın Derneği de meclisteydi. Birlikte. Bunlar çok yanlış olan işler.
1: Evet. Şimdi hocam çok fazla zamanımız kalmadı. Mesajlara bakalım. İnşallah sonra yine devam ederiz vaktimiz kalırsa. Bakü'ye de gittiniz ya, oradaki izlenimleri evet. de almak istiyoruz açıkçası ama şöyle devam edelim. Hafız Hamza Öge selamlarını göndermiş.
0: Aleyküm selam.
1: Bu hafta zor şartlarda da olsa dinleyebiliyorum demiş. Allah'a şükürler olsun diyor. Maltepe'den selamlar demişler efendim. Rusya'nın Irkutsk kentindeki bir veba araştırma enstitüsü, aslında biyolojik silah üretme merkezi, çalışanının kaza sonucu akciğer vebası şüphesiyle hayatını kaybetmesi ve 200 kişiyi karantinaya almaları, bölgede uluslararası çapta biyolojik güvenlik alarmı verilmiş, Çin, Moğolistan, Kazakistan sınırlarında önlem alınıyormuş. Siz ne dersiniz bu durumu hocam? Yine bir pandemi tehlikesi konuşuluyor. Veba tarihte çok can almış. Biraz bahseder misiniz demiş. Böyle bir haberi ben de okudum. Var öyle yani mi? Böyle bir gelişme.
0: Şeyi bir bilmek lazım. İlk duyuyorum. Yani, İnşallah değerlendiririz sonra.
1: Hayırlı yayınlar. Hocam iyi ki varsınız demişler. Mekke anlaşması ile ilgili acaba hocam ne düşünüyor? Yorumu bizim için çok önemli diyor.
0: Ya biz dün Riyad'da da bir toplantı var. Biz bu konuya girmedik. Bu konu biraz uzun bir konu.
1: Evet.
0: Yani faydalı tarafı olur, dikkat edilecek çok tarafı olur. Dikkat evet. edilmesi gereken tarafı olur, faydalı tarafları olur. Anlaşmak güzel bir şeydir ama bizi bu anlaşmaya, özellikle karşı tarafları bizimle anlaşmaya getirenlerin maksadı nedir, gayesi nedir? Bunları da bilmek lazım. Bir taraftan olumlu bakarım ama bir taraftan çok dikkat edilmesi lazım diye işaret ederim.
1: Evet. İzmir hak ettiği hizmet ve siyasete kavuşuyor demiş bir izleyicimiz. İzmirli sanırım.
0: İzmirli istemezse niye kavuşuyor anlamıyorum yani.
1: 7 Ekim
0: İstemiyor
1: diye şeyi, bir tarihli bir şey paylaşmış.
0: Demek ki çöp olsun, şey olsun. Kendinin istemesi daha iyi olurdu.
1: Evet.
0: Böyle kavuşmasa daha hoşuma gider.
1: Yani İzmir hak ettiği hizmet ve siyasete kavuşuyor demiş.
0: Neyi hak etti? İzmirli mi seçti?
1: İzmirli seçmedi ama AK Parti şeyine geçiyor hocam.
0: Siz... yani hükümet yapacağını yapar. Şeyleri vereceğini verir. Ayrı konu ama.
1: Seçimle gelmesi lazım.
0: Seçimle gelmesi lazım. Seçimle gel. O zaman hak eder yani. İzmirli o zaman hak eder. Niye ben yani CHP istiyorum, çöp istiyorum, koku istiyorum. Ya koksun abi yani, deniz koksun, çöp dağları koksun. Ben memnunum, AK Parti gelmesin diyor adam.
1: Ya hocam ben askerliği İzmir'de yaptım. İzmir nasıl kokuyor çok iyi bilirim. Bizim
0: ben
1: garaj
0: de iyi bilirim.
1: Bizim garaj tarafında nöbet tutmak istemezdik biz askerde ve ben askerden yani 30 yaşında gittiğim için
0: evet.
1: askere yakın sayılır yani. 2018'lerde falan yaptım ben askerliği.
0: Beni yakalayamamışsın. 32'de gittim.
1: Öyle mi? O zaman rekor sizde.
0: Bende.
1: Yani o 2018'de bakın yani 8 sene geçmiş. Garaj nöbeti var. Arka tarafına düşüyor şeyin, askeriyenin. Ya hocam böyle bir koku yok ya. Burnunuz düşer ya kokudan. Evet. Öyle bir koku yani. Hadi diyorsun orası öyle. Yakında işte çöp şeyleri varmış falan. Çarşıya iniyorsun. Orası da kokuyor aynı. Ya bundan rahatsız olmaz mı bir insan ya?
0: Burun alışır.
1: Nasıl burun hocam? Bizim burun niye alışmadı ben anlamadım yani.
0: Sen alışık değilsin ha. Onlara alışıyor demek ki.
1: Ya gerçekten.
0: Yani şimdi yarın tertemiz koku olur. Onlar ona alışamaz.
1: İzmir için bence şöyle yani çok fazla bir şey yapmaya da gerek yok. Şu kokuyu bertaraf etseler zaten çok büyük iş yapmış olurlar yani.
0: Evet.
1: Sadece.
0: Ya Mustafa Bey,
1: çok çabuk
0: bak,
1: görünür
0: niye,
1: orada.
0: Niye koku? Niye şu? Niye bu? Niye alınıyor? Niye belediyelere müdahale ediliyor? Niye temizleyemiyorsun abi? İzmir bu ülkenin şeyi değil mi? Şehri değil mi?
1: Büyük şehirlerinden
0: İzmir'e insan
1: biri.
0: Gelmiyor mu?
1: Üçüncü
0: yurt dışından insanlar en çok şeylerin geldiği, turistlerin geldiği yerlerden biri değil mi? Senin en önemli. Niye koku olsun? Niye İzmir'e bakılmasın? Niye İzmir bu hale düşsün? Al abi ver valiye. Ver valiye. İlçeleri ver kaymakamlara. Bitti abi bu iş. Bu işin gelmez. Sonu gelmez bu.
1: Yani tüm belediyeler kapatılsa...
0: Ben kokuları giderdim. Şey yapmıştı. Rahmetli oldu geçenlerde. Burhan Özfatura. Tertemiz bir İzmir yapmıştı. Geldi yediler 20 yıl. Kokudan geçilmiyor. E ne olacak abi? AK Parti şimdi düzenlesin. Paraları yığsın oraya. Düzenlesin. Sonra seçime girince tertemiz getirsinler abi CHP'liyi. Yiyeni, çöp dağları yapanı, kokutanı gelsin. Yok böyle bir şey ya. Borcunu bitirsin, borcunu silsin. Yok abi istemiyorum ben ya.
1: Evet. O yüzden diyorsunuz siz yani İzmirli hak etmiyor tercihini CHP'den yani yana kullandığı demek ki müddetçe. Bunu,
0: millet de böyle başka partiye gelerek bütün para oraya gidecekse abi bütün parayı o zaman şeye ver ya emekliye ver. Bu millet birisi yesin, birisi harcasın, birisi yani şimdi her şey bitti. CHP'lisi de AK Partilisi de herkes Fatma Betül'e vuruyor. Lan öteki türlü sen savunuyordun meydanda bir yıldır. Bir yıldır savunuyorsun ya seninle mücadele ediyor. Hırsızlığı savunuyorsun, arsızlığı, yolsuzluğu, milyarlar, kaç milyar şey neler aldı ya rüşvetler.
1: 526 milyar.
0: Peki o paralar devlete girse ne oluyor abi? Herkesten CHP'nin şimdi bunu unutalım mı biz yani? İmamoğlu içeride. Unutalım mı? Nerede bu paralar? Adam yedi, içti, öbür adam işte ahbap. Unutalım mı? Bütün şu alınan belediyeler bunları unutalım mı? Bu parayı kim yiyecek? Bunlar benim param ya, senin paran. Emeklinin parası. Emekli ne yapacak diyoruz ondan sonra. Emekliye ne vereceksin diyoruz. Devlet çöker böyle ya. Kaldır kardeşim bunu ya, bunu kaldır. Partiler nasıl geçinecekse geçinsin beni ilgilendirmiyor. 500 kişi parasız adam gelmesin oraya. Paraya düşkün adam gelmesin. İş yapacak adam gelsin. Ya başka türlü düzelmez Mustafa Bey yani. Dinler dinlemezler onu bilemem. Ama çözüm bu. Neşter bu. Yoksa sen düzenlersin bütün parayı İzmir'e akıtırsın. Gelir CHP'li yine habire yer içer nasıl olsa 20 sene sonra bir enayi bizi düzeltin abi yani.
1: O yüzden siz diyorsunuz ki belediyeler tamamen kapatılsın.
0: Tamamen abi tamamen.
1: Valilik belediyeler, ve kaymakamlıklar ne dedik, tarafından okullarda yönetilsin.
0: Tedbir bu çocukları kurtar. Neşter bu. Artık belediyeler kaymakamlıklara ve valiliklere bağlanacak. Yapamadığı adamı akşam görevden alırsın. Kimse sokağa çıkmaz. Ülke bir yıldır sokakta. Sokakta kavga. Oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Benim partim, benim adamım. Siyaset. Yarın aynısını CHP iktidara gelse, o milleti almaya başlasa ne diyeceksin? Siyaset yapıyorsun, şunu yapıyorsun, alıyorsun, kırıyorsun. Ya bırakın değiştirin ya artık bunu değiştirin. Bu böyle gidecek bir şey olmaz yani. İstediğin gibi soy bana müdahale edince abi siyaset çekemiyor.
1: Maalesef cevapları da hazır yani.
0: Tabii.
1: Efendim devam edelim şöyle mesajlardan. Sakarya'dan Yılmaz. Savcı Sayan'ın şu sözü önemli. İçimizdeki beyaz taşları ayıklayalım. Siyahlar zaten belli. Rabbim reisimize güç kuvvet versin demiş. Sakarya Akyazı'dan diyor. Mustafa Bey, Aliyev ve Azerbaycan'daki başörtüsü yasayla alakalı hocamızın görüşü nedir demiş. Daha yeni Bakü'den geldi. Hocam anlat mevzuyu.
0: Ya Mustafa Bey, ben 3 gün Bakü'deyim. Geziyorum, tamam mı? Şimdi bazı şeyleri soruyorum, ediyorum, dinliyorum. Ben korktum. Neden korktum? Türkiye'de bak şu ahlaksızlıklar bir her şey neler oluyor ortalıkta yok. Bir okulda bir başörtüsünü, öyle başörtülüye karşı özel bir şey yok ben görmedim. Bütün okullarda olması lazım. Bir okulda bir kişiyi geri çevirmişler. Böyle bir haber gördüm. Evet. Şimdi sana soruyorum. Bu haber bir algı olabilir mi? Bizim ya, içimizdeki
1: olabilir, tabii.
0: Bizim içimizdeki Selefi, Vehhabi, İhvan-ı Müslim'in hesaplar saldırıyor. Şu anda Azerbaycan İran'a tepkili. Türkiye'ye yakın. Siyonist'i bir kenara bırakıyorum. İsrail'le ilişki şeyi çok köklü, çok köklüye dayanan çok farklı ilişkiler olabilir. Bizim ülkenin de vardı. Bizim ülkenin de vardı. Hala bizim ülkenin de tüm bittiğini

0: son derece sıcak duruyor. Dolayısıyla şimdi bunu İran ajanları ne yapar Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açmak için? Burada son derece algı şeylerine dikkat etmek lazım. Birdenbire neden Azerbaycan biz kötüleme noktasına, hemen tukaka yapma noktasına bizi kim getiriyor? Ağzını her açışta efendim biz kazandırdık, biz yaptık, biz ettik, biz... Ya
1: Öyle bir
0: kardeşim bir
1: şeydi.
0: dur ya, bir dur. Adama diyet ödetme. Yani Ömer Seyfettin'in bir diyet romanı vardır bilirsin. Ben senin kolunu kurtardım, diyetini ben ödedim, ben yaptım, ben ettim. Sonunda kolunu kesti, yüzüne attı. Al dedi kolunu. Daha ne yapacaktın? Adama yağmurda bir şemsiye tuttum. Ondan sonra o ne yağmurdu, ne yağmurdu. Şöyle ıslanacaktın, böyle perişan olacaktın, şu olacak. Sonunda göle atladı. Lan bu ne ya? Yani bizim bir abilik, tepeden bakma hesapları, kibir kokan şeyleri 90'da Türk Cumhuriyetlerine yok ben abiyim, sen kardeşsin. Ya kardeşiz ya, Müslümanlar kardeştir ya. Azerbaycan, Türkiye kardeştir ya. Ne tepeden tepeden ben kurtardım, ben ettim, ben yapıyorum. Ne bunlar abi, yani bu mudur Müslümanlık? Bu mudur hareket? Karşındaki insanı sen ne kadar rahatsız ettiğini düşünmüyor musun? Oradaki insanların abi beni karşılamasını göreceksin. 2 gece üst üste toplanıp hususi şey 50'şer kişilik, 100 kişilik böyle toplantılar. Ama abi biz gelmek isteyenlerden mahvolduk dediler. Sen bir daha gel dediler. Yani biz bunu umuma açmadık. Hususi böyle şey, fakat kimseyi önleyemedik. Savcıları mı gelir, öteki arkadaşları mı gelir? Acayip bir ilgi, alaka, sokakta gezerken Mustafa Bey izliyorlar bizleri. Takip ediyorlar. Son derece güzel o Şirvanşahilerin eserlerine son derece güzel bakıyorlar. O Türk şehitliğini gittim ziyaret ettim. Mükemmel yapmışlar. Çok hoş. Ya Azerbaycan'la fevkalade bir ilişkilerin içine geldik. Şimdi istihbaratın bunlara dikkatli olması lazım. Yani mesela geçen İlham Aliyev bir şeyler konuştu. Cumhurbaşkanına mı şey yapıyor? Acaba bizden birisi de düzensizlik yapıp onu arayıp dikkatini çekti mi diye ben soru işareti koydum. Tamam mı? İşgüzarın birisi de arar. Birisi de bir şey söyler. Diplomasi çok önemli bir şey. Devletler öyle kolay kazanılmaz. Kolay şey edilmez. Bugün Azerbaycan beni ilgilendirmez. Ben tenkit ederim. İsrail'le davranışlarını her türlü tenkidimi yaparım. Ama Türkiye ile ilişkilerini de bozmam. Türkiye ile ilişkileri devam etmeli aynı şekilde. Bugün Zengezur koridorunu herkes bekliyor. Zengezur koridoru oradakiler de bekliyor. Türkiye aşkıyla yanıyorlar her birisi. Bunları niye atıyorsun kardeşim? O oranın milletiyle buranın milleti birbirine bu denli tutkulu bir şekilde bağlanmışken sen oradaki yerine göre bir yanlış sebebiyle hemen hareket etme. Ben bize yansıtılan bazı şeylerin algı operasyonu olduğunu düşünebiliyorum. Bu ülkede genel ev kadınına başörtüsü giydirmediler mi abi? Algı yapmadılar mı? İranlı ajanlar orada bir tane şeyi İhvan-ı Müslümin'in bir elemanla bir başörtülü kadını geri fotoğraflar her şey. Ya orada hazır mısınız siz? Ondan sonra servis et Türkiye'ye. Türkiye'de insanları konuştur. Yani dikkatli olmaları lazım geldiğini, her şeye, her böyle yazılana, çizilene hemen peşine koşmamalarını ben dikkat etmelerini söylüyorum. Burada olsam ben de düşüyorum bu hataya çünkü bak net. Burada olsam onun hemen peşinden ben oradaydım. O haberin peşinden ve inan tamamen ben algı olduğuna inandım bunu. Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını bozmak isteyenler çok. Ve bunu bir numaralı İran ajanları yapıyor. Daha geçen söyledik hani boynu kalın falan filan neler hemen anında Selefi, Vehhabi gruplar hemen anında dalıyorlar. Millette başörtüsü, başörtüsü deyince biz hemen zaten hassaslaşıyoruz. Bugün Siyonist deyince zaten hassaslaşıyoruz. Ben de tenkit ediyorum. Yine ederim. Yine ederim. Ama karşı tarafı da biraz ilişkileri, devlet ya karşı tarafın yani. Böyle tepeden tepeden bakarak ben kurtardım seni. Ya al git diyetini der yani. Olacak iş değil.
1: Ben yani biraz o zaman böyle, bu çıkan haberler algı diyorsunuz,
0: bana öyle geliyor. Bir okulla abi ortalık cadı avına döner.
1: Siz başörtülü öğrencileri gördünüz okulda, tabii, girip çıkarken yani Bakü'de.
0: Tabii tabii yani.

0: Bir
1: Anlaşıldı.
0: kız mıydı abi yani? Bir kız mı?
1: Evet. Zengiler Devleti ve İmadettin Zengi'yi konuşacaktık bu hafta. Öyle duyuru yapmıştık ama artık onu
0: Ya çok
1: başka bir
0: önemli,
1: zamana...
0: çok önemli gündem maddeleriydi.
1: Evet.
0: 3-5 cümleyle Mustafa Bey geçilmezdi gerçekten. Yani bir şey de anlaşılmazdı. İzleyicilerimiz haklarını helal etsinler. İnşallah haftaya genel zengileri konuşuruz. Bir
1: Evet.
0: şekilde. Epeydir de gündeme de hiç girmemiştik. Yani bunlar da önemli gündem maddeleriydi.
1: Bu programda böyle olsun
0: Böyle
1: hocam.
0: olsun
1: Evet.
0: diyelim. Haklarını helal etsinler. Hepsine
1: Bir iki üç
0: muhabbetlerimizi.
1: dakikamız var. Birkaç
0: Evet.
1: mesaj daha okuyayım.
0: Okuyalım.
1: Ondan sonra vedamızı gerçekleştirelim. Bir izleyicimiz hatırasını yazmış da ben onu okumuştum. İşte Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili artık
0: Ha, evet.
1: akrabalarımızla bile tartıştık. Hani öncesinde işte ya biri eleştirmiş Fatma Betül Sayan Kaya'yı bu haberler olmadan önce. İzleyicimiz de ya öyle deme böyle deme şöyle mübarek bir kadındır falan filan diye savunduk diyor. Kaç zamandır da görüşmüyorum kendi öz abimle diyor.
0: Bak Öz abiyle şey yaşıyor değil mi?
1: Şimdi
0: Evet.
1: çıkan hadiseye bak diyor. Zaten siyaseten falan böyle öz abiyle şunla bununla filan ters. Gerek yok yani öyle
0: Evet.
1: tartışmalara şunlara bunlara da maalesef olabiliyor. Hocamızın ağzına sağlık demişler. İstanbul Sultan Gazi'den yine selamları var
0: Ve aleyküm
1: izleyicilerimizin.
0: selam.
1: Ondan sonra hayırlı akşamlar çok üzülüyorum demiş. Vatan millet devlet yanlısı okumuşlar evde oturuyor ne yapmak lazım demiş mesajında. Bak mesela buna cevap verdik. Bunu reklam arasında okumuştum. İşte AK Parti'yi eleştirmeye neden gücünüz yetmiyor diye. Aslında yeri geldiği zaman hocamızdan
0: Ya.
1: daha çok eleştireni ben hakikaten görmedim. Yani böyle bir durum var. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Her şeyi böyle fona, faize, paraya yatırmış adamlar. Bu parayı kaptırmışlar. Bunun da zararını devletimiz giderecekmiş. Biz de Kayseri'de 140 kişi müteahhite paramızı kaptırdık. Ama devletin mahkemesi bizi dikkate bile almıyor. Adalet istiyoruz. Fonda parası olan mağdur da biz değil miyiz demiş Şahin Dönmez. Buyur.
0: Tabii.
1: Değil mi
0: Yani
1: ama
0: doğru,
1: yani?
0: doğru,
1: Doğru.
0: doğru yani.
1: Sayın Hocam ve Sayın Mustafa Bey bu olay ve kim bilir daha ne operasyonlar olacak bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı asla tek ve yalnız bırakacak değilim. 2011'de ve sonrası olayları tek tek biliyorum. Hayırlı akşamlar demiş. Bu partide çok çakıl taşı var, betonu az. Ben az çok vakıfım. O bu olaydan küstük, kızdık deyip ülkeyi kaosa ve çöküşe götürecek tarafa geçenlere çok şahit oldum. Ve hayatlarında bir kez AK Parti'yi oy atmış değillerdi. Sonradan şahit oldum. Ben lider odaklıyım. O hangi safta durursa o safta yerimi alırım. Çünkü onu ta Erbakan hocamızın saflarından tanıyorum. Buradan da güçlenir çıkarız o konuşanlar. Demiş aynen böyle olurlar diye bir emoji göndermiş böyle. Üzülen emoji diyelim. Bir izleyicimiz böyle bir mesaj atmış. Efendim. Belediye başkanı kendi çocuğunu belediyede işe alıyor. Maaşını da yüksek verebilmek amacıyla tekniker kadrosundan işe alıyor. Yanında sekreter olarak çalıştırıyor. Bu olayı da AK Parti Genel Merkezi'ne bildirdiğiniz zaman belediye başkanının adını bile sormuyorlar. Benim adımı soruyorlar demiş. Bir izleyicimiz de böyle
0: Ya
1: yazmış.
0: yasaklamalı aslında bu tip şeyleri ya. Yani
1: Evet.
0: önemli. Önemli bir husus. Bunlar
1: O
0: çok
1: zaman
0: tepki çeken
1: şu
0: şeyler.
1: duaya amin deyip kapatalım. Hayırlı akşamlar Mustafa Balayı kardeşim İstanbul Kadıköy'den Öztürk ailesi. Kıymetli Ahmet Şimşirgil hocamızı ilgiyle dinliyoruz. Hakkı hakikati çok güzel ifade ediyor. Biz de şöyle dua ediyoruz. Vatanımız için gece gündüz durmadan çalışan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Rabbim daima yardım etsin. Amin.
0: Amin.
1: Hangi makamda olursa olsun kötü niyetlilere fırsat
0: Amin.
1: vermesin. Amin
0: Amin.
1: diye biz de bu duayla programımızı kapatalım. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: hocam.
0: ederim.
1: Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz mesajını okuyamadıklarım kusura bakmasınlar. İnşallah bir sonraki programlarda okuruz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
5: Şimdi reklamlar.
6: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
9: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
15: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
14: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
15: Kimse görmez. Hadi gidelim.
14: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
15: Ben anlamam. Sen karışma.
14: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
15: Sen karışma dedim.
14: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
16: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
17: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.

0: hayatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah. Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.

türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

sıkan, daraltan av.

gören Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: En azim ya Allah.
0: Çok azametli olan.

çok olan Allah. Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.

her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah. Yaratılmışların gıdasını ve

işlerin hikmetli olan Allah. Çok seven

0: yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Eş-Şehidu ya Allah.
0: Tüm zamanlarda ve her

0: varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.

gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.

tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar.

aydınlatan Allah. Hidayet veren

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
1: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ. Mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve ssalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El-evvel ve Allah zahir ve Allah el-batın ve Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Zariyat suresi, sure-i Zariyat Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş. Bu mübarek sure, yeni bir sureye başlayacağız. Yani zariyat mana bakımından zaten ilk birinci ayetten alıyor ismini ve zariyati zerva diye başlıyor. Surenin adı da bu. Bismillah. Birinci ayet. Ve zariyati zerva. Rüzgarın esmesiyle. Zariyat kelimesi böyle kalkıp dağılan, saçıp savrulan mesela. Yani toz duman işte dağılıyor ve zariyati rüzgarın kaldırıp dağıtması, dağıtanlara yani ve zariyati dağıtanlara zerva kaldırıp dağıtılması manasında oluyor. Fel hamilati vikra. Şimdi burada kısa kısa ayetler, yani oradaki mefhum tamamen anlaşılmıyor. 10 ayet okuduğumuz zaman bütünüyle ancak anlaşılabiliyor. Önce kelime manalarını verelim. Ve zariyati dağıtanlara zerva, rüzgarın kaldırıp dağıtması. Felhamilati taş ağır yük, vekır kelimesi ağır demektir. Ağır yük taşıyan, ağır yük taşıyanlar. Felcariyati yüzmek yusra, kolaylıkla. Cariya kelimesi yani büyük gemilerin yusra, kolaylıkla yüzmesi. Burada konuya başlayalım. Mevla Teala bu kainatın böyle yağmurların, rüzgarların, tozların, bütün işte yaprakların, ağır yük taşıyan rüzgarlar o bulutları sevk ediyor ve aşağıya inen yağmurlar topladığımız zaman nehirleri değil vadileri dolduruyor ve devasa göller oluşuyor. O kadar ağırlık, felhamilati, ağır yük taşıyan o rüzgarlar, yani netice itibariyle oradan oraya gidiyor. Bir insan bir kap su ne kadar ağır. Mevla Teala burada bir dikkatimizi çekiyor. Bunların bu kadar gözünüzün önünde olan nesnelerin bir yerden bir yere intikal etmesi, göğe baktığınız zaman devasa bulutların bir yerden bir yere doğru gitmesi, felcariyati devasa gemilerin bir memleketi dolduruyorsun, o gemi yusra kolaylıkla denizin üstünden akıp gidiyor. Fel mukassimati, fel cariyati yani yüzen, yusra kolaylıkla yüzen gemiler. Dördüncü ayete geldiğimizde vel mukassimati emra, Allah'ın emrini yani hükümlerini, işlerini taksim eden, bölüştüren melekler. Mevlamız Hamim vel kitabil mubin, kitab-ı mubine andolsun ki inna enzennahu fî leyletin mübarek. Biz bunu mübarek bir gecede indirdik. İnna kunna mundirin fîhâ yufraku, ayrıştır kullu emrin, her iş ki hakim, ezeli hükmettiği, Allah Celle Celaluhu'nun ilminin ezeli ebedi başlangıcı sonu yoktur. Allah her şeyi bilir. Mevla Celle Celaluhu'nun bilgisinden, kudretinden hiçbir şey münfek değildir. Sonsuz kudret ve sonsuz tasarruf sahibi Allah'ın Celle Celaluhu'nu o sonsuz ilminde Mevla Teala murad ettiğini levh-i mahfuza yansıtıyor. Levh-i mahfuzdaki ilmi İsrafil Aleyhisselam görüyor. Göklerle ilgili ise vel mukassimati, taksim ediliyor, Mikail'e veriliyor. Yerle ilgili bir emir ise, iş ise yani Cebrail Aleyhisselam, yeller, seller, depremler, kasırgalar, ölümle alakalıysa Melekül Mevt Azra Aleyhisselam'a taksim ediliyor. Mevla Teala sebepler alemiyle yapıyor. Hiç sebepler olmadan da yapardı. Bu şekilde murad etmiştir. Mukassimati, Mevla bölüştüren, meleklere işleri bölüştüren Mevla Teala ve Tıkadis Hazretleri bu şekilde sebepler alemiyle gözümüzün önünde olayları taksim ediyor, bu şekilde yapıyor. İnnemâ tu'adûne lesâdık. İnnemâ tu'adûn, ancak size vaat olunan, Allah'ın vaat ettiği cennet, Allah'ın vaat ettiği cehennem, lesâdık. Kesinlikle bu doğru. Yanında zerre kadar şek, şüphe yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dedikleri hepsi lesâdık, doğrudur. Ve inneddîne, o ceza günü yaptıklarınızın karşılığı elbette vakı olacaktır. Vakı diyoruz ya, vakı olacak. Ve inneddîne, buradaki maliki yevmiddîn, o din gününün, yani din ceza demektir. Yani kelime olarak da deyin, yani deyin borç demektir. Allah canımızı ve kullandığımız bu dünyayı bize deyin, borç olarak verdi. İnnallâhe işterâ minel enfusehum, canınız ve emmâlihum, malınız. Ben size borç verdim. İki nokta üst üste. Bi'enne lehumul cennet. Bunlarla cenneti kazanırsınız. Ha, dediğimi yapmazsanız o zaman cehennem olur. Ve iye maliki yevmiddin, kıyametin sahibidir. Biz dünyada yaşıyoruz. Dünyaya Mevla dokunmuyor. Yani imtihan salonundasın. Orada dokunmuyorlar sana. İster kağıdı boş bırakılsın, ister doldurur verilsin. Yani Mevla muhayyer bırakmış orada. Ve bu dünya sahasında ahireti kazanmak isteyen ona göre iş yapıyor. Yok, istediğimi yaparım ölünceye kadar. Ve inne dine, ceza günü levâkı olacak. Herkes yaptığının hesabını verecek. Bunları anlattıktan sonra 7. ayeti kerime üzerine durulacak bir meseleler var burada. Ve semai, göğe andolsun ki zâtil hubuk, hubuk sahibi. Hubuk çok geniş bir manası var. Yani gayet latif, zarif, çok güzel ve endamlı, süslü, muazzam manaları. Hani bir ipeyi işlediğiniz zaman ilmik ilmik böyle çok zarif bir görüntü, harika bir desen, bir halı ortaya çıktı. Mevla Teala da gökleri bir ilmiklerin işlenmesi gibi, yani gölün ortasına atılan bir taş gibi, taşı atıyorsunuz bir halka oluşuyor. Birinci gök sema, sonra ikincisi oluşuyor, o birincisini içine alıyor, sonra üçüncü halka oluşuyor, halkalar büyüyor. O 1-2'yi alıyor. 4-5-6-7 derken 7.'si de hepsini içine alıyor. 7 kat sema. Mevla buyuruyor ki işte o göklerde oluşan, rüzgarların esmesiyle oluşan yollar, burçlar ve oradaki hani suda böyle bir rüzgar esince çok dalgalı çizgiler oluşur. Çok zariftir o. Mevla Teala buyuruyor ki işte göklerde oluşan o zarif, yani manzara dediğimiz zatil hubuk, o gökleri böyle ilmik ilmik işlenen motif misali, desen misali, o zerafet, o güzellik, zatil hubuk, gökleri böyle yarattım diyor. Şimdi burada ilmik misaldir, kelime manası değil. Yani kelime manası hubuk, yani oradaki gökteki rüzgarların esmesiyle oluşan zarif dalgalı, suyun üstünde oluşan dalgalar gibi. Orada yollar oluşuyor, burçlar oluşuyor. Yani göklerde oluşturulan yollar, yol manası da var. Yani biz buna tefsir manası değil. Yani şimdi günümüzde mesela oradaki şu anda rotalar var, uzay yolculukları var. Zatil hubuk. Yani Mevla Teala burada bir yol manasına geliyor. Göklerde oluşan yollar. Şimdi tefsirde de bunları, ayrıntıları konuşacağız. İnnekum, muhakkak ki siz lefî kavlin, sözlerinizde muhtelif, çelişkili. Kainatı yaratan Allah ve Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerini bize açıklayan Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Rabbimizin hükümlerinin açıklandığı yer Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı hor görüyor, Allah'ı bilmez diyor, peygamberi estağfurullah, ama tefsir olduğu için Allah'a sığınırım, bunu nasıl söylerler, deli diyorlar, mecnun diyorlar, sihirbaz diyorlar. Şimdi tamam da Allah Celle Celaluhu, yani haşa, senin dediğin deliyse Mevla onu mu muhatap aldı, yani bilemedi mi? O zaman Allah Celle Celaluhu'na gider bu iş, başka bir sonuç çıkar. İşte cehennem burada acayip devreye giriyor. Yani bir insan ağızdan çıkan kelimesine dikkat edecek. Yani Allah'ı hor görmek, Kur'an'ı değersiz görmek, gökleri o yaratmış, bütün endamını o yaratmış ve hükümlerini açıklasın diye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. Adam peygambere çöl diyor, devamını diyemiyorum ama tefsirde, izahatlarda bunlar var. Yani sizin mecnun dediğiniz, sahir dediğiniz, haşa delil dediğiniz, yani bu Mevla Celle Celaluhu'nun muhatap aldığı bu mu? Yani Mevla Teala kimi muhatap alacak bilemedi mi? Bu nasıl bir çelişkili ifadeler? Bu nasıl hadsizlik? Bu nasıl bir gavurluk? İnnekum siz lefî kavlin, bir söz içerisindesiniz ki muhtelif, çelişkili bir şey diyorsunuz. Fakat bunu hadi buyurun mütalaa edelim dediğiniz zaman, peygamber kimin adına konuştu? 40 yaşına kadar konuşmadı. Allah Celle Celaluhu'nun beyanatını açıkladı. Mevla Teala 40 yaşına kadar hiçbir yerden bir şey öğrenmediği halde bir anda yerlerle, göklerle, kainatla, zatil hubuk, bu göklerin yaratılışıyla alakalı bu kadar ince meseleleri bir insan bilmesi nasıl bir şey? Bir insan bunu söyleyebilir mi? Demek ki bunları kainatın sahibi Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Ona bu iftiralar, yani peygamberi bu kadar tahkir etmeler, Allah'a hadsiz ifadeler, Kur'an'a karanlık ifadeleri vesaire. Bunların hepsi ceza gününde hesabını vereceksiniz. 9. ayete geldiğimizde yu'feku anhu men ufik. Net bir ifade var burada. Yu'feku döndürülür. Men o kimse ki me yu'feku anhu, o Kur'an ve peygamberden, yu'feku anhu, o Kur'an ve peygamberden men ufik, çevrilmiş. Zaten adam Allah'a saygısız, peygambere saygısız, Kur'an'a saygısız. Mevla böyle yu'feku anhu men ufik. Kendisi çevrilmiş olan. Bunu hep söylüyoruz, yani bardağa kalp dönen demektir. Allah'a çevirirsin, ilahi nur gider. Tersine çevirirsin, yu'feku döndürülmüş anhu, o Kur'an'dan peygamber. Men o kim? Yu'fek, çevrilmiş. Kendisi zaten Allah'a kalbini çevirmiş. Kendisi batılı kutsuyor, batılı efendim değerli görüyor. Hakkı hor görüyor. Zaten adam kendisi Hakk'a sırtını dönmüş. Yu'feku anhu, döndürülmüş. Men o kimse ki ufik. Yani çevrilmiş. Çevrilir. Kendisi zaten Hakk'a dönmüş. Burada dikkat diyerek bir şey arz etmek istiyorum. Yani Allah Celle Celaluhu melekleri sırf itaat için yaratmış. Hayvanları serbest bırakmış. Ortada insan var. Melekler gibi itaat edebilir. Melekût olur. Diğer behaim dediğimiz yapılar gibi arzusunun peşine gider. O zaman ulaike kellenami belhum adal. Hayvandan daha beter duruma düşer. Çünkü hayvan bir işe yarıyor. Eti, sütü vesaire. Şimdi Mevla burada kulunu, insanlar işte şunu yapsaydı, melekleri yapmış. Ben özgürüm, istediğimi yaparım. O hayvanlar. Sen muhayyer bırakılmışsın. Kalp verilmiş. Bu kalbi Hakk'a çevirirsin. Allah Hak'ta ayağımızı sabit eylesin. Öbürü de batıla çeviriyor. Mevla Teala da burada buyuruyor ki bunları görüyor. küffar-ı alem bilmediği için gavur değil. Bütün kafirler biliyorlar. Yani insanlar zannediyor ki gavurlar bilse işte bunu yapmaz. Biliyorlar. Biliyorlar. Mevla buyuruyor ki yufeku döndürülmüş. Hani o Kur'an'dan peygamberden. Men ufik çevrilmiş. Kendisi çevrilmiş zaten. Yani Mevla Teala hadi bakalım sen bu hadi böyle değil. Mevla kuluna irade-i cüz'iye veriyor. Devam edelim 10. ayette. Kutilel harrasun. Harrasun Kur'an adına. Kutile. Yani aynen kelime manası ölesiceler. Hatta geberesiceler manasını da verenler var. El harrasun. Yani Kur'an adına yalan söyleyenler. Yani Kur'an bir şey diyor, Kur'an'a iftira ediyor. Kur'an'ın hükümlerini değiştiriyor, ahkamı değiştiriyor. Allah adına başka bir şeyler söylüyor. Yani Kur'an adına yalan söyleyenler, Kur'an'a yalan iftira edenler, efendim geberesice, ölesiceler, ölesiceler. 11. ayet, اَلَّذ۪ينَهُمْ Onlar fi غَمْرَةٍ O cehalet sarhoşluğu içerisinde sahun gafil durumdadırlar. O cehalet bataklığı içerisinde, cehalet içerisinde, sahun gaflet içerisinde gafil durumdadırlar. Kur'an-ı Kerim'de bu 10. ayeti kerime, bu dikkati caliptir. Rabbimiz burada Firavun'a zalim der. Fakat وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftira edenler en zalimdir. Yani Mevla Teala bir şeyi haram etmiş, yok o haram değil. Bir sefere mahsus faiz olur diyor. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah-u Teala böyle bir şey bildirmiyor. İşte yani bu niye haram olsun diyor. Gibi birçok meselelerde Allah'ın Celle Celaluhu'nun haramını bunu güncelliyor. Bir bayan mahremi olmadan yolculuk yapamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la yahillu limra'at tu'minu billahi ve Allah ahirete inanan la tusarru ve salatu selasete eyyam seferi mesafeye gidemez ve leyse mahrum mahremi yoksa. Şimdi burada kainatın sahibi Allah ve onun Habibi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir meseleyi açıklıyor. Adam ne yapıyor? Bunu böyle değil diyor. Yani Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bilemedi. Peygamber bunu açıklayamadı. Sen veyahut da bu manada açıklama yetkisi nereden buluyor insan? Kutile el harrasun, Kur'an'a, peygambere yalan isnat edenler, yani ölesice insanlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ onlar fi غَمْرَةٍ cehalet çukurları içerisinde sahun gafilce bocalayıp dururlar. 12. ayete geldiğimizde يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ Bir de ne kadar güncel. Yaratan Allah yarattığını bile yalem men halak. Yaratan Allah bilmez mi? Yes'elune inadına soruyorlar. Eyyane yevmuddin. Önce manasını ver. Eyyane ne zaman? Yevmuddin kıyamet. İşte güncel olarak ben kıyamet ne zaman kopacak? Ya, kıyamet mi kopacakmış? Efendim ölüp de dirilmek mi varmış vesaire. Bu nasıl bir iştir? Allah'a yalancı demeye getiriyor. Yes'elune inadına soruyorlar. Eyyâne yevmuddîn. Kıyamet ne zaman? Evet. Zariyat suresi 13'e geldiğimizde. Yevmehum. Cevap. Cevap veren Allah. Kıyamet. Cevap vereyim. Buyurun ya Rabbi. Yevme. Kıyamet günü var ya. Hum. Evet. Bunu soranlar. Alennâri. Onlar cehennemde yuftenun yanacaklar. Yandılar. Yani Mevla Teala cehenneme atacağım demiyor. Onlar cehennemde. Onlar cehennemde yandı. Yani bu demek ki Mevla Celle Celaluhu hatayı, günahı affediyor. Ama hadsizliği, densizliği, saygısızlığı, Allah'a, peygambere, dine olan hakareti Mevla kabul etmiyor. Bunu ara ara söylemişimdir. Bir insan, en meşhurdan gidelim, kırmızı ışıkta geçti. Orada da görevli vardı. Ay göremedim efendim işte ilaçlarımı çok önemli işte babamdır annemdir ona yetiştiriyordum. Dalgınlıkla geçmiş. Yaz cezamı neyse falan. Öbürü kırmızı ışıkta geçiyor. Durdurtuyorlar. Ne yaptın sen? Ne kırmızı ışığı sen de kimsin? Başlarım vesaire. İşte burada ne oldu? Karşısındakine hakaret var. Bu başka bir duruma geçer. Ya yani bir insan bir yanlış yaptı. İnsanız. Allah'ım beni affet. Hatalarım, kusurlarım, bu kadar yanlışlarım, bağışla beni ya Rabbim. Öbürü ne diyor? Ne var ki bunda? Mevla Teala'nın işte öldükten sonra dirilmekmiş. Peygamber'e hakaret ediyor gibi olanları söyleyemiyorum. Ayet-i kerimelerin minvali de bu konu üzerinde dolaştığı için, yani Rabbimiz Celle Celaluhu burada innekum lefî kavlin muhtelif. Bu 8. ayet-i kerime, onlar çelişkili söz içerisinde oluyorlar. Yani Allah'a karşı, peygambere karşı, Kur'an'a karşı hakaretvari sözler söylüyorlar. Ondan sonra onlar döndürülmüş ve zaten çevrilmiştirler. O Kur'an'ı, peygamberi yalanlayanlar, ölesiceler, lezine fi gamretin sahun, o cehalet çukurları içerisinde gafildirler ve üstelik soruyorlar, yeselune yani yomuddin, inadına soruyor, kıyamet ne zaman, ne zaman mı, o zaman cevap, yevmehum, onlar alennari yuftenun, cehennemde yandılar. Ne zaman mı? Cehennemin dibindesin diyor Allah. Sen cehennemin dibindesin. Evet. Bu tabi tefsir manası değil. Yevmehum kelime manasında alennari, cehennemde yuftenun, yanacaklar. Yani cehennemde yandılar. Devamı 14. Zuku, tadın fitnetekum, bu azabınızı, hâzellezi, bu küntüm bihi testeacünü, acele istiyordunuz ya, ne zaman gelecek? Ha buyurun, cehennemin dibindeler. İnsanoğlu hayatın uzun olduğunu zannediyor. 1200 sene yaşayanlardan 5000, 6000 yıl geçti. 700 yıl yaşayanlar gitti. 500 yıl yaşayanlar, 300 yıl yaşayanlar. Şimdi ne ya? Ya 70-80 yıl. İnsanoğlu acayip. Evet, peki tefsirimize devam edelim. Burada acele ettiğiniz bu azap geldi. Şimdi buradaki kelimeler Arapçada çok az kullanılan kelimelerdir. Onun için buradaki kelimeleri de tefsir olarak izaha çalışalım. Ve zariyati zerva kelimesinde rüzgarın saçıp savurması. Burada yani Türkçe'de kullanılan bir farklı bir kelime var. Bir insan gelişi güzel konuştuğu zaman, yani başı dibi belli değil, ne dediği belli değil, böyle bir kelime kullanır, zırvalama kelimesi. Yani ne konuşuyorsun sen ya? Ya mevzu ne, sen ne anlatıyorsun? Yani Mevla Teala'da zariya, ya burada bütün kainattaki yaprak oradan kalkıyor, tozlar oradan kalkıyor, rüzgarlar esiyor vesaire. Yani dünyada baktığımız zaman böyle efendim saçıp savrulan, toz duman olan fırtınalar oluyor, kasırgalar oluyor, dolular yağıyor, efendim rüzgarlar esiyor, kum fırtınaları oluyor. Ve zariyati zerva, böyle rüzgar kaldırıp onları saçıp savurup böyle efendim etrafa dağıtması. Fel hamilati vikra, yani o rüzgarların ağır bulutları taşıması. Yani bir nehir demeyelim, gölü taşıyor. O göldeki suyun ağırlığı bir bidon suya kadar geliyor. Yani yere yağdığı zaman memleketleri metrelerce su yığılıyor. O bulutun içerisindeki o suyu kim taşıyor? Mevla buyuruyor ki işte bu fel cariyat yusra, o gemiler, devasa gemiler kolaylıkla yüzüyor. Fel muksimati emra, melekler Allah'ın Celle Celaluhu'nun emirlerini, onlar ne yapıyorlar? Görev taksimatı yapıyorlar. Ve melekler, şimdi burada farklı bir şeyi arz etmek istiyorum. Melekler diyelim Berat gecesi göklerle

Dünyanın en büyük binaları vesaire. Yani Mevla Celle Celaluhu meleklere bildiriyor. Yani sınırlı oluyor bir nevi. Velilere bildiriyor. İzade halesin ile şiin zahra kabri Muhyiddin meşhur mesela. 1100'lü yıllarda yaşamış Muhyiddin. Ondan sonra Moğolların istilasını işaret ediyor. İki keramet var orada. Ve ondan sonra da 1500 yıllarda arada ne kadar olur? 400-450 sene. İza dehalesin yani Yavuz Sultan Selim ile Şin Şam'a. Zahra ortaya çıkar, kabri Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar. Şimdi ortada bir şey yok, kendisi yaşıyor zaten. Vefat ediyor, hakikaten kabri talan ediliyor, tarumar ediliyor Moğollar tarafından 80 sene sonra. Ondan sonra bu ibare ne zaman çıktı? 450 sene sonra Selim oraya geldi, Yavuz Sultan Selim mana halinde işaretle Muhyiddin'in kabri ortaya çıkıyor. Yavuz Sultan Selim'in kabrinde bu var. Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret ettim. Büyükleri ziyaret edelim. Gittiğimizde orada İzade Halesin ile Şin Zahara kabri Muhyiddin. Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar meselesi. Yani bunları var veya yok tartışmaya gerek yok. Hakikatler ortadadır. Yani bunlar yazılmış bir meseledir. Sonradan yazılmamış. Hayatında yazmış. Yani şimdi bir şey söylüyorsun. 500 sene sonra ortaya çıkıyor. İşte velilik, arifi billah dediğimiz bunlar. Yani tabiri caizse böyle 500 yılda bir, asırda bir gelecek olan veliler. İlham haktır. Peygamberlerde mucize haktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar gelecek meseleleri Rabbimizin bildirmesiyle, müsaadesiyle bunları söylemiştir. Vel mukassimati ayette geçiyor zaten. Emre Allah'ın emrini yani işleri bölüştüren meleklerden bahsetti. Vessemâidâtül hubuk. Bu mesele biraz uzun gidiyor. Hubuk kelimesinde çok manalar var. Hazreti Abbas radıyallahu diyor ki zaten beha, cemal, güzellik, heybet, yani hüsn, yani zerafet, istiva, yani yerli yerinde olma manasında. Yani bu yine Hazreti Ömer'den gelen bir rivayette mislu tecadül ma, suyun dalgalanması ve reml, mesela kum ve veyahut da ziraatler mesela. Şimdi üç tane madde, bir su, iki kum, iki ziraat. İza darabetir rih. Şimdi rüzgar esince buğday mesela hatırlarım böyle buğdaylar böyle endam ederler. Veya bir çöllerde rüzgar esince kum böyle zarif çizgiler oluşturur. Göklerde mesela rüzgar estiği zaman böyle bulutlar çizgi çizgi olur. Mevla Teala buyuruyor ki işte bu endamları ben yapıyorum, bu zerafeti ben yapıyorum diyor. Yani Mevla gökleri yaratmış böyle. Niye? Boşluğa bakmayın diyor. Allah sonsuz kudretini gösteriyor. Hubuk. Acayip bir manalar var burada. Feyensuhu ba'da ba'da. O siliniyor. Başka bir şey çıkıyor ortaya. Hubukta işte o mana da var. Yani taraik. Yol manası da var. Yani yol manası var. Bu tefsir manası değil. Tekrar ediyorum. Yani işte rota olabilir. Mevla Teala hubuk. Göklerde yollar yarattım diyor. Yollar. Bakıyorsunuz onu Mevla Teala o imkanları, olanakları yaratmış. Devasa ağırlıktaki uçağın veyahut da işte nakil vasıtaları orada durabiliyor. Yani su sıvı haldedir. Göklerdeki olan buhar halindeki sudur. Balinanın resmine bakın. Uçağın resmi ikisi aynıdır. Yani balina sıvıda yüzüyor. Uçak ise buharda yüzmüş oluyor. Yani ve şemsu tecri zaten güneş yüzüyor diyor yüzmek. Yüzme manası kullanılıyor. Yani yüzme, suda yüzülür. Bu meseleyi konuşmuştuk daha evvelden. Taraik ve lizalikel hubuk. İşte buna hubuk manası veriliyor diyor. Burada da yine erade bizalike semâ elleti fîhâ el kevâkibü sâbite. Göklerde mesela yıldızlar var. Yani güneşin etrafındaki işte uydular dedikleri. Ve huve inde kesîr minel ulema el heyye fil felek es-sâmine. Bunların tamamı 7 kat semanın üstü 8. Ne oluyor? Fevka sabi'a 7 katın üstü oluyor. Vallahu alem. Bu burada da başka yıldızlardan bahsediliyor. Yani burada anladığımız kainat sadece bu kainattan ibaret değil. Zaten bunu hep okurum. Yasin-i Şerif'in en son ayetinde ve leyselizi halakas semavati vel arda. Bi kadirin ala en yuhlikemiz. Bu yerleri gökleri yaratan Allah. Yani başka mislini yaratmaya kadir değil. Bela ve vel hallâkul. Bilakis o yaratmasının sınırı yoktur. Bela ve vel hallâkul. Benim inancım da odur. Yani Mevla Teala sadece burayı yaratmış başka bir şey yok değil. Mevla'nın yaratmasının sınırı yoktur. Yani bu yaratılan kainat küçücük bir miskin.

0: et gibidir. Kainatın sahibi Allah Celle Celle'nin yaratmasının sınırı yoktur. Ha şimdi bunlar var diye söylemek, var olduğunu Mevla Teala bize bildirmiyor. İşaret veriyor ama. Ve hallakul alim diyor. Sınırsız yaratmaya sahibim diyor. Onları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Neden? Olanı bir defa insanlar güya bir şey çözüyor, kimyayı çözüyor adam. Kimya profesörüyüm diyor efendim, kendini dev aynasında görüyor. Daha olanı tanımakta efendim, olanla Mevla'yı bulamamış, diğerlerini sana Mevla niye tanıtsın ki? Hasılı Mevla Teala ve kadar arifi billah. Arif, sen Allah'ı tanıdın mı? Tanıdım. Allah'ı tanırsan o zaman onun gücünün sınırı yok, kudretinin sınırı yok. Onun için Mevla Teala'yı zamana, mekana böyle dar bir bu kainatı bir misket olarak ben görüyorum. Buna sıkıştırmana gerek yok. Kainatın sahibi Allah. Dün yaratmış, yarın yok edecek. Yok ettikten sonra başka alemleri yaratacak. Mevla'yı sınırlandırmana gerek yok. Bu yedi kat semanın fevkinde vallahu alem diyor. Başka alemler de var. Ve kullu hazil akval tercihü ila şeyin vahid. Yani ve huve el hasun vel beha. Mevla bunları güzellikle, ihtişamlı yaratmış. Yani göklere baktığınız zaman devasa. Fe inneha min husniha, güzelliği. Murtefiatun, safi olarak muazzam bir şekilde Mevla Teala bu kainatı yaratmış diyor. İnnekum lefî kavlin muhtelif. Siz farklı görüşler ortaya koyuyorsunuz. İnnekum eyyuhel müşrikun, ey müşrikler. El mukezzibune, peygamberi yalanlıyorsunuz. Lefî kavlin muhtelif, mustalib. Yani peygambere yakışmayacak, uygun olmayacak öyle sözler. İşte az önce söyledik, peygambere bir sürü laflar söylüyorlar. Bu nasıl söyleyebiliyorsun? Yani Allah Celle Celaluhu'na o iftira ettiğin sözleri, yani Mevla Teala efendim tanıyamadı mı onu? Mevlamız, Allah'ımız Celle Celaluhu insanlar içerisinde en seçkin olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu muhatap almış. Allah'ımızın en sevdiği, en güzeli, yani en seçkin insan olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Adam ona iftira ediyor, ihanet ediyor. Bu nasıl bir şeydir diyor, Kur'an haber veriyor. Yufeku anhu men ufik, yani çevrilen çevrildi. İnnemâ yercu alâ men huve dâllûn binev. Zaten kendisi dalalette diyor Mevla Teala. Dalalette olan birisi. Liennehu kavlun batılun, sözü de batıldır. İnnemâ yenkâdü lehu ve yadıllû. Bir sebebi. Zaten kendisi dalalettedir. Ve yufeku anhu men huve me'fukun dâllûn gamrun. O batıl cehalete doğru zaten. Batıl adam oraya doğru döner oraya gider diyor. Utilel harrasun, harrasun kelimesinin yani son derece yalanlayanlar, Allah'ı peygamberi yalanlayanlar. Hum fi gamretin sahun. Yani burada kelime kelime tefsirini yapıyorum. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de böyle son taraflarda her bir kelimede ince manalar var. Onun için bu minvalde inşallah gidersek hem istifade olur kanaatindeyiz. Hum fi gamretin sahun. Onlar yani fil kufri ve şekki, küfürde, şüphede gafildirler ve başıboş durumdadırlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. İşte burada da yes'elüne yâne yevmuddîn, bir de soruyorlar kıyamet ne zaman kopacak? İşte Kur'an-ı Kerim, ayeti kerimeler onları da haber vermiş oldu. Size haber vereyim, neydi o? Cehennemdesiniz. Mevla Teala hiç orada olacak mı olacak demedi. Siz cehennemliksiniz dedi. Sen kime inkar ediyorsun? Kime başkaldırıyor? Kime tahkir ediyor? Peki. 15. ayete geldik. Zariyat suresi. İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Evet. İnnel muttakin. Muhakkak o muttakiler. Evet. Muttakiler yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun bu ayetleri okuduk herhalde. Yes'elüne eyyâne yevmuddîn, kıyameti soruyorlar. Yevmuhum alennâri yuftenûn, onlar yanacaklar. Zûkû fitnetekum, o azabı tadın. Hazellezî küntüm bi testeacülün, acele ettiğiniz o azabı tadın. Evet okuduk. 15. ayet. İnnel muttakîn, muhakkak o muttakiler, Allah'ın emirlerini tutup yasaklardan kaçanlar. Fî cennâtin ve uyûn, onlar cennetlerde ve pınarların olduğu bir Rabbimizin vaat ettiği cennetler. Ahizine ma atahum rabbuhum. Allah'ın Celle Celaluhu'nun onlara verdiği o güzel cennet nimetlerini hoşnutlukla, büyük bir hoşnutlukla alırlar. Allah bizi alanlardan, o nimete nail olanlardan eylesin. İnnehum onlar kânû. Ancak burada şartlar koşuyor Mevla. Kim bunlar? İnnehum onlar kânû idiler kable zalike. Bu cennete gelmeden evvel neydiler? Muhsinîn. Allah'ı görür gibi kulluk edenleriz. Resulullah Efendimiz'e Cibril, Cebrail Aleyhisselam'da iman nedir? Allah'a melekleri, kitaplara, peygamber, ahirete kadar. İslam nedir? Namaz, oruç, zekat, hac, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden, doğru söylüyorsun dedi. İhsan nedir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Cibril hadisi meşhur. El ihsan, en te'abudallaha kendeke terahu fe illem tekün terahu fe innem yarak. İhsan, Allah'ı görür gibi olmak. Her ne kadar göremesek de fe innehu yarak, Allah görüyor. Onlar Allah'ı görür gibi, görür gibi ve mükafat, yani yaptıklarının mükafatını cennette alacaklarını, o işlediklerini cennette kar karşı alacaklarını bilir gibi kulluk ederlerdi. 17. ayete geldiğimizde kânû idiler kalîlem minel leyli mâ yehce'ûn. Çok acayip. Kânû idiler kalîlen az minel leyli gece, gecenin az bir kısmında mâ yehce'ûn, yehce'a kelimesi uyuyorlardı. Gece az uyurlardı. Gece az. Müddessir suresi vardır. Ya yuhel müddessir kumil leyl illa kalil. Ey müddessir örtüsüne bürünen. Kalk. Gecenin az bir kısmında uyu. İşte 9 saat diyelim. Azı. Azında uyu 3 saat eder. Demek 6 saat. Nisfahu diyor. Yarısı diyor. Biraz arttır diyor. Veyahut da azalt diyor. Yani 4 saatte 6 saat arasında müddessir suresi. Kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu orada gecenin ibadetinin bu şekilde olmasından bahsediyor. Şimdi bu ümmete diyoruz ki ya gece hep ibadetle geçmesi gerekir. Ecdat en başta hiçbir peygamber, hiçbir veli, hiçbir Allah dostu. Tarih boyuncaki insanlar gece boyu ibadet ettiler. Hiç olmazsa biz senede mübarek Kadir gecesi, Berat gecesi vesaire bir 10 rekat namaz kılalım. Bir 10 dakika, yarım saat. Ortalığı kaldırıyor. Bunlar nereden çıktı? Neyin nesi falan. Neyin nesi? Bu nasıl bir şey? Müddessir suresi var. Gecenin yarısı diyor 4 saat 5 saat ibadetle geçir diyor. Tamam, her sene 4 saat 5 saat değil. Biraz ibadetle geçir. Sana mübarek gece hatırlatmamıza gerek yok. Senede 2 gece 3 gece itiraz üzerine itirazlar. Tartışma üzerine tartışmalar. Allah Allah. Allah Allah. Yani işin bu kadar dibe vuracağı insanı üzüyor. Kânû kalîlen minel gecenin. Kalil az demek. Minel leyli geceden. Mâ yehcaun uyurlar. Gece az uyurlar. Gece az uyurlar. Ve bil eshâri. Ve bil eshâri seher vakti hum onlar yestağfirûn. Allah'tan af isterler. Evet. Ve bil eshâri seher vakitleri hum seher vakti biliyorsunuz. Yani işte o teheccüdün bitimi, sabah namazının vaktinin girişi, imsak dediğimiz seher vakti tam imsak vakti oluyor. Yani sabah vakti namazının vaktinin girdiği orucun başlama vakti, imsak. İmsak dediğimiz zaman yani imsak meseke, mesk kendini tut demektir. Yani artık burada kendini tut, oruca başla manasındadır. Ve bil eshari o seher vakitleri hum onlar yestağfirun af isterler. Bununla alakalı gelecek hemen söyleyeyim. Ya Yakup Aleyhisselam'a evlatları geldi ya babacığım bizim affımızı Rabbimizden iste. Biz Yusuf'a yanlış yaptık. Hatalarını kabul etmiş oldular ve ondan sonra hakikaten düzgün bir hayat yaşadılar. Yani babalarına evlatlık yaptılar. O yaptıklarına ısrar etmediler. Ve seestağfirüleküm Rabbi dedi. Rabbimden sizin affınızı isteyeceğim dedi. Hemen orada efendim dua etmedi. Bütün tefsirlerde geçer. Gündüz vaktiydi. Onu seher vaktine bıraktı. Yani bil eshari seher vakti hum onlar yestağfirun ve fi emvalihim. Onların mallarında, o Müslümanların malı cennete girecek olanları anlatıyor. Burada Allah'ı görür gibi olmak, gece az uyumak, seher vakti Allah'tan af istemek yani sabah namazı, o vakitler işrak dediğimiz işrağı beklemek, o vakitlerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve fi emvalihim o Müslümanların mallarında hakkun, hak vardır. Lisaili istemiş, kapına gelmiş adam. Darda zorda, evin var, barkın var, kenarda param var, imkanların var, bir darda zorda değiliz. Adam muhtacım diyor, perişanım diyor, vermen lazım. Vel mahrum, adam mahrum yani kendini arz edemiyor. yardım isteyemiyor ama inanılmaz zor durumda. Sen de adamını gönderip ya şu adamın durumu nasıl diye tetkik edebilirsin, araştırmak gerekir. Mevla onu buyuruyor işte. O sadakayı istemeden ar eden böyle insanlar var, onurlu insanlar var. Esas yardımı onlara ulaştırmak lazım. Esas yardımı onlara ulaştırmak lazım. Vel mahrum, onlara sizin malınızda hakkınız var. Ve fil ardı, yeryüzünde ayatun lil muqinin. Evet, yeryüzünde yakinen Allah'a inanan kullar için ayetler vardır. Yani Mevla Teala yerin içerisinde bu kadar madenler, yerin üstünde o fil ardı, yerin içinde diyor Kur'an-ı Kerim. Ayatun lil muqinin, yakinen Allah'a görür gibi inananlar, Allah'a, peygambere, dine, mukaddesata. Ve fi enfusikum, sizin kendi içinizde Mevla Celle Celaluhu size neler yaratmış, uzuvlarınız, bütün endamınız hepsi yeri. Efela tumsun, görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz diye Rabbimiz, kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu bu ayrıntıları bize tek tek izah ediyor. O vesileyle burada ayeti kerimede وَفِسْ سَمَاءِ رِزْكُكُمْ, bu ayeti de arz edelim. وَفِسْ سَمَاءِ, gökte rizkukum, rızkınız göktedir diyor Allah. وَفِسْ سَمَاءِ, göktedir rizkukum, rızık göktedir. Yani Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın rızıkların, mesela şu anda yani bu şekilde topraksız tarım diyorlar. Hakikaten hiç toprak yok, boşlukta orada yetiştiriyorlar. Daha da ileri gidip bu şekilde mesela suyun içerisinde balık var, balık var. Orada sadece su, balık, o balığın deveranıyla, atığıyla meyveyi, sebzeyi yetiştirebiliyor. Ve bu şekilde o işte yani Mevla Celle Celaluhu inne kulle şeyin halaknahu bi kader, Allah her şeyi bir kader üzerine yarattı. Ve ceanna minel mâi kulle şeyin, her şeyi su ile hayat verdik diyor. Bütün nesnelere baktığımız zaman 10 kiloluk bir sinek, karpuz düşün, hepsi sudan oluşuyor. Ve fis semai, göktedir diyor, işte yağmur, rızık okum, rızık orada. Ve ma tuadun, vaad olduğunuz şeyler de oradadır diyor. Yani bu meselede uzun bir konudur. Fe ve rabbis semai vel art, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, innehu, o Allah, lehakkum mislema ennekum tentekun, yani konuştuğunuz şeylerde en hak sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Yani yerin sahibi, göğün sahibi, her şeyin sahibi odur. Yani bu meselede kıyamete yakın kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu, dünyadaki her şey çözülecek. Yani olaya baktığımız zaman burada diyelim ki 100 kilo toprak diyelim. Üzerine bir şeftali ektik. 100 kilo da oraya efendim su döktük. 200 kilo şeftali oluyor. Toprak aşağı doğru çekmiyor. Mesela 50 yıldır bir meyve ağacı, meyve ağacının dibinde böyle bir çukur oluşmuyor. Ama her sene 300 kilo, 500 kilo bir, mesela bir hurma ağacı dediğimiz hurma, efendim 300 kilo hurma veriyor. Orada bir çukur oluşmuyor. Yani bir ton buğdayı harcamaya başladığınız zaman buğdayın bitmesi lazım. Toprak da aşağı doğru kuytu olması lazım. Devasa bir ağaç düşünün, 50 ton oluyor. Fakat 50 tonluk ağaç dibinde bir kuytu oluşturmuyor. Ha, demek oluyor ki bütün hepsi buralarda dolaşıyor. O mesele uzun bir konudur. Kıyamete yakın sebepsiz olarak, yani toprak ve su olmadan boşlukta nimetlerin oluşması meselesi var. Ayet-i kerimede de ancak özet söylüyorum burada. Ve fis semai, göktedir rızkukum, rızkınız. Şu anda mesela hiç toprağa kök salmadan boşluklardan nemlendirmek suretiyle veya balıkların yaşadığı yer, o daha da mesela balığı yaşadığı devasa bir balina, yediği balinanın yediği su, içtiği her şey su. Hayat buluyor ve yaşıyor 80 yıl, 100 yıl yaşıyor. Toprak yok orada. Mevla Teala bu yarattığı bütün mevcudatı suyla hayat veriyor. Ve fis semai, göktedir rızkukum, rızkınız. Ve ma tuadun, uzun bir konudur bu. Şimdi bu tefsirde bu sığmaz. Ya eyyühennas, ey insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, et'imut ta'am, yemek yedirin. Vesul erham, akraba ziyareti yapın. Ve efşus selam, selamı yayın. Vesallu billeyil, gece namazı kılın. Ve nas niyam, herkes uykudayken tedhulü cennete bir selam, selametle cennete girin. Tuğba liman rakada idâ ne'ase, uyukladı, uyudu, sonra kendine geldi ve teheccüdünü kıldı. Vettekallâhe izestekaza. Uyandı, sabah oldu, Allah'tan korktu, Allah'ın emirlerini tuttu. İnne fil cenneti gurav. Cennette bir öyle saraylar var ki diyor, dıştan içi görünür, içten dışı görünür. Herkesin kendi mıntıkasıdır bu. Batınuha. Limen, bu kim içindir ya Resulallah? Elânel kelam, vâtamet ta'am, ve bâte lillâh, kâimen ve nâsü niyem. Tatlı konuşan, yemek yediren ve efendim herkes uykudayken gece ibadet eden kişileredir. Yine innallâhi yenzilü kulle, her gece Mevla dünya semasına tecelli eder. Yapka sülüsüyle gecenin üçte biri geçince. Tövbe isteyen var mı? Affedeyim. Af isteyen var mı? Mağfiret edeyim. İsteyen var mı? Vereyim. Ta ki fecre kadar devam eder. Yine Efendimiz Aleyhisselam kâle Resulullah'ın lissâimi hakkun ve ince alâ feres. Atın üstünde de gelse diyor, isteyenin, yani senden bir şey istiyorsa ona verin. Şu hadis çok çok dikkati caliptir. Leysel miskinü bit tavafi lezî teruddü lokma ve lokmeden. Yani geliyor, yardım eder misin diyor, bir iki lokma verdin. Fakir bu değildir. Ya velakin el miskinü lezim, hani mahrum dediği orada. Ellezî lâ yecdu ganiyun yuğni, kendi ihtiyacını görecek hiçbir şeysi yok. Evvela yuftunuz, kimse de ondan haberi yok ama onu buluyorsun, ona yardım ediyorsun. Ha işte tam bu. Yani muhtacı bulup ona yardım edebilmek. Esas budur diyor. Meselenin özeti de bu şekilde izah edilmiş oluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve fil ayetün lil muvakinin. Bunu da hızlı bir şekilde arz edeyim. Konumuz da bitmiş oldu. Fiha diyor, yeryüzünün içerisinde minel ayati daleti ala azami, Allah'ın yaratmasının yüceliği, kudretine delaletler var. Mimma kad zerafiha min sunufin nebat. Envai çeşit nebatatlar. Toprak aynı, su aynı. Gör işte ibret, hayvanat bu kadar çeşit. Toprak aynı, su aynı. Bu kadar çeşitli, büyük, iriliği, ufaklığı mesela. Envai çeşit hayvanat ne topraktan geliyor. Yani renkli renkli, toprağın rengi siyah veyahut da başka bir renk. Su aynı, bu kadar çeşit hayvanat, bu kadar çeşit nebatat, bu kadar çeşit efendim mahlukat, vel muhadatü vel cibal, dağlar, efendim, vel kuffari vel enhari, nehirler, denizler, ve ihtilafı yasına, insanlar farklı konuşuyor, renkleri farklı, ham madde toprak. Ve ma cebelu aleyhi minel irade ve takvel vel kuva, insanların iradeleri, kuvvetleri, ama beynehum mine tefavut, bu kadar farklılıklar, akıllar, anlayışlar, hareketler, efendim, iyilikler, kötülükler, yani saadetler vesaire. Ve ma fi terkihim minel hikem, bunlarda çok büyük hikmetler var. Akıl sahibi olanlar için diyor, yani Mevla Teala bu yarattığı kainatın içerisinde neler yapmış, akıl sahibi olanlar düşünsünler diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ve heletâke hadisi dayfi İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, bu konuya geldik. Bununla iktifa edeceğiz. Rabbim kendisini hakkıyla kulluğuna muvaffak eylesin, rızasına nail eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin, son nefeste iman cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Onun Habibine salavat, Allah'ın selamı. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
7: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
12: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Ehli sünnetin itikadı ayetten hasen. Şimdi ne oldu? Her alimin sohbetini dinlemeyin. Her alimle oturmayın. Çünkü sizi şüpheye sokarlar. Şüpheye girerseniz imandan çıkarsınız. İnnemel müminûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlî sümme lem yertâbû. Allah'a ve Resulüne imandan sonra asla şüpheye düşmeyenler ancak müminlerdir. Şüpheye düşenler mümin değillerdir diyor Kur'an. Onun için hangi alim geçinen tefsirci, hadisçi, fıkıhçı, şucu, bucu bir öyle söylüyor, bir öyle söylüyor. Şüpheye sokuyor. Ondan sonra böyle olur mu ya? Şimdi ehli sünnet geçinen bazı alimler var. Yalova Üniversitesi'nde, şu üniversitesinde, bu üniversitesinde. Ehl-i sünnet. Adam genelde ehl-i sünnet. Ama bir konuşmalarını dinliyorsun. TV.net'te falan çıkıyordu eskiden. Zaten onunla çıkan adam Talha Alp zaten. Şimdi peygamberde şüphem var diyor. Adam sakallıydı. Bütün adam sakallıydı. İsmail Ağa'da talebeye ders oku diyor. Büyük alim, alim idi. E şimdi ne diyor? Mektubatı tercüme etti güzel. Yani yanlışlıklar etmekle beraber çoğunu yaptı. E şimdi ne diyor? Allah'ta şüphem yok ama peygamberde şüphem var. E bu adam senelerce gazetelerde yazı yaz, internetlerde fetva verdi ve senelerce Yeni Şafak'ta şurada burada program yaptı. TV.net'te. E şimdi bu adam şu anda peygamberde şüphem var diyor. Çünkü peygamber kendini Allah'ın yerine koydu diyor. Ve bu adam şu anda dinden çıktı mesela. Allah istahsın, hidayet etsin. Ben çok korkuyorum tabii. Böyle durumlar, alim adamlar dinden çıkınca ben çok korkuyorum. Allah muhafaza. Belam İbni Bavraz, Dars-ı İsa'sı önümüzde çok kötü örnekler var. Allah muhafaza. İtikat. Bak peygamberde şüphem var diyor. E şimdi bu şüphe buna nereden girdi? Öbürü ehl-i sünnet adam ondan program yapıyor. Ona diyor Mehdi hakkında hadisleri soruyor. İşte şunu soruyor, bunu soruyor. Mezheplerin lüzumu hakkında konuları soruyor. O soruyor, öbürü cevap veriyor. Ya konuyu götürüyor, götürüyor, götürüyor. Akademik takılayım diye. İşte tehlike burada. Akademik takılayım diye ne yapıyor? Ucunu açık bırakıyor. Ucunu açık bırakmak ne demek? Yani bu delillere göre mezhepler lazım. İstemezsen lazım değil. İster al, ister almaya çeviriyor işi. Ve ondan sonra Mehdi ile ilgili sahih hadisler var mı? Var. O zaman gelecek mi? Yani Allahu alem, ulan Allah buyurmuş ki Resulüm ne buyurduysa alın. Ve ma ta'kumu rasulü fehudû. Resulü buyurmuş ki dünyadan kıyamet kopmasına bir gün bile kalsa, yani bir gün kala gönderecek demek değil. Lafı doğru anla. Lev lem yebka minet dünya illa yevm le tavvelallahu zelkel yevm ve le yursilenne min ehli beyti racülen ismu yuvafiku ismi ve ismu ebi yuvafiku ismu ebi. Hazreti Mehdi kıyamet kopmadan 150-200 seneler evvel gelecek. Öyle son gün değil. Ama hadis sana ne söylüyor? Sahih. Dünyanın bitmesine, kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allah o günü uzatacak yine ehli beytimden ismi benim ismime babasının adı babamın adına uyan Muhammed İbni Abdillah isminde Hazreti Mehdi'yi gönderecek. Bir gün bile kalsa gönderir. Yani ne demek istiyor? O günü uzatacak. Bu o demek değil. Bu sana ne demek istiyor? Mutlaka gönderecek demek istiyor. Yoksa gönderme tarihleri belli. Yani güneş batıdan doğmadan 120 sene evvel, o anda, o arada 30-40 sene, 50 sene ne kadar varsa İsa Aleyhisselam'ın vefatı, İsa Aleyhisselam daha vefat etmedi. İsa Aleyhisselam'dan efendim 33 sene evvel Hazreti Mehdi. 7 sene beraberler. 33 sene sonra Hazreti Mehdi vefat ediyor. Ondan sonra 33 sene İsa Aleyhisselam devam ediyor. İsa Aleyhisselam da 40 sene sonra indikten 40 sene sonra vefat ediyor. Medine-i Münevvere'ye gömülüyor. Hazreti Mehdi nereye gömülecek? Onun hakkında hiçbir rivayet bulamadık mesela. Bulamayınca uydurmanın lüzumu yok. Ama olanları söylüyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilecek. Ondan sonra işte Hazreti Mehdi'nin halifeleri devam edecek. Onların da isimleri değil de künyeleri ekseri var. Ondan sonra birden dünya yineden bozulmaya başlayacak. Müslümanların sayısı azalacak, Kur'an ehli azalacak, zikir ehli azalacak, Allah diyen azalacak. İşte sonunda güneş batıdan doğacak. Ondan da 120 sene sonra kıyamet kopacak. Yani hadislere baktığın zaman Hazreti Mehdi kıyamet kopmadan en az 200 sene, 250 sene evvel şu durumda, şu hadislere göre gelmesi icap ediyor. Çünkü sırf 120 sene güneş batıdan doğması. 33 sene İsa Aleyhisselam Mehdi'siz, Mehdi'nin vefatından sonra. Koy onu, ekle zaten oraya, 200 seneye yaklaşıyor. Arada da boşluk dönem var, İsa Aleyhisselam'dan sonra bütün dünya Müslüman olmuşken tekrar gavurluğa dönme süresi var. O da çok hızlı olacak. Orada yüzlerce sene geçmiyor. Çok hızlı bir gavurluğa dönme ve Allah'ı unutma başlayacak. Şimdi bunlar, sen şimdi burada hadis var mı var? Ebu Davud'da var. Hazreti Mehdi'nin imam olacağı, Mescid-i Aksa'da imam olacağı Müslim hadisinde, Sahih Müslim'de var. İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceği Buhari, Müslim dahil bütün kütüb-i sitte'de, Tisa'da hepsinde var. Şimdi bunları konuşup ondan sonra ucunu açık bırakıp yani hadislerde böyle var, Allahu alem. Lan ne Allahu alem? Allah her şeyi en iyi bilendir. Ama Allah sana bildirdiği bir meselede beş vakit namaz farz mı? Allahu alem. Allah da sana ne der? Ya Allah her şeyi bilendir ama sana beş vaketin farz olduğunu Kur'an'da indirdim mi ben? İndirdim. Daha ne diyorsun ki şüpheli bırakıyorsun işi? Farzdır desene. Kur'an'da sana Resulümün verdiği hadislere, ilimlere tabi olun. Emretti mi? Emretti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kütüb-ü sitte'de en sahih kaynaklarda Mehdi gelecek dedi mi dedi. Daha işte Allah bilir ne olacak. Zamanını Allah bilir. Tamam. Tam tarih verebilir misin? Allahu alem. Tamam. Ama Mehdi var mı yok mu? Allahu alem. Ya Allah'ın sana bildirdiği bir şey. O zaman Allah var mı yok mu? Allahu alem. He? Allah var mı yok mu diyene de Allahu alem mi diyeceksin? Ya böyle saçma sapan insanlarla rastlıyoruz ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ateistlerin inşallah demesine benziyor yani. En fazla inşallah maşallah kim diyor biliyor musun? Ateistler de teistler. Senden fazla diyor. Adama bir ateist. Adama dedim ki devamlı inşallah diyorsun ya. Allah yok diyorsun ondan sonra inşallah diyorsun. Ne biçim iş? Kur'an hak diyorsun, sünnet hak diyorsun. Sonra hadise diyorsun ki Allah bilir. Ne cahil adamlar. O şey ne yaptı? Neyse Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan kurtulduk ondan yani. Halis Aydemir. Peygamberin diyor sallallahu aleyhi ve sellem bütün buyurdu. O adam o kadar ilmi var ki hadis ilminde İbn Hibban'ın sahihini tahkik etmiş. O kadar ilmi var hadiste. Ama bak adam ne diyor bak. Adam diyor ki ayet olsa diyor aklıma danışırım aklımın almadığına kabul etmem diyor. Adam kendi ağzından hadislerde sahih diyor 2000 tane var diyor. Bukhari 600 bin hadis ezberli biliyorum diyor. Ahmed İbn Hanbel 1 milyon hadis ezbere biliyorum diyor. Bu da diyor ki hadis diyor sahih diyor 2000 tane var diyor. Ondan sonra da ne diyor? Ama hadisse diyor zaten bir hüküm ifade etmez. Ya bu nasıl Müslüman olur? Ya bu alim diye bütün millet bunun sohbetini dinliyor. Hadis derslerini dinliyor. Ha. Ondan sonra da ne diyor? İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair hadisler var mı diyor? Var diyor. Sahih mi diyor? Sahihte de var diyor. Bak şimdi. Sahih ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendi kulağından duysan neyse o Buhari'de geçen o. Sahih kabul ediyorsan Buhari'yi. Sahih mi diyor? Sahih diyor. E o zaman inanmak lazım mı diyor? Soru soruyorlar. Diyor ki benim yine bir şüphem var diyor. Allah Allah. Hadis profesörü. Din İşleri Yüksek Kurulu. Ondan sonra diyor ki o zaman diyor acaba diyor Yahudi Hristiyanlardan mı sokma girdi diyor. İsrailiyattan mı girdi diyor. Bak şimdi. Yok yok diyor. İsrailiyattan girecek kadar hepten de diyor o kadar sahih ki diyor. Bukhari Müslim'de falan diyor. O hepten Yahudilerden de geçmiş olamaz diyor. Bak. Onu da doğru konuşuyor bak. Onu da doğru konuşuyor. E o zaman diyor adam Peygamberden duyuldu bu diyor, inanmak lazım diyor. Benim yine de şüphelerim var diyor. Bunu bizzat saatlerce oturmuş milletle sohbet yapıyor. Her alimle oturmayın diyor. Niye? Birinci sıfatı o alimin şüphelerden sizi kurtaracak. Ayete, hadise, mezhebe, tarikata, şeriata sizi yakinen şüphesiz inanca çağıracak ve davet edecek. O alimdeki ilk sıfat o olması lazım. Diğer dört sıfatı dün gece Bursa'da saydım, sohbette dinle. Ama burada farklı şeyler söyledim şimdi. Yani hangi hoca, hadisçi, fıkıhçı, şu bu konuşurken kesin konuşmuyor, şüpheli konuşuyor. O da var, bu da var, o da caiz, bu da caiz. Ama şu başka, Hanefi mezhebinde bu caiz, Şafii de caiz değil. Bu şüpheli değil. Bu ikisini de kesin konuşuyor. Ama öyle de yapsan olur, böyle de yapsan olur. Ya bu din senin oyuncağın mı? Don lastiği gibi istediğin tarafa çekilir mi bu?
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
13: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
14: Yesevi yolu başlıyor.
15: Ben Yusuf Mahmut Naim Zagut, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşıyorum. Gördüğünüz yıkılmaya yüz tutmuş bu yer artık sığındığımız tek mekan. Eski evimizin ayakta kalan kısmını onarmaya çalıştık ama burası da her an yıkılabilir durumda. Keşke diğerleri gibi bizim de bir çadırımız olsa. Biz sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Burada su yok, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz durumdayız ve su sorunumuza bir çözüm bulmanızı diliyoruz. Güneşin altında yaşamak zorundayız burada. Geceleri ise fareler ve kemirgenler çadırımıza giriyor. ne güven içinde yaşayabiliyoruz, ne de huzur içinde uyuyabiliyoruz. Tek isteğimiz enkazdan, sivrisineklerden, sıcaktan ve bu zorlu şartlardan uzak güvenli bir yere kavuşabilmek.

Ben Sami Mahmut Salih Sibeyta. 2000 yılındaki intifada sırasında şehit düşen Mahmut Sibeyta'nın oğluyum. 5 çocuk babasıyım. Eşim ve çocuklarımla birlikte 7 kişilik bir aileyiz. Savaşın ilk günlerinden itibaren göç etmek zorunda kaldık. Evimizi terk ettik ve hala geri dönemiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü savaş yüzünden ailelerimizi ve tüm sevdiklerimizi kaybettik. Sürekli bir yerden diğerine taşınmak zorunda kaldık. Bu da bize büyük bir maddi yük getirdi. Hiçbir gelirimiz yok. Kendimizi geçindirecek veya yol masraflarımızı karşılayacak imkanımız da ne yazık ki bulunmuyor. Durmadan yer değiştiriyoruz. Bazen barınacak bir yer bile bulamıyoruz. Çocuklarımızla birlikte üzerimize örtecek bir örtü bile bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklarımız soğuktan ölmek üzereydi. Soğuk yüzünden birçok hastalığa yakalandılar. Yiyecek ve içecek konusunda her zaman çok zorlanıyoruz. Öyle ki çocuklarımıza yedirecek bir kilo un bile bulamadığımız günler oldu. 1,5 yaşındaki küçük kızım yetersiz beslenmeden dolayı hastalandı. Çocuklarım ancak bize yemek dağıtıldığında yiyebiliyorlar. Durumumuz son derece kötüydü. Savaş sona ermiş gibi görünse de bugün hala onun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gelir yokluğu, İş imkanlarının olmaması çocuklarımızı geçindirmemizi ne yazık ki imkansız hale getiriyor. Gerçekten çok zor bir durumda yaşıyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Benim adım Yat Mahmut Maruf. Kuzey Gazze'den göç etmek zorunda kaldım. Evlerimizi İsrail ordusu yıktı ve içine girmemizi tamamen engelledi. Eskiden avukatlık yapıyordum fakat artık iş ve para yok bildiğiniz gibi. Şimdi direniş kampındayız. Hem kendi adıma hem de kamp sakinleri adına konuşuyorum. Burada çoğu insan aç. Ne yemek ne de su var. Çoğunun hiç parası yok. İş olmadığı için de zaten herkes perişan durumda. Gazze tamamen yıkıma uğradı. Kurumlar kimseyi işe alabilecek güçte değil artık. Benim avukatlık bürom da kapalı. Çünkü dava yok ve haliyle gelir de yok. Yiyecek yokluğu çekiyoruz. Siz buraya tesadüfen geldiniz. Bakın gördüğünüz gibi çoğu zaman burada sadece iki patatesimiz ve iki soğanımız var. Çocuklarımıza yiyecek dahi alamaz vaziyetteyiz. Hayır kurumları ve uluslararası kuruluşlardan yardım desteği istediğimizde bize çoğu zaman destek veremiyorlar. Çocuklarımız açlıktan kıvranmaya başladı artık. Evlatlarımın kilosu eskiden 95'ti. Şimdilerde 60'a kadar düştüler yiyecek yokluğundan dolayı. Tüm İslam ülkelerine sesleniyoruz. Allah'tan korkun ve bize lütfen destek olun. Kur'an'da buyurulduğu gibi sevdiği halde yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Sizin vicdanınıza, merhametinize ve kardeşliğinize sesleniyoruz. Bizi bu kamplarda asla unutmayın. Filistin'de şu anda biz kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü sınırlar kapalı. Kurumlar da bu şekilde kaynak sıkıntısı içinde. İnsanlara destek verecek imkanları da yok. 2 yıl önce biraz yiyecek alabiliyorduk gerçi. Pirinç, şeker, tahin gibi şeyler bunlar bulunabiliyordu ama şimdi hiçbir kurumdan destek kalmadı. Gazze'deki kurumlara ve bağışçılara başvurduğumuzda bize yurt dışından destek yok cevabını veriyorlar. Sınırlar İsrail'in inadı yüzünden kapalı durumda. Girense çoğu zaman bozuk oluyor.

0: Bu savaşta yaşadığınız en zor anları bizimle paylaşır mısınız?
1: En zor dönemler mi? Savaş başlı başına çok ağır bir şey. Bu zaten olağan bir savaş değil. Zorluklarımızdan biri, ailemle birlikte kaçmaya mecbur kaldığım o anlardı. Gerçekten çok zor bir süreçti bu. Çünkü özellikle 11 Nisan'daki o ateşkes sonrasında üzerimize yeniden bombalar yağmaya başladı ve ateşkes sırasında biz evlerimize dönmüştük, fakat o gün hiçbir şey, ama hiçbir şey alamadan çıktık. Ben, çocuklarım ve benim torunlarım sokaklarda koşmaya başladık. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz vardı. Ailemle hiçbir şey yanımıza alıp taşıyamadık. Yüzümüzü nereye dönebilirsek oraya doğru koştuk. Bu bizim için en zor anlardan biriydi. İkinci zor anımızsa açlık döneminde yemek ve un kesildiğinde, gıda yardımı yapılamadığındaki o zamandı. Çocuklarımıza bir lokma bile veremez hale gelmiştik. Sadece benim değil, aslında burada Gazze halkının ve göç edenlerin hepsinin genel hali bu şekildeydi. Kimse ama kimse bir lokma bulamıyordu. Çocukların ben çöplerden yediğini gördüm. Bizzat bunu gözlerimle gördüm. Hiç kimse bir şey bulamıyordu ve o çocuklar o torbalarda yiyecek arıyorlardı. Çöpleri eşeleyip karıştırarak bir şeyler bulmaya çalışıyorlardı ve bulduklarını yiyorlardı çöplerden. Hayatta kalabilmek için, gıda arayışı için bunu yapıyorlardı. Bir başka zor ansa yardımların girişinden söz edildiğinde, oğlum ya da benim komşumun oğlu gidip ailesine bir lokma getirebilir miyim diye uğraşıyordu. Bazıları yük taşımak yerine taşınarak dönüyordu sırtlarda. Çünkü kimisi ölü, kimisi yaralıydı. Kimi başından, kimi göğsünden vurulmuş vaziyette geri geliyordu. Oğlum da başından ve böğründen yaralandı. Bazıları yardımı getirebildi ama dönüş yolunda öldürüldüler bu sefer. Çünkü yolları kesen eşkıyalar da vardı. Allah sıkıntınızı gidersin. Böyle günler yaşadık.
0: Size göre Gazze'deki savaş ve acılar artık bitti mi?
1: Hayır, hayır. Savaş bitmedi. Aksini söyleyen kesinlikle yanılıyor. Ateşkes yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Sadece bombardıman biraz azaldı. Bunu söyleyebilirim. Ama savaş tamamen devam ediyor. Acılar hiç değişmedi. Bombardıman ve şehitler hala sürüyor.

Ben vatandaş Mahmut Musa Elgul. Gazze şehrinin kuzeybatısında yaşıyordum savaştan önce. Ve orada iki evim vardı benim. Ama maalesef bu soykırım savaşından sonra ve Gazze'nin uğradığı yıkım ve haraptan sonra iki evimi de kaybettim ve evsiz kaldım. Ailem de şu anda neredeyse dağılmış durumda. Bize verilen çadırlara muhtaç olduk ve ama şu anda bu çadırlarda çok sıkıntı ve zorluklar yaşıyoruz. Hayatımız gerçekten çok zor bir durumda. Yazın çadırlar çok sıcak oluyor ve buradan hastalıklar yayılıyor. Kışın da soğuktan çok acı çekiyoruz burada. Çünkü çadırlar çok soğuk oluyor. Sağlıksız ve insanlık dışı bir ortamda barınıyoruz. Ne yazık ki savaş bizi böyle bir duruma soktu. Bu yüzden Arap ve Müslüman kardeşlerime, vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz. Bize güvenli bir barınak sağlamaları için bu yaşadığımız acılardan sonra talep edebileceğimiz bir şeydir. 3 yıldır ya da biraz daha süredir bizim burada bu sıkıntı devam ediyor. Onlardan rica ediyoruz çadır ya da daha iyi bir barınak sağlamalarını. Hayırseverlere bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Merhametli kalplilere ve vicdanlara, bize en azından burada yaşayabileceğimiz uygun bir barınak sağlamalarını istiyoruz. Çadır demek istemiyorum çünkü biz çadırdan daha iyisini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Gerçekten çok acı çektik.

0: Benim adım Uday. Annem ve babam savaşta şehit oldu. Başımda bir şarapnel parçası var ve bu işitme gücümü etkiliyor. Bana yalnızca kardeşim kaldı. Savaş bizi babamızdan, annemizden ve her şeyden mahrum bıraktı. Bu iki çocuk benim için çok ama çok değerli. Babaları şehit olduktan sonra onlardan geriye bu iki evlat kaldı. Onlar benim için çok değerli. Sözlerim yetersiz kalıyor bunları anlatırken ama gerçekten benim için çok kıymetliler. Anne ve babalarını çok özlüyorlar. Sürekli onları hatırlıyorlar. Anne, babamızı özledik halacığım diyorlar. Mezarlarını ziyaret etmek istiyoruz diyorlar ama mezarları yok çünkü Yahudiler onları yok etti. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onları daima teselli ediyorum. Benim de eşim kayıp. Allah'ın imtihanına şükrediyorum. Her halükarda ona hamdolsun.
1: Ali.

Anne, öyle ayağımı sopa.

انا راح اضبطها.

Anne ve babamı kaybettiklerim çok şeyi özlüyorum. Babamın ve annemin mezarını görmeyi, ziyaret etmeyi diliyorum. Elma, muz ve çikolatayı özlüyorum. Kimse bize yardım etmediği için alamadığımız şeyleri özlüyorum. Biz hem annesiz hem babasız yetimiz. Gördüğünüz gibi bu malzemeleri alıyoruz. Kendi geçimimizi sağlamak için bunları yapıyoruz. Bazen borç almak zorunda kalıyoruz.

Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz.

0: Matar, ben Hudeyde'den göç ettim. Selam kampında yaşıyorum. Üçü küçük, diğerleri büyük, 8 çocuğum var. Büyük oğlum plastik şişe topluyor. Kardeşlerinin masraflarına destek olsun diye. Şişe toplamak için de 15 gün boyunca uzaklara gidiyor. Yakında okullar açılacak. Çocukların kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı olacak. Ben dul bir kadın olarak tüm bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Allah'ın üzerine yemin ederim. Derim ki çocuklarıma öğlen yemeği hazırlayabilmek için bugün bakkaldan borç aldım. Biz bu sabah kahvaltı yapmadık. Şimdi ise ancak öğlen yemeğimizi yedik. Şimdiden akşam yemeğini düşünüyorum. Allah'a güveniyorum. Rabbimizden çocuklarıma yiyecek almak için bana borç verecek birini nasip etmesini diliyorum. Yiyecek bulmakta zorlanıyorum. İnsanların bana yardım etmesini diliyorum. Allah bizden yardımını esirgemeyenlere hayırla karşılık versin. Bakkaldan alacaklarımı karşılayacak biri olsun diye evden bir hayırsever aramak için çıkıyorum ama hastalandığımda evden çıkamıyorum. Fakat Allah'tan başkasına şikayet zillet olur. Her halükarda hamdolsun yaşıyoruz. Durumum aslında çok kötü. Bir paket kumanya almayı umuyorum çünkü çocuklarım yetim, onları geçindiren kimsem de yok.
1: Bu çaresizlik içinde ve yük ağırlaştığında umudun köprüsü uzanıyor. Kumanya projesi sayesinde yarına dair korkular dağılıyor, gözyaşları huzura dönüşüyor ve umut nihayet bir ailenin kalbine yerleşiyor.
0: Bugün kumanyayı gördüğümde sevinç hissettim. Allah'a hamdolsun. Bugün kumanyayı teslim aldığımda çok sevindim. Bu benim için büyük bir yük. Oğlum gariban ama belki kumanya masraflarımızın bir kısmını hafifletir diye çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi 2-3 gündür evden çıkamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Kumanyayı almadan önce ben dışarıda yerdim. Çocuklar evde yalnız yerdi. Yani ayrı ayrı yerdik. Ama bugün mutluyum. Allah sizden bin kere razı olsun. Çünkü kumanyamız sayesinde çocuklarımla birlikte öğle yemeği yiyeceğim. Rabbim size inşallah sağlık ve afiyet versin. Gerçekten yüküm çok ağır. Bu kumanya için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Allah bağışçılardan razı olsun ve sevaplarını kat kat artırsın. Bugün beni sevindiren bu kumanya yetim çocuklarımın kalbini de sevindirdi. Allah bu hayra vesile olanlara sağlık ve afiyet versin. Bizi sevindiren bu kumanyaların devam etmesini diliyoruz. Bizi her ay hatırlasınlar. Çünkü biz ücra bir yerde göçmeniz ve Allah'tan başka kimsemiz yok. Biz göçmeniz ve mahrumuz burada ve bu çocuklar da yetim. Halimizi yalnızca Yüce Allah bilir. Allah'ım sana hamd ve şükürler olsun. 4 yetim çocuğum var. Bu kampta yaşıyoruz ve hemen her gün aç yatıyoruz. Çocuklarımla beraber yardımları bekliyorum. Onlar da bu yardımlara çok seviniyorlar. Ben kanser hastasıyım. Halim yokluk içerisinde. Mutfağa gidiyorum. Hazırlayacak hiçbir şey bulamıyorum. Boş tencerelere bakıp çocuklarım için ağlıyorum. Onların bakacak kimsesi yok.
1: Bugün sizin bağışlarınızla bu muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Oldukça zorlu insani şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu ailelerin sıkıntılarını hafifleten bağış ve emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah sevabınızı zayi etmesin ve size hayırla karşılık versin.
0: Haydere bu kumanyayı kapıma kadar ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Allah da size ikramda bulunsun ve inşallah sizleri daima korusun. Benim iki oğlum vefat etti. Onların ailelerini de ben üstlendim. Herhangi bir geliri olmayan, yetim kalan çocuklarına bakıyorum. Ben yaşlı bir kadınım. Dizlerimden dolayı yürümeye bile mecalim yok. Allah ona sağlık versin ama kocam da yaşlı ve hasta. Kocam hasta olduğu için de bize sürekli olarak bakan kimse yok. Normalde bizim ailemize iki oğlum bakardı. Onlar da vefat etti. Vefat eden çocuklarımdan kalan torunlarım küçük. Kendi geçimlerini sağlayamıyorum. Bu nedenle şimdilerde borçlarla yaşıyoruz. Genellikle de borçlarımız birikiyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun.

0: Onun hükmüne, takdirine ve bize verdiği imtihanına şükürler olsun. Şahit olduğunuz gibi mutfağımızda hiçbir şey yok. Halimizi yalnız Rabbimiz bilir. Bizimle ilgilenen iki oğlum vefat ettiğinden beri elimizde ne un, ne şeker, ne pirinç var. Ben eşim ve oğullarımla yaşıyorum. Üç kadın, yaşlı bir adam, yedi çocuk ve yetim torunlarımla birlikteyiz. Allah'a her halükarda hamdolsun. Onun verdiği imtihana da şükürler olsun. Allah sizden razı olsun. Yaptığınız iyilikleri sevaplarınıza dahil etsin. Sizi muvaffak kılsın. Haydere çok teşekkürler. Bu kumanya için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlara sağlık ve afiyet versin. Bu hayra vesile olanların rızıklarını genişletsin, evlatlarını ıslah etsin ve korusun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Hayrınız hasenatınıza dahil olsun. Size bu gıdaların karşılığını veremem ama bol rızık için, evlatlarınızı koruması ve belalardan uzak tutması için Allah'a sizin adınıza dua ediyorum. Allah sizi muvaffak etsin, rızkınızı genişletsin, sizi her türlü kaza ve beladan korusun. Mevlam, dünya musibetlerinden ve ahiret azabından sizleri uzak eylesin. Allah sizi korusun ve daima yanınızda olsun.
1: ...22 milyondan fazla insanın temel gıdaya erişemediği Yemen'den yıllardır sessiz bir çığlık yükseliyor. Haydar, savaşlardan ve felaketlerden yorulan Yemenli ailelerin imtihanını bir kez daha Yesevi kumanyalarıyla kolaylaştırıyor. Bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan her kumanya, bir ailenin aylık temel gıda ihtiyacına destek oluyor. Bir kumanya bedeli 1500 TL. Siz de Yemen yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilir, bir tebessümle mahzun gönüllerin umuduna vesile olabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efem.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Bir takım görevleri ehline vermek, liyakat ehli kimselere vermek de nedir? Emanete riayet etmektir kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Nisa suresi 58. ayet-i kerimede ne buyurdu? Esselamübillah. İnnallâhe emrukum en tueddül emanâti ilâ ehlihâ. Şüphe yok ki Allah-u Teala size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. İnnallâhe ye'murukum. Muhakkak Allah size emrediyor. En tueddül emanati ilâ ehlihâ. Emanetleri ehline vermenizi. Emanetleri yani vazifeleri, görevleri, işin ehline, işi bilene, liyakat ehli olan kimselere vermemizi Allah emrediyor. Ve devam ediyor. Ve izâ hakemtum beynen nâs, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da en tahkumu bil adl, adaletle hükmetmenizi Allah emrediyor. Şu ayete bakar mısınız? Bu ayet siyasetin temelini, devlet yönetiminin temelini oluşturan iki ana unsuru, iki ana umdeyi iki kelimeyle özetliyor. Emanete riayet ve adalet. Emanet ve adalet. Emanet liyakat demek aynı zamanda. Yani emaneti liyakatli olana, ehli olana vermek demek kıymetli kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok dikkat etmiştir. Çok hassas davranmıştır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna girdim diyor. Tabii yanımda da amcamın iki oğlu var. Yani kuzenleriyle, amcaoğullarıyla beraber girmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurundayken biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "Ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretlerinin idaresini sana verdiği vazifelerden birine bizi amir tayin etsen." Yani bir görev istiyor, bir vazife istiyor. Çünkü Medine dönemi bambaşka bir dönem. Mekke dönemi gibi değil. Mekke'de sıkıntı var, işkence var, baskı var, zulüm var. Gizli gizli ibadetler ediliyordu. Ama Medine'de artık ne oldu? İslam devleti kuruldu. İslam neşvi nema buldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı. Ve İslam artık ne yapıyor? Yayılıyor. Coğrafya genişliyor. Sınırlar daha ilerilere açılıyor. Yani Kayserlere Kisralar Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mektuplar gönderiyor, onları İslam'a davet ediyor. Dolayısıyla yeni yerler, yeni şehirler, yeni beldeler, kariyeler ve buralara yöneticiler tabii atanıyor. Bir takım vazife, efendim vazifeler taksim ediliyor. Şimdi onlar da yani Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh amca çocukları da bir görev istiyorlar. Bize de diyorlar yani bir vazifeye, bir yere bizi amir tayin etsen deyince Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki biri böyle dedi, öbürü de buna benzer şeyler söyledi. İkisi de fırsat bu fırsat. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok kıymet verdiği bir zat. Hadi o da yanındayken hani şey var ya şimdi hamili kart yakinimdir filan diye hazır efendim onun yanında Resulullah'ın da karşısında hemen bir vazife isteyelim. Hani kıramaz bize efendim verir, bir görev verir gibi düşünüyorlar herhalde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki vallahi biz bu işe ne ona talip olan birini tayin ederiz ne de ona aşırı hırslı olan birini. Ya talip olanı illa bu işi ben istiyorum, bu işi bana verin, ben bu işin efendim ehliyim filan deyip ön plana çıkmaya çalışan ve artık hangi vazifeyse görevse onu ısrarla isteyene Resulullah yemin ederek diyor ki biz o kimseye görev vermeyiz diyor. Zaten bir görevi ısrarla istersen o görevi alsan da yalnız kalırsın. Allah yardım etmez. Çok istedin sen çünkü. Çünkü o normal bir efendim hayır işi değil ki, sen orada bir görev yapacaksın. Bir vazife yapacaksın. Yetkin olacak, itibarın olacak. İnsanlar sana adeta ne yapacak? İşi düşecek vesaire. Ama sana bir görev verilirse, yani sen talip değilsin ama verilirse de yaparsın, o işin ehlisin. Fakat böyle bir hırs göstermiyorsun. İlla da bana verin demiyorsun. O görev sana veriliyor. O görev sana verildiği zaman Allah sana o zaman ne yapıyor? Yardım ediyor kıymetli kardeşlerim. Mesela bakın daha sonra Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talip olmadığı halde ona valilik veriyor. Pek çok yerde görev verdi. Yemen valiliği yaptı. Dolayısıyla ama onda bir liyakat var. Liyakatine istinaden Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona bu görevi veriyor kıymetli kardeşlerim. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Yine Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin liyakat konusundaki, işin ehline vermesi konusundaki efendim tavrına, davranışına bir misal. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, beni vali tayin eder misin? O da valilik istedi. Devam ediyor Ebu Zer radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini omzuma vurdu ve şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer, seni bu konuda zayıf görüyorum. Bu vazife bir emanettir. Hakkını veremezsen kıyamet günü rüsvaylık ve pişmanlıktır. Ancak onu kim hak ederek alır ve üzerine düşen vazifeyi eda ederse o müstesna diyor. Yani bu vazife bir emanettir. Olayı böyle görmek lazım. Şimdi bakıyorsun, insanlar bir yere gelebilmek için kıran kırana bir mücadele var yani. Hatta efendim bir mahalle muhtarlığında bile nasıl bir mücadeleler var, nasıl adaylık gayretleri var, masraflar yapılıyor falan vesaire sırf oraya gelmek için yani. Demek ki bakın olay çok daha farklı. Yani ahiret aklıyla gözüyle baktığın zaman olaya biraz daha farklı bakmak lazım. Ama tabii işin ehli olmak ayrı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bir emanettir. Hakkını veremezsen kıyamet günü rüsvaylık ve pişmanlıktır diyor. Ancak kim onu hak ederek alırsa ve üzerine düşen vazifeyi eda ederse o müstesna. Ona görev verildi. Ne yapar? Allah da ona yardım eder. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'de radıyallahu anh idarecilik vasfını demek ki görmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Helak olmasın diye de ona bu görevi vermedi. Onu böyle bir yükün altına sokmadı. Peki Ebu Zer radıyallahu anh darıldı mı? Asla. Hatta ölünceye kadar hiçbir devlet görevi kabul etmedi. Vermek istediler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok yakın arkadaşlarından, Resulullah'ın vefatından sonra epey de uzun yaşamış. Dolayısıyla ta Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde de mesela hayattaydı. Verilen görevleri de kabul etmedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem böyle buyurdu, bitti. Bitti artık. Ne verirsen ver, hangi görevi kabul etmiyor. Yanlış anlaşılmasın ha. Yani Ebu Zer radıyallahu anh takva bakımından, zühd bakımından ashabın parmakla gösterilenleri arasında çok kıymetli, çok faziletli böyle bir zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor onun hakkında? Gök kubbenin altında ve yeryüzünün üstünde Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fazilet bakımından, takva bakımından, zühd bakımından sahabenin ileri gelenlerinden. Ha ama mesele o çok takva ayrı bir konu. İyi bir idareci olmak başka bir konu. Fazilet ayrı, idareye liyakat demek ki ayrı bir şey kıymetli kardeşlerim. Evet. Hani bazen şimdi bizde de bir yere bir adam getirmeni istiyorsun. Falan adam çok iyi, şöyle ilmi var. Arkadaş medreseye mi ders almıyorsun ki falan iş yapılacak. O işi kim efendim daha iyi yapabilir? Kim bu işe ehil? Liyakatli olanı demek ki ne yapmak lazım? Görevlendirmek lazım kıymetli kardeşlerim. Ama tabii zamanla bu işler artık iyice efendim maalesef liyakate pek bakılmaz oldu. Özellikle günümüzde baktığın zaman liyakat hak getire. Ama işte efendim sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Kıyamet ne zaman kopacak sorulunca efendim sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarından biri de nedir? İza duyyatil emanetu fentadır sa'ah buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Kal, o kimse tekrar dedi ki keyfe idaatüha ya Resulallah. Emanet nasıl zayi olur ya Resulallah? Kal, ila üsnidel emru ila gayri ehlihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Emanet yani görev ehil olmayan kimseye verildiği zaman emanet zayi olmuş olur. O zaman fentadır sa'a kıyameti bekle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kıyamete yakın ne olacakmış? Emanetler zayi olacak. Vazifeler, görevler işin ehli olmayanlara tevdi edilecek. Emanet meselesi önemli. Allah'ın emri liyakat sahibi olanlara, işin ehli olanlara görevler, vazifeler tevdi edilmeli. Her yerde böyle. Sadece devlet işleri değil, kurumlarda da, efendim şahsi işlerinde de öyle. Kendi şahsi için olduğu zaman özellikle en iyisine gitmeye çalışıyorsun. Arabandaki problemi bile en ustasına götürmeye çalışıyorsun. Evindeki efendim tamiratı veya işte çeşme aktı, bilmem ne oldu. Ne yapıyorsun? İşin ehli olan bir ustayı çağırmak istiyorsun. Çünkü İşin ehli olmadı mı gelir daha çok berbat eder, seni daha çok mağdur eder, sıkıntı yaşatır yani. Her işte demek ki böyle kıymetli kardeşlerim.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
6: Şimdi reklamlar.
7: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
10: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
13: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultanderneği.org.
14: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
15: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
16: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
17: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
16: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
18: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfı.org.tr.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
20: Reklamları dinlediniz.
3: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
21: Ve mâ kânallâhu li'azzibahum ve ente fîhim. Sen onların arasında olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir ayet-i kerimesinin tefsirinde Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem çok anlatırdı. Bize iki tane eman verilmiştir. Bu iki emanın birisi وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَدِّبُهُمْ وَمُسْتَغْفِرُونَ Günahlarından af isteyecek. İstiğfar, tevbe-i nasuh, istiğfara devam. İstiğfar ederlerse azap etmem diyor. Bize sen onların içindeyken azap etmem diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen derslerde anlattığımıza göre yine aramızdadır. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Kur'an. O sahabenin asrına mahsus değildir. Çünkü peygamberler kabirlerinde diridirler. Ve İmam Beyhakî ve sair imamlarımız, İmam Kurtubi, İmam Suyuti, bütün imamlar ne diyorlar? El-Enbiya, ahyâun fî kubûrim, sallûn ve yahuccûn. Haccata gidiyorlar her sene. Ve yufârikûn kubûrum. Kabirlerinden de ayrılıyorlar. Bedenleriyle hacca gidiyorlar. Ve el-Enbiya, bâde mâ kubizat ervâhûm, ruhları kabzolunuyor, vefat ediyorlar. Bazı rivayetlerde 3 gün, bazı rivayetlerde yarım gün, bazı rivayetlerde 1 gün, 2 gün. Ama en fazla rivayet 40 gün. Ene ekramu ala rabbi ene ekramu ala rabbi en la yetrukeni fi kabri ba'de 40 yevmen. 40 günden sonra Allah beni kabirde bırakmayacak kadar Rabbimin katında şerefliyim diyor. Yani en fazla rivayet 40 güne kadardır. 40 günden yukarısı yok. 40 günden sonra ruhları bedenlerine geri döndürülüyor. Ruddet bademâ el-enbiyâ bademâ kubizû. Bak bunu nereden okuyorum? İmam Beyhakî'den okuyorum. İmam Beyhakî büyük muhaddis ve büyük ehl-i sünnet itikad kitabını yazmış. Orada yazıyor bunu. Hayatül Enbiya kitabında yazıyor. İmam Suyuti yazıyor. İmbâhül Ezkiyâ Hayatül Enbiya kitabında yazıyor. İmam Kurtubi yazıyor tezkirede vesaire. Bütün ehl-i sünnet imamları bunda ittifak etmişler. Ruhları alındıktan sonra bir zaman sonra işte 2-3 hadis var bu usta. En fazla rivayet 40 gündür. 40 gün geçmez. El-Enbiya ba'de ma'kubizu ruddet ileyhim ervahum. Ruhları onlara geri veriliyor. Yani aynı sağlığındaki gibi ruhu bedeninde şu an. Aynı. Sağlığı nasılsa sağlığı gibi denmez. Gibisi fazla olur, gibi yok. Sağ ruddet ileyhim ervahum ve yesirûne fil ardı haysu şâhu. Diledikleri yerde, dünyanın her yerinde gezerler. Âlem-i mülkte gezerler, âlem-i melekütte gezerler, arşta gezerler, ferşte gezerler. Ve yekûnûne haysu yunzilûmullâhu teâlâ. Allah'ın onları kondurduğu yere konarlar. Gelirler. Peki biz onları niye görmüyoruz? Buna cevap veriyor. Madem diridirler niye görmüyoruz? Melekler diri midirler? Melekler şu anda var mı? Diriler mi? Sağımızda solumuzda melekler var mı? Üzerimizde koruyucu muhakkibat var mı? Rahat suresi ayet. İnkar edebilir misin? Kafir olursun. Peki melekler var mı? Diri mi? Görüyor muyuz? Cinler var mı? Diri mi? Görüyor muyuz? Ne buyuruyor? Onlar fe innehum kânû kel melâketi bihaytu huyibu an efsârina. Nasıl ki melekler var, gözümüze görünmüyorlar, halbuki yanımızdalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ismi şerifi anıldığı yerde, salavat-ı şerifeler okunduğu yerde, özellikle Mevlid-i Şerif kıraatı yapıldığı yerde kesinlikle bedenen de hazır oluyor. Aynı sen burada oturuyorsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyor. Ama niye görmüyorsun? Meleği görüyor musun? Berzak aleminde. Ama bedeniyle geliyor. Yani sadece bugüne kadar biz ne biliyorduk? Ruhaniyet geliyor. Bugüne kadar öyle konuşuyorduk yani. Doğruyu konuşalım şimdi. Ama bu mesele İsmail Han'ın Vehhabileşmesi bizim mal sahibi yaptı. Çünkü biz de bunlara cevap verelim derken inceledik. İnceleyince ne bulduk? Lan bizim de itikadımız tam düzgün değilmiş. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle diridir mi? Bedeniyle diridir. Hacca gidildiği zaman Kazı Yaz Hazretleri diyor ki kabrinden çıkıyor hacca gittiği zaman. Bedeniyle hacca gidiyor, kabrinde yok. Ama nasıl ki ebtel 40 yerde gözükür, kabrine de o anda selam verene cevap verebiliyor mu? Cevap veriyor. Ama esas bedeni nerede? Haçta. Çünkü ve yahuccun hadiste var haç yapıyorlar. Anladın mı? Bak Mevla nereye dilerse orada bulunuyorlar. Ve geziyorlar ve dolaşıyorlar. Niye görmüyoruz? Meleği görüyor musun? O zaman imtihan olmaz. Görsen imtihan kalmaz. Ama aynen diri oldukları Ehl-i Sünnet ulemanın bütün eserlerinde beyan ediliyor. Biz buna vakıf olamamışız. Biz ruhaniyet şekle bürünüyor diyoruz. Mesela İmam Suyuti diyor ki لَا بَجَلِ تَخْصِيصِ رُؤْيَةِ بِالْمِسَالِ. Misal aleminden bir surete bürünüyor demenin bir veci yok. Buna bir üzüm yok. Bu velilerde denebilir. Ama peygamberlerde ruhları geri döndürüldüğüne dair, bedene geri döndürüldüğüne dair hadis var. Onun için diyor burada misal aleminden surete bürünme demenin bir anlamı kalmıyor ve buna bir lüzum gerekmiyor. Çünkü neden? Bedeniyle geziyor, dolaşıyor. İşte söylüyor Mahmud-u Kürdi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, çok büyük. İmam Nablusi'yi duymuşsunuz, Abdülgani Nablusi. Nablusi hem Hanefi hem Nakşibendi, büyük allame-i cihan. Nablusi'deki ilim dünyada bir kimse de yok. Yüzlerce eser yazmış, bine yakın belki risaleleri, eserleri bütün ilimlerde. Hanefi fıkhında var, tasavvufta var, her konuda var. Rüya tabirinde bile yazmış, her konuda yazmış. Yazmadığı bir ilim dalı yok yani. Suyuti gibi o da. İmam-ı Nablusi öyle söylüyor. Mahmud-u Kürdi Hazretleri Evliyaullah reislerinden. Ben diyor ona çok itikad ediyordum. Ravza-i Mutahhara'da geliyordum. Hücre-i Saadet'in kapısında oturuyorduk. Bana diyor bütün zuhuratlarını anlatıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem görüştüm. Şöyle buyurdu, böyle buyurdu. Ne dediyse diyor. Şöyle olacak, yarın o çıkıyor. Öbür gün şöyle olacak, Resulullah böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi aynı ben gördüm diyor. Ama mesela diyordu, şimdi ben selam verdim, şimdi kabrinde, şimdi burada değil. Selamıma cevap verdi ama şimdi Uhud'da, Hazreti Hamza'ya gitmiş. Ama orada yazıyor kaynaklarıyla. Yazdım, şimdi Adak kitabında bunun kaynağı var. Adak kitabı çıkacak ya Mevlüt gecesi. Orada bunun kaynaklarını yazdım. Nablusi Hazretleri Kevkebul Mebani isimli eserinde Abdülkadir Ceylan Hazretleri'nin Erbain Salavat-ı Ceylaniye'nin şerhini yapmış. Kevkebul Mebani diye. Orada bunu Nablusi Hazretleri zikrediyor. Ben onların hepsini, hatta çoğunun ibarelerini Arapçayı da yazdım. Hoca olanlar ibareden de okusun diye. Onları da koyuyorum artık ibareleri ki net olsun. Ben bir şey konuşuyorum Türkçe değil. Hadi Arapça anlıyorsan üstündeki ibareye bak. Ben altına ne tercüme ettim? Sağlamasını yap. Hocaysan. Dolayısıyla işte Efendi Hazretlerimizin Münibüsçü Mehmet Efendi Bandırma'ya gittik. Tam ziyaret yap, şeydi, Hatb-i Şerif okurken Ali Rıza Bezaz Hazretleri zuhur etti. Geldi ona göründü. Ondan sonra işte o da bize anlattı diyor. Efendi Hazretleri. Çünkü ne buydu Ali Rıza Bezaz Hazretleri? Ben burada değildim. Kabrimde değildim. Evliyaullah'a da aynı şey verildiği için ben Siz geldiniz diye geldim. Efendi Hazretleri diyor, neredeydi o zaman? Alem melekütteydi. Manevi aleme gitmiş. Bak şimdi burada, ben burada değilim. Yani bedeniyle de oluyor bu iş. Çünkü Efendi Hazretleri bunu sohbetlerde geçiyor bu. Kaynağı var. Risale-i Kusey'de de geçiyor. Sohbetlerde de geçiyor. Bak ben burada değildim diyor. Siz geldiniz diye geldim. Dolayısıyla Kazı İyaz Hazretleri bile bedenleriyle kabirlerinden ayrılıyorlar. Hacca gidiyorlar diyor bunu. İmam Suyuti bunu Kazı İyaz'dan naklediyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
20: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
22: Hasan Kutuoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile başlıyor.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, Buhara'nın efendim Ramiten kasabasından Silsile-i Aliye'mizin 13. halakasında yer alan Hacı Ali Er-Ramiteni Kudüs-i Sirru Hazretlerinin kabri şerifinin önlerinden hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta Hacı Abdülkadir Geylani Kudüs-i Sirru'dan rivayet olan şu beyti arz ederler. Efellet şümüsül evveline ve şemsüne ebeden ala ufukul ula la tagrubu. Evvelkilerin güneşleri hep battı gittiler ama ebediyete kadar yücelik semasında bizim güneşimiz asla batmayacak, yitip gitmeyecektir demiştir. Yani biz hep hamdolsun var olacağız demiştir. Bizim divan edebiyatı şuaramızdan Aşık Paşa da bunu çok güzel terennüm eder. Der ki, bahtıdır şol kişi kim dünyada adı kala, ölmedi diri durur ab hayat içmiş gibi. Dünyada bahtlı olan, şanslı olan, mutlu olan kimdir acaba derseniz söyleyeyim diyor. Ölmez, dünyada hep adı kalır. Sanki ab hayat suyu, ebedilik suyu içmiş gibi devamlı efendim o dünyada anılır, arkalarından insanlar onu anarlar. Bakınız biz Buhara'dayız, efendim Ramiten kasabasındayız ve Hacı Ali Er-Ramiten Hazretlerini vefatından kaç sene sonra ziyarete geldik. Sizler de merak edip bu zatları izlemek istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Buradan ne anlıyoruz? Allah'la beraber oldukları için bu zatlar ölmemişler. Allah-u Teala da onların arkalarından böyle hayırla yad edilmelerini yüzyıllar geçse de onlara nasip eylemiş. Kıymetli kardeşlerim, Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretleri içerisinde bulunduğumuz kasabada dünyaya gelirler. Efendim, Mahmud el-İncili Fahnevi Hazretlerinin hayatında da arz ettiğimiz üzere kendileri Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretleri yani bu zat Hızır Aleyhisselam'ı görürler ve bu zamanda uyulacak, eteğine yapışılacak Şeyh Efendi kimdir ki terbiye olalım efendim diye sorduklarında kendilerine Mahmud-ül İncili Fahnevi Hazretlerinin tavsiye edilmesi üzerine bu zat Mahmud-ül İncili Fahnevi Hazretlerinin müridi olurlar ve güzelce yetişip kendisinden sonra silsilede 13. zat olurlar Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretleri. Kendilerinin mesleği dokumacıymış, nessaç, dokumacılık yaparmış. Onun hakkında birkaç teferruat var, onlar inşallah gelecek. Tabii o intisabından sonra manevi olarak ilerliyor, zahiren de ilerliyor, büyük bir alim oluyor. Ve insanlar kendisinin eteğine yapışıyor, kendisinden çok ilim elde ediyorlar. Hatta efendim buralarda böyle bağ, bahçe için insanların çalışmak için beklediği bir yer var. Oraya gidermiş, insanlardan birkaç tanesini tutarmış, gelin size iş yapacağız diye. Onları evine getirirmiş. Onlara sohbet, namaz, efendim zikir halkaları kurar. Onları efendim ikindiden sonra da paralarını verip gönderirmiş. Tabii insanları parasıyla beraber yanında çalıştırmıyor gibi alıyor ama onları eğitiyor. İnsanlar tabii o sohbete müştak oluyorlar, çok seviyorlar ve kendisini bırakmıyorlar. Böyle böyle müridanının sayısı çok artmıştır Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretlerinin. Hacı Ali Er-Ramiteni Kudüs-i Sirru Hazretleri, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ile ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin hulefasından Zengi Ata'nın 4 halifesinden biri olan Seyyid Ahmet Ata Hazretleri ile de mülaki olmuştur. Ayrıca Kübrevilerden Alaüddevle Es-Simnani ile mektuplaşmaları da vardır. Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretlerinin büyük oğlu Hoca İbrahim vardı. Bir de küçük oğlu Hoca Muhammed. Müritleri efendim kendisine büyük olana Hace-i Büzürk yani büyük hoca manasında bu lakabı vermişlerdi. Hoca Muhammed'e ise küçüğe de Hace-i Hurd yani küçük hoca derlerdi. Yanındaki efendim kabri şeriflerin de bu evlatlarına ait olduğu kitaplarımızda rivayet edilmektedir. Hepsinin kabri nur olsun. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Hacı Ali Er-Ramiteni Kudüs-i Sirru Hazretlerimizin meşhur lakabı Azizan'dır. Kendisine Hace-i Azizan denir. Bu hususta kaynaklarımızda birkaç farklı rivayet var. Mesela bir tanesi şu, kendisi insanlarla konuşacağı zaman hani böyle çok kibar bir, bizde de vardır bir naziklik edası, azizim diye söze başlanır ya,
Bizim ecdadımız döneminde çok vardı bu. Şimdi pek kalmadı ama biliyorsunuz maalesef. Bu zat da insanlara azizan, azizlerim diye başlarmış söze. Ondan dolayı böyle bir lakapla anıla geldiği söyleniyor. Daha meşhur ise, en meşhur ise kıymetli kardeşlerim şudur. Efendim, fakirlik var. Evlerinde çok fazla yiyecek yok. 3 gündür yemek yememişler. Tam da o ara eve bir misafir gelir. Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretlerinin, yani Hacı-i Azizan'ın müritlerinden biri var ki o da yemek satıyor. Efendim böyle yiyecek satıyor. İyi kötü bir parası var adamcağızın. Hikmet-i İlahi bir tane büyük bir horozu kesmiş kıymetli kardeşlerim. İçine de pirinç doldurmuş. İşte pirinçten yapılacak pilav malzemesi vesaire. Güzel de ağzını dikmiş tam böyle fırına verilecek vaziyette. Efendim tam o nazik anda evde yemek yok. Misafir gelmiş. Misafire bir şey ikram etmeden de olmaz. Tam o nazik anda mürit gelip kapıyı çalar. Tak tak buyurun. Efendim lütfen şu hediyemi kabul buyurun. O kadar çok sevinirler ki bu hassas anda bu hediye üzerine Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretleri hemen fırına verirler. Misafirlerini efendim çok hoşça ağırlarlar. Daha sonra misafir yolcu ederler. Ve sonra genci çağırır Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretleri der ki evladım. Çok böyle sıkıntılı bir anımızda imdadımıza yetiştin. Dile benden ne dilersen ben elimden geleni yapacağım tabiri caizse. O genç de der ki kıymetli kardeşlerim efendim ben sizi çok seviyorum. Çok mübarek bir insansınız. Etrafınızda müritleriniz var. Belli ki Allah katında yüce bir makamdasınız. Bu dünyada yaşayıp gidiyoruz. Sizin gibi olmak nerede? Biz nerede? Hazır bana böyle bir cümle kurmuşsunuz. Ben daha böyle bir anı bulamam. Siz nasıl o nazik anda ben bilmediğim halde böyle bir efendim ikramla karşılaştınız. Benim için de şu an çok nazik bir an. Ben de bu anı değerlendirmek istiyorum. Sizden isteğim olur ki efendim beni de kendiniz gibi yapsınız. Teveccüh etsiniz, Allah'a yalvarsınız. Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretleri bu cevap karşısında çok şaşırır. Der ki evladım bunu kaldıramazsın. Çünkü bu şuna benzer kıymetli kardeşlerim. Teşbihte hata olmaz derler. Mesela bir bebeğiniz doğdu. Bu bebeğin kabiliyeti henüz süt içmek, süt içebilmek üzere yaratılmış. Hilkat bu şekildedir. Ya dedim ben çoktandır bebek bekliyordum. Allah bana bebek verdi. Ben şuna bir tane kuzu pirzola güzelce kızartayım en pahalı şeyi alayım şöyle. Çocuğuma güzelce yedireyim desen çocuk ölür. Çünkü o seviyeye gelmesi için daha uzun yıllar var. İşte aynı bu misali kafanızda canlandırabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Bir kere de o yüklemeyi yapınca teveccüh eder, murakabe haline geçer efendim. O gencin bu hale gelmesi için Rabbine yalvarır ve genç kalktığında kıymetli kardeşlerim tabiri caizse manevi bir sarhoşluk halinde gezer. Ve şeyhinin makamı gibi yüce bir makama erer. Onun için azizan, iki aziz Arapça olarak. İki aziz yani kendisi gibi bir aziz daha oluşturabilmiş Mevla Teala'ya duasıyla böyle bir şey daha meydana getirebilmiş manasında kendisine azizan demişler. Ama şu not da önemli. O çocuk kıymetli kardeşlerim 40 gün kadar yaşar ve 40 gün sonra aşk şehidi misali Rabbisine kavuşur, ahirete irtihal ederler.

Kıymetli kardeşlerim, Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretlerinin Seyyid Ahmet Ata Hazretleri'yle görüştüğünden bahsetmiştik. Menakıbını kitaplarda okurken şunu görüyoruz. Hikmetli bir olay, vaka. Seyyid Ahmet Ata, Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretleri'ne ilk başta çok hoş bakmazlar imiş. Olabilir çünkü kendisi Hacı Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hulefasından Zengi Ata'nın halifelerinden. Bu zat da buralarda efendim ortaya çıkmış birisi. Belki onu kendisinden biraz aşağı görmüş olabilir. Yani insanlık hali bu. Aralarında küçük böyle bir hal vaki olmuş. Kitaplarda yazılı naklediyorum kıymetli kardeşlerim. Ve sonra Kıpçak sahrasından geçerlerken Ahmet Ata'nın oğlu kaçırılır. Kaçırılır, haber alamazlar. Efendim ortalıkta yoktur vesaire. Seyyid Ahmet Ata çok üzülür ve der ki acaba benim bu Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretlerine bir yanlış bakışım vardı iç dünyamda. Acaba bundan sebebi hani Mevla bana darılmış olabilirdi, başıma böyle bir bela vermiş olabilir mi diye. O niyette efendim hani gidip özür dilemek de belki biraz yapamadığı bir şey olmuş olabilir. Büyük bir ziyafet tertip etmiş, zamanın hocalarını efendim eşrafını çağırmış, Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretlerini de çağırmış. Tabi bu anlaşılmış kıymetli kardeşlerim, hani kendisinden özür mahiyetinde bu meclis tertip edilmiş diye. Ve Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretleri meclise gelir, Kudüs-i Sırru Hazretleri efendim oturur. Ama çok rahattır, herkes bir sıkıntılı çünkü sonuçta yemeğe oturmuşlar ama kaçırılan bir çocuk var ve nerede olduğu bilinmiyor efendim. Zor bir zaman efendim, belaların üzerine yağdığı bir devir, an. Ama kendisi çok rahat, misafir olarak gelmiş. Der ki kıymetli kardeşlerim, Ali buradan bir tuza da herhangi bir yemeğe de dokunmaz. Allah Allah derler, bu ne demek istiyor acaba bu zat? Tak o ara kapı çalar, bakarlar ki çocuk. Çocuk ağlıyor feryadu figan içerisinde. Diyor ki ben 10 günlük yoldaydım az önce. Yani size 10 günlük uzak bir yerdeydim. Giderken o kadar sürdü oraya gitmemiz. Elim ayağım bağlıydı ve şu an buradayım, nasıl olduğunu bilmiyorum diye efendim bu cümleyi kurunca Ahmet Ata Hazretleri de hatasını anlar ve Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretlerine bundan sonra saygıda hiçbir kusur etmez.

Kıymetli kardeşlerim, Hacı Ali Er-Rami Tenni Kudüs-i Sirru Hazretlerinin nesaç olduğundan, dokumacı olduğundan bahsetmiştik. Yine kitaplarımızda rivayet edildiğine göre pazara gidermiş mübarek zat, eski iplikleri alırmış, eve geldiğinde kendisi zikir ve murakabeyle meşgul olurken onları bir köşeye yığarmış. Bir zaman sonra onların efendim dikildiği görülürmüş. Böyle kerametleri zahirmiş. Hatta bu konu hakkında şu da anlatır. Kendisinin Harizm'de vefat ettiği ve kabrinin orada olduğu maruftur. Ama daha sonra 1534-1598 arasında yaşamış Buhara Hanı, 2. Abdullah Han'ın da kabri oradan buraya naklettiği de rivayet edilir. İşte biz zaten onun için Buhara'daki 7 pirden biri olarak o zaten kabrini burada ziyaret ediyoruz. Ama Harizm'de de efendim ilk gömüldüğü yer olarak kendisine atfedilen bir kabri şerif hala maruftur. Hatta Seydi Ali Reis, bizim efendim kaptanı deryalarımızdan, Orta Asya'dan geçerken o Harizm'deki kabrini ziyaret etmiştir. Bu da kaynaklarımızda zikredilen bir husustur. Nesaçlığından bahsetmişken bir de Harizm'den şunu da anlatayım. Harizm'e gider efendim, talebelerine der ki, İdareci olan efendim yöneticiye gidin, işte oranın padişahına, melikine, kimse. Deyin ki şehrinize bir efendim şey geldi, dokumacı birisi geldi, garip. Kendisine burada kalması için bir vesika verir misiniz? Tabii idareci olan kişi vali diyebilirsiniz işte. Çok şaşırır, hoşuna da gider, hani sayılmak insanın hoşuna gider ya. Hemen orada teberrüken bir kağıdı imza eder, falancanın burada kalmasında bir sakınca yoktur diye. Zamanla orada müritleri artar ve efendim dedikocular biliyorsunuz rahat durmazlar. Derler ki efendim burada böyle böyle birisi var, çok fazla müritleri artıyor. Yarın ileride idare için efendim tehlike oluşturmasın falan vesaire. Aa öyle mi, buradan gönderelim o zaman derler. Ve kendisine haber gönderir Hacı Ali Er-Rami Tenni Hazretleri. Kendi vesikasını kendi kabul etmiyor, sorun yok ben gideyim der. Ne vesikası ola ki diye sorduklarında o vesikayı gösterirler. Yine bir kerametlerini ortaya çıkarmış olurlar. Tabii keramet falan diyoruz kıymetli kardeşlerim ama şu var. Bu zatların asıl kerameti şeriatta istikametleridir. Diğerlerini Mevla Teala bunlara güzellik olsun diye tabiri caizse ihsan etmiştir. Bunlardan mesela şu da var. Nesaç deyince aklıma geldi. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisindeki şu beytiyle bu zata işaret ettiği de yine kitaplarımızda mezkurdur. Gerne ilmi hal fevki kal budi keybedi bendeyi a'yanı buhara hace-i nesaçra. Şöyle diyor. Eğer ki hal ilmi, yani insanın yaşayışı, kal ilminden afla, kal ilminden, yani söz söylemekten üstün olmasaydı, ne demek istiyor kıymetli kardeşlerim? Kimisi konuşur bir amel beceremez. Kimisi pek bir şey konuşamaz ama ameliyle zaten kendini ispat etmiştir ya. İşte bunun gibi diyor ki, yani kal ilmi söz ilmindense hal ilmi daha üstündür. Eğer hal ilmi üstün olmasaydı Buhara'nın eşrafı, şerefli insanları efendim gidip de oranın bir dokumacısına bende olurlar mı, talebe olurlar mıydı diye Mesnevi'de işaret edilen bu beytinde Hacı Ali Er-Rami Tenni'ye Kudüs-i Sirru'ya işaret ettiği kitaplarımızda rivayet edilmiştir.

0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
1: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bu bir yeniden iletimdir. Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
8: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasıdır.

aslında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri: Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatüzzehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi. Peygamber'e iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın Fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Selamun aleyküm efendim, merhabalar. İlmihal programına hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorulara Fatih Kalender hocamız cevap vermeye devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve radyodan bizleri takip eden dinleyicilerimize de hatırlatalım. 0530 357 61 62 üzerinden günün her saati yazabilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Afiyettesinizdir umarım.
4: Çok şükür, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
3: Amin cümlemizden. Değerli hocam, izleyicilerimizden gelen soruları bu hafta ben size ileteceğim. Bu hadise bu zamanlarda var mıydı? Ben de ilk defa duydum ama bizim çocukluğumuzda çok meşhurdu. Allah bizi korudu tabii ki ama bu kan kardeşliği mahremiyeti var. Yani mahremiyet oluşturuyor mu onu soran bir izleyicim var. Bildiğimiz kan kardeşliği, yani böyle hani ellerini kesiyorlar ve sonradan kan kardeşi olduk diyorlar ahirete kadar vesaire vesaire. Bu konuda cevap fetva nedir?
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Rabbim bu celsemizi mübarek eylesin, ifade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin, sapmaktan, saptırmaktan da cümlemizi muhafaza buyursun.
3: Amin.
4: Şimdi bahsettiğiniz meselede iki aşama var. Bu suali şu şekilde de ifade edilebiliyor. Nasıl ki bir çocuk bir hanımefendiden süt emdiğinde aralarında bir mahremiyet oluşuyor. Keza bir insan bir başkasına kan verdiğinde, yani illaki çocukumsu olarak birbirlerine işte parmaklarını kesip değdirmek değil de fiziki olarak bizatihi kan verdiğinde, kan nakli yapıldığında bu bir mahremiyet oluşturur mu? Bu da aslında bu sorunun içerisinde gelen meselelerden bir tanesi. Öncelikle şunu net bir şekilde vurgulayalım. İslam'da kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Bu bahsettiğiniz gibi çocukluk döneminde ellerini kesip birbirine değdirmek, biraz daha ileriki yaşlarda Allah muhafaza buyursun kanlarını belli bir yere koyarak onun içilmesi gibi, bu ameliye haram bir ameliye, caiz olmayan bir ameliye ve İslam'ın da reddettiği bir ameliyedir. Çünkü kan necistir. Bu manada içilmesi, gerek ki kendi kanı dahi olsun, elbette caiz olan bir işlem değildir. Dolayısıyla İslam'da kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki bu bir mahremiyet oluşturur mu? Hani kardeşliğin ötesinde acil bir durum söz konusu oldu. Ben size kan verdim ya da siz bana kan verdiniz. Bu şekilde bir ameliye mahremiyeti oluşturur mu? El cevap, bu da mahremiyeti oluşturan bir durum değildir. Çünkü mahremiyet 3 etkende oluşur. Birincisi karabet dediğimiz, ki bu Kur'an'ın ifadesi. Kur'an'ın ifadesiyle 3 kanal, yani 3 başlık diyelim. Birincisi karabet dediğimiz akrabalık, yani doğumdan kaynaklı olan mahremiyet. İşte kişinin alt ve üst soyunun kendisine mahrem olması. İşte üst soyunun bütün furularının kendisine mahrem olması, baba ve anne, baba ve anneden sonraki diğer üst soyların birinci furularının kendisine mahrem olması. İkinci başlık ise sıhriyet dediğimiz dünürlülük, yani evlilikten kaynaklı olan mahremiyet. Bir beyefendiyle bir hanımefendi evlendiklerinde beyefendinin alt ve üst soyunun hanımefendiye mahrem olması, hanımefendinin üst ve alt soyunun beyefendiye mahrem olması. Burada sadece şöyle bir olay vardır. Kadın açısından konuya baktığımız zaman kadın mücerret nikah ile erkeğin üst ve alt soyu kendisine mahrem olurken, erkek açısından baktığımızda yalın nikah kadının üst soyunu mahrem kılar, birliktelik ise alt soyunu mahrem kılacaktır. Üçüncü başlık ise rada dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyettir. O da belli bir yaşa kadar bir çocuğun bir hanımefendiden süt emmesi. Bu da Hanefi mezhebine göre bir damla dahi olsa midesine o süt inmişse mahremiyetin oluşması. Şafii mezhebine göre beş mudga dedikleri çocuk emecek ve kendi iradesiyle bırakacak. Sonra bir daha emecek, kendi iradesiyle bırakacak. Bu şekilde beş tekrar olduğunda bu mahremiyetin oluşmasıdır. Bunun dışında ebedi olan bir mahremiyet söz konusu değildir. Dolayısıyla kan verdik ya da işte herhangi bir uzuv, bu illa kan olmayabilir. Bazen işte doku nakli yapılabiliyor veyahut da işte ciğerinizden bir parça verilebiliyor. Tabii bunun meşru çerçevesi nasıldır? Bunu farklı platformlarda derslerimizde işlemiştik. Şu anda o detaya girmiyoruz. Ama böyle bir işlem dahi olacak olsa bu taraflar açısından, yani organı veren ya da organı alan kişi açısından artı bir mahremiyeti doğuran bir durum değildir.
3: Peki, teşekkür ediyoruz değerli izleyenlerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz. Sizler de acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa onları da Şura Fıkıh Kurulu Dini Meseleleri Danışma Hattı'na sorabilirsiniz. 0212 923 36 36 numarasından acil cevaplanmasını istediğiniz soruları iletebilirsiniz. Efendim, kıymetli hocam, bir ev meselesi var. Bir izleyicimiz şöyle diyor: küçük kardeşim, ben de ortağım diyor. Biz daireyi öderken onun maddi katkısı olmadı ama annem babam hak talep etmiyor diye kısa bir soru iletmiş, ama herhalde detayları siz artık tecrübenizde.
4: Şimdi şöyle bir şey, soru hakikaten çok mücmel bir soru. Bunu açmak gerekir. Kastedilenin ne olduğunu bilirsek cevap da ona göre değerlendirilir, ama isterseniz belli çerçevede meseleyi şemalandırabiliriz.
3: Tabii.
4: Şöyle ki, eğer çocuklar babanın bünyesindeyken farklı iş dallarında çalışsalar bile ya da babanın tezgahında çalışsalar bile babanın mal varlığına katkıda sağlamak suretiyle bir vermişlerse, hani genelde Anadolu'da ya da işte İstanbul'a, büyükşehire gelindiğinde işte çocuklar çalışır, baba çalışır, işte para toplanır, daire alınır, işte veyahut da inşaat yapılır vesaire. Daha sonrasında ise çocuklar orada oturur, ama şu tartışma olur: çocuklar bu mülkte ortak mıdır, yoksa bu mülk babanın mülküdür de çocuklar bu mülkte mirasçı mıdır? Meseleyi bu çerçevede ele aldığımızda, burada eğer ilk yapım aşamasında baba onu bedelini aldığı, parasını aldığı çocuğunun bu konuda bir ortaklık şeklinde konuşmuşlarsa, ya da ortaklık olarak değil de alıyorum ama senden bunu borç olarak alıyorum şeklinde isim koymuşlarsa, dedikleri gibi olacaktır. Ama böyle bir işlem konuşulmaksızın çocuk eline geçeni babasına getiriyor ya da babasının tezgahında işi büyütüyor, işi farklı yerlere geçirse de netice itibariyle o baba tezgahı olması ya da babasına bunu tevdi edip vermesinden dolayı o baba malı olarak değerlendirilir. Böyle olduğundan dolayı da en ufak kardeşle en büyük kardeş arasında o mal konusunda, miras meselesine intikal ettiğinde bir farklılık olmayacaktır. O yüzden buradaki sualde işte bizim çok katkımız var ama kardeşimin hiçbir katkısı olmadı derken bu katkıdan neyi kastediliyor? Bu katkıya mukabil babanın ona bir hisse verip vermemesi önemlidir. Ama böyle bir hisse vermediği halde işte biz çok çalıştık ilk evlat olarak, babamla beraber çalıştık, onun iş yerinde çalıştık, onun dükkanında çalıştık, onun tezgahında çalıştık ama ufak kardeşim ise hiç o durumlarda yoktu dese bile, burada şöyle ifade edelim ki o mal miras malıdır. Hatta baba ölmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan bir kardeşleri dahi olsa aynı paya sahip olacaktır. O yüzden babanın tezgahında evladın çalışmış olması, babanın ona bir hisse vermemiş olması durumunda bu miras olarak değerlendirilir. Maalesef bizim Karadeniz bölgesinde yanlış uygulanan ameliyelerden bir tanesi, genelde büyük evlat baba ile beraber cefa çektiği için, sıkıntı çektiği için kendisini babanın ortağı olarak kabul eder. Baba vefat ettiği zaman ortak olarak malın yarısını alır, geri kalan yarısına da mirasçı olarak girer. Bu doğru bir şey midir? Dediğimiz gibi, eğer bu başlangıçta konuşulmayıp baba ona böyle bir hisse vermemişse Böyle bir şey yoktur. Ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar katkıda bulunursa bulunsun. O ki baba tezgahında bu yapıldı. Babanın himayesi altında yapıldı. Ve baba da sana buradan bir pay vermedi ya da böyle bir akit anlaşma yapmadıysanız tamamı baba malıdır. Vefat ettiğinde miras olarak taksim edilecektir.
3: Yani ben büyük evladım, ne kadar cefa çektiysem de final bu diyorsunuz.
4: Evet. O yüzden burada baba olan kişi aslında bir adalet sergileyerek, eğer bir evladının gerçekten farklı katkısı olduğuna inanıyor, biliyorsa, onu hali hayatındayken vasiyet. Ona vasiyet değil, varise vasiyet olmaz. Bizatihi kendisinin vermiş olması. Yani işte bu mal varlığında evet senin katkın vardır. Buranın %10'u, %20'si senindir. %30'u senindir. Gerisi benimdir der. Ondan sonra vefat ettiğinde zaten kendisi çocuğun geri kalan hisseye de mirasçı olarak girecektir.
3: Peki. Bu konuda yani toplumun kanayan yaralarından bir tanesi. Miras yüzünden nice ailelerde
4: evet, maalesef
3: dağılıyor. Rabbim cümlemize de hidayet nasip eylesin.
4: Amin, amin.
3: Efendim devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları İlmihal programında Fatih Kalender hocamıza iletiyorum. 0530 357 61 62 üzerinden de sorularınızı günün her saati iletebilirsiniz. Değerli hocam, bir izleyicimiz oruçla alakalı bir soru sormuş ve cevaplanmasını da çok istemiş. Bir insan oruçluyken kendi kendine inza ile olsa kaza gerekir mi?
4: Bir kimse oruçluyken ister nafile oruç olsun, ister farz olan oruç olsun ya da kaza olsun, herhangi bir fiziki ameliyede bulunmaksızın uyuyor, uykusunda ihtilam oluyor ya da tefekkür ediyor, tefekkürün neticesinde bir inzal söz konusu oluyorsa bu orucu bozan bir durum değildir. Ha, orucun faziletiyle alakalı meseleye bakılacak olursa zaten ihtilam kişinin elinde olan bir şey değil. Hı hı. Ama tefekkür meselesi hoş olmayan bir şey işte veyahut da caiz olmayan bir takım manzaralara bakmak suretiyle böyle bir işlemin gerçekleşmesi, onun vebali ayrı bir konu. Orucunun sevabını etki yapıp yapmaması ayrı bir konu. Ama orucun sıhhatine etki yapma açısından baktığımız zaman fiziki bir temas olmadıkça, yani kişinin kendi kendiyle tatmin etmesi, fiili bir ameliye dökülmediği müddetçe, mücerret tefekkürden kaynaklı olursa, düşünceden kaynaklı olursa bu orucu bozan bir durum değil. Orucu yine devam edecektir. Ama fiili bir ameliye gerçekleşirse, yani kişi kendi kendini affedersiniz tatmin edecek olursa, fiiliyatla
3: bu fiiliyata
4: yaparsa,
3: giriyor o zaman. O, evet.
4: Fiiliyatla bunu yaparsa bu orucunu bozacaktır. Ve bu kişiye kaza da gerekecektir. Farz olan oruçta zaten kazası olacaktır. Sadece şu vardır ki kefaret olayı, Ramazan oruçlarında kasıtlı bozmada kefaret vardır. Ama kişinin kendi kendini tatmin etmek suretiyle orucunu bozmasında bir şüphe olması hasebiyle kefaret yoktur. Ama günle gün kaza etmesi gerekir. Nafile oruçlarda da zaten oruç bozulduğunda her ne kadar iptidada nafile olsa da başladığı ibadeti Hanefi fıkhına göre devam ettirmek vacip olacağı için bu orucu da yine kaza etmesi gerekecektir.
3: Peki sırada sakatatların çok seven insanları ya üzecek ya da sevindirecek bir soru var hocam. İşkembe yemek caiz midir diyor bir izleyicimiz.
4: Hayvan İslami usullere göre boğazlandığında bunun yenmeyen 6 ya da 7 tane yeri vardır. Bunlar içinde işkembe var mıdır? El cevap yoktur. Yeter ki İslami usule göre bu hayvan boğazlanmış olsun ve şer'i tezkiye dediğimiz olay gerçekleşmiş olsun ve bahse konu olan bu sakatatın da güzel temizliği yapıldıktan sonra bunun yenilmesinde herhangi bir fıkhi mahsur lazım gelmez. Hayvanın yenmeyen yerleri nelerdir? Akan kanı yenmez. İşte erkeklik uzvu ya da dişilik uzvu yenmez. Keza erkeklikte işte yumurta dediğimiz yumurtalığı yenmez. İdrar kesesi bu yenmez. Gutte dedikleri yağ bezeleri bizatihi ki bu aslında hastalıktır. Bunlar yenmez. Bunun haricinde hayvanda bulunan diğer sakatatlar işte ciğerdi veyahut da işte kellesiydi veyahut da işkembesiydi ya da bağırsağıydı ya da beyindi. Bunların yenilmesinde fıkhi olarak herhangi bir problem söz konusu değildir.
3: Peki, sevindirici bir haber bizim adımıza. Evet. Ve devam edelim. Bir hanım ablamız sormuş. Sanırım kadın safa girdiğinde kaç kişinin namazını bozar?
4: Evet. Bu konu aslında tabii bu hanım ablamız muhtemelen meseleyi biraz daha fıkhi kitaplarda okuyarak okumuş. Ancak nasıl değerlendirileceği hususunda sual ediyor. Şimdi saf düzeninde imama iktida edildiğinde en ön safta erkekler olur. Onun arkasında çocuklar olur. Onun arkasında kadınlar olur. Peki bir kadın erkeklerin safında bulunacak olursa bu durum caiz midir? El cevap caiz değildir. Peki bunun ötesinde namazın sıhhatiyle alakalı bir problem var mıdır? Bu noktaya baktığımız zaman bir kadının tabii aynı imama iktida etmiş olması ve imam efendinin de kadının niyetini almış olması. Çünkü Hanefi fıkhına göre imamın imametlilik niyeti erkek cemaat için şart değildir ama kadın cemaat için şarttır. Hı hı. Dolayısıyla imam efendi arkasındaki kadınların da kendisine iktida etmesini niyetini almak suretiyle onlara da imam olmaya niyet etmişse ve bir kadın bir erkekle yan yana namaza duruyorsa bu durumda bu erkeğin namazı bozulur. Eğer o erkek o kadına burada namaza durma dememiş ise ki özellikle bunu Meydani Kuduri şerhinde Lubab isimli eserinde dillendiriyor. Çünkü erkeğin vazifesi saf düzeninde kadının burada durmasını engellemesi. Buna rağmen ben namaza durduğum halde kadına dedim ki burada namaza durma. O da geldi yanımda durduysa burada kadının erkeğin namazının bozulmayacağı. Ama böyle bir uyarıda bulunmaksızın yan yana bu genelde hani yabancı kadınlarla belki olmaz ama evde mahremle beraber namaz kılındığında olabilecek bir durumdur. Çünkü nasıl olsa benim mahremimdir, anamdır ya da helalimdir ya da bacımdır. Onunla beraber yan yana dursak olur mu? Olmaz. O kişinin namazını bozar. Hatta İhtiyar isimli eserde El-Mavsili Rahimullah şöyle bir temsil getiriyor. Bir kadın bir safta durduğunda ve devam da eden bir safsa üç kişinin namazını bozar. Sağındaki erkeğin, hemen solundaki erkeğin ve arkasındaki bir erkeğin namazını bozar. Eğer kadın iki kişi olacak olursa dört kişinin namazını bozar. Yan yana kadın. Sağındaki, solundaki ve arkadaki iki kişi. Peki kadın üç kişi olduğu zaman bu konu Hanefi fıkhında tartışmalıdır. Üç kadın bir saf mıdır değil midir tartışması. Eğer üç kadın bir saf olarak değerlendirilecek olursa o zaman hemen yanındaki sağ hemen solundakiler bozulur. Ki onlardan sonraki bozulmaz çünkü onlar bir nevi sütre olur. Onun arkasındaki o üçlünün ta duvarın dibine kadar. Yani mescidin sonuna kadar diyelim arada bir sütre yoksa onlara kadar 3-3-3-3 arkası komple bozulacaktır. Tek bir saf olarak değerlendirilirse. Ha, bazıları bu konuda 3 kadın saf değildir o zaman sadece arkadaki 3 kişininkini bozar. Ondan sonrakiler sütre kabilindendir bozmaz demiş. Ama 4 ve fazla kadın peş peşe sıraya girdiğinde ise bu tam bir saftır. O zaman arkaya doğru ta sütrenin bulunduğu yere kadar sırasıyla arkadaki erkeklerin namazını bozar. Tabii böyle bir olay dediğimiz gibi genelde evlerde kılınan, mahremle kılınan namazlarda dikkat edilmesi. Bir de harem-i şerif özellikle yani hac ya da ümre ameliyesini icra etmek üzere kutlu yolculuğa çıkan kimselerin harem-i şerifte buna dikkat etmeleri gerekir. Çünkü orada maalesef bu konular çok titizlik gösterilen bir konu değil. Yani namazı dururken bir bakıyorsun ki yanında kadınlar safa durmuş olabiliyor. Ya da namazdayken kadınların safın içinde kendini bulabiliyorsun. Özellikle mataf, tavaf alanında. Gerçi son dönemlerde işte farz namazlara durulmadan önce kadınları genelde mataftan, tavaf alanından çıkarmaya gayret ediliyor. Ama yine de böyle bir durum söz konusu olacağı için buna çok dikkat etmek gerekecektir.
3: Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Böyle daha fazla soru sorabildiğimiz bir program oldu. Umarım Suat İdgün'ün de rekorunu kırarım. Hani çok fazla soru sorma diye. İnşallah diyeyim tabii ki. Efendim işin latifesi bir yana sizlerden gelen soruları Fatih Kalender hocamız cevaplamaya devam ediyor. Bu arada hatırlatalım bazen acil ulaşmanız gereken bir fetva hattı numarası istiyorsunuz. Onlar için de Şura Fıkıh Kurulu dini meseleleri danışma hattına ulaşabilirsiniz. 0212 923 36 36. Tabii bu programa da Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve yaklaşık 45 ilden Lale Gül FM'i takip eden dinleyicilerimizle 0530 357 61 62 üzerinden ulaşabilir. Değerli hocam, tedavi amaçlı vücuda yapıştırılan bantlar vitamin içerikli. Oruca engel olur mu? Bu bantlarla oruç tutabilir miyiz?
4: Eğer vücutta herhangi bir menfez yoksa, yani orada bir yara ya da bir iğneyle içeriye bir şeyin derc edilmesi söz konusu değil. Tamamıyla derinin onu emmesi suretiyle bir vitaminin vücuda verilmesi ise bu orucun sıhhatine engel eden bir durum değildir. Ama bahse konu olan şey işte orada açık yaraya konulmuş olması ya da işte bir iğne vesilesiyle içeriye bir ilacın enjekte edilmesi gibi ise bu konuda Hanefi mezhebinde tartışma olmakla beraber hani tabii olmayan bir menfezden vücuda giren şey orucu bozar mı bozmaz mı? İmam Ebu Hanife rahimehullah ile İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimehumullah arasında görüş farklılığı vardır. Bu manada ihtilaf olmakla beraber tercih edilen görüşe göre yine orucun bozulacağıdır. Dolayısıyla burada iğne gibi, açık yara gibi bir durum söz konusu değil. Tamamıyla sağlıklı olan bir deriye yapıştırılıyor. Ve derinin onu emmesiyle içeriye bir takım vitaminlerin girdisi söz konusuysa bu oruca zarar veren bir durum değildir.
3: Efendim, selamünaleyküm hocam, aleykümselam. Ben kendim kurban keseceğim. Eşimin imkanı maddi olarak yok. Onun adına da kurban kessem olur mu?
4: Bu muhtemelen kurban bayramında kesilecek olan kurbandan bahsediliyor. Yani vacip olan kurban. Meseleyi böyle baktığımız zaman İslam fıkhında ibadet kime taalluk ediyorsa, kim mükellefse ondan o ibadet istenir. Bizim halk arasında şöyle bir algı vardır, işte kurban ailenin en büyüğü keser şeklinde veyahut da aileye bir tane kurban kesilir. Mesele aslında böyle değil. Çünkü kurban mali bir ibadettir. Belli başlı şartları vardır. Bunun vacip olması, gerekli olması. Bu şartlardan bir tanesi de kişinin mali imkana sahip olmasıdır. Dolayısıyla burada şimdi sual eden kardeşimiz diyor ki kurbanı ben keseceğim, eşimin imkanı yok. Burada kurbanı vacip olan acaba kendisine mi eşine mi, bunu bilmemiz lazım. Yani şöyle ki belki parayı kazanan, çalışan, evin maişetini temin eden erkektir ama kenarında bir birikim yoktur. Evlilik sürecinden kalan hanımının bilezikleri, altınları, takıları vardır. Ve kurban bu takılardan kaynaklı olarak nisaba ulaşması hasebiyle kadına vacip olmuştur. Ama kadının bir kazancı olmadığı için ve bu altınları da bozacak bir durum değildir. Çünkü her sene kurban için bunu bozmuyor. Burada kurbanın vücubiyeti kadına aittir. Ama erkek burada parasını vermek suretiyle ama hanımının adına kesilecek olursa bunda bir sıkıntı yok. Yani illaki kurban kimin adına vacipse parası ondan çıkma zorunluluğu yok. Önemli olan kurbanın o kişi adına kesilmiş olması. Ama burada işte erkek olan kişi ya parayı kazanan benim, evet altın belki hanımımındır, benim kenarımda birikim yok, ben bu kurbanı kendi namıma keseyim diyecek olursa kendi namına nafile kesmiş olur vacip olmadığı halde ve hanımının vücubiyeti hala devam eder. Sorumluluğu hala devam eder. O yüzden burada paranın kimin verdiği önemli değil. Önemli olan kurban kime vacip ve kimin adına kesiliyor. Dolayısıyla kurbanın vacip olan kimse adına kesiliyorsa parasını ister hanımı vermiş olsun, ister işte kocası vermiş olsun ya da üçüncü bir şahıs işte kayınpederi, kayınvalidesi vermiş olsun, bu sonuca değiştirmeyecektir.
3: Hocam, başında aile büyükleri genelde kurbanı keser gibi bir algı var demiştiniz.
4: Evet.
3: Kendilerini iyi hissetmesi için mesela bir dedeye, bir dedemize kurban kesmesi için para versek bu durumda bir sıkıntı görüyor musunuz?
4: Buradaki mesele şudur aslında. Yani sizin vacip olan kurbanınızı ona vekalet veriyorsunuz. Benim adıma kes. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada problem olarak karşımıza gelen şu. Evde işte gelin hanımın altınları vardır. Aslında kurban gelin hanıma düşüyor. Ama ailenin büyüğü işte kayınpeder, baba kıt kanaat geçiniyor. Yani kendisinin bir geçimi var. Çoluk çocuğuna bakıyor ama kenarında bir birikim yok. İslam fıkhına göre orada kurbanla mükellef olan o gelin hanımdır. altınlar onun şahsına aitse. Burada aile bunu zül olarak, yani işte gelin kurban kesecek, ben nasıl kesmem? Gelin kestikten sonra kendisi de kesmek istiyorsa keser, eyvallah. Ama eğer bir tane kurban kesilecekse bunu o gelin altına kesilmek zorunluluğu var. Çünkü vacibiyet onadır. Dolayısıyla burada işte ya evin babası kendini rahat hissetsin, işte güvende hissetsin, işte onu onur edelim, o kendi adına kessin, bu doğru bir şey değil. Kestiği nafil olur ama hala daha orada kurbanla vacip, mükellef olan kişi bu vücubiyeti yerine getirmiş olmayacaktır. Ya o altının gerçekteki mülkiyeti ona ait değil, işte evin büyüğü olan o dedeye, kayınpedere aitse tamam. Ama eğer gelin hanıma ait ise o zaman vücubiyet onadır. Baba da kesse, kayınpeder de kesse, gelini adına kesiyorsa bir sıkıntı olmayacaktır.
3: Peki, teşekkür ediyorum. Son 3 sorumuz kaldı kıymetli izleyenlerim. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından günün her saati sorularınızı iletebilirsiniz. Efendim, ben bipolar hastası ve epilepsi hastası biriyim. Ayağım ıslanınca nöbet geçiriyorum. Abdest olmadan namaz kılınmıyor. Nasıl namaz kılabilirim?
4: İslam'da teklif mala yutak yoktur. Yani kişinin güç yetiremeyeceği bir şekilde ona bir sorumluluk yüklenmez. Tabiri caizse Allah-u Teala Hazretleri kuluna bakıyor. Ne yapabiliyorsan ben onu senden istiyorum, onu sana teklif ediyorum. Abdest namazın farzlarındandır. Yani abdestsiz bir namaz olmaz, namazın şartıdır. Ancak abdest alma durumunda kişinin hastalığının artması 3 etkenden var. Bir, hasta olması ya da var olan hastalığının şiddetlenmesi. Üçüncüsü, tedavi sürecinin uzaması söz konusu ise bu kimsede bu yıkama ameliye farziyeti düşecektir. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben rahatsızım. Bu belki bedeni bir rahatsızlık değildir. Belki ruhsal bir rahatsızlıktır ama bir hastalıksa eğer ve ayağının yıkanması durumunda bu hastalığın artması ya da

0: suretiyle mukim ise 24 saat yani bir gün bir gece idare edebilir. Eğer sefere çıkma bir durumu varsa da bu 3 gün 3 geceye kadar bu ruhsattan faydalanma imkanı vardır. Ama yok ben hiç ayağıma su değmemesi lazım. Hı-hı. Böyle bir tıbbi bir problem varsa o zaman ayağı yıkama farziyeti düşer. Diğer uzuvlarını yıkar. Ayağına sıra geldiği zaman eğer meshetme imkanı zarar vermiyorsa bunu ama bu da zarar veriyorsa bunu da terk ederek namazını kılar. Yani abdestle diğer uzuvlarını yıkayarak namazına devam etmesi. Tabi burada şöyle bir olay var. Peki bu abdest uzuvlarını yıkayıp da ayağını yıkaması mı? Yoksa bu kişi direktmen teyemmüm mü alsın? Bu konuda da Hanefi mezhebinde şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer abdest uzuvlarının ekserisi hastalık neticesiyle yıkanmıyorsa o zaman teyemmüme intikal edilir. Ama ekal ise bu azınlıkta ise bazıları uzvun tamam ekserisi veya azınlığı bazıları genel olarak abdest uzuvlarının ekserisi veya ekali şeklinde farklı görüş ileri sürmüştür. Bu manada bakıldığında eğer azını yıkaması sıkıntı veriyorsa o zaman abdest uzuvlarının çoğu yıkanabiliyor demektir. İşte elini yüzünü yıkayabiliyor, başına mesverebiliyor. Sadece ayak noktasında sıkıntı varsa abdestini bu şekilde alır. Dediğimiz gibi ayağını mesverir. Bu da zarar veriyorsa bunu da terk eder. Ama mes kullanma imkanı varsa bunu yapsın.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Umarım istismar da edilmez. Yani sonuçta hani bu fetva, hani bipolar hastası herhangi biri bizi şu an dinliyor da böyleyse o zaman ben de kolumu yıkayınca böyle oluyorum deyip kendini inandırırıp böyle bir şey yapar.
0: Şimdi şöyle bir şey vardır. Bu mesele vicdanidir. Değil bakın mi? Biz ifademizde dedik ki bu olay tıbbi bir olaysa. Hı-hı. Yani bu ya bana göre zarar veriyor, zarar vermiyor. Ben rahatsız oluyorum, hı-hı, tiksiniyorum değil. Gerçekten kişi vicdanıyla baş başadır. Neticede ibadetini Allah için yapıyorsun. Hı-hı. Ve burada sana ruhsat olmadığı halde kendini kandırarak ruhsattan ya da hocayı kandırarak ben ruhsattan istifade ediyorum dediğin zaman bunun ahiret boyutu vardır ki orada her şey ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bize nasıl ifade ettiğinin bir önemi yok. Veya bizim onu anlattığımızda onu kendinece göre hani istismar tabirini kullandınız. Onu etmesi bu uhrevi bir mesele. Bunun bir istismarı olmaz. Kendin gerçekten böyle olduğuna inanıyorsan problem yok. Ama yok ya ben hocayı kandırdım. Halbuki benim bir şey olmuyordu bana. Ya fetvasını aldım. Aslında sen fetvasını almadın. Sen yine abdestsiz namaz kılmaya devam ettin. Ahirette mesuliyetin ona göre olacaktır.
1: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Altın renginde ama altın olmayan çatal kaşıkla yemek yemek haram mı?
0: Şöyle ifade edelim ki normalde altın ya da gümüş bir emtia olarak işte çatal kaşık, hı-hı, olarak ya da tabak olarak kullanmak caiz değil. Hani erkeklerin işte gümüş kullanması, kadınların altın kullanmasının meşru olması bu kullanım olarak değil takıyla alakalıdır. Erkeklerde, hı-hı, bu takı sadece yüzüğe ruhsat vardır. Geri kalan başka bir şey değil. Ama bunu işte bir bardaktı, tabaktı, çanaktı böyle bir kullanım ister erkek olsun ister hanımefendi olsun, hı-hı, altın ya da gümüşün istimal edilmesi, kullanılması caiz değildir. Şimdi sualde kardeşimiz diyor ki altın değil farklı bir metal, hı-hı, ama rengi sarı. Bunun kullanımına zarar verir mi? Fıkhen herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama burada tabii töhmetten de kaçmak gerekir. Yani şöyle töhmetten senin öyle bir kaşık çatal kullanman dışarıdan bakıldığında maddi imkanı da eğer yerindeyse altın çatal kaşık kullanıyor izlenimi veriyorsa bu bir mazinnedir. İnsanların senin hakkında suizanla sebebiyet verme durumu vardır. Bu dedikoduya vesile olabilir veya senin hakkında en iyimser olarak kötü düşünceye sebebiyet verir ya da sen eğer kanaat önderiysen, hı hı, yani senin yapmış olduğun ameliye birileri tarafından fetva olarak algılanıyorsa bak falan kişi bunu yapıyor demek ki bu caizdir, altındır vesairedir şeklinde. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bundan da kaçınmak gerekir. Ama yok yani benim maddi imkanım taraftar açısından biliniyor. Bunun normal piyasada satılan herhangi bir işte kaşık çataldan farkı yoktur. Biliniyorsa veyahut da bu ilan ediliyorsa veya böyle bir mazinne yok, böyle bir töhmet söz konusu değilse tabii ki kullanılabilir.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Efendim Fatih Kalender hocamız stüdyomuzda sizlerden gelen sorulara cevap veriyor ve son sorumuz şu şekilde efendim. Kız evlendirir,

0: evlendirilirken hocam süt hakkı helal midir dinimizde?
1: Süt hakkından kastedilen anladığımız kadarıyla kızın annesinin ya da babasının damattan ya da damat adayından ya da işte damadın babasından maddi olarak bir beklenti içinde olması. Bu helal midir? El cevap bu kat'i surette haramdır, caiz değildir. Nikah babında taraflar nikahlandığı zaman maddi olarak erkeğin hanımefendiye vereceği maddi imkan para onun mehridir. Mehir ise bizatihi kızın şahsi mülkiyetidir. Ha, kız bunu hür iradesiyle aldıktan sonra annesine verebilir, babasına verebilir, eşine verebilir, çocuğuna verebilir veyahut da herhangi birine de verebilir.
0: Şahsi mal.
1: Ama hür iradesiyle ve şahsi mülkiyeti. Ama onun haricinde biz ona bahsetmiyoruz. Sadece ben bu kızı veririm. Bu kızın karşılığında süt parası, başlık parası, şu parası ya da bu parası şeklinde bir de pazarlık aşamasında konuşularak böyle bir talepte bulunuyorsa bu aslında hürrün satışı. Hür olan bir insanın sanki bedelle bir para karşılığında verişi şeklinde algılanır ki kat'i surette alınan o para kişiye helal olmaz. Onun mülkü de olmaz çünkü bu batıl bir ameliye olarak karşımıza çıkar. Hani alışveriş babına baktığımız zaman işte sahih alışverişler vardır, fasit alışverişler vardır, batıl alışverişler vardır. Sahih alışveriş mutlak manada icap ve kabulle mülkiyet ifade eder ve kişiye tıptır. Fasit olan alışverişte mülkiyet teslim ile gerçekleşse de tip değil, helal değildir. Batılda ise hiç mülkiyet olmaz. Peki bahse konu olan süt parası ya da başlık parası bu üçünde sahih olmadığı aşikar. Fasit mi batıl mı diyecek olursanız üçüncü kısım direktmen batıldır. Yani mülk de olmaz ve böyle bir şeyi yapan bir kimse eğer aşikare yapıyorsa bunu aldığı da biliniyorsa aleni olarak günah işlemiş, büyük günah işlemiş ve büyük günah işlerken de ifşa etmiş bu insanın fasık olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla bu çok yanlış bir adet, yanlış bir gelenektir diyelim. Böyle bir işlemden kat'i surette kız ebeveynlerinin kaçınması gerekir. Böyle bir şey yoktur. Yani sen kızını para karşılığında mı satıyorsun ki? İşte yok süt parası, yok şu parası veya bu parası adı altında ailenin oradan bir nema alması. Ama dediğimiz gibi mehir konuşulur, kız mehrini alır ve kendi öz mülkü olur ve kendi hür iradesiyle istediğine verebilir ama bir mahalle baskısı olmamak kaydıyla. Yani işte onu mehrine say, onu bize ver vesaire gibi olmamak kaydıyla.
0: Hocam geçmişte bu topraklarda da bu hadise çok yaşandı.
1: Maalesef.
0: Yani şu an peki bizi dinleyen 60-70 yaşında olan bu hataya düşmüş olan kişiye ne söylemek istersiniz?
1: Eğer alan tarafsa bu
0: Alan.
1: kişi her şeyden önce tövbe etmeli. Ciddi anlamda tövbe etmeli ve o rakamın şu andaki alım gücü neyse onu bulup o kendisine bunu verene vermeli ya da ona ulaşma imkanı yoksa o kişinin namına onu kendi mülkünden çıkarması gerekecektir. Ama veren tarafsa zaten yapacak bir şey yoktur.
0: Evet.
1: Zaten vermiştir.
0: Artık.
1: Bazen şöyle olabiliyor. Bazı vermeler taraftan tarafa farklılık arz ediyor. Mesela örneğin rüşvet hakkı olmayan bir şeyi hakkıymış gibi göstermek için verilen bir bedeldir. Ama bazen benim hakkımdır, hakkım olan şeyi karşı taraf bana vermiyor ancak bir bedelle veriyor. O zaman veren kişi açısından bu defil musibe yani musibeti def etmeye yönelik verilen bir meblağ onun açısından bunu yapması caiz ama alan kişi açısından rüşvet olabilir. Yani bizim bu nikahlanmamızda işte yani aslında bunun caiz olmadığını biliyoruz ama kız babası bunu almadan bu nikaha onay vermiyor, imkan tanımıyor. Bizim meşru isteğimize engel getiriyor. Ha, veren kişi açısından belki defül musibe ama alan kişi açısından bunun haram olduğunu yine söylemek gerekir. Böyle bir işlem geçmişte yapıldıysa ciddi anlamda tövbe istiğfar ve o mali imkanı kişi kendi almışsa alan taraftaysa kendi bünyesinden, kendi uhdesinden bunu alım gücüne hesap etmek suretiyle çıkarması gerekecektir.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Rabbim sizin gibi hocaların sayısını artırsın.
1: Estağfurullah.
0: Amin. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Allah razı olsun. Rabbim yanlıştan cümlemizi muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Kuluz, illaki hata yapıyoruz, illaki günah işliyoruz ama ölmedikçe geç kalmış değiliz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Tövbe yapan kimse o günah işlememiş gibidir. Annesinden doğduğu güne dönme imkanına sahiptir. Rabbim geç kalmadan hakiki anlamda tövbe edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.
0: Amin.
1: Yapmış olduğumuz tövbeye de sadakat göstermek suretiyle, bu da önemlidir. Tövbeyi nasuha dediğimiz, nasuh tövbeyi sürdürebilmeyi de Rabbim bizlere ihsan eylesin.
0: Allah razı olsun. Amin hocam. Teşekkür ediyorum. Efendim, selamun aleyküm.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
4: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
3: Şifa-i Şerif dersleri pazartesi akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı org.tr.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
12: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
13: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
12: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
15: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendim.
19: Hey Kayfa! Ebu'l Vefa Hazretlerini gördün mü?
20: Az önce güvenliğe çıktım.
19: İyi, sağ ol. Selamun aleyküm.
21: Ve aleyküm selam.
19: Bugün hacılar arasında sizi pek göremedim.
21: Aklım hala oralarda. Mukaddes beldelerden ayrılalı neredeyse bir hafta oldu. Ama hala Beytullah'ta tavaf ediyor, Resulullah'ın Ravda-i Mutahharası'nı ziyaret ediyor gibiyim.
19: İnşallah tekrarı nasip olur.
21: İnşallah.
19: İçim öyle sıkılıyor ki. İstanbul fethedildiğinden beri şu Rodos korsanları Akdeniz'de işi iyice azıttılar. Hiç merhametleri yok.
21: Korkaklar zalim olur.
19: Kafi miktarda tayfamız mevcut ama...
21: Ama?
19: Tayfaların yarısı Hristiyan. Korsanlardan yana çıkmalarından korkuyorum.
22: Ufukta bir gemi! Ufukta bir gemi!
19: Ne? Bir gemi mi? Bayrağına dikkat et! Bayrağına!
22: Bir korsan gemisine benziyor kaptan. Üstümüze geliyor.
19: Evet, Rodos korsanları. İyice yaklaştılar. Ateş ediyorlar. Tayfalar! Kılıç, kama, tüfek, ne bulursanız onunla karşı koyun. Haydi iferin! Gelecekleri varsa görecekleri de var!
23: Acı karındaşlar! Şu haramilerle sonuna kadar mücadele edelim. Gözünüz pek olsun. Aman çekilmeyin.
19: Hey siz ikiniz. Şey Ebu'l Vefa'ya yardıma koşun. Çabuk olun.
22: Peki kaptan.
19: Maalesef çapulcular çok kalabalık.
23: Okçular kaptanı oka tutun. Bu iş çok uzadı hadi.
24: Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Oh.
23: Kaptanlarını atladık. Silah çekeni affetmeyin. Diğerlerini bağlayın.
25: Derhal reis.
26: Biz Hristiyanız. Hristiyanız. Dokunmayın.
25: Reis. Bunlar Hristiyanmış. Hadi tayfa bozulttuları sizi. Bize Hristiyan değil malı altını olan lazım.
23: Çocuklar bu iş tamamdır. İyi iş başardık. Hadi daha fazla beklemeye gelmez. Şimdi doğru Rodos'a. Hadi yelkenler fora. Hey adadakiler. Biz geldik. Esirlerle, kumaşlarla, mallarla. Onlar İstanbul'a hakimse biz de Akdeniz'e hakimiz.
27: Esirleri doğru kale zindanına götürün.
25: Hasta ve yaralıları ne yapalım?
27: Hepsini zindana atın.
25: Emrin olur reis. Reis, yeşil sarıklı biri vardı ya hani. Evet. Senin de dikkatini çekmişti.
27: Evet.
25: Şeyh mi ne diyorlar? Öyle biri işte.
27: Şeyh ha. Güzel. Aklıma çok parlak bir fikir geldi.
25: Bayağı meraklandım. Yine bir muziplik mi?
27: Patlama. Biraz sabredersen görürsün.
25: Patlamam reis.
27: Ayrı bir hücreye at onu. Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın hazret.
25: Ah ne hınzırsın sen.
23: Hey yeşil sarıklının yanına esir bir tayfa atın.
25: Tamam Garino hemen. Hey sen gel bakalım şöyle. Hadi gir içeri sallanma.
28: Fakat ben Hristiyanım.
25: Uzatma yürü dedim sana.
28: Hristiyanım dedim.
25: Hristiyanmış. Heh, yürü. Ayaklarını zincirle, ellerini çöz.
0: Tamam Garilov.
28: Ben Hristiyanım dedim size. Yaralıyım. Bari dindaşlarımın yanına götürün.
25: Sen Hristiyan da olsan Türklerin uşağısın.
28: Başım dönüyor. Ölüyorum. Ölüyorum sanki.
25: Aman yalvarırım ölme. Geber!
28: Neredeyim ben? Neredeyim? Su. Su verin.
1: Nihayet kendine gelebildi.
28: Su. Su.
1: Bütün gece sayıklayıp durdun.
28: Siz kimsiniz?
1: Bana Musluhiddin'i Ebul Vefa derler.
28: Neredeyiz biz?
1: Rodos adasında ve zindanda.
28: Zindanda mı? Doğru. Zindandayız.
1: Evet. Ayaklarım bağlı olduğu için yardım edemedim sana. Kusura bakma.
28: Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin.
1: Öyle. Çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz.
28: Neye sabredeceğiz? Bu yapılanlara mı? Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyorlar. Nöbetçi! Bana biraz su! Ne olur su!
1: Sakin ol, sakin ol.
28: Dayanamıyorum.
1: Kendini artık toparlamaya çalış.
28: Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler.
1: Ümitsiz olma.
28: Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Ne kadar sakin bir hali var.
25: Ey ihtiyar! Al bakalım şu tabağı. Bu senin. İyi beslen ha. Ağırınca altın fidye isteriz.
28: Su. Bir yudum su.
25: Uşağın mı var be?
28: Zalim. Azizler unuttu beni. Susuzluktan öleceğim.
1: İşte su evlat.
28: Onu sana getirdiler. Hepsi bir yudum zaten.
1: Bırak bunları şimdi. Hadi iç. Bakma yüzüme öyle. Hadi iç.
28: Gözlerim ışıdı. Ama sana su kalmadı. Hepsini içtim.
1: Olsun. Demek ki o su senin rızkınmış.
28: Ne iyi insan. Belki de Müslüman kıyafetine girmiş bir aziz. Siz bir azizsiniz herhalde.
1: Hayır Müslümanım. Al bakalım şu tabağı.
28: Ne? Bana yiyeceğinizi de mi veriyorsunuz? Ne kadar cömertsiniz. Bu bir kahramanlık.
1: Kahramanlık.
28: Kahramanlık,
1: kahramanlık mı?
28: Evet. Şu zindan şartlarında kim kime bir lokma verir ki?
1: Bir Müslüman herkese...
28: Şu ahlakın bende de olmasını ne kadar isterdim.
1: İstiyorsan kavuşursun.
28: Neye?
1: İslam ahlakına.
28: Nasıl?
1: Müslüman olarak.
28: Sendeki bu güzel huy İslamiyet'ten mi geliyor?
1: Evet. İslamiyet'in içinde hiçbir kötülük... İslamiyet'in dışında da hiçbir iyilik yoktur. Hiçbir iyilik yoktur.
28: Şu vahşilerin dininde olmaktansa sizin gibi insanların dininde olmayı tercih ederim.
1: Öyleyse dediğimi tekrarla evladım.
28: Sanki birden hafiflediğimi, değiştiğimi hissettim.
1: Madem değiştiğini hissettin, o halde ismini de değiştirelim. İsmin ne?
28: Justi.
1: Bundan böyle Müslim olsun. Allah-u Teala bu ismi sana mübarek eylesin. Ya Müslim.
27: Gözün aydın ihtiyar. Sen artık serbestsin.
28: Bu bir hile olmasın?
1: Serbest mi?
27: Evet. Karamanoğlu İbrahim Bey fidyeni verdi. Şimdi İstanbul'a götürmek üzere dışarıda seni bekliyor.
1: Çok şükür.
27: Hadi daha ne bekliyorsun?
1: Şu esiri de yanımda götürmek istiyorum.
27: Bunu mu? Al götür. Hiçbir işe yaramaz zaten.
28: Olanlara bir türlü inanamıyorum. İstanbul'a dönüyoruz ha. İlk işim Krito'yu bulmak olacak. İnşallah o da Müslüman olur.

0: Aman aman aman aman aman be. Her sabah aynı sesler. Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum. Bu yetmezmiş gibi şimdi de Şeyh Ebul Vefa çıktı başımıza. İşte Şeyh Ebul Vefa'nın dergahı. Yani gördükçe kan beynime sıçrar. Şu dergahlar olmasaydı belki de İslamiyet bu kadar kök salamazdı. Şu dergahın bahçesindeki sarıklı genç tıpkı Justi. Olacak şey değil. Nasıl da benzer. Ama imkansız, bu Müslüman biri. Boşver. Üstelik de Ebul Vefa'nın dergahında. Ama neyse, boşver. Taze süt, süt. Taze süt, süt. Taze süt, süt. Taze süt, süt.
1: Krito! Krito! Hay Allah, duymadı bile.
2: Müslüm, kimi çağırıyorsun öyle?
1: Krito'yu, kardeşim Krito'yu.
2: Demek Krito'yu gördün.
1: Ama o beni görmedi. Hemen peşinden yetişmeliyim.
2: Olur mu?
1: Niçin olmasın?
2: Hocamız Ebul Vefa Hazretleri burada, ondan izinsiz böyle...
1: Aa, doğru. Ondan izinsiz adım atmak.
2: İzin al, sonra ara. İyi ki gitmemişsin bak, bahçedeler. Hadi yanlarına git.
1: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam. Geldiniz mi?
1: Evet efendim.
2: Alın şu çapaları da dün kaldığımız yerden çapalamaya devam edelim.
1: Baş üstüne.
2: Oh. Müslüm evladım, seni düşünceli görüyorum, bir derdin mi var?
1: Şey efendim.
2: Sıkılma, sıkılma söyle.
1: Efendim, az evvel kardeşimi gördüm.
2: Şu arayıp durduğun Krito'yu mu?
1: Evet efendim.
2: Peki görüştünüz mü?
1: Maalesef görüşemedim.
2: Henüz vakti değil.
1: Henüz vakti değil.
2: Siz bir Krito'nun dalalette olmasına gam çekersiniz. Biz bütün Krito'ların, Yorgilerin, Yanilerin...
1: Bizzat şahidiz efendim.
2: Bir zamanlar bize... Efendim, niçin az güler az konuşursunuz demiştiniz. Hatırladınız mı?
1: Hatırladım efendim. Zamanı gelince anlarsınız demiştiniz.
2: Şimdi anladınız mı? Bu zavallı insanlar cehenneme sürüklenirken yerimizde nasıl rahat oturabilir ve nasıl neşeli oluruz? Müslüm çapaya devam etsin. Ruşen evladım, siz benimle içeri girin.
3: Başüstüne efendim.
2: Mahallemize bugünlerde kaç Müslüman aile geldi?
3: 5 aile efendim.
2: Vaziyetleri nasıl?
3: Çoğunun iyi. Yalnız bazı fakir ailelerin mektep yaşına gelmiş çocukları var.
2: O halde bu çocukların hemen kayıtlarını yaptıralım.
3: Peki efendim.
2: Bu civarda Müslüman evlerinin sayısı epey arttı değil mi?
3: Evet efendim.
2: İnşallah daha da çoğalır.
3: İnşallah.
2: Bu gece de muhtaç hanelere erzak ve giyecekler bırakılacak.
3: Kim bilir kimler sevinecek.
2: Bak, esvaplar, urbalar bu dolapta. Erzaktakilerde. Hepsi sayılı, dizili, tartılı. Malum ya, hepsi vakıf malı. Çok dikkatli harcamak lazım. Bir para bile olsa isabetsiz bir sarf israftır. Süleyman Aleyhisselam'ın menkıbesini biliyor musun?
3: Hangisini efendim?
2: Hütüt kuşu ile olan menkıbesini.
3: Bilmiyorum.
2: Bildiğiniz gibi Süleyman peygamber hayvanlarla da konuşabiliyordu. Cenab-ı Hak bu peygamberine böyle bir mucize vermişti.
3: Evet efendim.
2: Bir gün Süleyman peygamber bütün hayvanları toplantıya çağırdı. Bütün hayvanat geldi, fakat bir baktılar ki hütüt kuşu yok.
3: O nasıl bir şey efendim?
2: Serçe kadar bir şeycik. Süleyman aleyhisselam hütüde haber yolladı gelsin diye. Ama hütüt haberciyi terslemesin mi? Gelmiyorum dedi. Haberci üzgün üzgün geri geldi, huzura çıktı ve hüt hüt davetinizi reddetti. Ey Allah'ın Resulü, gelmiyor diye olup biteni arz etti. Süleyman peygamber, git ona söyle kendisini cezalandırırım, çabuk gelsin emrini verdi. Haberci gene gitti. Hütüt'ün yanına vardı. Peygamberin emrini tebliğ etti. Gelmediği takdirde cezalandırılacağını söyledi. Hütüt kızdı ve haberciye git de ki sarayını başına yıkarım üstüme gelmesin tehdidini savurdu. Elçi ne yapsın? Boynu bükük geri döndü. Kuşun sözlerini birbiri nakletti. Sarayını başına yıkarım haberi Süleyman peygamberi güldürdü.
3: Gülünmeyecek gibi değil ki, minnacık bir şey.
2: Dur. Minnacık bir şey ama cevaba bak. Süleyman peygamber, git sor bakalım, koca sarayı başıma nasıl yıkarmış diye haberciyi bir kere daha yolladı. İşte kuşun cevabı. Bir vakıf malından azıcık bir çamur alır, sarayının kubbesine sürerim, tacı tahtı alt üst olur.
3: Hayret.
2: Vakıf malı bu işte.
3: İşimiz zor.
2: Doğru. Lakin zor olan makbuldür. Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim.
3: Mehtap da çıktı. Ortalık ışıl ışıl.
2: Bizi kimse görmemeli.
3: Efendim, müsaade ederseniz bu sokaktaki muhtaç evlere hediyeleri ben bırakabilir miyim?
2: Tabii evladım, tabii. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş.
3: Hay.
2: Hadi işin rast gelsin. Siz ne yapacaksınız Müslim evladım?
1: Ben de arka sokağa gidebilirim.
2: Hayır, önce bu sokaktan devam edelim.
1: Ama efendim, bu sokakta hediye vereceğimiz ev yok ki.
2: Olsun. Gene de buradan devam edelim.
1: Siz bilirsiniz efendim.

0: Hayır efendim.
1: Dinle bak.
2: Kiraz istiyorum. Anne. Kiraz. Anne.
0: Evet duydum. Bakın işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor.
1: Zavallı yavrum. Nasıl ağlıyor? Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya.
0: Evet efendim.
1: İşte onu bu eve bırakalım.
0: Emredersiniz efendim.
2: Anne.

0: Bundan sonrakileri artık siz dağıtmaya devam edersiniz. Ben dergaha dönüyorum.
1: Yarın için bir emriniz var mı efendim?
0: Şu kenar semtleri şöyle bir gezersiniz. Yardıma muhtaç kimse kalmış mı anlamaya çalışın.
1: Peki efendim. Bu iş tamam. Şimdi dergaha gidip muhtaç aileleri bildireyim. Dergahta bir tuhaflık var. Etraf ne kadar sessiz. Sanki bir şeyler olmuş gibi. Selamün aleyküm Ruşen kardeş.
2: Ve aleyküm selam.
1: Ne oldu? Bir sessizlik var.
2: Padişah Efendimiz Fatih Sultan Mehmet Han dergaha geldiler.
1: Öyle mi? Şimdi içerideler mi?
2: Hayır. Ziyaret edemeden gittiler.
1: Gittiler mi?
2: Evet.
1: Sebep?
2: Bilmiyorum. Hocamız Ebul Vefa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler.
1: Demek görüşmek istemediler.
2: Evet. Hocamız içerideler. Hadi yanlarına gidelim.
1: Hadi.
3: Lem yakun mis

0: عظيم.
1: Hocamız da çok üzgün görünüyorlar.
2: Evet öyle. İstersen hiç rahatsız etmeyelim.
3: Buyurun, buyurun gelin. Padişah efendimiz gittiler mi?
1: Gittiler efendim.
3: Bir şey dediler mi?
1: Evet efendim. Yanındaki Lala'sına dönüp, Lala gördün işte, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını aşarak onu fetheden padişah, bir gönül sultanının tahta kapısından içeri girmeye muvaffak olamadı dediler.
3: Sonra?
1: Bir müddet sustular. Çok üzgün görünüyorlardı. Öyle ki gözlerinden birer damla yaş süzüldü.
2: Efendim, görüyorum ki siz de ağlıyorsunuz. Madem öyle, niçin kabul buyurmadınız? Hem siz müteessir oldunuz, hem padişah efendimiz müteessir oldular.
3: Bu dünya bütün arzuların tecelli mekanı değil ki. Sebepler var, sırlar var, hikmetler var. En mühimi de mesuliyetler var.
1: Ne mesuliyeti efendim?
3: Endişe ettik ve bu endişeden dolayı mesuliyetten korktuk. Eğer huzura bir kere kabul etseydik, hep kabul etmek zorunda kalacaktık. Padişahımız sohbetten alacağı zevk, neşe ve sürurla devlet işlerinden soğuyabilirdi. Halbuki onun kılıcına daha çok işler düşüyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem övgülerine nail olmuş o büyük sultana cihangirlik, bize dervişlik yaraşır. Bu dünyaya gönül sultanı da, cihan sultanı da lazımdır. Biz ve bu dergah ehli leşker-i dua, dua ordusuyuz. O ve askerleri leşker-i gaza, gaza ordusudur. Dualarımız padişahımız ve güzel askerleriyledir. Şimdi merakınız zahil oldu mu?
2: Biz bunları düşünememiştik efendim.
3: İşte bu sebeple her türlü acıyı sineme çekerek bu görüşme isteğini kabul etmedim.

0: Nihayet işler yolda giriyor. Ebu'l-Vefa padişahı kabul etmemiş. Padişah dergahın kapısına kadar geldiği halde görüşemeden dönmüş. Ne kadar ağır bir şeydir, düşünebiliyorsun. Göreceksin Liza. İşler kendiliğinden düzelir. Ebu'l-Vefa kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek.
1: Neyse, sen Mavro'ya iyi bak. Dikkat et, hastalanmasın.
0: Ebu'l-Vefa da dergahına ilave binalar yapmaya başlamış diye boşuna. Artık yarım kalacak. Padişahın iltifatları da kesilince halk da desteklemez onu. Böylece işi tamam. Ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim. Muhakkak onun da neşesi yerindedir şimdi.

0: Maşallah. Öğlenin bu sıcağına rağmen ne de güzel çalışıyorlar. Müslüm evladım, inşaat daha ne kadar sürer dersin?
1: Efendim biz de bir an evvel bitmesi için çalışıyoruz. Bunun için de Ruşen kardeş çarşıya amele bulmaya gitti.
0: İnşallah bir an evvel biterdi. Daha çok kimseye hizmet imkanına kavuşuruz.
1: İnşallah efendim.
0: Demek Kripto da bu işin içinde. He? Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı?
1: Emriniz üzerine bu zamana kadar görüşmedim. Ancak hanımı Liza'nın söylemesinden endişe ediyorum.
0: İnşallah söylememiştir. Aa bak işte Ruşen kardeşimiz de buraya geliyor.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Efendim, iki amele getirdim.
0: Hele dinlensinler biraz. Öğle vakti de girmek üzere. Namazı kıldıktan sonra iş başı yaparsınız.
2: Baş üstün efendim.
1: Amelelerle ben ilgileneyim efendim.
0: İyi olur evladım. Ruşen de bu ara ibrikleyen getirirse bir abdest tazelemiş oluruz.
2: Hemen getiriyorum efendim. İşte leğenle ibrik hazır efendim.
0: Allah razı olsun.

0: Liza. Bugün çok neşeliyim ben. Sultan Mehmet öldü.
1: Ama Ebul Vefa'nın işi artık çok zor. En büyük desteğini kaybetmiş oldun. Ebul Vefa'nın işi zor.

0: Padişah efendimiz Sultan Bayezid Han'dan geliyorum. Size selamı var.
1: Ve aleyküm selam.
0: Kızı Selçuk Sultan'ı evlendirmeye karar verdiler.
1: Hayırlı mübarek olsun.
0: Ancak padişahımız efendimiz teşrifinizi rica ederek nikahın tarafınızdan yapılmasını arzu ediyorlar.
1: Ya efendim ne güzel olurdu.
0: Ayrıca şu keseyi de hediye gönderip lütfen kabul buyurmanızı istirham eylediler.
1: Evladım, padişah efendimizin bu ince düşünceleri ve iltifatları bizi ziyadesiyle memnun eylemiştir. Ancak şu sıralar sıhhat bakımından kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu sebeple bizi lütfen mazur görsünler.
0: Pek anlayamadım efendim.
1: Demem şu ki, bizim çok sevdiğimiz bir Muhyiddin-i Konevi efendi vardır ki alim, fadıl ve bereketli bir zattır. Onun bu davete gitmesi bizim gitmemiz gibidir. Padişah efendimiz kızının nikahını bu zata kıydırabilirse bizi de çok sevindirmiş olacaktır.
0: Peki arz edeceğim efendim.
1: Ayrıca bu zat çok fakir olduğundan lütfettikleri hediyeyi de onun alması daha münasip olur. Padişah efendimize selam ve muhabbetlerimi böylece arz ediniz.
0: Baş üstüne efendi hazretleri.
1: Her zaman acizane duacısıyız. Cenab-ı Hak amelini makbul, kılıcını keskin, sayini meşkûr eylesin. Erken çıkmamız iyi oldu evladım. Böylece daha çok hastayı ziyaret etmiş olacağız.
2: Evet efendim.
1: Bu sefer önce yaşlılardan başlayalım.
2: Efendim, yaşlı deyince hatırladım. Emriniz üzerine ilgilendiğimiz o yaşlı Hristiyan kadın vardı ya, Müslüman olmuş. Bir seviniyor ki sormayın.
1: Allahu azimüşşan birine hidayet murat edince bir vesile yaratıyor işte.
2: Ancak o Dimitri denilen adamdan yana korkum var.
1: Mühim olan kadının hidayete kavuşmasıydı. Elhamdülillah o da oldu.
2: Elhamdülillah.
1: İşte şifahaneye geldik. Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam efendim. Aleykümselam. Hoş geldiniz.
1: Bugün de hastaları ziyaret ederek dualarını almaya niyetlendik.
3: Uzun zamandır gelmemiştiniz. Ne iyi ettiniz efendim. Biraz istirahat buyurmaz mısınız?
1: Berhudar ol evladım, berhudar ol. İyi olur. At sırtında gitmeye alışık değiliz.
3: Buyurun efendim.
1: Müslim evladım, sen de şuraya otur.
3: Efendim, hastalar hal hatır soracak birilerinin gelmesini hep beklerler.
1: Ya. Çeken bilir. Döşek esirliğini çeken bilir.
3: Efendim, bir hasta var herhalde. Müsaadenizle ben bir bakıp geleyim efendim.
1: Tabii.
3: Getirin şöyle. Şöyle uzatın. Tamam. Şuradan tutun. Tutun tamam. Sağ taraftaki odayı alalım. Orada muayene edilecek. Evet.
2: Bu Krito.
1: Krito mu? Şeddedeki hasta abinin mi?
2: Oğlu olabilir. Neyi var acaba?
1: Şimdi görünmen uygun olmaz. Gel. Gel biz hasta ziyaretine gidelim.
2: Buyurunuz efendim.
4: Kim gelir bu saatte? Nedir bak? Dur bak.

0: Küçük Krito Efendi'nin evi burası mı?
1: Bu bir Müslüman. Evet benim. Nedir? Çomak kes! Kesesin! Kes! Ne istersiniz?
0: Oğlunuz için geldim. Hastaymış.
1: İyi ama ben sizi tanımam ki. Hem siz nereden bilirsiniz oğlumun hasta olduğunu?
0: Beni Ebul Vefa Hazretleri gönderdi.
1: Ebul Vefa Hazretleri mi?
0: Evet.
1: Yani sonra ne istersiniz?
0: Eğer çocuğun hastalığı devam ediyorsa şu namede yazılı olanları tatbik etsin dedi.
1: Ver bakayım.
2: Hastaya 7 gün müddetle akşamları satıştan arta kalan sütten bir fincan ısıtılarak içirilmelidir. Şu var ki bu süt saf olmalıdır. Çocuk inşallah böylece şifa bulacaktır.
1: Bu namede yazılı olanlardan anladığıma göre Ebul Vefa süte su kattığımı bilir. Oğlumun hastalığının hilirli sütten olduğunu ima ediyor bana. Ne demek olur bu?
0: Siz şifa aramıyor musunuz?
1: Evet.
0: İşte çare.

0: Krito diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
1: Gelsin.
0: Buyur, içeri gel.
1: Demek Krito efendi sensin.
2: Benim. Ben.
1: Şöyle otur.
2: Oğlum sayenizde tamamen iyileşti.
1: Buna çok sevindim. Şifayı veren Allah-u Teala'dır. Biz sebebiz.
2: Hem teşekkür edeyim hem de kardeşim Justi'yi göreyim dedim. Buradaydır herhalde.
1: Hangi vesileyle olursa olsun bu kapıdan içeri girmen inşallah hakkında hayırlı olur.
2: Bütün bu sıkıntılara Dimitri'nin sebep olduğunu söylesem mi acaba?
3: Katil.
1: Mühim olan hatayı anladıktan sonra bir daha yapmamak üzere tövbe
2: ettim. Tövbe ettim. Bütün kabahatlarıma, kötü amellerime tövbe ettim. Artık ben de dürüst biri olarak yaşamaya çalışacağım.
1: İyi ettin ama Krito efendi, he, asıl tövbe bu değil. He. Sen hele kardeşinle bir görüş bakalım.
4: Müslim. Müslim evladım.
5: Buyurunuz efendim.
4: Bak, ziyaretçin var.
2: Justi, kardeşim, nihayet kavuştum sana.
5: Justi öldü.
2: Ne? Justi öldü mü? Ya sen?
5: Ben Müslim.
2: Aha. Anladım, yeni ismin. Eski Justi ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar heybetli. İslamiyet insanı ne kadar değiştirir?
1: İslamiyet insanı değiştirir Krito. Seni bile değiştirir.
2: Aklımdan geçeni okudu. Ya Hazret, ben de Müslüman olmak isterim.
1: Hemen ol. Müslim, kardeşine kelime-i şehadeti öğret. Sonra da evine gidin, bir tas çorbasını içersin.
5: Ya Liza efendim, yengem?
1: O Krito'dan akıllıdır.

0: bu frekansta huzuru hissedeceksiniz. Hayırlı ve huzurlu akşamlar. Lale Gül Efendisiniz.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Bu millet para ne taraftaysa o tarafa gidiyor. Ne kadar yazık şey. Dinukum dinarukum. Sizin dininiz, sizin altınınız, gümüşünüzdür. Kavli şerifinin gereğince bu durum böyle oldu. İşler bozuldu. Bu taraf sahipsiz kaldı. Ve işsizlendi. Başımızın çaresine bakmak lazım. Nedir? Elimizden geldiği kadar medrese açacağız. Arapça okutacağız. Tefsir, hadis, ilmi kelam, fikih, tasavvuf ve bunlar yolunu Arapça okutacağız. Hoca yetiştireceğiz. Hoca lazımdır. Mühendisten de ziyade, doktordan da ziyade, her meslekten ziyade hoca lazımdır. Neden? Çünkü biz bu dünyaya Mevla'nın dua-i şerifini kazanmak için ve bu dünyada Mevla'yı bilmek için ve Mevla'ya yapacağımız ibadetleri öğrenmek için ve o ibadetleri yaşamak için dünyaya getirildik. Eğer bunları beceremezsek ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyadaki evler, elbiseler, yemekler, içmekler, sular ve dünyada kaldı. Eğer İslami yaşayarak, Kur'an-ı Azimuşşan'a uyarak ahiretten köşkler kazanmadıysan, elbiseler, yemekler, içmekler kazanıp gitmediysen orada durumun iyi değilsin. Yemek var ama cehennemde biten ağaç zekkumdur ismi. İnne şecerete zekkum ta'amul esim. Allah Allah. Zekkum ağacı, zekkum ağacının meyvesi ziyade günahkarların yiyeceğidir. Kel mühli, eridilmiş tunç gibi, bakır gibi yendiği vakitte yağlı fil butun, insanın karın, insanların karınlarında kazan gibi, tencere gibi kaynayacak. Allah, çok acayip şey. Hiç dayanılacak şey değil. Suyu kederlik. Evet, ateşte eridilmiş ziftleri insanın çıplak bedenine yapıştıracak Cenab-ı Hak. Etme. Bismillah. Serabilum min katran. Allah Allah. Gömlekleri katrandan, ziftten. Ve teşâ vücûhehum min nâr. Yani dünyada İslami şeriatı öğrenip yaşamazsan mutlaka ahirete giderken harçlıksız gitmiş olursun.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
3: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2,000, artezyen su kuyusu hissesi $1,000. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

0: teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
7: Evvelce trenler, tirler, kamyonlar yoktu. Yükler, ağır yükler, ticaret eşyası, idhal, ihraç develerle oluyordu. 500 deve, 1000 deve, bir beşle, birbirine ekli gidiyorlar ticaret eşyası ile. Bir gün giderken bir gece herkes devesine binmiş, deve sahipleri gidiyorlar. Deve de çok sallanmadığı için üzerinde uyumuş herkes. Ön deve durmuş, arkadan gelen deve ona dayanmış, o da durmuş. Hep sonuna kadar durmuşlar. Durunca son devenin yuları yere sarkmış. Bir fare gelmiş, o yuları zincirden, demirden olmadığı için dişleriyle kıt kıt kesmiş ve devenin yularını dişine takmış, deveyi çekmeye başlamış. Deve de gidiyor. Koca ev kadar, yumruk kadar farenin beşiği gidiyor. Demiyor ki yahu ben koca bir hayvan, bir cisim sahibiyim. Bu yumruk kadar bir şeyin beşiği nereye gidiyorum demiyor. Asıl olan yani o gidiyor. İşte avanak. Gitti yuvasına girdi. Fare oradan asılıyor. Deve de uğraşıyor. Yuvaya girecek. Yahu sen ev kadar bir şeysin. Farenin yuvasına sığar mısın? Uğraşıyor. Derken üzerindeki adam uyanmış. Bakmış ki kafileden ayrı bir yerde. Ne oldu ya? Neredeyim ben? İniyor deveden bakıyor ki devenin yularına fare asılıyor yuvasından. Deve de onun asılmasıyla beraber o şeye yuvaya girmeye çalışıyor. Neyse devenin sahibi Allah laini versin. Bu kadar da avanaklık olmaz artık. Demiş deveyi yularından çekmiş eski yerine getirmiş. Şimdi cemaat müslümin biz Resulullah'a bağlıyız. Yular, manevi yularlarla ona bağlıyız. O da Mevla'ya bağlıdır. Cibril ile Emin de Mevla'dan ona indirilecek şeyleri indirmekle memur. Giderken tabii Resulullah Efendimiz sağlığında o idi başta. O ahirete teslim edince onun yerine onun halifesi Ebu Bekir Sıddık geldi radıyallahu anh. Bu defa Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebinin önderi, rehberi oldu. Ta arkasına kadar herkes ona bağlı. Bir iple bağlı. İşte o büyük yere bağlıyız ya, bizi oradan ayırmak için fare çok dünyada. Fare dolu. Kesecek yularımızı bizi kendi yolunda

0: hastası okucu.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
2: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
3: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min emezzatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu temme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Nahnu evliyâukum fil hayâtid dünyâ fil âhireh ve lekum fîhâ mâ teştehî enfusukum ve lekum fîhâ mâ tedde'ûn nüzülen min gafûrir rahîm. Sadakallâhul azîm. Allah menfa'nâ bil Kur'anil azîm ve bârik lenâ fîh velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemût ebedâ ve defa'tu annî ve ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Kıymetli kardeşlerimiz, bizleri mübarek Giresun'umuzda, baba yurdumuzda, ilim meclisinde ve zikir meclisinde rızası üzere toplayan Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Teala adımlarınıza hac, umre sevapları ihsan eylesin. Bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan nasuh tevbesiyle dönüş yapabilmeyi, sağ elinden beraatını alabilmeyi müyesser eylesin. Amin. Epey yıllardır tabi Giresun'umuza gelip de bir sohbet yapma fırsatı bulamadık. Evvelce de geldiklerimizde de sohbet sizinle toplanıp bir sohbet yapamadık. Allah Teala bugün nasip etti. Bundan sonra her sene nasip eylesin. Amin. Sizlere de bize de hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle, elden ayaktan düşmeden, kimselere muhtaç olmadan dinimizi yaşama fırsatı ihsan eylesin. Amin. Şimdi okuduğumuz ayet-i kerimelerden tefsirinden mana vereyim. Ve dünya ahiret, korkulardan kurtulmak, üzüntülerden kurtulmak ve sonsuz huzura kavuşabilmek için neler lazım olduğuna dair Rabbimizin bu beyanlarını sizlere tebliğ edeyim. Biz davetçiyiz, tebliğciyiz. Zaten okuduğum ayet-i kerimeler Fussilet suresinin ayetleri olacak. Altında bu okuduğum ayet-i kerimenin peşinde devamında ne buyuruyor estağfirullah? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا Daha güzel sözlü kim olabilir? مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet eden, dine davet eden, İslam'a davet eden, Kur'an'ın hükümlerini tatbika davet eden kimsenin sözünden daha güzel konuşan kim olabilir? وَعَمِلَ صَالِحًا Kendi de salih amel işleyecek. Zaten gücümüzün yettiği kadar hepimiz namazımıza, abdestimize dikkat ediyoruz. وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ve ben Müslümanlardanım diye göğsünü gere gere haykıracak, Müslüman olduğundan korkmayacak, şeriatçıyım demekten utanmayacak, korkmayacak. Bu mülk Allah'ındır. Bu dünya Rabbimize aittir. Bizi O yarattı, O yaşatıyor. O'nun mülkünde ancak O'nun hükümleri söker. Dünya ahiretin sahibi ancak Allah'tır. Ben böyle inanıyorum diyebilenden daha güzel sözlü kim olabilir? En güzel sözün sahibi budur. Onun için ayet-i kerimede dostlarını anlatırken ne buyuruyor? اَسْتَعَدُ بِاللّٰهِ فَبَشِّرْ عِبَادِ İbadî de o şey olunca mütekellim yası düşünce esre ile iktifa ediliyor. Febeşşir, Habibim çok müjde ver ibadî, benim kullarıma. Hangi kullarıma müjde ver? Şimdi memlekette Giresun'da, Ordu'da, Karadeniz'de, Türkiye'de, dünyada çok kullar var. Herkes Allah'ın kulu yani. O ben Allah'ın kuluyum demese de Allah'ın kulu, haberi yok. Kendini sarı çizmeli Mehmet'e zannediyor ama öyle değil işte. Canını aldıkları zaman, teneşire yatırdıkları zaman herkes anlayacak Allah'ın kulu olduğunu da. Şimdi bazıları bunu idraktan acizdir. Onun için her kulumu müjdeleme. Herkes müjdeyi hak etmiyor. Kimleri müjdele? اَلَّذ۪ينَ O kimseler يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Sözü dinliyorlar, sözleri dinliyorlar. Cübbeli konuşuyor, cübbesiz konuşuyor, akademisyen konuşuyor, ilahiyatçı konuşuyor. İşte efendim, bilmiyorum, parti başkanı konuşuyor, belediye başkanı konuşuyor, aday konuşuyor, vekil konuşuyor falan. Herkes konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Ama bu konuşmaları dinleyenler, hepsine uymayanlar, ya seçenler ne yaparlar? فَيَتَّبِعُونَ uyarlar اَحْسَنَهُ En güzeline uyanlar. En güzeline. En güzeli kim? Deminki ayette ne buyurdu? Allah'a davet eden, dine davet eden, kendi de salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diye korkmadan, utanmadan, sıkılmadan ilan eden. Bundan daha güzel sözlü yok dedi. Öbür ayette de ne buyuruyor? İşte sözleri dinledikleri zaman en güzeline uyanlar. Yani insanları Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete çağıran, hakka hakikate davet eden, ahirette kurtuluş için, kabirde azaptan kurtulmak, mahşerde 50 bin sene güneş taban boyu yakına geldiğinde o dehşetli günde azaptan korunmak, cehenneme girmekten korunmak, sırattan, cehenneme düşmekten kurtulmak, bütün bunlara vesile olacak ilimlere, amellere davet edenler. Onlar en güzel sözü konuşuyorlar. Onlara tabi olanlar da müjdeyi hak ediyorlar. Çünkü neden? En yanlış adamları dinlersen, bidat ehlini dinlersen, efendim, ayetleri inkar eden, hadisleri inkar eden, mezhepleri inkar eden, sünnetleri inkar eden, yok Berat gecesi yok, Miraç gecesi yok diyen, ondan sonra faziletli namazlar yok, faziletli geceler, günler yok diyen adamları dinlersen, bir de bunları sen din adamı diye dinlersen ve etkilenirsen ve zehirlenirsen, sana nasıl müjde olsun ya? Adam kendisi âli amel işlemiyor. Mübarek gece gün bilmiyor. Recep Şaban Ramazan diye bir şey yok diyor. Hani Recep Şaban, hani Ramazan yok diyecek kadar akılsız da kalmadı da. Recep'le Şaban yok. Recep'te Şaban'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmazdı. Nereden çıkarttın bunu ya? En fazla orucu Şaban ayında tutardı. Ramazan'dan sonra tabii. Ramazan'da her gün oruç var zaten. Onu söyleme lüzum yok. En fazla orucu mübarek Şaban ayında tutardı. Dediler, ya Resulallah, en fazla niçin Şaban ayında oruç tutuyorsun? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ذَاكَ شَعْرٌ يغفل الناس عنه بين

Recep'e ve Ramazan. Şimdi Recep giriyor, haram ay, üç aylar falan insanlar Regaib gecesi, Miraç gecesi bir ibadete yöneliyor. Nafile oruçlara falan başlıyor. Sonra da bir beziyor. İnsanın huyudur. Aynı şeye dikkatli yaklaşamaz. Bir zaman sonra dikkati dağılır ve gevşeme gelir. Ondan sonra Ramazan'da daha var. Tam o arada Recep ile Ramazan arasında Şaban ayı geliyor. Çok mübarek ay, fakat insanlar onda gaflete düşüyor. Çünkü zaten Recep'in başında bir heves, bir namaz, bir oruç, bir şeyler. Ondan sonra Ramazan'a kadar gaflete düşüyor. Bundan dolayı ben ibadeti artırıyorum. Ve fihi yurfa'ul amal, kulların amelleri Allah-u Teala'ya Şaban ayında yükseltiliyor. Haşa Allah mekandan münezzeh, gökte de değil, arşta da değil. Çünkü Allah'ın mekanı olmaz. Bütün mekanları Allah yaratmıştır. Mekana muhtaç olmak ilahlıkla bağdaşmaz. Ben bir mekansız duramıyorum. İşte bak, sandalye olmasa da altta yer var. Ben şimdi boşlukta duramam. Mekandan nasıl çıkacağım? Köklerden, yerlerden dışarı nasıl çıkayım şimdi? İnsansam veyahut öbürü hayvan, öbürü sandalye, öbürü masa yani. Bunların hepsi bir boşlukta yer işgal ediyor. Mekana muhtaç. Onun için bu bir ihtiyaçtır. Yani sonradan yaratılanların sıfatlarından. Gökler sonradan yaratıldı, yerler sonradan yaratıldı, arş sonradan yaratıldı. Arş yokken Allah neredeydi o zaman? Onun için Allah Teala zamandan münezzehtir, mekandan münezzehtir. Bak, bizim üzerimizde zaman geçiyor. Allah Teala'nın üzerine zaman geçer mi? Zaman neyle beliriyor? Belirleniyor. Gece ile günle. Gece gün neyle belirleniyor? Güneşle, ayla. O doğuyor, o batıyor falan. Bu Allah'ın feza ile ilgili sistemi, felekle ilgili sistemi. Bu sisteme hepimiz tabiiz. Kutuplarda da yaşasan, Afrika'da da yaşasan, dünyanın neresinde yaşasan, mutlaka bir mekandasın ve mutlaka sen üzerinden bir zaman dilimi geçiyor. Ama 6 ay gece, 6 ay gündüz olan yerde de olsan, orada da efendim yine ay var, zaman var. O zaman geçecek, gün geliyor. 6 ay gece olsa, ama 6 ay diyorsun bak, zaman var. O 6 ay dolunca ne oldu? Gündüz başlıyor. Ondan sonra 6 ayda gündüz devam ediyor. Ya zamandan soyutlanamazsın. Ama Allah-u Teala var iken güneş yoktu, ay yoktu, gökler, yerler, hiçbir şey yok. Çünkü Allah ezelden beri var. Allah-u Teala'nın yok olduğu bir zaman yok. Allah-u Teala'nın yok olduğu bir zamanı kimse düşünemez. Ne kadar geriye gidersen git, ne diyeceksin? Dünya yaratılmadan önce Allah var. Gökler yaratılmadan önce Allah var. Melekler yaratılmadan önce Allah var. Adem Aleyhisselam zaten meleklerden çok sonra. Cinler yaratılmadan önce Allah var. Zaten cinler Adem Aleyhisselam'dan çok önce. Ama Allah'ımızın ve her şey için bu yoktu. Sonradan yaratıldı diyebiliriz. Ama Allah'ımız için Celle Celaluhu böyle bir şey söz konusu değil, haşa. Çünkü o hep var. Bundan dolayı biz mahlukat, bütün yaratılmışlar zamana ve mekana artık işte kimisi yemeye içmeye, kimisi efendim oksijene, kimisi vesaire. Muhtaç yani. Bir tek muhtaç olmayan Allah-u Teala var. Onun için bizim amellerimiz, yani namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, zikirlerimiz, tesbihlerimiz
göklere yükseltiliyor. Ama şimdi Allah'a yükseltiliyor Celle Celal dediğin zaman kafası kıt olan biri Allah da yukarıda zannedebilir haşa. Halbuki o demek değil. Allah'ın kabul makamı nerede? Göklerde. İlliyin diye bir makam var. Kur'an-ı Kerim bundan bahseder. Kella inne kitabel ebrari lefî illiyyin. Ve mâ edrâke mâ illiyyûn. Kitâb-ı mer'ûm yeşhedül mukarrabûn. Ebrar'ın kitabı, Ebrar, Berr'in cemidir. Berr, çok iyi kul. Zerreye eziyet etmeyen, emirleri tutan, yasaklardan kaçan takva sahibi kullara Berr deniyor. Çoğulu Ebrar geliyor. Yani iyi kullar. Allah'ın sevdiği kullar. Onların bir dosyası var. Herkesin bir dosyası var. Füccar, bunun karşılığı, Ebrar'ın karşılığı füccar. Füccar da facirin cemisidir. Füccar da facirin cemisidir. Facir, fasık, kötü, bozuk adam. Dinsiz, imansız da denir. Namazsız, abdestse de denir. Bunların da dosyası var. Yani amelleriyle ilgili kayıt tutuluyor. Melekler kayıttadır. Ne buyuruyor Estaizu Billah? Ve inne aleyküm lehafizîn. Elbette sizin üzerinizde koruyucu ve yazıcılar var. Kiramen, kerim kimseler, şerefli kimse, melekler, katibin, yazıcılar. Ne yazıyorlar? Ya'lemûne, biliyorlar mâte, o şeyleri ki tef'alûn. Siz ne yapıyorsanız onlar sizi takip ediyorlar ve biliyorlar. Ondan sonra yazıyorlar. Sevaplarınızı, hayırlarınızı sağa yazıyorlar. Günahlarınızı, kötü amellerinizi sol taraftaki melek yazıyor. Bunlar böyle kayda alınıyor. Kayıtsız bir şey yok. Yani ne buyuruyor yine ayet-i kerimede? مَا اَلْفِظُوا مِنْ قَوْلٍ. İnsan ağzından hiçbir söz atmaz, yani kelime bile çıkartmaz. İlla mutlaka ledeyi, o sözün yanında vardır rakibun, bir gözcü, atidün, hazır bekliyor. Şimdi iki dudağımızın kenarında da ayrıyetten de melekler var. Zaten sağ omuz, sol omuz ağza yakın. Burada melekler var. Bu melekler ne yapıyorlar? Sen bir şey konuştun. La ilahe illallah dedin. Hemen sağdaki melek kapıyor. Çünkü neden? Sevapların hem büyüğü. Ehsenül hasenat. Dediler ya Resulallah, hasenat güzel ameller demek. Sevap kazandıran ameller. La ilahe illallah demek hasenattan mıdır? Siz ne diyorsunuz buyurdu. Hiye ehsenül hasenat. Güzel amellerin en güzeli odur. İman kelimesidir, tevhid kelimesi. Hemen yazıyorum. Ama işte derse ki felancanın anasına avradına hemen soldaki melek tak yazıyor. Çünkü ne yaptın sen? Birine sövdün. Irzına, namusuna, işte anasına, şeyine, avradına sövüyorsun. Bu nedir? Fasıklıktır. Sibabul müslimi füsukun. Bir Müslümana sövmek, hakaret etmek fasıklıktır. Yoldan çıkmaktır. Kebair günahlardandır. Yani büyük günah, haramlardandır. Çünkü büyük günah olmadan adam fasık olmaz. Fasıklıktır buyuruyor. Onu da ne yapıyor? Soldaki melek hemen alıyor, yazıyor. Böylece dosya oluşuyor. Bunun tekamülü neticesinde, bu ne zaman tekamül eder? Ölmekle beraber. Çünkü ölene kadar tevbe kapısı açık. Sağda sevaplara bir şeyler eklemek mümkün. Can boğazdan çıkmadıkça soldaki günahları sildirebilmek, tevbe etmek, istiğfar etmek, Allah'a dönmek,
Estağfirullah ellezî la ilâhe illâ hu el hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Üç kere dese men kâle estağfirullah ellezî la ilâhe illâ vel hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Hay olan, diri olan, kayyum olan, her şeyi yöneten, alemleri yöneten o yüce Allah'tan af istiyorum, bağışlanma talep ediyorum. Yanlış şeyler konuştum, yanlış şeylere baktım, haramlara el tuttum, günah işlemek için adım attım. Ben ona tevbe ediyorum. Bak, Berat gecesi gelmeden mutlaka istiğfar etmek icap eder. Böyle derse غُفِرَتْ لَوْ ذُنُوبُ وَلَوْ كَانَتْ اَكْثَرَمْ زَبَدِ الْبَحْرِ. Denizlerin köpüklerinden fazla günahları da olsa, ki dünyanın dörtte üçü sudur, bunların hepsi de köpük yapar. Bütün bu köpüklerden fazla bir günah bir adam nasıl yapar? Yapsa bile hepsi affedilir. Ama neyle? Manayı düşünecek, pişman olacak. Yoksa ezberledi, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tövbe yok, bir şey yok. Pişman olmamış, kalbinde bir daha günah yapmama niyet etmemiş, azmetmemiş, beyninde bunu düşünmemiş. Böyle bir istiğfar yalancıların tevbesidir. Dilden aşağı kalbe inmez. Ama gönülden af istese Allah affederim diyor. Bak şimdi Berat gecesi Şaban ayının 15. gecesi, yarı gecesidir. Gecelerin en büyüğüdür. Kadir gecesinden sonra en büyük gece Berat gecesidir. Gökte meleklerin iki bayramı var. Yerde Müslümanların iki bayramı var. Birisi Ramazan bayramı, birisi Kurban bayramı. Meleklerin de iki bayramı var. Birisi Kadir gecesi, birisi Berat gecesidir. Onlar hep bizim günahlarımızın affolması için Allah'a yalvarırlar, istiğfar ederler. Allah Teala da kabul eder, özellikle Berat gecesini affeder. Ama Berat gecesinde Allah'ın affetmediği 20 kadar günah vardır. Bu günahlara müptela olanlar tevbe etmeden Berat gecesine kavuşurlarsa onlar beratlarını alamazlar ve onlar mağfiret olunmazlar. Halbuki Berat gecesi Allah Teala Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar kişileri affedeceğini vaat ediyor hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize öyle sordu. Dedi, etedrine mazi leyletu, sen bu gecenin ne büyük bir gece olduğunu biliyor musun? O zamana kadar kimse hadis-i şerif Efendimiz bildirmeden ne bilsin sahabe annelerimiz? Allah ve Resulü alim, Allah Resulü bilir dediler. Biz bilmiyoruz bu geceye ne gecesi. Fazileti dedi. Buyurdu bu gece, hadi leyletu nisfu min Şaban, Şaban'ın 15. yarı gecesidir. Geftahullah fi selate miyetti babin minevvâbir rahmet. Allah 300 rahmet kapısını açıyor bu gece. 300 rahmet kapısı. 300 rahmet kapısı. Şu anda bile bir Müslüman teheccüde kalksa, yatsı namazını cemaatle kılsa, sabah namazını cemaatle kılsa, gece kalksa Allah'tan af istese Allah affedin. Her gece var bu müjde. Neyle beraber? Bir rahmet kapısı açılmış. 300 rahmet kapısını açtığını düşün. Artık af olmayan varsa kendinden bilsin. Allah'ın rahmeti eksik değil. O rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamış. Acıyor Allah'ımız. Ama şimdi sen Berat gecesi af olmadıysan niye af olmadın acaba sen? Ne yaptın ki af olmadın? Tevbe kapısı açık zaten. Ölmedikten sonra. Hiç mi tevbe istiğfar etmedin? Pişman olmadın? Bir daha yapmayacağını Allah'a söz vermedin? İşte o rahmetten mahrum olmak için özel bir çaba sarf etmek lazım. Ey Ayşe buyurdu. İnne Allah Teala ve lillahi fi hazihi leylet urtekav minen nar. Bu gecede Allah'ın cehennemden azat ettiği, beraat verdiği kulları var. اِنَّ اللّٰهِ يَغْفِرُ فِي عَدِ الْاَيْلَةِ. Bu gecede Allah affediyor ve bağışlayacaktır. Ne kadar insanın günahlarını affedecek? بِعَدَدِ
Şâri ganem kelbin, kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar. Bir koyunda bile ne kadar tüy olduğunu akıllı adam saymaz. Yani saymaya kalkmaz. Ha, sayılabilir mi? Sayılabilir. Biter mi? Biter. Bakırköy tımarhanesinden bir adamı taburcu etmek istedikleri zaman, yani aklı başına geldi mi, yapılan ilaçlar ve tedaviler neticesinde akıllandı mı diye, ne yapar doktor? Eline posteki verir. Der ki bunu say. Başlarsa sayma, sen der biraz daha yatacaksın. Derse ki bu sayılmaz, der ki taburcusun sen. Onun için düşün ki bir koyunun postekisi hakkında bunu. Kelp kabilesi dedi ya Resulallah, niçin kelp kabilesi dedin de Kureş kabilesi demedin, efendim Eslem kabilesi demedin, Hıfar kabilesi demedin, kelp kabilesi, Araplarda bir kabile. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, لِيَنَّهُمْ اَكْثَرُ النَّاسِ غَنَمًا. Çünkü Arap kabileleri arasında, Hicaz topraklarında veya da Arap Yarımadası'nda kelp kabilesinden daha fazla koyunu olan yok. Onun için en fazla koyunu onlar bakıyorlar. Bu itibarla onların koyunlarının tüyleri kadar. O zaman ne oluyor? Yani sayısız. Ya o kadar insan yok. Veyahut da cinler var. Ondan sonra o gün dünyada Allah'ın mükellef kullarından, efendim cinler de biliyorsunuz bizim gibi İslam'la, Kur'an'la işte namazla mükellef, mükelleflerden, günahkarlardan çoklarını affedecek demektir. Ama bazılarını istisna diyor. Yani onları da ben saydım. Şirk koşanlar zaten, onlar Müslüman da değil. Hiçbir amel yapmakla af olmaları mümkün değil. Salih amel, namaz, oruç, abdest, zikir, sadaka falan ancak Müslümanlar için sevap kazandırır. Allah'a, peygambere inanmayan, Kur'an'a, şeriata inanmayan insanların yaptıkları iyilikler فَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Evet. Rüzgara fırlatılmış küller mesabesinde yaptık diyor Mevla. Kül zaten durduğu yerde dağılan bir şey. Kendi dururken bile uçuşuyor. Bir de füt yapsan dağılacak gidecek. Bir de fırtına var, getirdin bir kova külü, savurdun rüzgara. Eser bulamazsın daha. Onun için kafirlerin yaptıkları iyilikler sevabı hak etmez. İnsan evvela Allah'ına iman edecek, peygambere, kitaplarına iman edecek, Kur'an'a iman edecek. Ondan sonra Kur'an içinden hangi ayeti duyarsa onu tasdik edecek. Allah Uzeyr Aleyhisselam'ı 100 sene ölü bıraktı. Sonra diritti. Kur'an'da ayet. İnanıyor musun? Tabii inanıyorum. Beni de diriltecek. Kaç bin sene kabirde yatanları da diriltecek. Tamam. Evet, Allah-u Teala Yecüc Mecüc kavmi yarattı. Onlar şu anda dünyadalar. Ama şu anda kimse onlara ulaşamadı. Zülkarneyn onların üzerine set yaptı. Onlar oradan çıkamıyorlar. Evet, kıyamete yakın set patlayacak. Bütün dünyayı efendim çiğneyecekler. Gölleri, ırmakları kurutacaklar. Böyle bir kavimler var. Nerede bunlar? Dünyada. Nerede bu set? Dünyada. Amerika niye bulamamış? Ben ne bileyim, Amerika kendi efendim içinde bile bir şey, neler var haberi bile yok. Ondan sonra Rusya niye bunu görememiş uzaydan, uydudan? Allah isterse gösterir, istemezse göstermez. Adamın yanından geçersin, göremezsin. Şimdi bu Kur'an'da var mı? Var. Ama madem dünyada Amerika, Rusya bunu keşfedemediğine göre ben buna inanmam. Sen şimdi Müslüman olabilir misin? Niye? Âmentü billâhi

0: melaiketi ve kütübi. Üçüncü maddede kitaplara inandım diyor, dedin. E kitaba şu anda bizim mükellef olduğumuz kitap Hazreti Kur'an'dır. E Kur'an'da bu yazıyor mu? Yazıyor. E sen şimdi bunu inkar ettiğin zaman kitaplara inandığımı bozdun. Birini inkar, hepsini inkar. Çünkü sen bu kitapta ne varsa toptan iman ettin de. Allah da sana içinde ne var hepsini bilmen lazım, tek tek inanman lazım diye şart koşmadı. Senin toptan imanını, mücmel imanını, tasdikini kabul etti. Ama sonra sen bir ayet duydun, ha birisi bunu konuşmuş, sen de internette rastladın, bir video izledin falan. Ondan sonra dedin ki Allah Allah ya, bu Kur'an'da var mı yok mu? Bu adam uyduruyor mu, kaydırıyor mu? Tabii ki bir araştırma payın var. Meallere bakarsın, tefsirlere bakarsın, alimlere sorarsın falan. Ha, var mıymış? Varmış. Tamam, ben o zaman iman ettim. Yok, bunu benim aklım almıyor. Dünyada milyonlarca nüfuslu iki kabile var. Bunları kimse daha bulamamış. Settin arkasından çıkamamışlar. E Allah söylüyor. فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِّ Rabbimin vaadin setti patlatma zamanı geldiğinde جَعَلَهُ دَكَّنْ Allah ne yapacak? Setti paramparça yapacak. وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقَّا Rabbimin vaadi haktır diyor. Ne söz verdiyse yapacak. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَمُوْجُ ف۪ي بَعْضٍ Biz onları setti patlatıp arkasından efendim gönderdiğimiz zaman nasıl olacaklar? Denizin dalgaları en şiddetli fırtınadan nasıl birbirine vurup da kırıyor birbirini? Öyle bütün insanların içine dalacaklar. Bütün insanlık zarar görecek. Öyle bir milletler. Ve nüfika fissuri zaten ondan sonra kıyamet yaklaşacak. İsa Aleyhisselam'a Allah Tur'a çıkaracak, Tur Dağı'na. İsa Aleyhisselam şu anda yaşıyor, gökte, ölmedi hiç. Dünyaya inecek, Hazreti Mehdi'ye yardım edecek. Deccal da çıkmış olacak o sıra, Deccal'ı gebertecek. 40 sene kadar İslam'ı, Kur'an şeriatını, Efendimiz'in sünnetini ihya edecek, dünyaya hakim edecek. Sonra da vefat edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kabir yeri var. Hücre-i Saadet'te. Ebu Bekir Sıddık Razı Ömer'in dışında bir boş kabir yeri kalmış. Oraya defnedilecek. Ondan sonra diyor zaten o sırada Yecüc Mecüc çıkınca Allah-u Teala ne buyuracak? Harriz ibadi ile tur. Müslüman kullarımı Tur Dağı'na çıkar. Tur Dağı Mısır'da. Gazze'nin çıkış kapısı tarafından Sina Çölü'ne doğru. Biz o dağı da ziyaret ettik. İnni ahrajtu ibaden la yedani li ahadin. Bihim. Ben öyle kullar çıkarttım ki yani setti patlattım. Yecüc Mecüc'ü dünyaya saldım. Kimse onlara gücü getiremez, şerlerinden korunamaz. Onun için siz kaçın. Bütün o zaman dünyada olan Müslümanları Tur Dağı'na çıkacağım. Yecüc Mecüc bütün gölleri, göletleri, ırmakları kurutacak. Nasıl içiyorlar? Taberiye Gölü var. Meşhur göl. Şeyin Yecüc Mecüc'ün baş tarafı oraya uğrayacak, bütün suyu içecekler. Arkadan tabii sel gibi geliyorlar. Sonuna gelenler diyecekler ki, bir zamanlar burada göl varmış. Halbuki Taberiye Gölü'nde şu anda büyük gemiler gezebiliyor, Van Gölü gibi. Yani başı suları kurutacak. Sonu bile orada su bulamayacak yani. Böyle kullar. Sonra diyor, وَنُفْقَفِ السُّورِ Sura üfürülecek, İşte kıyamet kopması için, bütün insanlar ölmesi için İsrafil aleyhisselam sure öfürecek. فَجَمَانَهُمْ جَمَعَا İkinci defa sure öfürüldüğünde herkes dirilecek. Biz de onları cem ettik, bir araya topladık. Mahşere topladık. Şimdiden toplanmış bilin. Allah'ın işlerinde cekcek olmaz. Yani böyle olacak buyursa da başka bir yerde bu oldu bitti buyuruyor. Çünkü neden? Biz ileriye dönük bir şeyler konuştuğumuz zaman ya tutar ya tutmaz. Ya yaşarız ya ölürüz. Dediğimiz şeyi ya yapabiliriz ya yapamayız. Kar yağarsa şunu yapacağım. Yağmazsa bunu yapacağım. Hiç Allah Teala şöyle olursa böyle olmazsa der mi? Hepsini biliyor. Zaten o yapıyor, yönetiyor. E şimdi bunlar Kur'an'da var mı? Hep okudum ayet. Daha neler?
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kâmil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.
2: Şifa-i Şerif dersleri pazartesi akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz." dedi. Efendimiz de ona "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum." diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 43.95'e gönder. 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı org.tr.
7: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
9: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
8: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
9: Kimse görmez. Hadi gidelim.
8: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
9: Ben anlamam. Sen karışma.
8: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
9: Sen karışma dedim.
8: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
10: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
11: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.''

0: Şubbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatimesine çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
0: Şifa-i Şerif dersleri pazartesi akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
1: Musa Aleyhisselam asayı vurdu, Kızıldeniz açıldı, 12 yol oldu. Fadrib lehum tarikan, ey Musa asanı denize vur. Deniz, koca denize asa, değnek ne yapsın ya? Yaradan ancak Allah, değnek ne yapsın? Ama Allah Teala sebeplere bağlamış. Anladın mı? Çekiyorsun oradan, düğmeye basıyorsun, ışıklar yanıyor. Düğmeye basıyorsun, şart sönüyor. Ya da uzaktan kumandalı yapıyorsun. Ama yine elinde, yine bir yere bir basman lazım yani. Bir sebebe bağlı. Diyor ki sen bu diyor, asanı git denize vur. Ne olacak? Fadr-ı Bülev'u, tarikan bir yol aç. Filbari denizin içinde. Nasıl bir yol? Yebesa, kupkuru. Ya denizin içinde kupkuru yol olur mu? Vuruyor Musa Aleyhisselam. Bir peygamber kendine ne vahyedilirse onu yapıyor. Akıl mantık yürütse olmaz. Ya şimdi boşuna ben niye gideyim denize değnek sallayayım? Ne manası var ya? Ya sana Allah böyle dedi mi sen? Git yap. Sonrasını Allah yaratıyor. 12 kabile 12 yol açtı. Denizin dibi kupkuru, Kızıldeniz'i karşıya geçti. Firavun geldi arkadan ordularıyla beraber. 1 milyon 600 bin atlıyla, içinde bir tane dişi at bile yok. Hep erkek at yani. Ne kadar ordusu var, malzemesi var. Geldi oraya. Baktı ki deniz yarılmış, köleler 400 sene köle çalıştırdığı İsrailoğulları geçiyor gidiyor ya. Ya. Kaçıyorlar yani. Ben ne yapacağım şimdi? Bu yol kim için açıldı? Bu cebinin arkasındaki ordu da bakıyor ona. O da cesaret edemiyor denize girmeye yani onların peşine yola girmeye cesaret edemiyor. Çünkü neden? Firavun o kadar manyak mı? Bu Musa'nın mucizesiyle açılmış bir yol. Bu bana yarar mı? Bu bana yaramaz. Onun için girmek istemiyor. Fakat arkadan baskı var. Şimdi bütün ordu adam 400 senedir ben sizin ilahınızım, Rabbinizim demiş. Şimdi aciz kalmış. Kaçak kölelerini yakalayamıyor. Ondan sonra efendim arkaya bakıyor, öne bakıyor. Bir çare yok. Diyor ki arkadaş biz karizmayı çizdireceğiz diyor herhalde. Ben diyor burada karizmayı çizdirmemem lazım. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? İşte girmem lazım. Bunları yakalamam lazım. Adamlar yaya gidiyor. Sen atlısın zaten. Ama ne diyor? Efendim diyor ki efendim yiğitlik yine bende kalsın diye görüyor musunuz diyor orduya sesleniyor. Görüyor musunuz diyor denizi diyor. Benim heybetimden yarılmış diyor. Ne atmosfer ama ha. Atmosferin kralı Firavun'dadır yani. Benim diyor heybetimden yarılmış diyor. Kaçak kölelerimi yakalayayım diye bana yol açmış diyor. Ulan senden evvel onlar gidiyor zaten. Onlar yolu yarıladı. Ama ne desin şimdi bir şey uydurması lazım. Ondan sonra tamam, senin heybetinden yarılmışsa sen de o yoldan git yakala. Ama yine cesaretini toplayıp denizin içine giremiyor. Çünkü denizden ne olmuş? Allah-u Teala buyuruyor. Efendim, fekâne küllü firkin kettavdil azîm. Hepsi bunlar farklı farklı surelerde. Su buradan toplanmış, donmuş, dağ gibi kalkmış çünkü bu yolun açıldığı su da sağa sola çekilmiş. Sağa sola çekilince su durur mu? Orada dünya kadar istinat duvarı bilmem ne. Kim ne yapar orada istinat duvarı yapacak o dakikada? Allah hemen suyu dondurmuş, kalıp yapmış yani onu. Donunca ne olur? Kalıp gibi durur. Şimdi buradan açılmış mı? 12 tane böyle sağlı sollu duvar. Buzdan. Açılan sular sağa sola geçmiş, donmuş, durmuş. O su parçalarının her biri ne gibi oldu diyor? Kettavdil azim, büyük bir dağ gibi. Yani baktığın zaman böyle takken düşer, sargın düşer. Yükselmiş bu taraf, bu taraf. Aradan yol. Denizin dibi kaç metre derinlikten gidiyorsun yani? Bu şimdi buraya girerse, ya sular çözülürse, buzullar? Giremiyor. Dağlar, deniz diyor açılmış, bilmem ne bilmem ne. Hadi gir, tutmayın beni diyen sahte pehlivanlar olur ya, bırakın beni ya bilmem ne. Birileri de numaradan onu tutmaz. Ya bırakın beni bilmem ne. Ulan bıraktık seni işte git. Nereye gidecek korkak herif bırakın beni diyene kadar zaten dalman lazım. Ne bırakın beni diyor. Giremedi. Ama Cebrail aleyhisselamın efendim atı dişiydi. Firavun'un da ordusunda bir tane dişi at yok. At da dişi canı çekiyor. Cebrail aleyhisselam efendim görünmüyor. Ondan sonra at görünüyor. Bakanlar Cebrail aleyhisselam görmüyor. Ama bir at geldi. Nereden geldi şimdi bu at? Musa aleyhisselamın adamlarında bir tane at yoktu ki. Geliyor. Tam kalçasını Firavun'un erkek atının burnuna böyle sürterek, onun iştahını çekerek, şehvetini celbederek birden Firavun'un atının yanından sürtünüp geçiyor. Bu sefer Firavun atı zapt edemiyor. Çünkü neden? At karşı cinsini görmüş, kokusunu da almış. Efendim, deriler de temas etmiş birbirine. Artık onu zapt etmek mümkün mü? Firavun'da ne, o kadar kuvvet nasıl olsun atı zapt edecek kadar? Bu sefer o at onun peşine. Cebrail aleyhisselam da nereye giriyor? Açılan yoldan giriyor. At gidiyor. Firavun'un atı da onun peşine takılınca o da atını tutamıyor. Oradan bütün ordu da Firavun'un peşine dolayısıyla girmek zorunda kalıyor. Tam yarıya kadar geliyor. Onlar yarıya gelene kadar Musa aleyhisselamın ümmeti de karşı taraftan çıkıyor. Cebrail aleyhisselam ortada insan suretine giriyor zaten biliyorsunuz birçok şeylerde. Efendimiz'e de geliyordu. İnsan suretine, Dihyetül Kelbin suretine giriyordu. Ondan sonra Musa aleyhisselamın ümmetine çabuk çıkın, çabuk çıkın. Onlardan bir kişi bile bırakmamak üzere orayı harekete geçiriyor. Firavun adamlarından da arkada dışarıda kalanlara, o da 1 milyon 600 bin ordu girecek denizin içine o yollara. Onlara da çabuk yetişin, çabuk yetişin. Arkada kalacaksınız, Firavun azap edecek size, ondan sonra geç kalmayın falan. Hey gidi Allah! Celle Celaluhu ne yapamaz? Ondan sonra Mevla tam Musa Aleyhisselam'ın son ümmetini denizden çıkarıyor. Firavun'un da son ordusunu denizin içine sokuyor. O dağ gibi buzullara çözülün emrini veriyor. Bir deniz üzerlerinden geçiyor. En dipteki yoldalar. Açılmış dip. Üstünde ne kadar su vardı? Yüzlerce metre su vardı. O sular onların üzerine kapanıyor. وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ diğerlerini yaklaştırdık, yaklaştırdık diyor Firavun ve adamlarını. Ondan sonra وَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَمَّا اَجْمَعِينَ Musa'yı ve onunla beraber olan ümmetlerinin hepsini birden de kurtardık diyor. Anladın mı sen? Kur'an bunu kaç yerde, farklı surelerde, farklı bazı ayet, kelimeler ve fiillerde değişiklikler olmakla birlikte aynı manaya vurgu yapıyor. Sen şimdi ne diyorsun? İlahiyatçısın, akademisyensin, şucusun, bucusun, hocasın, hacısın. Diyorsun ki ya, bunlar temsildir. Ne demek temsil? Sembolik. Ya ne demek sembolik? Böyle bir şey hiç yaşanmadı. Allah gücünü, kuvvetini tasvir ediyor. Yani ben her şeye gücüm varsa böyle de bir şey. Yani bunun senin demek istediğin açıkça bu bir palavra, bu bir ustura, bu bir uydurma. O zaman senin Kur'an ayetlerini dinleyen Mekke müşriklerinden Nadr İbni Haris gavurundan ne farkın var? İn hâdâ illâ esâtîrul evvelîn. Muhammed'in okudukları diyordu, ancak evvelkilerin uydurmaları.

geldin bir şeyler okuyorsun ama burada Muhammed'in okuduğu sallallahu aleyhi ve sellem hiç buna benzemiyor. Çünkü Musa aleyhisselamın ümmetinin başına gelenleri anlatıyor. Ve sonra müşrikler ehli kitaba soruyor. Papazlarla görüşüyorlar, hahamlarla görüşüyorlar. Var mı böyle bir şey diyorlar. O diyor bizim de kitabımızda, Tevrat'ta, İncil'de aynen böyle yazıyor diyor. E peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu nereden biliyor? Okuması yok. Yazması yok. Mektep görmemiş, medrese görmemiş. Bir hocanın önüne diz çökmemiş. 40 yaşına kadar gelmiş. Hiç böyle bir şey kimseye anlatmamış. E okuma yazma da bilmiyor, İbranice bilmiyor, Aramice bilmiyor, Tevrat'ı İncil okusun. E Mekke'ye kimse gelmemiş, ona ders veren, o da Mekke'den dışarı hiç çıkmamış, Şam'a, Yemen'e gidip de oradaki ehli kitap alimlerinden bir ders almamış. Bu nasıl tutuyor böyle? Ayetler, binlerce ayet, bir tane değil, iki tane, binlerce ayet okuyor. Attan bahsediyor, İrem'den bahsediyor, Nuh kavminden bahsediyor, Adem Aleyhisselam'ın oğullarından bahsediyor, cinlerden bahsediyor, meleklerden bahsediyor. Yani hani cennet, cehennem, ahiret önümüzde, oraya dair belki geriden bir bilgi alamasa bile, o husustaki bilgilerde, Tevrat'ta, İncil'de yazılanları yine aynı tutuyor. E geçmişle ilgili bütün kıssalar yerli yerince tutuyor. E o zaman bunu nasıl inkar edebiliriz diyor. Yani Mekke müşrikleri bile bu şimdiki bazı akademisyenleri, bazı din adamı geçinen efendim hokkabazların yaptığı gibi zarar veremedi ya. Çünkü neden? Adam müşrik, adam kafir, adam Yahudi, adam Nasrani. Velakin ben inanmıyorum diyor, ben buna tabi olmuyorum diyor vesaire. Açıktan konuşuyor. E sen de ne yapmıyorsun? Bu papazdır diyorsun, dinlemiyorsun. Bu hahamdır diyorsun, dinlemiyorsun. Bu ateisttir diyorsun, dinlemiyorsun. Çoluğun çocuğunu koruyorsun, kurtarıyorsun. Ama bu bakıyorsun altında profesör, doktor, tefsir profesörü yazıyor. Altına bakıyorsun, ne yazıyor bunun altında? Hadis profesörü veyahut doçent veyahut yazar, çizer takımından. Ramazan geliyor, bütün armutlar dökülecek. Bütün kanallarda doğru konuşan var, ya eğri konuşan var, yanlış konuşan var. Millete konuşuyor. O diyor Miraç yok, o diyor Mevlid yok, o diyor Berat gecesinin namazı yok. Öbürü diyor orucu yok. Öbürü diyor Mescid-i Aksa'ya gitmedi, Mekke'deki Cihanemes'te gitti. Kudüs'ün şeyini düşürmek için masonlara hizmet ediyor yani. Mescid-i Aksa'nın önemini milletin gönlünde düşürmek için o Mescid-i Aksa Kur'an'daki o diyor Filistin'deki değil diyor. Başka bir yer diyor falan. Bunların hepsi şu anda Türkiye'nin üniversitelerinde ders veren adam mı? Adam tefsir profesörü hem de bizim Giresunlu. Trabzon'dan çok çıktı da Giresun'dan pek çıkmıyordu böyle. Yani isimlerini saydırmayın bana şimdi. Trabzon'dan 5-10 tane sayarım hızlı. Ama Giresun'dan da çıktı bir tane. Ben bu sene yaylaya geldim. Bütün yaylada baktım bana bunu söylüyorlar. Benim konuşmamı. Ya ben unuttum dedim ya siz nasıl unutmadınız? Ya ne diyor? Bütün Kur'an'da diyor şey, cennetin tecrimin tahtel enhar işte cennetler var altlarından ırmaklar akar falan falan anlatıyor diyor. Ya diyor tabi diyor bunu diyor anlatır diyor. Çünkü diyor Arap çöllerinde ki işte Arap bedevileri ırmak görmemiş, yeşillik görmemiş, bir şey görmemiş diyor. Ona diyor ne anlatacaksın? İşte namaz kılın, oruç tutun falan. Müslüman olun, yola gelin, size cenneti vaat ediyorum diyor, diyor. Çünkü ona diyor ne anlatmak lazım diyor? Yeşillik anlatmak lazım. İşte ırmak, nehir, gölge. Çünkü adam ağaç yok. Onun için çölde gölgesiz kalıyor. İşte Kur'an işte gölgeden bahsediyor vesaireden bahsediyor. Meyve ağaçları yok, meyvelerden bahsediyor diyor. Ama diyor, gelsin nerede diyor? Giresun'u görsünler diyor.

0: Giresun'daki yaylaları bir görsen diyor. Giresun'daki adama diyor, cennet anlatılmaz ki diyor. Ya ben de geldim yaylada bakıyorum sağa sola. Gelgiler birkaç kişiler, o gidiyor bu geliyor. Ha diyor hocam diyor işte Giresun'un cennet manzaralarına mı bakıyorsun diyor falan. Ben de anlamadım baştan, bir de diyen iki diyen. Meğer benim o şeyimi söylemiş. Ya arkadaş, hiç cennetteki ağaçlarla Giresun'un ağaçları kıyas edilir mi? Cennet ehliyle Giresunlular teşbih edilir mi? Giresun'da ölüm var. Cennette ölüm yok. Giresun'un ağaçları yanar. Allah muhafaza ormanlarımızı, yaylalarımızı muhafaza eylesin abi. Yaksan yanar. Cenneti kimse yakabilir mi? Yakamaz. Giresun'dakiler küçük abdest, büyük abdest yapıyor. Cennette var mı böyle bir şey? Yok. Cennette çöplük var mı? Cennette tuvalet var mı? Yani cenneti hafife alarak Allah'ın kullarına vaat ettiği, yani demek istiyor ki Allah, yani işte o günkü Arap Bedevilerini yola getirmek için böyle üsluplar kullanmış. Zaten adam işi Allah'tan da ileri götürüyor. Ne diyor? Diyor ki bunların hiçbiri efendim Kur'an diyor, vahiy değil diyor. Bu adam Marmara ilahiyatta senelerce tefsir profesörlüğü yaptı. Ve bu salondaki dolduğu gibi talebeler, kızlı erkekli, kızların da hepsinin başı kapalı ilahiyata gittiklerine göre, hepsi de toplanmışlar, onu dinliyorlar. Ağzı da laf yapıyor. Tehlike orada zaten. Tehlike orada. Ağzı acayip laf yapıyor. Yani esprili konuşuyor tabii. Bu esprili konuşmanın çok tehlikesi var. Benim gibi iyiye çekersen faydası var. Allah'tan bu ehli bid'atın, ehli riddetin, bu Kur'an sünnet inkarcısı profesörlerin, doçentlerin çoğu itici konuşuyor ve esprili konuşamıyor. Ondan dolayı milleti çok bozamıyor. Benim gibi esprili konuşmayı becerebilselerdi milletin yarısını gavur etmişlerdi şimdiye kadar. O tehlikedir. Konuşma silahtır. Hitabet çok önem arz ediyor. İnne minel beyani lesihra. Çünkü beyan ve konuşmanın öyle bir çeşidi vardır ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette sihir gibi adamı büyüler diyor. En Müslüman adam bakarsın bir konuşmadan etkilenir, ondan sonra ne yapar? Kafir olur ya. Veyahut da biri de en büyük gavur da Müslüman olur. Bana şimdi bir adamı getirmişler, çok senelerdir ben konuşuyorum, 40-45 seneye yaklaşan bir şeyim var, konuşma hayatım. Diyelim o 12'yi çık, 12 senedir. Adam da bu işlere hiç inanmıyormuş, onun için ya beni böyle yerlere götürmeyi, getirmeyi falan. Neyse o da ısrar etmişler, şudur budur. Bir de içki parası falan lazım olmuş ona. Onda bir işte kardeşiyle namazlı abdestli. Ya ben sana demiş, yani hiç içme diyordu onu ama bir kere hocaya götüreyim diye. Bari demiş, tamam demiş, 500 lirayı peşin vereceğim, 500 de sohbetten sonra demiş. O da o zaman geleyim o zaman demiş. Yani dinlemek için değil esasen. Sonra diyor geldik diyor, şey yaptık diyor, işte neyse kalabalık da varmış o gün. Oturduk kalktık, sıkıştı zaten diyor. Ama diyor şimdi senin konuşun, biz de ona bakıp duruyoruz diyor. Sen de böyle bir akıcı bir konuşma yaptın diyor. O konuşmanın etkisine falan sıkıldı mı sıkılmadı mı bakarken ederken bir saat iki saati boyladık diyor yani. Ama diyor kalk desek kalkmayacak, sardı onu diyor yani. Ama ne anladı ne anlamadı, inanası geldi mi gelmedi mi, çıktık diyor. Nasıl buldun dedi hocayı. Dedi öyle bir şey konuşmalar yaptı ki dedi, az kaldı 40 yıllık gavurluğuma mal olacaktı dedi. İnanmamak için zor sabrettim dedi. Şimdi Allah buna ne yapsın ya? Ya koy ver kendini. Bir koy ver ya, beyni bir boşalt. Bak bu adam ne konuşuyor ya? Yok, direnişe geçti. Aman ha, inanmayacağım. aman Allah, peygamber, Kur'an'a inanmamaya göre hareket edeceğim. Çünkü bir Müslüman olursam, Allah'a, peygamber inanırsam bitmiyor ki. Arkasından abdest geliyor. Arkasından gusül. Arkasından namaz. Arkasından oruç. Arkasından hac. Arkasından zekat. Değil mi? İşte o. Kurban keseyim diyen gavurun hikayesini YouTube'larda dinliyorsunuz benim anlattığım. Ona dönecek yani. Nasıl Müslüman olur? Ben de olayım dedi. Bir kelime-i şehadet oldum oğlum. Ama dedi o kadar kolay değil dedi o iş. Sen onun için dedi bence niyetlenme. Ulan niye adam öyle diyorsun? Adam bari iman etsin, namaz kılmasa bile gavurluktan kurtulsun en azından. Yine en azından cehenneme girse de sonunda çıkar. Ama sen şimdi baştan ona hiç inanma diyorsun adıma ya. Onun için iman benim kullarımı müjdele diyor. Hangi kullarımı? اَلَّذ۪ينَ اَسْتَمُونَ الْقَوْلَ Sözleri dinlerler. Ne yapacak? Hani siz bence ne şeytanı görün ne eûzu çekin. Yani eûzu çekmek iyidir ama ben bir şeytan göreyim, cin göreyim de ondan sonra ben bunun şerrinden nasıl kurtulurum? Tamam sen şeytanı gör de şu duayı okursan şeytan sana bir şey yapamaz. Bunu denemeye lüzum var mı? Bence yok. Mesela Deccal'ı gören ümmetlerim diyor, Allah bizi muhafaza eylesin. Bu bir canlı, bir insan. Şeyde bir karışıklık var. Yani annesiyle babasının bir tarafında cin karışımı da var ilişkide. Ondan dolayı bir değişik harikulade özellikleri olan Allah imtihan edecek kullarını böyle bir yaratık. Büyük, iri yarı bir şey. Bir gözü işte söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir gözü şey, anlı gibi dümdüz falan. Korkunç bir tamam varlık. Harikulade de güçleri olacak. Bütün her tarafı çiğneyecek. Yani 40 günde Allah ona bir imkan verecek. Bütün kıtaları, her yer, insan olan her yeri çiğneyecek. Bir tek Mekke'ye, Medine'ye giremeyecek. Geri kalan her yeri çiğneyecek. Demek ki Giresun'a da gelecek. Yani hadis-i şerife göre Mekke, Medine hariçse Giresun'a da gelecek bu Deccal. O zaman kim ki diyor onunla karşılaşırsa Kehf suresinin başından 10 ayet okusun. O diyor ona hiçbir şey yapamaz. Yani öyle harikulade güçleri var ki öldürüyor, diriltiyor, kesiyor, parçalıyor, birleştiriyor ya. Ama işte elhamdülillah lezî enzele alâ abdil kitâbe ve lem yec'al ivecâ'dan başlarsın. 10 ayet. Raşedâ'ya kadar gidiyor herhalde. Orada Deccal iptal olur, bir şey yapamaz. Tamam da kardeşim, Deccal gelmiş, her yeri çiğniyor. Bütün milleti kendine taptırmaya davet ediyor. Ben senin Rabbinizim diyor. Yoksa öbürlerine azap ediyor falan. Kim korunacak, kim kurtulacak? Millet zaten gücü gördüğü zaman, güçlüyü gördüğü zaman boyun eğmek huyu var. Direniş huyu yok. Şimdi hemen Kehf suresinin başından 10 ayet oku. Oradan aklına gelene kadar zaten efendim panikle beraber insan bildiğini de unutuyor. Biliyorsunuz son nefeste kelime-i şehadet getirebilmek men kâne âhiru kelâmi la ilâhe illallah dehalel cennet. Son sözü la ilâhe illallah nasip olan cennete girdi buyuruyor hadisin. Ama şimdi kaç kişiye nasip oluyor? Zaten adam Azrail aleyhisselam gelince, melekler görününce, ahiretten pencere perde açılınca, dünyadan gözü kapanınca, o panikle beraber adam karımdan ayrılıyorum mu düşünsün, oğlumu torunumu bırakıyorum mu düşünsün, malım mülküm burada kaldı ben ne yapacağım? Yani dünya kadar başında meşgale var. Bir de Azrail aleyhisselam ona korkunç bir surette gelirse Allah muhafaza, bozuk adamsa öyle gelecek. Nerede la ilahe illallah diyebilecek yani bu? Kolay bir şey midir o dakikada yani? Kolay bir şey midir? Bildiğimizi unutuyoruz ya en ufak bir panikte. Onun için Deccal'ı görün. Ya meydanı okuyabilir misin? Ben şimdi Kehf suresinin 10 ayetini de biliyorum. Hepsini de biliyorum ezbere şu anda. Hiç Kur'an'a bakmadan Allah'ın izniyle şimdi okurum size mesela. Ama öyle değil ki bu. Panik anında ne olurum acaba? Bundan dolayı işte ben Deccal gelsin bakayım. Bak ona ne yapıyorum bilmem ne. Bu hareketlere lüzum var mı? Yok. Allah bana Deccal'ı gösterme desek daha kolay değil mi? Daha kolay. Ama sen şimdi bu kadar ayet, bu kadar hadis, bütün bunlar hakikatler. Sen de ne yapma? Şu hocayı da dinleyeyim, bakalım ne diyor. Şu hocayı da dinleyeyim, bakalım ne diyor. Şu anda internetler, YouTube'lar dolmuş. Herkes farklı farklı konuşmalar yapıyor. Ayetleri inkar eden, hadisleri inkar eden, Musa Aleyhisselam'a efendim yol açıldı denizde. Bu kadar ayet var. İşte bütün ağlıyorsunuz diyor işte yok Gazze'dir, Filistin'dir diye İHA'nın baş adamı Mehmet Emin Yıldırım'ın dergisinde, Siyer dergisinde adam orada yazıyor profesörler. Bunlar diyor temsilidir diyor yani sembolik. Ne demek sembolik? Yani Musa Aleyhisselam değneği vurmamış, 12 yol açılmamış bilmem ne. Ya bütün Kur'an bunu söylüyor. Firavun orada boğuldu diye. Firavun niye denize girsin de boğdu? Firavun kuru yol diye girdi. Kuru yol olması için yebesen diyor Kur'an. Kuru yol. Denizde kuru yol. Bunlar hikaye mi temsilen? Piyes mi yapıyor Ruz burada ya? Adam bunu yazıyor. Ay yarıldı. İktirabeti saati ve şakkal kamar. Kıyamet yaklaştı diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber kıyamet alameti zaten gelir. Ay yarıldı diyor Kur'an. İbn-i Mesud diyor ki radıyallahu anh ben Mekke'deydim diyor. O dönemde diyor. Müşrikler mucize istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla bir işaret yaptı. Bismillah dedi. Aya böyle. Uzaktan uzaktan. Bu mucize. Bu Hacı Hüseyin'in hikayesi değil gene bizim. Rize'nin pazardaki Hacı Hüseyin Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Öyle. Çay arabasını elinden kaçırdı. Çay yüklü araba yokuştan aşağı. Oradan uçuruma doğru araba gidiyor. Bu da uzaktan ne yapsın? Arabaya böyle yapıyor. Sen mübarek adam, ona pil mi taktın da uzaktan kumanda mı yapıyorsun? Onun da aklı öyle işine, Allah rahmet eylesin, çok iyi bir büyüğümüzdü yani. Böyle yapıyordu yani. Şimdi sen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyor diyorsun. Sen bunu, Hacı Hüseyin hikayesini mi anlatıyorum ben sana şimdi? Böyle yaptı, Bismillah, ay iki parça. Ne oldu bu sefer? Hira Dağı'nın diyor, biliyorsunuz Hira yüksek, bir tarafı yüksek, geminin şeyi gibi çıkıntısı var. Ayın bir parçası burada kaldı, bir parçası burada kaldı. Ela feşhedü, istediğiniz mucize, yaratan Allah ayı ikiye yardı. Şahit olun, görün diyor. Böyle, epey zaman işte tam saati yazmıyor. Kaldı, bütün dünya gördü. Ay nerelerden görünüyor? Ay sadece Mekke'den görünmüyor ki. Hindistan'dan da görünüyor, Pakistan'dan da, Yemen'den de, Türkiye'den. Kim o zaman havaya baktıysa gördü. Bu Mekke'deki özel bir ay değil ki. İbn-i Mesud diyor, bu gözlerimle gördüm diyor Bukhari'de. Kur'an diyor ki ay yarıldı. Yarılacak demiyor, yarıldı diyor. Peşinden de diyor ki وَاِنْ يَرَوَاتَنْ يُعْرِضُوا يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Ama hangi mucizeyi görseler İman etmediler, yüz çevirdiler ve derler ki bu güçlü bir büyüdür. Şimdi bu ay yarılmasa gavurlar niçin bu iş büyüdür desin? Demek ki yarıldı, mucize dememek için büyü demek zorunda kaldı. Sonra ne oldu? Dediler durun arkadaşlar, belki bu Muhammed bizim gözlerimize büyü yaptı. Ay yerinde tam parça duruyor. Belki bizim gözümüz hani şeşi beş derler. Anladın mı? Şeş altı demek Farsça. Beş de Türkçe. Yani altıyı beş görüyor mesela. Veyahut efendim şaşı. Onun için biz dediler gözlerimize inanmayalım. Uzaklardan gelenleri bekleyelim dediler. Ondan sonra mesela bazen Şam'dan gelen var, Yemen'den gelen var. bir şey satmak, almaya, ticaret kafileleri geliyor, geziyorlar falan. Onları beklediler. Onlar da geldiler. Siz dediler, falan gece ayda bir değişiklik gördünüz mü yani gökte? Evet dediler. Nasıl oldu? Ay ikiye yarılmıştı dediler. Bir parça orada, bir parça burada. Hadi öbürlerini bekleyelim, bekle. Baktılar ki her taraftan gelen aynı şeyi söylüyor. O zaman dediler, bu ne büyük bir büyücüymüş ki sade bizim gözümüze, hani biz yakındayız, bize tesir ettirdi. Başka büyücüler gibi değil. Bu dedi, uzaktakilerin de gözüne büyü yapabiliyor. Ve bu kadar. Ya Allah buna ne yapacak? Zorla mı iman ettirecek ya? O zaman imtihan olmaz. Şimdi bu ayet. Ne diyor adam? Diyor ki, ay yarılmamıştır. Ya Kur'an'da ayet var. Hadi hadisin kaynağını soruyorsun, onu inceliyorsun, bunu inceliyorsun. Kur'an hepimizin, Allah'ımızın vahyi olduğuna dair iman etmemiz gereken kitap. Hadis de öyledir de. Ama ne dedi Mustafa Öztürk? Dedi ki Kur'an vahiy değildir dedi. Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem yani veya Hazreti Peygamber de diyebilir, fark etmez. Bir adam Kur'an'ı vahiy değil dedikten sonra Hazret dese ne olur? Ne çıkar da? O dedi onu, Allah'tan ona bir bilgiler geliyordu falan ama söz kalıbına kendi onu koyuyordu dedi. Onun için cümleler ona ait. Nasıl bir şey? Zaten hadiste cümleler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Bilgi vahiydir, Cibril'den geliyor. Onun için hadislerle namaz kılınamıyor. Yani en sahih kaynak Bukhari hadisini ezberlesen, imam olsan, cemaat olsan, Bukhari'den bir hadis okusan namazın olmaz. Ama manası vahiy midir? Vahiydir. Velakin lafzı ibadet için indirilmemiş. Lafzıyla ibadet olunan tek kelam, yani bizim için söylüyorum tabi, eski ümmetlerde Tevrat da öyle, İncil de öyle de, bizim ümmetimiz için tek kelamı ilahi, lafzıyla ibadet olunan ve namazda kıraat olunan ve namazda sure yerini, ayet yerini dolduran ancak Kur'an. Ama adam onu demiyor ki. Vahiy değil. Sonra Diyanet mecbur oldu. Bir cuma hutbesinde bir hutbe okudular. Dediler ki Kur'an vahiydir. Cemaat da şaşırdı. Çünkü cemaat bilmiyor ya. Mustafa Öztürk bir şey demiş. Halk bilmediği için Allah Allah dediler. Yani neye benzedi? İmam minbere çıktı. Ey cemaati Müslümin, hutbemizin konusu Allah vardır. Deseydi. Siz de ne derdiniz? Ulan gavur muyuz da bize Allah vardır diyor. Cuma'ya geldik zaten. O hutbede de dedi ki Kur'an dedi Allah'ın kelamıdır dedi, vahidir dedi. Millete de baktı mı böyle camiye? Millete bakıyor böyle. Allah Allah dedi. Zaten biz biliyoruz dedi yani Kur'an. Sizin hepiniz bilmiyor musunuz ki Kur'an Allah'ın kelamı ilahidir, vahidir? Zaten Müslüman olamazsın ki. O da Cuma'ya niye gitsin? Bu durumdayız. Onun için bence bakalım ne diyor diye bile dinlemeyin. Şaibeli insanları, ayet hadislere şüpheyle yaklaşanları, milletin kafasını bulandıran için gençler ateist deist oldu bunların yüzünden. Ama adamlar öğretmen okulda yani. Bunlar dinlenecek halden çıkmış. Ha, ya hoca ben bir dinleyeyim. Sonra bakar, bak zehirlenme tehlikem. Sana o zaman ben teklif ederim sen. Bak bu bilmem ne derece kuvvetli zehirdir. Tamam mı? Bir yudumu bilmem kaç öküzü öldürüyor. Desem. Sen ben de bir deneyeyim ya der misin? Niye deneyeceksin ya? O zehir senin bedenini öldürüyorsa Kur'an sünnete muhalif olan bidat ehli. Bu adamlar, din adamı kisvesine de olsa veya kisve zaten kılık kıyafet, onlarda o kılık kıyafet yok da yani etiket var, prof, doç, şu bu. Ama sen onu dinlemen daha tehlikeli. Zehri içsen bedenin ölür, bunları dinlesen bir itikat bozukluğuna uğrasan ruhun ölür, kalbin ölür, imanın söner. Bak gençlerin, insanların çoğu evrimci oldu. Niye? Caner Taslaman kalktı dedi ki evrim teorisi Kur'an'a uygundur, Kur'an'a zıt değildirdi. Halbuki bütün Kur'an evrimi iptal için sizi ben Adem'den yarattım, خَلَقَكُمْ نَفْسِمْ وَاحِدَةً Tek candan yarattım. وَخَلَقَكُمْ نَازَوْجَةً Eşini de ondan kaburga kemiğinden aldım, parça aldım, yarattım. Hani ayette kaburga geçmiyor ama ondan parça aldım, yarattım. Ha tamam ki sen sol kaburga kemiğinden, E kemiğinden, en alt köşesinden Adem'in alındı, yaratıldı. Hani onu inkar etse, hadisi inkar ettiği için sıkıntı yaşar ama kafir diyemeyiz. Ama Allah ayette diyor ki, Adem'den parça aldım, eşini ondan yarattım. Yani Havva validemizin ham maddesi Adem Aleyhisselam'dan alınan bir parça. Buna inkar etse Stalin gibi kafir olur. Çünkü neden? Ayet söylüyor bunu. Bunun evrim neresinde? Adem'in parçasından eşini yarattımın evrim neresinde? Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattım diyor. Kalakal insane min salsalin kel fahhari Rahman suresinde saksı gibi kurumuş, katılaşmış. Diğer ayette ve lekad halaknel insane min salsalin min hamein mesnun. Kur'an'da çok yerde geçiyor. Kuru, kara, kokmuş. Kokmuş çamurdan yarattım diyor. Yani ayetlerin tümünü birlikte değerlendirdiğimiz zaman sadece kuru bir yerde varsa öbüründe de kara rengi de var. Öbüründe de kokmuş yani çürüme, bozulmaya üstünmüş. Ondan yarattım. Nasıl ondan yarattı? E sen şimdilik arada şey mi var? Evrime müsait bir tabir mi var? Ve bedee halkal insani min tin. Secde suresinde insanı yaratmaya çamurdan direkt başladı diyor. Bu arada sen neye göre konuşuyorsun? Ne kadar durdu çamur halinde? Sahih hadiste kammertu tinete ademe biyedi erbaine sabahen. 40 sabah kudretimle hamurunu yoğurdum diyor. 40 sabah. Sen ne diyorsun? Binlerce, on binlerce sene. Tamam da kuru, kara, kokmuş bir çamura buraya koysak, 1000 senede bekletsek, bundan maymun olur mu? Sen diyorsun ki, oradan başka bir şeyler olmuş. Tabii maymundan türedi, safsatası ayrı bir şey. Ama Caner Taslaman kafası ne diyor? O arada diyor, o çamur evrelerden geçti mi? Ya bana anlatma! Hangi evreden, devreden geçerse geçsin. Ha buraya koyayım saksı gibi çamuru. Bundan canlı bir şey olur mu? Konuşan, gören, işiten, yürüyen, bu kadar binaları yapan, bilgisayarları, yapay zekayı yapan, uzaya giden, füzeleri yapan bir şey çıkar mı bu çamurdan? Durup dururken. Burada yaratmak diye bir şey var. Burada icat var. Burada ruh var. Burada ol emri var. Ruh nereden geliyor kardeşim? Nasıl kıpırdaşacak bu? Robot bile olsa pili var, zili var, şarjı var, bataryası var. Ya sen ne demek istiyorsun? La havle ve la kuvvete illa billah. Kur'an'a ters değilmiş. Tam ters. Çünkü bütün ayetler insan, Adem halakahu min turab. Allah Adem'i topraktan yarattı. Bak şimdi. Topraktan yarattığında neyi söylüyor? İskeleti. İskeleti upuzun yaptı, yarattı, cennette uzattı. Kimse bir şey anlamıyor. Kimse bir şey anlamıyor. Melekler hayatta, yani melekler var o zaman, yaratılmış. Melekler de geliyorlar, bakıyorlar. Allah Allah! Allah bundan ne murat ediyor acaba? Ha bunu böyle yaptı ama bu ne olacak acaba? Adem diye bir insan olacak ama Allah bildirmeden iradesini ne bilecek melek? O geliyor, bu geliyor. O zaman iblis de cennette. O zaman iblis gavur olmamış. İsmi Azazil. Azazil. Aslı cinlerden. Kâne minel cinni fefisika anemin Rabbi diyor Kur'an. Aslı cinlerden idi. Rabbinin emrinden huruc etti. Adem'e secde etmeyerek imtihanı kaybetti. Haset sebebi. Bu sefer o da geliyor. O da bakıyor. Esasen Adem kimin imtihan sebebi olacak? Meleklerin değil. Melekler de bir Ya Rabbi bunları niye yaratıyorsun falan bir şeyler dediler ama itiraz mahiyetinde değil de hikmetinden sual olmaz diye bir hikmetini sorduklarından melekler o noktada kazandılar. Yani kurtuldular. Ama iblis meleklerden olmadığı için tabii nefis var, imtihan var. Nasıl ki bizde nefis var, imtihan var. Biz şimdi melek olsaydık ağzımız kurumazdı. Karnımız ağrımazdı. Erkeklik, dişilik olmazdı. Hiçbir günahta mevzu bahis olmazdı. Ama İblis'te de nefis vardı, bizde de nefis var. Hepimiz imtihandayız. İblis kaybetti. O da geliyor bakıyor. Bu ne olacak acaba diyor ya. Neye yarar diyor bu diyor. Ondan sonra içine bir his geldi. Ki bu bana zarar verecek diye. Onun için meleklerin görmediği yerde, sanki Allah görmüyor haşa, Adem Aleyhisselam çamuru yaralamış, 40 gün bekliyordu. O 40 günde gelen giden ziyaretçi akınına uğradı. İblis geldi, bir tükürdü. Kimse görmedi zannetti. Hıncını almak için. İçine şöyle bir şey geldi. Bu dedi, benim başıma iş açacak. Bu, Allah ona bir his verdi. O hisle beraber kalktı, bir tükürük fırlattı. O da Adem Aleyhisselam'ın tam neresine geldi tükürük? Göbeğine geldi. Bu göbek deliği oradan geliyor. Bu sefer melekler geldi, baktılar Allah'ın yarattığı, hem de kudretimle özel yarattım diyor. Araya bir şey koymadım, vasıtasız yarattım diyor. Adem'e değer verdiği için. Tuğba ağacını da öyle mesela. Cennette bu kadar köşk var, saray var. Ama Allah Teala hepsini kudretimle özel yarattım demiyor. Yarattım diyor. Tabi meleğe yaptırıyor, ona yaptırıyor. Sebeplere yaptırıyor. Hani sen şimdi bir binayı yaparken ustalara yaptırman başka, bir de kendi ellerimle ben bu tuğlaları döşedim demem başka. Her şeyi yaratan Allah ama sebeple yarattığı var. Tuğba ağacını diyor, kudretimle diktim diyor özel. Araya melek vasıta koymadım diyor. Adem'i de özel yarattım diyor, tecelli. Tam iskeleti bitmiş. Aynı şeyi. Göz yeri, burun, kaş, kulak, hepsi çizim, çizim gibi. Heykel gibi, heykel, heykel. Aynen tıpatıp. Ama boyu da çok uzun, o zaman can yok. Şimdi bu nasıl oldu? اِنَّ مَسْأَلَ عِيْسَا عَنْدَ اللّٰهِ Allah'ın nezdinde İsa'nın durumu ilginç hali neye benzer? كَمَسْأَلَ Adem, Adem'in yaratılmasına benzer. İsa'nın babasız yaratılmasına akıl erdiremeyen ahmaklar. O zaman Adem'i hem anasız hem babasız yaratmamı düşünsünler diyor. Meryem validemizde erkekle teması olmadan İsa Aleyhisselam'ı doğurduğunda şimdi ona da Mehmet okuyan bir formül buldu biliyorsunuz. Büyük profesör. Ne dedi? Ben dedi, o işi çözdüm. Yani bunlara göre Allah her şeye kadir değil. Bunlara göre Allah sebepsiz, vasıtasız, dilediği gibi yapamaz. Yani Allah da neye muhtaç ve mecbur sanki haşa? Bazı tabiat kaidelerini, kurallarını, bunları kim koydu zaten? Allah koydu. Bir anne, bir baba çiftleşmeden, yani bir erkek, bir kadın çiftleşmeden çocuk olmaz. Mesela. Çocuk olmaz. Yani bir erkek suyu olmadan illa çiftleşmek şart değil. Mesela adamın biri bir işte hamamda bir yere suyunu dökmüş, insan suyunu, nutfe-i meni. Kadın da sonra oraya oturdu. Sıcağın da hamamın sıcaklığı neticesinde rahim cezbetti, çekti suyu içeri. Böyle hamile kalan kadın var. Kadına da iftira ettiler ondan sonra namus iftirası. Halbuki kadın zina etmemişti. Neden? Suyun üstüne oturmuştu. Dolayısıyla illa bildiğimiz manada bir ilişki gerekmeden de şu anda bir çocuk olabilir. Ama yine ne lazım? Bir erkek dişi suyu lazım. Hani şimdi tüp bebek olayında ilişki yok. Onun gibi düşünün. Ama Meryem validemizde bir erkek suyu var mı? Yok. Ama şimdi bunlar ne diyor? Adam tefsir profesörü olmuş. 30 cilt teşhin tefsir yazmış. Kur'an'dan başka, mealden başka bir şey okumayın diyordu. Şimdi benim tefsirimi okuyabilirsiniz diyor, 30 cilt diyor. Aha! Kur'an'ın meali bir cilt. Sen 30'u nereden uydurdun, 29'u? İşte şeyin demesi gibi, Bayraktar Bayraklı. Dedi ki 30 cilt kitap yazdım. Ne hadis yazdım, ne rivayet yazdım. E desene uydurdun. Hadissiz Kur'an'ı sen nasıl tefsir edersin? Muhammed Mustafa onun tercümanı değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem'e niye indirildi? Ebu Bekir Sıddık ayetin manasını niye Resulullah'a soruyordu? O Arap değil miydi? Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Arap'ın en fasıh şairlerinden değil miydi? Kur'an Hicaz lügatı, Kureyş lügatıyla indirilmedi mi? Kendi dilinden olan bir şeyin manasını niye peygambere soruyor? Çünkü ekimus salate, salatı ikame edinin manası lügatla çözülmez. İkame edin, ayakta durun. Es salate salatı. Salat ne? Salat dua demek. Duayı ayakta tutun. Ne anlayacak bundan Hazreti Ebubekir olsa? Salatı ikame edin, yani duayı ayakta tutun. Nasıl bir dua bu? Bunun bir şekli var.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kâmil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
2: Şifa-i Şerif dersleri pazartesi akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elifba, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı ORG.TR.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Sen şimdi benim içimden geldi, ben dua edeyim. Hele ki burada belki de abdestsiz adam da var. Ben de dua ederim şimdi. Amin diyemez mi? Der. Cünüp bile olsa amin der. Amin ayet değil ki. Mesela, dua edin. Nasıl dua edin Hacı abi? Adnan Oktarcılar o zaman bunu da çevirdiler işte. Dediler ki, böyle belli saatlerde isteyen Allah'ına bir yalvarış yakarış yapsın. Namaza lüzum yok. Bu nasıl iştir? Salat kelimesi sözlüğe baksan duasa Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer o lügatı bilmiyor mu? Biliyor. Ama dediler ki şimdi bu nasıl bir duadır? Ha, o zaman gel beriye İzâ kumtum ile salati öbür ayeti oku şimdi namaza kalkacağın zaman o zaman o salat o dua değil. Çünkü duaya kalkacağın zaman duada ayakta olma şartı yok. Fevsülü vücûküm ellerini yıkayacaksın. Abdest şartları başladı. Beydiyeküm lel merafik. Elleri dirseklere kadar yıkayacaksın. Femsehu bi ruhusikum işte. Feksülü vücuhekum. Yüzlerinizi yıkayacaksın. Sonra işte femsehu başına mesed edin. Ve erculeküm lel kâbeyn. Topuklara kadar ayaklar. Ha. Demek ki bu salattan evvel abdest diye bir farz var. Ve inküntüm cünüben fettahharu. Cünüpseniz o zaman tamamen temizleneceksiniz. Kıl kadar yer kuru kalmamak üzere bütün bedeni yıkayın diyor. Tamam, şimdi başında şartlar çıktı. İçinde şartlar çıktı. Niye? Ekimussalâ. O sonra ne diyor? Efendim, kûmû lillâhi kânitîn. Ayakta durun alın. Kıyam çıktı. Öbür ayette ne diyor? İrkâû. Rükû yapın, eğilin. Rükû çıktı. Öbür ayette ne diyor? Vescudû. Secde yapın. Ha, demek ki kaç ayet, kaç hadisi topluyorsun, iki rekat kıldığın namazın karşılığını ancak buluyorsun. Onun için Ebu Bekir Ömer olsan, Resulullah'a muhtaçsın. Sallallahu aleyhi ve sellem, rıdvanullahi aleyhi mecmain sahabenin hepsinden Allah razı olsun. Ama onlar hep ne yaptılar? Sordular. Biz de Arap'ız, manayı anladığımız gibi takılabiliriz demediler. Ama bu milletin evladına bu profesörler, doçentler ne dediler? Kur'an'ın mealini alın, oradan takılın, hepiniz müştehitsiniz, ne anlarsanız onu yapın dedi. Öyle mi? Ben de ne dedim ona? Caner'e, Ebu Bekir Sifil Hoca'ya gitti, deve sidiğini çıkarttı, iş bunu bakalım dedi. Hadis var dedi, sen hadise inanıyorsan devesin. Halbuki o hadis deve sidiğini için diye bir hadis değil idi. O gün bir hastalık oldu. O hastalıktan ilaç da yok. Adamlar ölecekti. Ancak o idrar deve sidiği ancak o mikrobu kıracağını bildiği için o hastalıktan dolayı ilaç da olmadığından bir meseledir. Yoksa deve sidiği için caizdir diye bir şey de değildi bu. Ama geldi stüdyoya Habertürk'te koydu sidiği. Ebu Bekir Hoca sen hadislere inanıyor musun? İnanıyorum dedi. İnanıyorsan dedi iç bu sidiği dedi. Ben de dedim ki buna öyle bir şey yapmam lazım ki yani bir cevap vermem lazım ki bunu şapa oturtmam lazım. Ne yapacağız? Ondan sonra Allah dedim bir şey aklıma getirse dedim. Bir çaktı böyle. Bir ayet var dedi ki la ecidu fî mâ uhiye ileyhi muharramen alâ ta'imi yata'muhu illâ enküne meyteten evdemen mesfuhen. Ev lahme khinzirin feyne uritsun ev fiskan ühille li gayrillahi bih. Bu ayeti Allah aklıma getir. Habibim söyle ki, yenilecek yemekler içerisinde Allah'ın haram ettiği, yasak ettiği ben bir şey bulamıyorum. Ancak şunlar müstesna. Kendi kendine ölmüş hayvan, laşe, leş yani. Hani besmele ile kesilmeden kendi ölmüş, telef olmuş. İki, hayvanı boğazlarken, keserken böyle besmele ile bile kessen, o ilk atılan kan var. Böyle fırlıyor çıkıyor. O fırlayan atılgan kan asla hiçbir işe kullanılmaz, yenilmez, içilmez, yararlanılmaz. O da leş hükmünde. Ondan sonra ya da domuz eti tamamen bütün tırnağından şeyine tepesine her parçası, cüzlerinin her parçası haram. Odandan da faydalanılmaz. Ya da Allah'tan başkasının adına putlar için kurban edilen yatırmış bir koyun, helalı min Allah'tan koyun eti, helal. Ama adam yatırdı da putun adına bir put için keserse, o da ne oldu? Murdar oldu. Bismillah denmediği için, putun adında olduğu için, o da oradan gitti. Dört, ey dedim taslaman dedim, bana dedim hocalık taslama. Al da sana ayet, madem Kur'an'da ne varsa odur, hadislerde delil yoktur dedin, adama da deve sidiğini takdim ettin, ben de sana dedim, al da sana burada dört maddenin dışında bir şey söyleyeceğim dedim, madem bu ayete bakarsan başka haram yok, o zaman dedim, sen de ne ye dedim, ye dedim. Nokta nokta yapmıyoruz, televizyonda belki biip yaparlar, sonra başımıza iş açmasınlar. Retük metük var. Ondan sonra niye? Ayette dedim, pislik geçmiyor dedim. Ayette var mı bunu yemeyin diye? Yok, o zaman onu ye dedim. Ben de sana onu takdim ediyorum dedim. Bunlara böyle konuşacaksın abi. Başka türlü bunlarla baş edemeyiz ya. Şimdi bu adamlar, bu adamları, sen diyorsun ki, kaşınıyorsun, ben bir dinleyeyim. Bak, beş vakit namaz kılan, hiç kazası olmayan hacı hoca bildiğim adam, hoca değil de Hacı Ömreci, Trabzon'un da meşhur zenginlerinden. Yani tabii Trabzon'da durmuyor, İstanbul'da çok büyük bir marka, bir isim var. Adamla kavga ettik bizim evde. Çünkü neden? Kur'an'da diyor evrim teorisine mani bir şey yok. Ne oldu? Dinledi. Ne oldu? Zehirlendi. Zehiri denedi. Zehiri deneyince zehirlendi. Zehirlenince ne oldu? Canından olmadı, imanından oldu. Çünkü evrime inanan kafir oldu. Allah Adem'i topraktan direkt yarattı. Nasıl yarattı? Nasıl yarattı? Şimdi hemen anlatayım sana. Tefsirlerde hazır. Hepsini söyleyeyim sana. Kalego min turab, cesedini topraktan iskelet yaptı. Yani heykel gibi iskeleti yaptı. 40 gün bekledim, bekledim. O arada şeyi açık bırakmayalım. İblis geldi tükürdü. Melekler de geldi. Dediler ki estağfurullah, Allah'ın değer verdiği, kudretiyle özel halkettiği bir şeye kalktı. Bunu kim yaptı? Tam o göbek deliğinin olduğu yer, tükürüğün bulaştığı yer kadarını böyle oydular. Altından doğru onun tükürüğünün bulaştığı yeri aldılar, kenara attılar ki onda bir pislik kalmasın diye atlar. Küçük bir bölümdü o, onu atlar. Ondan da kim yaratıldı? Kaç milyarlık soru. O tükürüklü parça var ya, toprak parçası. Ondan da kim yaratıldı? Köpek. Onun için köpekle insanın çok nesi var? Münasebeti var. Sadıklığı var. Vefalılığı var. Kapı beklemesi var. Hiçbir hayvan da köpek kadar insandan bu işlerinde destek olamıyor. Ama böyle dedik diye sakın eve yatağa köpek sokmayın ha şimdi. Aa, hoca da dedi ki köpek de insanın hamurundan alınmış. Onun için haşır neşir olabiliriz. Yok öyle. Eve köpek alanın, evinde köpek besleyenin men men ittegeze kelben fi beyti, Buhari hadisinde geçen, evinde köpek tutan kapıda değil, koruma köpeği tutabilirsin, av köpeği tutabilirsin, bekçi köpeği tutabilirsin, çoban köpeği tutabilirsin, ama evin içinde seninle beraber gezinecek falan, evin içinde köpek edinirse nukusa fî min amelî küllem kıradun, her gün sevaplarından bir Uhud dağı kadar eksilir. La bizim her gün Uhud dağı kadar nerede sevabımız var? Olandan götürecek yani. Ondan sonra 10 gün evde köpek besledin, 10 Uhud dağı kadar sevabın gitti. E senin zaten mizana çıktığında Uhud dağı kadar sevabın kalacak mıdır zaten? Var mı ki? Onu da o aldı götürdü. Böyle işler yok. Bu caiz değil, haramdır. Ama köpekteki 10 haslet vardır ki diyor İmam Cezuli, insanda olsa evliya olur. Köpekte 10 güzel özellik vardır ki insanda olsa evliya olur. Başında ne geliyor? Vefalılık. Vefa mı? Kardeş kardeşe vefalı olmuyor. Evlat babasına vefalı olmadığı bir yerde bakıyorsun bir köpek sahibi ölmüş, o da başında duruyor, ölmüşü bırakmıyor. Ama evlat babasını gömüyor, bir saat bile başında durmadan gidiyor. Onun için o işte o parçadan yaratıldığından bir irtibat hasıl oluyor. Ondan sonra 40 gün doldu. خَلَقَوْ مِنْ تُرَامْ Ayetin üzerinden gidiyorum. Topraktan yarattık iskeleti. Ama can yok, ruh yok, et yok, kemik yok, deri yok, beyin yok, kalp yok, damar yok, sinir yok. Çamurda ne olur ya? Ama bir Allah ne yaptı şimdi bak. ثُمَّ قَالَ لَهُ Sonra o iskelete dedi ki kün etli, kemikli, damarlı, sinirli, kalpli, beyinli, neyse ruhlu, insan ol dedi. Kün insan ol der demez feyekûn o da hemen oluverdi. Nasıl? Ruh ayrı bir varlık. Beden ayrı, ruh ayrı. Şimdi burada konuşan ceset midir, beden midir, dil midir, ruh mudur? Ruhtur. Ben burada uyusam, burada uyumayayım diye bir yarım saat MHP milletvekilimizin evinde biraz yarım saat uyudum. Yarım saati bile zor uyudum. Vakit kalmadı. Telefonlar, şunlar, bunlar. Neden? O kadar kafam yorgun oldu. E dedim şimdi Giresun'da hemşeriler toplanacaklar. Ben de geleceğim ha buraya. Böyle yapacağız. E ben size logo yaptırmaya mı geldim ya? Logo mudur, logo mudur? Ben size logo mu yaptıracağım? Kapatın gözlerinizi. Sesler çıkaralım ha buraya. Manyak mıyız biz burada? E ne yapacağım? Sen de geleceksin, oturacaksın. Ulan cübbeli cübbeli dediler. Herif bütün dünyada gezdi, vaaz etti. Kirasuna geldi, gözümüzün önünde uyudu. Hatipoğlu'nun rahmetli Tarendi'ye girdik, araba bozuldu. Adam da Tarendi eşrafından geldik. Bütün millet toplandı başımıza. Ulan dedi, eyvah dedi ya. Rezil oldum dedi. Güzel de araba almış, bizi de misafir etti Fahri Efendi hocamla falan. 40 sene evvelki işi konuşuyorum. E şimdi dedi, ulan bari dedi, şehire girmeden turaydın da, bozulaydın da dedi, bir tamirci çağırırdık da rezil olmazdık. Şimdi bütün millet geldi, Hatipoğulları geliyor. Geldi, araba yürümüyor eve kadar. Dedi ki darende tabirin şivesine dedi, ulan dedi seni dedi, eyvah olsun dedi seni dedi, alana dedi, yazıklar olsun dedi. At gibi geldin, it gibi durdun dedi be. E şimdi Giresunlular da diyecek ki, adam 40 senedir bülbül gibi konuşuyor, Giresun'a geldi, önümüzde uyudu. E uyuyunca ne olacak? Ruh gidiyor. Ruh gidince ne olur? Kafa çalışmıyor. Konuşma çalışmıyor. Efendim, e siz de beni kaç dakika beklersiniz? Ya uyandırın şu adamı dersiniz, bir şey konuşacaksa konuşsun, ya da dersiniz ki, hadi ben çıkıyorum ya, adam uyuyor. Çünkü esas insan ruhtur, konuşan ruhtur, bir uykuda çıkar, bir de ölünce çıkar. Uykudan uyanınca döner, ölünce mahşerde döner. Onun için senin gözün görmüyor, ruh görüyor. Niye? Öldüğün zaman gözünü söküp alıyorlar mı? Almıyorlar. Ama ölünün gözünün önüne şöyle yapsan görüyor mu? Niye görmüyor? Gözü var. Demek ki göz görmüyor. Ölünün kulağını mı kesiyorlar? Duymuyor. Uyuyan da duymuyor. Şurada yanımdan uyusa benim burada konuştuğumu bile duymayabilir. Bazı kere sohbette uyuyanlar var. Adama dedim ne durum var? Dedi ben orada uyumuşum dedi ya. Onu duymadım dedi. E demek ki duymamış. Adam duymadı. O sonra ne yaptı? Eşek bağırdı, abdest bozuldu dedi. Niye? Hoca baştan ne anlatıyordu? Diyordu ki sen eşeğin üzerine su koysan, yola çıksan, sonra bir yerde insen, ihtiyaçlarını görürken eşek kaçsa veya at kaçsa, sen de yolda oturdun, bekle, sağa bak, sola baktın, gücün de tükendi, bineğin de kayboldu, kaçtı. Ne yapacaksın? Bekleyeceksin, başka bir çare yok. Yürüsen daha yorulursun, yol uzak veya arada bir isken mahalli yok. Namaz vakti geçiyor. Namaz vakti geçiyor, etrafta da su yok, kuyu yok, bir şey yok. Öğlen namazı kazaya kalmasın diye ne yapman gerekiyor? Teyemmüm edeceksin. İki tarz bir niyet. Ondan sonra teyemmümden kılacaksın. Tam sen teyemmümü ettin, namazın farzına durun, yolcuysan neyse iki rekat kılarken eşek bağırdı. Bu buraya kadar adam uyudu sohbette. Tam bir ayıldı hoca ne konuşuyor diye. Hoca da tam oraya geldi. Dedi eşek bağırdı, abdest bozuldu dedi. Ne demek istedi? Su eşekteydi. Eşek bağırınca demek ki suya ulaşacak imkan geldi. Senin teyemmüm bozuldu. Sen namazı bozup hemen abdest alman lazım. Ama sen namazı bitirseydin, eşek sonra gelseydi namaz bitmişti. Ama namazın içinde geldin, abdest gitti, abdest teyemmüm bozuldu yani. Su geldi, teyemmüm bozuldu dedi. Bu da ne yapmadı? Yarısında uyudu. Sonunda uyanınca ne duydu? Eşek bağırdı, abdest bozulduğu duydu. Bunu duyunca ne yaptı? Efendime sana söyleyeyim. Tamam dedi ya, Allah Allah dedi, bu kadar senedir vaaz dinledim dedi, bu eşek bağırmanın abdest bozduğunu yeni duydum ama dedi, bu hoca da alim adam dedi, vardır bir bildiği dedi. Ya eşek bağırınca abdest niye bozulsun? Giren yok, çıkan yok. Ama arkadaş, sonra bir gün bir yerde gidiyorlar, namaza durdular, oradan başka birinin eşeği bağırdı yolda bir yerde. Gitti namazı bozdu, bütün millete de bozdurmaya uğraşıyor. Diyor ki, arkadaş ben hocadan duydum, eşek bağırdı, abdest bozuldu diyor. Abdest tazelememiz lazım diyor. Ya millet de deli değil, millet namazı da bozmadı. Namazı bitirdi, ya sen deli misin bilmem. Ya vallahi duydum dedi bilmem ne. Neyse en sonunda o hocaya gittiler. Hoca anladı tabii, gülmeye başladı. Dedi sen dedi, ondan evvel uyuyor muydun dedi. Dedi ben kesinlikle duydum dedi, vallahi billahi dedi. Sen dedin ki dedi, ama ben ayıldım dedi, ama ben dedi duydum dedi. Eşek bağırdı, abdest bozuldu dedi. Şimdi adam sohbette uyuyor, yarısını duyuyor, yarısını duymuyor. Peki kulağı yerinde duruyor. Niye ben burada opolloyla bağırıyorum? Niye duymuyor? Çünkü uykuda ruh gitti. Esas insan ruhtur. Zaten esas insan beden olsaydı, ben öldüğüm zaman benim karım, çocuklarım, torunlarım beni severler. Beni niye götürsün mezara, toprağın altına gömsün, üstümü de kapatsın? Evde tutarlardı, yanlarında bakarlardı. Ya da mumyalarlardı, bir şey derlerdi veyahut da öyle dur. Ama biliyorlar ki birazdan kokmaya başlayacak, birazdan çürümeye başlayacak, birazdan ev leş olacak. Kimse evde, ocakta, mahallede bile duramayacak leş kokusundan. Onun için esas insan ruhtur. Aynaya bakıp kendini beğenene, ne yakışıklıyım diyene, ruh da ne diyor içinden? Ben bir çıkayım da sen o zaman güzelliğini seyredersin. Acaba seni görenler suratına bakabilecekler mi öldükten sonra? Korkudan şeyi bile açmıyorlar, kefeni bile açmıyorlar. Ay ben çok korkarım böyle şeylerden falan. Akrabası bile morgda saklıyor. Bir gece bile yaptığı evde, çoluğuna çocuğuna bıraktığı evde bile saklamıyor. Birçok aileler şu anda

Ben bu eve nasıl gireyim? Aklıma ölü geliyor. Aklıma ölü geliyor. Ne var bunlarda? Ne var? Ama insan ruhsuz nasıl oluyor? İğrenilen, tiksinilen, korkulan, ürperilen, yanında adam odada yanında duramıyor. Ya diyor işte birkaç kişi beraber duralım arkadaşlar diyor. O arada biri çıksa, aman ne başkası gelsin. Niye? Ya hortlarsa diyor. Lan ne hortlayacak? Hortlarsa daha iyi işte, dirilir. Birazdan yaşarsa geçinirsin. Çok seviyordun ya. Nasıl hortlayacak yani? Ya dirilecek, dirilirse hoş geldin dersin. Dirilmezse zaten hortlayamaz. Hortlama diye bir şey yok ya. Ama böyledir. Esas insan ruhtur. Ha. Şimdi Adem Aleyhisselam iskelet halindeydi. Allah ona insan ol dedi. O da hemen oldu. Nasıl oldu? Ruh diye bir varlık var. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Ama gören odur. İşiten odur. Tutan odur. Yürüyen odur. Konuşan odur. Şu anda dinleyen odur. O çıksa bizden şu an biz odunuz. Odun işe yarar, sen işe yaramazsın. Çünkü onun için seni toprağın altına gömüyorlar. Odunu bile saklıyorlar lazım olur. Sen bir daha lazım olmazsın. O zaman işte esas insan ruh. O ruh nedir? Şimdi tabii anlatamıyoruz. Kur'an diyor ki ve'selûneke yani ruh. Habibim sana ruhun ne olduğunu soruyorlar. Yahudiler geldi falan. Biz de çözemedik bu işi eski kitaplarda da falan. E dedi ki zaten kulir ruhu min emri rabbi. Ruh benim Rabbimin emrindendir. Ne demek? Kün emriyle maddesiz oluyor. Maddesiz. Mesela Adem mesela iskelet nereden oluyor? Bizim beden, ceset, et, kemik, kıl, tüy, sinir, damar. Orada madde var devreye giriyor. Ama ruhta kün var ol emriyle var oluyor. Onun için orada madde ve vesile sebep devreye girmiyor. Girmediği noktada birden Allah onu yarattığı için onu görmek, işitmek Allah onu göstermiyor. Ha ruhu da Allah isterse gösterebilir mi? Gösterir. Çünkü bir şimdi ruhta çok ulema arasında şey var. Madde midir, değil midir? Çok cüz'i yani böyle gram bile denemeyecek kadar bir ağırlığı var mı? Var. Bir ağırlığı var mı? Hani şimdi ne diyelim? Enerji. Ama enerji olmaz. Çünkü işte enerji geliyor, elektrik. Elektrikten bundan işte trafodan oradan oraya bağlı, oradan kablo bağlı, bilmem oradan düğmeden çıt bastın yanar, çıt bastın söner. Öyle de bir şey değil. He tabii Allah için öyle. Çık dedim mi çıkıyor, gir dedim mi giriyor. Çık dedim mi uyuyorsun veya ölüyorsun. Uyuduysan bir daha gir diyor, geliyorsun, uyanıyorsun. İstemesen de uyanıyorsun. İstesen de uyanık duramıyorsun. Birden pat alıyor seni gidiyor, bir yere kadar dayanıyorsun. Onun için o Allah'ın emriyle hareket ediyor. Velakin yaratılışı da sebepsiz Allah'ın kün emriyle olduğu için yani şimdi buna enerji menerji lafları tam uymaz. Ama teşbihte hata yok, örnek misal gibi dersen ceryanı bağladın, her yerden ışıklar yandı, bilgisayarlar çalışmaya başladı, buzdolabı çalışmaya, her şey çalışmaya başladı. Elektrikle çalışan her şey. Elektrik gitti, elektrikle çalışan her şey söndü gibi. Misal olarak söylüyorum ama ondan sonra hoca dedi ki ruh da elektrikmiş, elektrik enerjisiymiş, bilmem neymiş, öyle yok. Ondan sonra bu ne biçim enerji, tamam %100 sinerji bilmem ne, hapise girersin. Tam ondan sonra öyle şarkı türkü okumuyoruz da buraya, sinerji, enerji, elektrik. Bu laflar Allah'ın ayetlerinden ilgili bir tercüme yapılamaz ya. Sana ruhtan soruyorlar. Ruh benim Rabbimin emrindendir. Ve ma utitu minel ilmi illa kalila. Habibim sana onu soranlara söyle ki size çok ilim verilmedi. Çok az bilgi verildi. Bütün insanların ve cinlerin ve meleklerin bütün ilimlerini, bilgilerini, fenlerin, tekniklerini toplasan Allah'ın ilminin yanında zerre kalmaz. Onun için siz esas insan ruhtur. Giriyor, görmeye

işitmeye başlıyorsunuz, uyanıyorsun. Çıkıyor. Uyuyorsunuz, görmez işitmez bir hale giriyorsunuz. Bununla beraber hala ruhunuzun ne olduğunu bilemiyorsunuz. Size ruhu bildirecek kadar ilim verilmedi. Ve nasıl giriyor, nasıl çıkıyor onu da bir fark edemiyorsunuz. Çünkü girerken bir rüzgar gibi bir şey esmiyor. Çıkarken de sizden bir şey eksilmiyor, çıkmıyor. Gramınız da düşmüyor, kilonuz da düşmüyor. Nasıl giriyor, çıkıyor? E sen daha insanın özü ve özeti olan ruhunu bilecek kadar ilmin yokken, tespitin yokken Allah'ı bilmeye, bulmaya, görmeye, dünyada niye göremiyorum diyorsun. Sen önce esas insan ruhtur, gören şiden ruhtur, uykuda giden gelen uyanırken ruhtur. O ruhu bir kere gördün mü? Görmedin. İnkar et o zaman. Ben de sana ruhsuz diyeyim, şuursuz diyeyim. Peki inkar ettiğin zaman, inkar etmekle o yok olmuyor ki. Peki sende ne değişiklik var da bir dakika evvel görüyordun, şimdi göremiyorsun? Bir dakika evvel konuşulanı duyuyordun, o anda daldın, niye duyamıyorsun? Ne değişti? Kulağın yerinde duruyor kepçe kadar, gözün duruyor. Ne değişti de görmen ve işitmen, bütün fonksiyonların bitti? Veyahut ölen adamdan ne fark oldu? Bütün uzuvları duruyor. Araba kazada paramparça olmadı ki, sapasağlam öldü. Bütün bedeni duruyor. Bu adamdan ne eksildi de bu adam oldu odundan beter? O zaman anlasana ki ruh var, yok gibi görünüyor. İşte Allah da var ama görünmüyor. Bu kadar basit. Bütün alemleri yöneten Allah Celle Celal. Esas insan ruh. Burayı anlamadan hiçbir şey anlayamazsın. E şimdi demek ki Adem Aleyhisselam'a ruh gelmeden, şimdi adam diyor ki evrim lazım. Ya senin anlamadığın şu, değil 40 gün, 40 sene, 40 bin sene o iskelet orada dursa, kendi kendine onda bir canlılık gelir mi ya? Gelseydi, dünya kadar heykeller var. Bin senelik heykel, o canlanırdı. Hiçbir heykelin kıpırdadığını gördüm, içine bir hokkabaz girmeden. Öyle içine bir şey girer, elini kolunu hareket ettirir, meğer canlı var içinde, yoksa yok. E demek ki ruh geldi. O zaman evrime lüzum var mı? Evrim niçin lazım onlara göre? Topraktan direkt insan olamazmış. Allah her şeye kadir demedik mi? Peki direkt insan olamaz. Direkt insan olamazsa topraktan sonra canlılığı nereden kesbetti? Topraktan sonra hayat nereden geldi? Hareket nereden geldi? Bu robot olsa, harekete başlasa nereden geldi? İzahı var. Pil taktım. Ondan geldi. Nereden geldi? Elektrik, enerji. Tamam, orada konuş. Robotta konuşuyorken elektrik, sinerji, enerji gider. Ondan sonra şarj bitti. Robot kıpırdaşmıyor. Yeniden pile şarja takarsın. Pili de içine takarsın veya ne sistemse, veya onu direkt şarja takarsın kendinde içindeyse. Ne olur? Yine şarjı toplar, yine başlar garsonluk yapmaya Çin'deki gibi. O zaman anlarım. Peki bu toprak burada toprak olarak dururken, durup dururken bir tarafı kıpırdar mı bunu? O zaman evrime ne lüzum var? Birden topraktan insana geçemezmiş. Nasıl geçemiyor ya? Peki durup dursa, 40 bin sene dursa nasıl geçecek? Ona bir izah getir. Mutmut armut, hiçbir şey konuşamaz. Ne gelişti o zaman? Arada ayet yok, hadis yok, Allah insanı yarattım. Çamurdan başladım, yarattım diyor. E nasıl yarattım diyor ama? Topraktan iskeletini yaptım, sonra ona ol dedim. Ne demek ol? İnsan ol dedim. Ne demek? Ruhu yarattım. Ruh görünmüyor. Ondan sonra ruha ne dedi? Bu bedene gir dedi. Nasıl şimdi sen uyanırken geliyor? Sana gelir gibi geldi. Neye geldi bu sefer? Toprağa, iskelete geldi. Giriyor. Nereden girdi? Burnunun delikleri var ya, yaratırken heykel gibi diyorum ya, haşa yani, ya mesela heykel gibi demek anlamında konuşmuyorum onu. Anlayın diye konuşuyorum. Yani burnunun nesi var? Delikleri var. Göz oyuğu var. Kulak oyukları var. Hepsini yaptı 40 gün. Durdu öyle. Nereden girdi? Burundan girdi.
burundan ruh girerken o anda bütün beyin, beyinde ne kadar sinir damarları var biliyor musun? Bir insanın kafasındaki kılcal damarlar dahil, o damarları açsan, birbirinden ayırsan, hepsini tabii öyle mümkün değil, bir normal canlı bir insana dokunamazsın öyle de, hepsini birbirine eklesen, dünyanın etrafını kaç kere dolaşacak kadar mesafeye gidiyor. Bir beyindeki kılcal damarlar, incecik damarların açılımı. O ruh burundan girerken ne oldu? Bir anda şu andaki insanın şu kafanın içinde, üstünde saç var, altında deri var, derinin altını görmüyoruz. Ne kadar sinir var, damar var, beyin var, beyinde ne kadar bölüm var, bölme var, hafıza bölümü, hatırlama bölümü, ezberleme bölümü, tanıma bölümü, görme bölümü, bütün vücudun hareketi yapan uzuvlarına komut beyinden gidiyor. Bütün o komutların ayrı ayrı merkezleri var. Dolayısıyla hepsi bir anda ruh burundan girerken beyninde hepsi tekamül et. Oradan geliyor şimdi böyle. Yukarıdan geliyor, ruh girdi, geldiği yer tam burundan girerken hapşırdı. Adem Aleyhisselam hapşırdı. Şimdi 40 milyar dolarlık soru mesela. İlk hapşıran kimdir? Lan sen manyak mısın? İlk insan kimse, ilk hapşıran odur. İlk insan kimdir? Adem Aleyhisselam'dır. O zaman ilk hapşıran odur. Ruh burundan girdi, girerken hapşırdı. Hapşırır hapşırmaz Allah ona ilham etti, öğretti. Dedi ki elhamdülillah dedi. İşte hapşıran elhamdülillah diyecek, onun için sünnet oldu. Ta Adem Aleyhisselam'dan. Elhamdülillah dedi. Allah ona hamd etmeyi ilham. Neden? Allah ona ne yapmadı? İskelet olarak bırakmadı. Allah ona can verdi, ruh üfledi ve öylece canlanıyor ya. Burundan girince elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dedi. Tabi Allah'ın olduğunu bildi, ilahı olduğunu bildirdi, onun isminin Allah olduğunu bildirdi, ona hamd edildiğini bildirdi. Ne kadar ilimler bir anda yarattı onu şimdi beyinden. İş beyinde biter. Beyin yaratılınca kafa çalıştı. Elhamdülillah deyince Allah-u Teala ne buyurdu? Yerhamuke rabbuke. Ey Adem, Rabbin sana rahmet etsin, acısın, merhamet etsin diye Allah da ona dua etti. Onun için ilk elhamdülillah diyen Adem Aleyhisselam, ilk yerhamuke Allah diyen de Allah-u Teala. Tabi Allah-u Teala ilk olarak bunu dedi, ondan evvel demedi. Ama Adem yeni yaratıldığı için muhatabı yeni oldu. Ondan sonra melekler yehdine ve yetiyekumullah dua ettiler. Bu bize kadar sünnet kaldı. Müslümanın Müslüman üzerindeki beş hakkından biri kaldı. Adam elhamdülillah demezse senin de ona yaramükallah dememen lazım. Dememen lazım. Çünkü Allah hamd etmedi. Sen de onu dersen yanlış edersin. Sessiz derse, duymazsan yine dememen lazım. Ne diyecek Efendi Hazretleri derdi ki? Duymadık derdi, duymadık. Adam dedi, elhamdülillah ben dedim derdi, ayıp olmasın size diye gizli hapşırdım. Ne gizli hapşırıyorsun derdi, açık hapşır. Elhamdülillah söylesene dedi, sünneti ihya edelim. Adam dedilse de bile yeniden sesli de derdi. Neden? Ben duymazsam yaramükallah diyeceğim sana, benim de onu deme hakkım yok. Müslümanın, Müslümanın üzerinde hakkı, beş haktan. Eğer adam elhamdülillah dediyse, sen de yerhamükallah demediysen, efendim, yarın ahirette adamın senden borç verdiğinde alamadığın para alacağı gibi sevaplarından alacak hakkı var. Niye? Ben elhamdülillah dedim, adam bana Allah'ın duasını yapmadı. Bu da önemli bir sünnettir. Maalesef terk edilmiş bir sünnettir. Yani ekseriyet yapıyoruz aramızda ama toplumda yapılmıyor. Ondan sonra efendim kardeşlerim, burundan girdi, beyinden başladı, ruh iniyor aşağı doğru. Yukarıdan başladı. Çünkü yönetim noktası beyin olduğu için oradan sonra komut oradan başladı. Ruh aşağı doğru inerken nereye geliyorsa
şu anda orada hangi et, hangi kemik, hangi sinir, hangi damar insan bedeninde varsa onlar yaratıla anında böyle şey gibi görüyorsun böyle. Seyretseydik görürdük yani. İniyor aşağı doğru her yer et, kemik, damar. İçerisi zaten teçhiz oluyor. Dıştan da et, kemik olarak efendim tırnak uçlarından çıktı. Adem Aleyhisselam nasıl yaratıldı? İşte bu. Bedeni bir iskelet olarak topraktan, sonra ruhu yaratıldı ol emriyle. Saniye geçmeden Allah Teala ruha, bedene gir emrettiği zaman burundan girerken bunun evrim neresinde? Allah buna ol demezse, insan ol demezse, canlan demezse, kün emrini vermezse, bu burada evrim değil, devrim değil, milyonlarca sene kalsa buna can gelir mi? Allah can yaratmadan can gelir mi? Allah ana karnındaki cenine, görüyorsun rahimde şimdi ultrason çekiliyor. Ana rahimdeki çocukların artık ultrasonlarla cenin hali çekiliyor, resmi görülüyor artık ya. Bunun 120 güne kadar eti, kemiği, derisi varken bile ruh gelmeden, 120 günlükken can üflenmeden, ruh gelmeden düşük yapıyor, bilmem ne yapıyor. Onda kıpırdaşma olur mu? Geliyor 120 güne, o arada ruh üflüyor. ثُمَّ اَنْشَيْنَاهُ خَلْقًا اَخَرَ O zamana kadar, 120 güne kadar anasının yediği yemeklerden, sütlerden, sulardan ne yaptım? Etini, kemiğini, derisini, iskeletini yaptım ama can yok. Can yok. Bakıyorsun kıpırdaşma yok. Ama sonra ben onu başka bir yaratışla yarattım. Ne demek başka yaratış? O görünen kısmı, cenin kısmı iskelet ve beden kısmıydı. Ama ona, her insana özel ruh yarattım. O ruhu da o kadının rahmindeki çocuğa özel, o başka bir ölenin ruhu çıktı da o ruh girdi buna falan. Tenasuh-ı ervah ne oluyormuş? Ya arkadaş, dünyada 8,5 milyar insan var. Adem Aleyhisselam'dan buraya bilmem kim 80 milyar mı 80 trilyon mu gelmiş geçmiş var. Bundan sonra kıyamete kadar gelecek var. Allah hiç kimsenin parmak ucunu bile diğerine benzetmemiş. Tamam mı? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانَ اَلَّنْ نَجْمَ عِظَامَهُ İnsan bizim onun kemiklerini toplayamayacağımızı mı zannediyor? بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى نُسَوِّيَ بَنَانَهُ Biz Adem'den son insana kadar hepsini öldürüp dirittiğimiz zaman mahşere parmak uçlarındaki çizgilere kadar yeniden yapmaya kadiriz. Şu anda bütün emniyet sisteminde, güvenlik sistemi, dünyada geçerli neye göre kimlik tespit ediliyor? Parmak iziyle. Niye parmak iziyle? Çünkü hiçbir insanın parmak izi öbürünü tutan yok. Yani yüz milyonlarca, milyarlarca insana hiçbirine aynı parmak izini yapmayıp herkesin parmak izini farklı yaratan hiç ruhu ondan çıkanı buna sokar mı ya? İşte bu da ayrı bir gavurluk. Buna da tenasuh-ı ervah deniyor. Reenkarnasyon diye bir gavurcası var. Reenkarnasyon neyse, ne karın ağrısıysa. Bu da adamı gavur eder. Ölmüşlerin ruhlarından yeni doğanlara veriliyor diyen kafir olur. Çünkü Allah her insana yeni bir yaratışla ruh verdim diyor. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Şekil verenlerin en güzeli. Öbürü heykel yapıyor, öbürü robot yapıyor ama can veremiyor. Öbürü pille çalışıyor, öbürü şarjı bitiyor. Ama Allah'ın yarattığı insan, Allah canını alana kadar şarjsız, pilsiz, zilsiz, her şeye kafası da çalışıyor, eli ayağı da çalışıyor. Onun için Allah'ın hayrı çoktur diyor. Ne mübarektir Allah. Kur'an'da Allah kendine söylüyor. Muhteremler, onun için bunlar, bu evrimciler, reenkarnasyoncular, bir de bunlar hacıyım, hocayım diye çıkıp millete anlatıyorlar. Milletin dinini, imanı söküp alıyorlar. Bunlar dinlenmez. İman, iman, iman. Hangi kullarımı müjdele? Sözleri dinledikleri zaman فَاتَّبِعُنَ اَحْسَنَهُ En güzeline. En güzeli kim?
Allah'ın kelamı, en güzeli vahiy, en güzeli yaratanın sözü. Biz onu anlatıyoruz. Ülâke ellezîne hedallâh. İşte Allah'ın doğru yola eriştirdikleri onlardır. Ve ülâke ümülül elbâb. Halis akıl sahipleri, karışıksız, bulaşıksız, şüphesiz, vesvesesiz, şeksiz iman eden akıl sahipleri onlardır. Allah'ımız var bizim ya Celle Celaluhu. Nasıl oldu? Madem ki çamur beklemekle ne kadar evrim geçirse de canlanamaz, nasıl ki ananın karnındaki cenin ruh gelmeden canlanamaz, ruhu da ben yarattım diyor, ondan sonra harekete başlıyor. Bir zaman sonra hareketleri şiddetleniyor, kuvvetleniyor, anasının karnına vurmaya başlıyor falan, tamamen dışarıdan elini koyan bile onun hareketlendiğini görüyor zaten. Ultrasona lüzum yok. Canlandı ya. İşte ona ruhu, ana karnına ruhu girdiren, meleklerle girdiren Allah Celle Celaluhu, Adem Aleyhisselam'a da ruhu gir dedi. Burnundan soktuğu gibi bütün o iskelet kuru, kara, kopmuş çamur, şu andaki insanın dışında ve içinde gördüğünüz ne varsa hepsi oldu ruh girmekle beraber. Allah bunu yapmaya kadir midir, değil midir? وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Mühim olan nedir? Yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Ya bunu da yaptığını Kur'an'da söylüyorsa, ayetle, vahiyle de bildiriyorsa, bizim daha bunun nasıl oldu bu iş diye düşünmemize mahal var. Onun için aman, aman, aman, en eftal iman, gayba iman, görmeden inanmak, Allah'ımızı görmedik, cennet cehennemi görmedik, cinleri görmedik, melekleri görmedik, şeytanı görmedik. Ama bunların birini inkar, insanı dinsiz eder. Ama Müslümanlar, imanımıza sahip olalım, mukayyet olalım. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb, elhamdülillâ Rabbil Alemin, sallallâhu aleyhi ve seyyidil mursalîn, Muhammedin ve aleyhi ve sahibine ecmain, ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Hakim. لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأهله اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين يا إله Âlemîn ya Erhamer Rahimîn ya Erhamer Rahimîn ya Erhamer Rahimîn. Keyiflerini, zevklerini bırakıp, dizileri, filmleri bırakıp, efendim, akraba, ziyaret, misafirliğe gitmeleri, gelmeleri, istirahatleri bırakıp, senin rızan için ilim meclisine, zikir meclisine iştirak eden kadın, erkek, bu kardeşlerimizi de, beni de onların hürmetine affeyle, mağfiret eyle, cehennemden beraatlerimizi ihsan eyle, boyunlarımızı azad eyle. Kapıdan çıkarken umu mağfurun lekum. Siz ki zikir ilim meclisine katıldınız, aff olarak kalkınız. Kad müddilet seyyiat mahsenat. Günahlarınız sevaba döndürüldü. Müjdesine mazhar eyle. Melekler tarafından müjdelenen kullarına dahil eyle. Ya Rabbi bizleri, ailelerimizi, eşlerimizle beraber hayırla ıslah eyle. Cümlemizi hidayet eyle. Nasuh tevbesiyle günahları bırakmak nasip eyle. Yavrularımızı terbiyeden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle. Evlerimizi, ocaklarımızın Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Aile huzursuzluklarımızı Kur'an'ın zikrin huzuruyla hanelerimizi pürnur eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, eşleri birbirine karşı saygılı olmalarını nasip eyle. Ya Rabbi, günahlardan sakınmak suretiyle bu evlilik müessesesini muhafaza etmemizi nasip eyle. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle Giresun'umuzu ve çevre illeri ve memleketimizi ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Yelden, selden, zelzele afetlerinden masun, mahfuz eyle. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle bu pahalılığın düşmesini nasip eyle. Enflasyon, devalasyon düşmesini nasip eyle. Ya Rabbi, bizlere hayırlı ameller, hayırlı rızıklar, bereketli ömürler, bereketli rızıklar ihsan eyle. Geçimlerimize ulaşmayı kolay eyle. Günahtan, haramdan, şüpheden beri eyle. Ya Rabbi, sen fazl-ı kerimle burada bulunan kadın erkek cemaatin kalplerinde tuttukları bütün niyetleri biliyorsun. Müşkillerini biliyorsun. Cümle müşkilatımızı hallu asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle.
cümlemizin ya Rabbi hayırlı muratlarımızı en yakın zamanda kabul eserini izhar ederek ihsan eyle. Ve ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Sen Gazze'deki, Filist'teki Müslümanlara yardım eyle. Sen onları halas eyle. Ya Rabbi onlara yardım ulaştırmak nasip eyle. Türkiye Mısır anlaşıp tırlar dolusu ilaçları, malzemeleri, elbiseleri ve ya Rabbi gıdaları ulaştırmak bir an önce nasip eyle. Bize de bu yardımları ulaştırırken yardımlar yapabilmek nasip eyle. Yardım yapmak istiyoruz, ulaştıramıyoruz, elden bir şey gelmiyor, hiçbir imkan yok. Gençler gidelim cihada diyorlar, Yahudi ile harbe katılalım diyorlar. Onlara da sınırlar açık değil, gidemiyorlar. Müslümanlar çok üzülüyoruz. Ya Rabbi hiç huzurumuz kalmadı, keyfimiz kalmadı evde ocakta kurban olduğum göz göre göre kardeşlerimiz kesiliyor, doğranıyor. Ya Rabbel alemin hiç daha böyle acizlik görülmemiştir. Ne olur devletimize, hükümetimize ve İslam devletlerine ve milletlerine bir an önce Kur'an sünnet merkezinde Yahudi'ye karşı şuurlenerek Müslümanların yardımı noktasında birleşmelerin nasip eyle. Müslümanların imkanlarını ziyade eyle. Ve kafirlerin imkanlarını iptal eyle. Yahudi'yi kahreyle, katleyle, mahveyle. Yaktıkları ateşi itfa eyle. Güçlerini imha eyle. Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği'nin birbirlerine düşmelerini nasip eyle. Kıyamete kadar aralarına kin nefret soktuk. Sırrını hadis ayeti kerimesini tahkik eyle. Kıyamete kadar onlara işkence yapacaklar, musallat edeceğim. Ve onlara devlet yüzü göstermeyeceğim. Dünyada paramparça edeceğim. Bunlar senin ayetlerindir. Burada bir imtihan ediyorsun. İmtihanı kazanmak onlara da bizlere de nasip eyle. Ve bir an önce senin vaadin haktır. Bunların başına en büyük belaları musallat eyle. Bütün devletlerini iskat eyle. Bütün milletlerini dünyaya darmadağın tefrik eyle. Ve bir daha hiçbir Müslümanın milletin başına bela olamayacak kadar aciz eyle. Zelil eyle, hakir eyle. Ehl-i İslam'ın Filistin ve Gazze'ni aziz eyle. Galip eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eyle. Şeriat şuuru, Kur'an şuuru bize ihsan eyle. İslami bir nizam, Kur'ani bir düzen müyesser eyle. Sen fazl-ı keremini umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin. Bi'l-Mubahâ ve Yasin. Gazze'nin halası için, Filistin'in kurtuluşu için, Mescid-i Aksa'nın mamur olması için, Müslümanlarla, cemaatlerle, gençlerle dolup taşması için ve ya Rabbelâmin Yahudinin kahru, katlu, mahvu, perişan olması niyetiyle, Fatiha ne niyetle okunursa o niyet içindir. Hadis-i şerifine niyet ederek okuyalım buyurun el-Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabeleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün birkaç haftadır yapıyor olduğumuz, işliyor olduğumuz konunun dışında yeni bir konuya geçeceğiz inşallah. Yine dikkati cezbedici bir konu ve mesele olduğunu düşünüyorum. Biraz daha eskilere gideceğiz, tarihe. Tarihten bir bahis açacağız bugün. Tabii hep tarihe dair ama kimi zaman yakın tarih, kimi zaman biraz daha efendim birkaç yüzyıl öncesine gidebiliyoruz. Fatih abi nasılsın?
3: Teşekkür ederim Aziz Elhamla.
2: Evvela bir hay hatır sormuş olalım. Sonra da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek salveleyle, hamdeleyle başlayalım inşallah.
3: Biz zaten mutlaka o başlangıcı yapıyoruz.
2: Evet.
3: Ama içimizden yapıyoruz.
2: Yani muhakkak her zaman.
3: Hamdeleyi, salveleyi tabii.
2: Okuyoruz. Tabii. Program öncesinde de işin açıkçası programın hem bereketli olması tabii açısından başka okuduğumuz şeyler de var. Efendim. Ama kayda girmesi için bugün efendim kayıtta da söylemiş olduk. Eyvallah. Şimdi ya Fatih abi ne yapacağız? Bir yandan günümüzün iletişim vasıtaları içerisinde en etkili metotlardan biri olduğunu düşündüğümüz bir sektör var. Branş, sinema sektörü, dizi sektörü yani prodüksiyon, yapımcılık. Bunun zannediyorum etkisini hiç kimse inkar etmez. Herhalde sen de etmiyorsundur. Doğru bir senaryo, doğru bir kurgu ve montajla efendim çok acayip işler çıkarılıyor. Ve uzun zaman işte 70'lerde olan bir hareket oldu biliyorsun Yeşilçam'da da. İşte Malkoçoğulları, Battal Gaziler filan çekildi. Belki onlarda da tabii tenkit edilecek taraflar çoktu. Ama sonra bir durağanladı. Onun öncesinde de pek yoktu. Sonrasında da pek olmadı. Böyle bu bir seri gibi. Genelde de işte meşhur aktrislerden Cüneyt Arkın'ın oynadığı, onun dışında da pek başka kimsenin oynamadığı, başka prodüksiyonların da olmadığı bir böyle bir furya gibi geldi geçti, tamam mı? Rüzgar gibi geldi geçti. Uzun zaman Avrupa ve Amerika'da kendi tarihlerini tekrim eden ya da önemli bir takım hususları dikkati nazara vermek açısından büyük prodüksiyonlarla güçlü yapımlar efendim çekildi ve sinemalarda oynadı. Dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu yapımlar alaka gördü. Yani vatandaş gitti, seyretti, izledi ve yorumlar yaptı falan. Türkiye'de bu furyaya adapte olma hususu çok gecikti. Şurada işte birkaç sene evvel, belki bir 10 sene kadar evvel bir Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili bir film yapıldı. Tabii yine o sıralarda bir dizi, Muhteşem Süleyman diye başladı. Akabinde tabii TRT bu işe el attı. Efendim Diriliş gibi başka diziler yapılmaya başlandı. Sonra Sultan II. Abdülhamit Han için yapıldı. Ama Türkiye'de bu diziler yapılıyor, bir para harcanıyor, bir prodüksiyon var. Kimileri bunun efendim senaryosunu ya da oyunculuğunu başka taraflardan bakıp değerlendirip başarılı bulabilir, başarısız bulabilir. Bunların hepsi bir tarafa. Bizi daha çok ilgilendiren tarafı tarihi bir dönemi ve oradaki hadiseleri anlatıyor olması hasebiyle tarihle ne kadar efendim tetabuk edip olmadı, gerçekle ne kadar tetabuk ediyor olup olmadığı biraz bizi ilgilendiriyor. Bu noktada tabii bazıları popülist tarih anlayışıyla bunları tekrim etti. Ya güzel yapımlar falan dediler ama işte bizim gibi hassas olanlar, bu tür tarihçiler birçok cihetiyle tenkit etti. ve tenkitlerimizde de büyük ölçüde haklı olduğumuz kanaatindeyim ben. İşte Ahmet Şimşirgil Hoca da tenkit ediyor. Siz de daha evvelki bir takım programlarda benzeri değerlendirmeler yaptınız. Benim de bu hususta yaptığım değerlendirmeler sırf bu konuya hasredilmiş bazı programlarım ve konferanslarım var. Başka tarihçiler de buna dair konuşuyor. Bu dizilerin baktığımız zaman ya da filmlerin jeneriğinde danışmanlar da görüyoruz. Meşhur danışman, yani meşhur tarihçilerin de danışman olarak isimlerini de görüyoruz burada. Ama ne hikmetse bazı taraflarıyla tarihimizi, ne diyeyim, ya bazı şeyleri sadece yanlış anlatmak değil ya da eksik anlatmak değil, olduğu gibi anlatmamak değil. Bazı şeylerde leke sürdürecek taraflar. Yani bir şeyi olduğundan farklı anlatmak başka bir şey belki ama zarar verici şekilde anlatmak da başka bir şey. Şimdi yeni versiyonları da var. Bir yandan memnun oluyorum. Ya bir şeyin yanlışı da ortaya çıksa birileri de doğrusunu yapmak için azmi sebat, azmi gayret eder. Doğrularının hiç olmadığı bir yerde ortaya çıkan yanlışların doğrularının yapılmasını tetikleyebileceği ihtimali ile böyle bir akımın başlamış olması da zihnen düşündüğümde bir tarafla destekliyorum. Bir tarafta da yahu artık illallah geldi, yani seneler oldu bu işler başlayalı. Allah için birisi de çıkıp şuna adam gibi tarihteki bir dönemdeki bir hadiseyi, bir fenomeni, olguyu neyse ya da bir şahsı ya adam gibi anlatamayacak mı ya? Ya sinemanın bütün işte ses efekti, görsel efekti, kostümünün kıyafeti, senaryodaki çarpıcılıkla, güzel bir kurgu ve montajla onu izlenebilir, keyifle izlenebilir hale gerçeği yansıtarak da bu prodüksiyonu gerçekleştirebilirsin. İlla çok affedersin, yani hadiselerin, amiyane söylüyorum kıymetli seyirciler, siz de kusura bakmayın, ırzına geçerek anlatmanın anlamı yok. Bir şey mecrandan bir yere kadar saptırılır birader. Yani siyahla beyaz olacak kadar da saptırılmaz. Şimdi ne olacak bizim bu hali pürmelalimiz? Bu meseleyi biraz konuşmak istiyorum ama bir şahıs özelinde konuşmak istiyorum. Yine Türkiye'de son zamanlarda yayınlanan bir dizi var. Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili. Ve orada bir karakter var. Çandarlı. Malumun tarihe alaka duyan kıymetli seyircilerimiz de Çandarlı ismine vakıftırlar. Çandarlı Osmanlı'nın kuruluşunda da meşhur, büyük, köklü bir aileydi. Efendim, beylik olan bir aileydi. Ve Osmanlı döneminde de Çandarlı ailesindeki kıymetli bazı isimler kıymetli işler yaptılar, sadrazamlıklar yaptılar. Ve Osmanlı müessese tarihinde de baktığımızda gerek askeri birliklerin, gerek efendim idari birimlerin bazılarının oluşmasında, ki malumunuz Osmanlı sıfırdan kurulmuş bir devlet.
3: Tabii.
2: Bazılarının darbeyle ya da şunla bunla muhtelif ülkelerde ve muhtelif ülkelerin tarihlerinde oluyor ya. Zaten var olan sistemi öyle veya böyle bir şekilde ele geçirip bir takım yapısal değişiklikler yaptıktan sonra devlet kurdum diye ortaya çıkıp intişar ediyorlar ya. Osmanlı öyle bir devlet değil.
3: Doğru.
2: Osmanlı sıfırdan bir devlete tabi olarak aldığı vazifeleri bir hakkın yerine getirmek suretiyle yavaş yavaş büyüyerek hayatın değişkenlik prensibi, hiç şaşmayan değişkenlik prensibi icabı, tabi olduğu devletlerin yıkılması, bölgedeki kaos gibi hususlardan doğru bir tarzı siyaset izlemek suretiyle aşiretten uç beyliğine, uç beyliğinden beyliğe, beylikten devlete, oradan efendim imparatorluğa uzanan bir yol. Ve bir sistem devralmadığı için sıfırdan her şeyini kendisi inşa etti. Askeri birliğini, kalemiyesini, memurini, vergi sistemini, değil mi? Her şeyini sıfırdan. Yani Osmanlı tarihini doğru bir şekilde ehil yerlerden okuduğunuzda ihtiyaca mebni sürekli kurumların inşa edildiğini, hiç yok olmayan kurumların ihdas edildiğini, var olan kurumların ihtiyaca mebni farklı yüzyıllarda değişiklik göstermekle terakki ve tekamüle doğru gittiğini ve çağın ihtiyaçlarına sürekli açık olduğunu falan görürüz. O yüzden bu sıfırdan kurulmuş bir de. Burada Çandarlı ailesinden bazı isimlerin, başkalarının da olduğu gibi, onların da katkıları var. Ama Çandarlılar da, şimdi konuşacağız inşallah, en çok tartışmalı olanlardan birisi Fatih Sultan Mehmet Han zamanına denk gelen, onun döneminde sadrazamlık yapmış, İstanbul'un fethinde oynadığı rol ile de kabul ediyorum tarih kitaplarımızda hususta farklı kanaat ve fikirlerinde olduğu bir gerçek. Ama tarihçilerin işi de bunu inceleyip tetkik edip doğru bir kıymet hükmüne varmaktır. Şimdi bu hususta Türkiye'de tabii özellikle Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili senin gayet geniş hacimli bir eserinde var. Bu meseleyi etraflıca tetkik etmiş, tahkik etmiş birisin. Herhalde bunu Türkiye'de soracak en ehil kişilerden biri olduğun kanaatindeyim ben. Şimdi bu Çandarlı'nın dizide anlatılan bir portresi var. Orada nasıl takdim ediliyor? Rüşvetçi, değil mi? Ondan sonra İstanbul'un fethinin aleyhine belki düşünen ya da Osmanlı'nın menfaatinin dışında bir takım oluşumların içindeymiş gibi ve ilahir başka suçlamalar da oradan çıkarılabilir. Bu şekilde bir portreyle lanse ediliyor. Tarihte tartışmalı insanlar olabilir. Fikirleri sebebiyle, farklı fikirleri sebebiyle ama bu tartışmalı olmaları onları gerçekten ya da farklı fikirlere sahip olmaları onu gerçekten hain koltuğuna oturtmamızı gerektirir mi? Buradan başlayarak bize olabildiğince isabetli bir Çandarlı portresini çizmeni
3: tabii konuşalım.
2: Istiyorum. Bu arada tabii şu da var. Yani iddialar neler? Biz onlardan da biraz bahsedelim. Bu iddiaların neden hakikati yansıtmadığı hususundaki görüşlerini mümkünse müdellel bir surette konuşalım istiyorum.
3: Konuşalım tabii. Yani ölüler konuşamaz. Onlar hakkında söylenen her şeye menfi suçlamalara da müspet bir takım iltifatlara da cevap veremezler. Ama tabii biz tarihçiler olarak ölülerin de avukatlığını yaptığımız için, hatta müddei umumiliğini de yaptığımız için, ki ben tarihçiliği zaten öyle görüyorum. Neyse boş yani. Anlatabildim mi? Oryantalizmin tarif ettiği tarihçilik gibi yani bir tarihçilik kabul etmiyorum. Şöyle biraz açayım bunu şöyle bir cümleyle. Oryantalist tarihçiler rakip ülkeler için, hedef ülkeler için her türlü hükmü çok rahatlıkla veren, her türlü hükmü, her türlü suçlamayı çok rahatlıkla yapan, bütün çarpıtmaları bolca kullanan, bununla ilgili malzemeler üreten, uyduran bir tarih anlayışıdır oryantalistler. Kendi ülkeleri için, kendi tarihleri için değil. Hedef ülkeler için bunu çok rahat yaparlar.
2: Bir maksada mebni yapıyor.
3: Tabii
2: bunu.
3: Ama bizim yerli tarihçilerimiz maalesef
2: algı oluşturmanın bir kuvvet kolu gibi bu.
3: Aynen öyle. Şimdi görüyorum cinsiyetsiz bir tarih anlayışı var. Yani öyle de olabilir, böyle de olabilir. Tarihçi hüküm vermez falan gibi bir takım kanaatler serdediyorlar. Bu da bir tuzak aslında. Şimdi oryantalizmin tesirinde kalmış serf oryantalistik bir takım açıklamalara meyal bir takım tarihçi arkadaşlarımızın kendi tarihlerimiz söz konusu olduğu zaman oryantalistler kadar bile kendi memleketleri hakkındaki delikanlılığı kuşanamamaları çok garip. Bak. Evet, bu mühim bir problem. Ve bizim tarihimiz söz konusu olduğu zaman yani bir cinsiyetsizlik var. Ya bir şey ya erkektir ya kadındır. Ya sıcaktır ya soğuktur. Ya siyahtır ya gri tonlar da vardır elbette. Ama nedir? Hep söylüyoruz. Tarihçilik nedir ya Allah aşkına? Vaka nakletmek mi yani? Mesele tespit etmek yani. Değil mi?
2: Tabii.
3: Yani toplumda eğer bugünün toplumunda bir hastalık, bir huzursuzluk, bir rahatsızlık varsa bunun genetik bir problem mi? Tarihten kaynaklanan bir kökü, bir tohumu var mı? Şimdi bunları araştırmayacaksak bunları oryantalistlere mi bırakalım yani bu izahlara?
2: Mümkün mü abi?
3: Tamam. Böyle bir anlayış var. Kapattım parantezi. Bir,
2: eyvallah,
3: iki.
2: Güzel.
3: Bu sinemayla ilgili mülahazan çok isabetliydi. Birkaç şey de onunla ilgili söylemek istiyorum. Bazen Abdülhamit Han Hazretleri'nin şöyle bir sözü var. Biliyorsun onun müthiş bir albüm var.
2: Evet.
3: 29 bin parça mı öyle? 30 bin civarında.
2: Evet.
3: Yani askerlerinin
2: biliyorsun.
3: Yıldız albümünden bahsediyorum.
2: Evet,
3: Yıldız albümünden bahsediyorum. Askerlerinin mahkumlarının bile resimleri çektirmiş. Onun bir meşhur sözü var. Bazen bir fotoğrafın bana verdiği fikri 1000 sayfalık bir kitap veremez diyor.
2: Evet.
3: Aynen böyledir. Günümüzün dili, günümüzün neydi değil mi? Hazreti Ali Kerimallahu Hazretleri'nin bir sözü var. Yani çocuklarınızı çağın şartlarına göre, anlayışına göre yetiştiriniz. Yani çağın küfrüne göre değil, o küfürle mücadele edecek onların kullandığı silahları siz onların elinden alıp onlara karşı kullandığınız manasında söylüyor bunu.
2: Burada bir parantez açayım mı? Resim söyleyince aklıma geldi. Biliyorsun ben de bir müddettir tebdili kıyafet meselesi üzerine çalışıyorum. Evet. Daha yakın zamanda gördüğüm bir şey, İstanbul'a gelen elçiler padişahla görüşmek için yanımda bir takım ekiple geliyorlar. İçlerinden bazıları da ressam, gravür falan yapıyorlar. Bunların kimisi izinli, kimisi izinsiz İstanbul'un muhtelif yerlerinde resim çiziyorlar. İşte bakıyor Sultanahmet Çeşmesi, onu çiziyor ya da sarayı çiziyor ya da bir şey çiziyor. Hemen görevliler, bostancılar, subaşıları neyse geliyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl çizersin? Hemen casus gözüyle bakıyorlar istihbarat olarak. Tabii o resmin gerçekten izin alınıp alınmadan çizilip çizilmeyeceğine müsaade etmiyorlar mesela. Resmin anlattığı şey dedi ya, bak fotoğrafın tabii anlattığı şey. O dönemde de mesela bu tür izinsiz ve güvenilmeyen ya da kim olduğu bilinmeyen bir insanın bir durumu resmetmesine müsaade etmiyorlar.
3: O ilginçmiş.
2: Çok ilginç.
3: Bu hassasiyeti kabul ediyorum ama iyi ki de çizmişler. 1500'lü yılların İstanbul'un nasıl olduğunu biz onların gravürlerden görüyoruz
2: öyle,
3: yani.
2: Öyle öyle.
3: İyi ki de yani yapmışlar o işi. Şimdi ikinci bir husus. Sinema çok önemli günümüz açısından. Bak bir Çağrı filmi kült oldu.
2: Evet.
3: Bir Ömer Muhtar filmi kült oldu.
2: Evet.
3: Ama nasıl, niçin kült oldu? Çünkü yani insanlar bir gözleriyle bakarlar, bir de kalpleriyle bakarlar. Bazen gözün o filmin cazibesine kapılır, izlersin ama kalbin hep bir reddediş içerisindedir. Bizim filmlerimizde hep bunu görüyoruz yani. Dönem filmlerinde de görüyoruz evet, bunu. Değil mi?
2: Evet.
3: Ya sahne çok çarpıcı oluyor bilmem ne. Göz takılıyor ama kalp içeriden reddediyor onu. Bir huzursuzluk hissediyor.
2: Tabii, tabii tabii tabii.
3: Ama bu filmlerde bunu görmüyorsun. Ömer Muhtar filminde bunu görmüyorsun. Tamamen bir dönem filmi çekmek çok zordur.
2: Tabii.
3: Tamamen o tarihin, o hadisenin,
2: sanat
3: o şahsiyetin.
2: Sanat yönetmenliği çok zor.
3: Tabii gerçekliğine %100 motomot uygun çekmişler. Yani hakikaten çok başarılı. Ve yani kült olmuş artık. O kadar etkilemiş ki bütün dünyayı. Şimdi Libya deyince, yani Trablusgarp deyince, İtalyanlarla olan mücadele deyince hemen Ömer Muhtar figürü aklımıza
2: tabii
3: geliyor. Onun
2: tabii, tabii
3: mücahitliği mücadelesi akla geliyor.
2: Tabii.
3: Bizim tarihimizde o kadar çok sahne var ki filmi hak eden, o gerçekliğe uygun olarak. Ama maalesef şöyle başarılı yapımlar da var tabii. Mesela bir Çağrı filmi değil mi? Ne kadar dikkatle çekilmiş.
2: Evet, evet.
3: Ömer Muhtar filmi hakeza. Mesela ben bir ilk vizyonunu izlemiştim. İmparator Çin Hanedanı'nın son, yani hanedanlıktan imparatorluktan.
2: Son imparator muydu?
3: Son imparatordu.
2: Bizim gençliğimizin filmi
3: 7
2: ya.
3: 7 dalda 9 dalda mı Oscar
2: evet,
3: oldu?
2: Evet.
3: Bertolucci çekmişti, ünlü İtalyan yönetmen onu. Tamamen o Çin tarihinin o safhasına sadık kalarak çekilmiş bir filmdi ve bütün dünyada yani evet, çok büyük ilgi gördü. Çok büyük ilgi gördü. Bizim artık bu tür imkanlarımız var. Çünkü şöyle bir şey de var, ahlaki kural da var. Eğer dönem filmi çekiyorsanız, yani tarih filmi çekiyorsanız, bir, setin o devrin görüntüsüne, mimarisine, ortamına uygun olması lazım.
2: Tabii.
3: Uyduruk kaydırık olmaz. Şimdi Cüneyt Arkın zamanında mütevaffa,
2: imkanlar
3: o dereceydi. Ellerinden geleni yapmışlar ve
2: evet,
3: sinemanın ne kadar tesirli olduğunu şuradan ben çok iyi biliyorum. O Malkaçoğlu filmlerine falan giderdik çocuklukta.
2: Evet.
3: Çıkar çıkmaz arkadaşlarla tahta kılıçlarla sopalarla birbirimize girerdik.
2: Evet, evet.
3: Hatırlarsın sen de yaşamışsın.
2: Neler, neler.
3: O kadar etkilenmiştik ki yani.
2: Sinemadan çıkınca eve giderken bile yolda o hareketleri yapmaya başlardık.
3: Tabii tabii. O açıdan bazen bir film size 1000 sayfalık belki 2000 sayfalık bir kitaptan okuduğunuz zaman edinemeyeceğiniz bilgiyi, fikri, ruhu, imajı ya da intiba bir film verir. Ve o hiç aklınızdan silinmez. Tabiat bu çok önemli. Bu silahı bizim elimize almamız lazım ve hakkını vererek bunu yapmamız lazım. Çünkü şu an Türkiye'de şöyle bir anlayış var maalesef. İlanı tenzih ediyorum. Ya hocam, yani orada mesela tarih taşımanları da oluyor. Ya hocam işte kalalım ama yani işte bizde entrika olmazsa, kadın devreye girmezse, efendim işte bir takım o tuhaf ilişki biçimleri olmasa da izlemiyor seyirci. Yani İzleyiciye işte bunu izletemiyoruz. Muhteşem
2: Süleyman filminde hanımıyla yatak sahnesini çekiyorlardı,
3: evet,
2: yani.
3: Maalesef.
2: Hareminde. Evet,
3: yani. Şimdi Ömer Muhtar da bunu görüyor musun? Çağrı'da hiç bunu gördük mü? Mümkün mü böyle bir şey? Tabiatıyla sen bunun hakkını vererek. Çünkü bir de şöyle bir hukuk var. Hayattaki insanların hakkına girdiğin insanların hakkını ödeme ihtimali şansın vardır. O vefat edene kadar. Ölmüş kişilerin hakkını ödeme şansını artık kaybetmişsindir. Dolayısıyla tarih yapmış şahsiyetlerin hayatını, mücadelesini ya da ilişkilerini falan filan eğer film yapacaksa, onun ismini kullanarak yapacaksa, onun gerçekliğine sadık kalman icap eder. Ha sen kafana göre bir film yapabilirsin. Eyvallah, bu bizi ilgilendirmez. O zaman o ismi koymayacaksın. Fatih Sultan Mehmet demeyeceksin. Kanuni Sultan Süleyman demeyeceksin. Dördüncü Murat demeyeceksin.
2: Evet.
3: Demeyeceksin.
2: Hayali karakterler.
3: Hayali karakter. İstediğin kadar yani işte Ali de Veli de bilmem ne dersen de yani.
2: Ütopik bir devlet, ütopik bir dönem.
3: Yaparsın, onun da müşterisi vardır. Onun da müşterisi vardır. Onu izleyen bulursun zaten. Ama ben Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet diyeceksem ya da Hürrem Sultan diyeceksem ya da Paternal Valide Sultan diyeceksem bunun hakikatine, gerçekliğine sadık kalacağım. Yani sarayda bile yüzünü neredeyse harem ağalarına bile göstermekten iştinab eden saray hanımlarını ulu orta film setlerinde, devlet işlerinde fitne çevirirken, dedikodu yaparken, birinin aleyhine onu imali etmeye çalışırken göstermenin onların hakkına girmek olduğunu ve bunun da vebalinin büyük olduğunu düşünüyorum.
2: Abi bir de bir parantez açayım. Burada büyük bir samimiyetsizlik de var, biliyor musun? Yani bir dönem biliyorsun küçük yaşta tahta geçen padişahlarsa bile naip olarak valide sultanlar bazı devlet işlerinde rol aldılar. Şimdi günümüz dünyasında bak bunu sahnelerken tiyatrolarda eskiden, şimdi filmlerde ya işte kadınlar devleti idare etti, kadınlar saltanatı, efendim işte Osmanlı çok buradan gerilemeye başladı. Hadi geliyoruz günümüze, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlar bugün bakan oluyor, başbakan oluyor, idare ya sen sahtekarsın.
3: Bu ne çelişki? Bu ne yaman çelişki? Ya
2: senin bugün çağın icabını yerine getirdik diye söylediğin şeyi o zaman senin tekrim etmen lazım. Tabii. Demen lazım ki vay be Osmanlı'ya bak.
3: Tabii.
2: Bugün Amerika'da hala bir kadın başkan gelmedi. Evet. Mesela değil mi?
3: Evet, evet, evet, evet.
2: Şimdi senin demen lazım ki ulan o zaman o mantıkla söylüyorum. Yani ulan Osmanlı döneminde hanımların bile efendime söyleyeyim siyasette yeri geldiği zaman müspet rol aldığını. Mesela Köprülü ailesini keşfeden kim? Valide Sultan.
3: Tabii.
2: Değil mi?
3: Tabii.
2: Ondan sonra da işine karışmadı.
3: Tabii.
2: Köprülü'nün de şartları vardı gerçi
3: tabii,
2: ama
3: tabii.
2: Devletin başına getirdiği adam devleti mühim badirelerden kurtardı. Tabii. Ve onun neslinden gelen birkaç kişi daha yine mühim vazifeler tabii, aldılar. Tabii. Yani hiç işin bu tarafına bakmıyor. Ve yani sırf Osmanlı'yı kötülemek için ulan burada kadınlar idarede pay sahibi oldu. Birkaç emir ve talimatı oldu. Vay efendim kadınlar saltanatı, işte Osmanlı'yı çöküşe getiren bu, işte kadınlara şey oldu, şu oldu, bu oldu. Buraya geldi mi kadınlar artık idarenin içinde seçiliyorlar. Ya orada kötü olan bu da nasıl iyi oluyor?
3: Bravo, çok iyi bir çelişkiyi yakaladın.
2: Ya bunların hiç üzüm yemek değil ki abi.
3: Bağcı görmek. Görmek. Tabii tabii. Yani
2: bu çok... sahtekarlığın karşısında şimdi biz ne dersek diyelim.
3: Tabii tabii. Şimdi taan etmek istediği zaman böyle diyor. Ama kendi mahallesini methüsena etmeye çalıştığı zaman da bunu böyle bir şey olarak kullanıyor. Bu tabii dehşet bir tezat. Samimiyetsizlik tabii, bunlar artık biliyoruz, bunlara alıştık. Eskiden bunları yedirebiliyorlardı ama şimdi hamdolsun yani artık bunlar çok ucuz laflar. Artık çok fazla toplumda demeyeyim ama en azından biraz bu işlerle ilgilenen çevreler tarafından ciddiye ve kale alınmıyor. Şimdi tabiatıyla sinemanın, filmin bizim tarafımızdan kullanılması icap eder. Bizim daha hikayelerimiz perdeye yansımadı.
2: Ya.
3: Sahneye çıkmadı daha.
2: Tabii.
3: Yani bir Amerika'nın Johnny'nin 200 yıllık falan, 200 küsür yıllık ki bizim transatlantin de sallanmaya başladı dönemde yani onlar. Bizim yani inhitata doğru gidişimiz bile onun tarihinden daha fazla bir süreyi kapsıyor.
2: Tabii.
3: Kapsıyor. Yani çıkardıkları filmlerin haddi hesabı yok. Çarpıtmalarının haddi hesabı yok. Hatta yaptıkları filmler de İleride gerçekleşecek dünyanın başına saracakları belaları bile filmleştirerek dünyayı manipüle etmek gibi bir rolü de üstlenmiş durumdalar. Evet. Bunu biz neden yapmayalım? Bunu yapmamız icap eder ki hele hele şimdi artık Türkiye'nin kendi eski hinterlandına yayılmaya başladığı, oralarla da ilişki ve irtibat kurmaya başladığı bu devrede bu çok güçlü bir silahtır. Bunu kullanmak icap eder. Ama doğru kullanmak.
2: Ehil ellerde olması
3: tabii
2: lazım.
3: Tabii. Yani sen şimdi şöyle bir jargon var. Bunu da söyleyip sonra Çandarlı ile ilgili sorduğun sorulara girelim, konuşalım onu. Hakkını verelim yani. Tamam. Hakkını verelim. Onun avukatlığını seve seve yapalım. Çünkü büyük azim bir iftiraya alet edilmiş büyük bir şahsiyet bu. Çandarlı Halit Paşa. Şimdi şöyle, şimdi ne diyeceğim de unuttum, parantez açtım ama şimdi gelir dilime. Neyse, birazdan dilime gelir. Şimdi Çandarlı Halit Paşa Osmanlı Devleti'nin nasıl söyleyeyim, hem 2. Murat devrinde hem de Fatih Sultan Mehmet zamanında çok önemli bir tarafını temsil eden müstesna bir şahsiyet. Bir defa Çandarlı ailesinden işe başlayacak olursak, Çandarlı ailesi daha Orhan Gazi devrinde, Orhan Gazi zamanında Osmanlı Devleti'ne, devletinin merkezine girmiş ve devletin kuruluşunda değil ama büyüyüp geliştirilmiş.

0: İkinci Vezir-i Azam'dı. Yani öyle söyleyelim. Bu sadrazam kelimesi daha ileriki safhalarda Osmanlı'nın son zamanlarına doğru kullanılmaya başlandı. Klasik devirlerde malum hep Vezir-i Azam deniliyor. Evet. Şimdi bu Kara Halil Hayrettin Paşa Orhan Gazi zamanında devletin kaz askeriydi. Önce İlmiye sınıfına mensuptu. Yani işte İznik'te, Bilecik'te ve Bursa'da katılık yaptı, müderrislik yaptı. Daha sonra da devletin, Osmanlı Devleti'nin en yüksek idari, kazai ve idari, kazai ve askeri şeyi olan kaz askerdi. O zaman Şeyhülislamlık da olmadığı için daha henüz o müessese kurulmadığı için Orhan Gazi zamanında aynı zamanda Şeyhülislam'dı da. Kim? Çandarlı'nın büyük dedesi Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa. Bunlar Çandarlı lakabı şeyden geliyor. Bunlar Eskişehir'in Sivrihisar şimdiki kazasına bağlı Cendere köyü var. Bu aile oradan gelme bir aile. Çandarlı lakabı da oradan türeme. O Cendere köyü kelimesinden türeme. Şimdi Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa aynı zamanda devşirme fikrinin de fikir babası. Yani o devletin sürekli gelişlemesiyle birlikte asker ihtiyacı doğuyor ama nüfus belli. Bu fikri ilk defa geliştiren ve bunu devlet hayatına sokan ve tatbikata çevrilmesinde büyük rolü olan işte bu Halil Paşa'nın dedesi. Kara Halil Hayrettin Paşa.
1: İlk kroniklerde gayet de sarih bir şekilde hikaye edilir bu mesele.
0: Yani diyor ki biz diyor seferlere çıkıyoruz, esir alıyoruz. Bu esirlerden hiç olmazsa bu asker ihtiyacımızı karşılayabiliriz. İşte Pençikoğlan'ı dedikleri bu. Beşte bir biliyorsun devletin hakkı, hükümdarın hakkı. Beytülmal, evet. Onları yetiştirelim efendim. İşte onları da orduya katalım. Hem onlar da bir makam mevki sahibi olurlar. Hem de devlete hizmet etmiş olurlar diye bu fikri ilk ortaya koyan ve bunu formülleştiren işte bu Kara Halil Hayrettin Paşa. Aynı zamanda bu yönüyle Çandarlı ailesi daha Kara Halil Hayrettin Paşa zamanında Yeniçeri Ocağı'nın Hacı Bektaş Veli'den sonraki ikinci piri kabul edilir Çandarlı ailesi. İkinci piri ve baba gözüyle bakar Yeniçeri Ocağı. Bu yıkılışına kadar böyledir. Çandarlı ailesinin Yeniçeri Ocağı'ndaki şeyi böyledir. Hep ihtiramla anılmıştır ve baba gözüyle bakılır. İkinci bir önemli hususiyeti var. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa çok zeki, gerçekten çok donanımlı bir insan. Devlet, yani dedin ya, sıfırdan kuruldu ama çok hızlı gelişme gösterdi. Devletin siyasi gelişmesine muvazi teşkilatlanma ihtiyacında da, devletin siyasi, idari ve askeri teşkilatlanmasında da çok önemli bir role sahip. Çok büyük katkıları var. Bu Kara Halil Hayrettin Paşa'nın.
1: Fatih'in veziri olan
0: Halil Paşa'nın büyük dedesi.
1: Bu.
0: Büyük dedesi.
1: Evet,
0: yani Çandarlı ailesi çizelim. Dediğimiz zaman devlete tam 100 yıl vezir-i azam vermiş bir aileden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Hanedan bir aile.
1: Evet.
0: Şimdi maliye sistemini de, Osmanlı maliye sistemini de profesyonelleştiren ve o temeli oturtan yine bu bizim Çandarlı Halil Paşa'nın dedesi. Kara Halil Hayrettin Paşa. Böyle bir rolü var, böyle bir fonksiyonu var. Müderrislikten kaz askerliğe, kaz askerlik zaten en yüksek idari makam. Oradan da vezir azamlığa yükselmiş bir zat. Ve şöyle kabul edilir Osmanlı tarihinde. Osmanlı Devleti'nin yanılmıyorsam 240 küsür, 250 civarında falan şey var, vezir azam, sadrazam. En büyüğü kabul edilir bu. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa. O derece Osmanlı tarihinde dominant bir role sahip, merkezi bir role sahip. Daha sonra Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa vefat edince yerine oğlu Ali Paşa, Çandarlı Ali Paşa, o vezir azam oluyor. Çandarlı Ali Paşa 1387'de vezir azam oluyor. Bu da direkt Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı Halil Paşa'nın amcası. O da 1387'de vezir azam olunca 1. Murat zamanında, biliyorsun 1360'da 1. Murat padişah oldu 1360'da. Bu dede Halil Hayrettin Paşa o tarihte de hizmet etti. Bu Ali Paşa 1387

0: Bir de Vezir-i Azam oluyor. 1389 Kosova Muharebesi'nde 1. Murat şehit olunca malum daha savaş meydanında şeyin naaşı kalkmadan Yıldırım Beyazıt Han'ın padişah olması meselesi var. Yıldırım Beyazıt'ın padişah yapan da bu Çandarlı Ali Paşa. Çandarlı Ali Paşa Osmanlı tarihinde en uzun süreli vezir azamlık yapan zat aynı zamanda. Tam 20 sene vezir azamlık yapıyor Ali Paşa. Yani Yıldırım Beyazıt'ı padişah yapmış. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'la Yıldırım Beyazıt Han'ın Ankara Savaşı'ndan sonra o feci mağlubiyet yaklaştığını hisseder hissetmez devletin başsız kalmaması adına Yıldırım'ın büyük oğlu Süleyman Çelebi'yi harp meydanından kaçırıp Edirne'de tahta çıkartan ve devleti başsız bırakmayan da bizzat aynı zamanda. Hem Yıldırım'ın tahta çıkmasında önemli bir role sahip 1789'da hem de Ankara Harbi'nin mağlubiyetle neticelenmesine yakın bir safhada durumun neticenin sonunu görüp Süleyman Şehzade Süleyman'ı kaçırıp Edirne'de tahta çıkartan bir zat Çandar Ali Paşa. Bu aynı zamanda 2. Murat zamanında da vezir azamlık yapıyor. Onun vefatından sonra da kardeşi İbrahim, Çandarlı İbrahim Paşa vezir azam oluyor. Bak hep Osmanlı Devleti'nin tam 100 yıl faslası Vezir-i Azam ailesi bu aile. İbrahim Paşa kim? Çandarlı Halil Paşa'nın babası. Babası. O da 2. Murat devrinin ünlü Vezir-i Azamı. Çok o da büyük işlere imza atıyor. Hatta 2. Murat ondan o kadar memnun ki onun vefatından sonra hemen oğlunu çünkü Çandarlı Halil Paşa aslında medrese kökenli, ilmiye sınıfına mensup. Daha sonra mülkiye sınıfına intisap etmiş. Tabii yani müderrislik falan yapmış. Fakat tabii Çandarlı ailesi hem hanedan bir aile, hem çok zengin bir aile, hem çok hayırsever bir aile. Yani memleketin özellikle Osmanlı'nın ilk onların hüküm ferma aldığı devirlerdeki hakimiyet bölgelerinde çok sayıda hayır eserleri var. Çeşmeler, camiler, hamamlar, köprüler, hanlar. Kervansaraylar yaptırmışlar. Böyle bir aile. Zenginlikleri Çandarlı ailesi geniş bir aile olduğu için ailenin kalan kısmı ticaretle uğraşan bir aile. Büyük ticaret yapıyorlar. Yani Venedik'le ithalat ihracat işleriyle uğraşıyorlar. Zenginlikleri de oradan kaynaklanıyor. Ama ilmiye mensup olan üyeleri de bu şekilde önce müderrislik yapıyorlar, kadılık yapıyorlar, kazaskerlik yapıyorlar. Daha sonra vezir-i azam oluyorlar. Halil Paşa da önce ilmiye sınıfından mülkiye sınıfına geçince önce vezir oluyor sonra da vezir-i azam. Babası vefat edince de 2. Murat onu kendisine vezir-i azam yapıyor. Tabii vezir-i azamlık malum padişah yetkilerine sahip bir makam, bir mevki, bir vazife, bir
1: Padişah
0: sorumluluk.
1: adına sevk ve idare
0: Padişah
1: ediyor.
0: adına,
1: Padişah'ın mührü
0: padişahın
1: onda
0: kullandığı
1: çünkü.
0: bütün yetkileri o mührü aldığı andan itibaren kullanma selahiyetine sahip. Öyle bir makam yani.
1: Evet.
0: Şimdi Çandarlı Halil Paşa geçiyor. Çandarlı Halil Paşa 2. Murat zamanında çok önemli roller üstleniyor. 2. Murat'ın tamamıyla itimadını kazanmış. Sadakatiyle, maharetiyle. Bir defa çok siyasi bir şahsiyet yani. Çok siyasi, çok vakur bir şahsiyet. Böyle olduğu için zaten vefatından önce onun bir vasiyetnamesi var. Arapça kaleme alınmış 2. Murad'ın. Vasiyetnamesinde oğlunun da kendisine Çandarlı Halil Paşa'yı vezir-i azam yapmasını vasiyet ediyor. Yani Çandarlı Halil Paşa Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine babasının vasiyetidir. İstanbul'un fethine kadar da Fatih Sultan Mehmet'in vezir-i azamlığını yapmıştır. Böyle bir zattan bahsediyoruz. Şimdi zaten girişte de bahsettin yani sıfırdan kurulmuş bir devlet, bir aşiretten değil mi küçük bir aşiretten işte ondan sonra beylik oluşturuyorlar. İşte beylikten büyüye büyüye büyüye büyüye ciddi bir devlet olur olsa imparatorluk aksına oturuyor yapı. Fakat İstanbul'un fethine kadar zaten Osmanlı Devleti beylik formunda idare edilen bir devlet. Hanedan ailelerle yönetiliyor. Mesela aynen tıpkı yani bizim Osmanlı hanedanı gibi babadan oğula geçen bazı Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar bazı devlet önemli devlet görevleri belli hanedan ailelerin tek elinde. Mesela beylerbeylik İşte Aykut oğulları ve Timurtaş oğullarının tek elinde. Babadan oğula geçiyor. Beylerbeylik. İşte Samsamal mesela şey Çavuşbaşılık Samsama ailesinde. İşte ne bileyim Akıncı Beylikleri Evrenesoğlu ve Evrenesoğullarının tek elinde. Bu ailelerin tek elinde. Ve Mihaloğulların tek elinde. Mihaloğulları bunlar ihtiza etmiş aileler yani.
1: Evet.
0: Tabii ama bunlarda gördüğümüz hanedan olmalarına rağmen yani çünkü hanedan olduğunuz zaman neredeyse zemine çok sağlam yerleşmiş oluyorsunuz ve en ufak bir şeyde hanedan ailenin makamına göz dikme hadisesi de tarihte diğer devletlerde yaşanmıştır. Burada asla bir şey söz konusu değil Osmanlı'da. Osman Gazi zamanında nasıl biat etmişlerse hanedan aileye, Osman Gazi ve ailesine Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar gelen. Ondan sonra zaten devşirmeler var. Ama gelen Türk kökenli tabii şeyler de var. Yani Osmanlı tarihinde hanedana sadakatsizlik yapmış, ihanet eden bir tane bile vezir azam ya da sadrazam yok. Son dönemler haricinde Mithat Paşa gibi ya da işte ne bileyim yani bazı isimler gibi onlar hariç o başka bir devir. Dolayısıyla bunlar o biatlarında sabitler. Bütün varlıklarıyla, bütün o kökleşmiş tecrübeleriyle devletin hizmetinde aileler bu aileler. Şimdi dolayısıyla bir müddet sonra tabii Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte daha Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce bu hanedan ailelerle ilgili devlet katında bir takım yani hanedan içinde bir takım sorgulamalar başlıyor. O sorgulamaların sebebi de bu ailelerin o tarihe kadar edinmiş oldukları güç, otorite, ordu üzerinde, bürokrasi üzerindeki hakimiyetleri, nüfuzları, kredileri bu.
1: Ne zaman konuşulmaya başlanıyor?
0: Bu ilk defa Fatih Sultan Mehmet'in daha Fatih olmadan önce 1444'te tahta geçtiği Şehzade Mehmet'ken babasının ona tahtı devredip Manisa'ya çekilmesiyle tahta geçtiği 1444 ve 1446 yılları arasında bu sorgulama başlıyor.
1: Hmm.
0: Aslında ondan önce bir takım mesela 1. Murat zamanında bir takım böyle bir şeyler var ama onlar arzi durumlar. 2. Murat zamanında da öyle. Bunlar arzi durumlar ama ilk olarak sistematik olarak hanedan ailelerin devlet katında sorgulanmaya başlandığı ya bunların herhangi bir ihanetinden falan değil. Sadece edinmiş oldukları gücün ileride bazı mahsurlar doğurabileceğiyle ilgili. Oradan kaynaklanan bir duygu bu. Bu da Fatih'in şehzadeyken 1444'te 12 yaşında ya da bazı rivayetleri 11 yaşında tahta geçmesi üzerine bu sorgulama başlıyor. Onun da sebebini birazdan konuşuruz. 1444-1446 Fatih'in ilk padişahlık devri biliyorsun daha önce konuşmuştuk. Daha sonra gelişen bazı hadiseler üzerine Baba Murat tekrar tahtı tekrar deruhte etmek mecburiyetinde kalıyor. İşte o 2 yıl sürecinde Şehzade Mehmet'le çocuk padişah olarak görülüyor o zaman. Bu Çandarlı ailesi arasında özellikle Çandarlı Halil Paşa arasında devlet işleriyle ilgili bir takım ihtilafların zuhuru üzerine bu sorgulama başlıyor. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in tabi o zaman daha Fatih değil, 1. Mehmet, pardon, 2. Mehmet olarak geçiyor. Onun bir takım ataklığı var, çok atak, çok gözü kara, bir takım kendini ispat etmek için icraatlarda bulunmak istemesi üzerine Halil Paşa'nın da o tecrübesiyle bunun devlete zamansız bir hamle olabileceği düşüncesiyle fren olması üzerine hem ikinci Mehmet'in etrafındaki devşirme kadronun hem de Mehmet'in o çocuk Halit Ruhiyesi'yle Halil Paşa'ya karşı içlerinde bir şey uyanması üzerine oluyor bu sorgulama. Yani biz bu adamla ne yapacağız? Biz bu vezir ağlamla ne yapacağız? Çünkü aynı zamanda Çandarlı ailesinin Osmanlı sosyolojisinin bel kemiğini oluşturan toplumun hani bugün orta direk diyoruz ya orta sınıf. Osmanlı evet. İçtimai yapısının orta sınıfını oluşturan ahilik teşkilatı üzerinde de çok merkezi bir role sahip Çandarlı ailesi. Mesela ahilik teşkilatı Osmanlı'da belki en az bildiğimiz ama en az Osmanlı'nın bizzat hanedan tarihi kadar önemli bir yere sahip bir müessese ahilik. Ve onun tam merkezinde yer alan bir aile Çandarlı ailesi aynı zamanda. Ahi teşkilatı da Çandarlı ailesini bir baba olarak görüyor. Bir lider olarak görüyor.
1: Ya ahi teşkilatının bizim loncalarımızın tarihinde bir nüve olması vasfı, meslek kollarımızın oluşması ve ustalık, çıraklık prensiplerinin belirlenmesi ve sektörün, efendim birçok sektörün temel dinamiklerini ve prensiplerini oluşturması bakımından ele alınıyor. İla ahir bir sürü şey şöyle söylenebilir. Ama benim onunla ilgili efendim gördüğüm, okumalarda rastladığım şeylerde sanki eksikler var. Sanki hala ahilik üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor gibi geliyor bana. Yanlış hatırlamıyorsam 1. Murat dönemi olsa gerek veya 2. Murat mı? 1. Murat dönemi olsa gerek. Ankara'yı bir biliyorsun ele geçiriyorlar ahiler. Sonra gidip Ankara'yı Ankara Osmanlı tekrar alıyor.
0: Ankara ahilin önemli merkezlerden bir tanesi.
1: Tabii ahilin önemli merkezlerden. Şimdi mesela orada buna dair ben tarih eserlerde tenvir edici yani aydınlatıcı pek anekdotları da rastladığımı söyleyemem. Yani iddiaları neydi? Ele geçirmeden kasıt neydi? Sonra yine Sultan Murad'ın oraya gidip suhuletli bir şekilde bir harp darp büyük ölçüde olmadan tekrar alması.
0: İkinci Murad'ın? Birincinin?
1: Bilmiyorum.
0: İkinci Murad.
1: İkinci Murad'a mı denk geliyor? Hmm. Sultan Murad olduğunu biliyorum. Hatırımda öyle kalmış. Çok eski okuduğum bir bahis. Ama ikinci Murad. Sen çalıştığın dönem daha iyi bilirsin. Hatta sonra ahi kuşağı da ikinci Murad kuşanıyor mu? Ahi şeyhliği ya da bir fahri şeyhlik gibi bir şeyler veriyorum. Bir yerde de öyle rastladım sanki.
0: Ben rastlamadım
1: ama. Ankara'nın idaresini tekrar almakla beraber ilişkiler tekrar güzel bir noktaya geliyor. Ahilerin bizim fark etmediğimiz sadece meslek ve meslek kolları olan tarafının dışında biraz böyle fütüvvet denir İslam'da. Feta ehli olan bir yapılanma olmanın dışında siyaset ve siyasete dair de görüşleri, tarzı siyasetleri, tarzı hareketleri olan bir tarafı da var sanki ve bu biraz gözden uzak kalmış gibi geliyor. Hani net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü piyasada yapılmış ciddi akademik çalışma da pek görmedim bununla ilgili. O yüzden bir tarafıyla hala sanki ahilik teşkilatı bize tam yüzünü göstermiş
0: ahilik
1: gibi görünmüyor.
0: Ahilik teşkilatı ile ilgili en taze, en gerçekçi bilgiler nerede biliyor musun?
1: Nerede?
0: Bu Faslı seyyah var ya söyle.
1: İbn Battuta.
0: İbn Battuta seyahatnamesinde var.
1: O da çok bahsediyor. Hatta ya yapılmış bir, genel ikinci çalışmalar genel işleyiş ve seyri idaresinin tasavvufa benzer bir tarafı olduğunu ama bir tarikat olmadığı hususunda şöyle, da baskın görüşler var.
0: Bunlar Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin müritleri aynı tamam. zamanda. Bayrami tarikatına mensup olduklarına dair bir rivayet var. Ankara ile alakalı meselede de biliyorsun bu Şeyh Bedrettin hadisesi var. İkinci evet. Murad'ın babası Çelebi tamam. zamanında. Tamam. Devlet çok ciddi sarsılmış. Hurufilik hareketi var biliyorsun Fatih'in evet, evet. çocuk padişahlığı zamanında. Devlet bu tecrübeleri yaşamış. Sütten ağzı yanmış yoğurdu üfleyerek içmiş misali. İkinci Murad zamanında Hacı Bayram Veli Ankara'da. Somuncu Baba'nın müridi biliyorsun. Somuncu Baba'nın vefatından sonra Hacı Bayram Veli Ankara'da ve o esnada doğudan batıya doğru ciddi bir Türkmen akını var. Çünkü Moğol istilası ve bile biliyorsun tamam. batıya şey doğru akınlar var.
1: Bu bölüm biteli birkaç dakika oldu. İstersen bu kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim. Peki. Bu hamur çok su kaldırır
0: peki,
1: çünkü.
0: Tamam.
1: Buna dair söyleyeceğim başka şeyler varsa olur. Dinlemek isterim. Evet. Kıymetli seyirciler, birinci bölümü bitirelim. Bir kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın inşallah.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
4: Gazze'de yıllardır umudun yanındayız. Haydar olarak 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Gazze'de 491 milyon 613 bin 500 lira değerinde 6 milyon 171 bin 272 kişilik insani yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Şehirlerin neredeyse tümüyle enkaza döndüğü Gazze, yıllardır açlıkla, hastalıkla ve barınma imkansızlığıyla mücadele ediyor. Resmi ve gayri resmi verilere göre sadece son 3 yılda on binlerce masum Gazze'li kardeşimiz şehit olurken yüz binlerce insan da uluslararası toplumun gözleri önünde yerinden ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki devletimiz ise siyasi ve insani alanlardaki girişimleriyle Gazze'li mazlumların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Biz de Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak 7 Ekim 2023'ten beri devletimizin ve aziz milletimizin merhametini oluşan her fırsatta Gazze'ye taşıyor, kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. Bugün itibariyle 3 yılın sonunda 5 milyon 903 600 kişilik sıcak yemek ulaştırdığımız Gazze'de hala her gün 5000 kişilik yemek üretiyor, günlük gıda ihtiyacını karşılayamayan binlerce mazluma umut olmayı sürdürüyoruz. 3 yıl içerisinde neredeyse tüm su kuyularının ve şebekelerin kullanılmaz hale geldiği bu kadim coğrafyada bugüne kadar 600 ton ve 1344 paket temiz içme suyunu Gazze'li kardeşlerimize ulaştırırken bugün hala günlük 10 ton içme suyunu ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz. Elbette Gazze'de insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak güvenle barınabileceği yaşam alanlarına da hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor. İşte bu ihtiyaçtan hareketle 32 bin metrekarelik bir alana inşa ettiğimiz Gazze Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ni 13 Temmuz 2026'da dualarla hizmete açtık. Bugün bu mahallede çoğunluğu dul, yetim ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimiz 300 tam donanımlı çadırımızda hayata yeniden hazırlanıyor. Mahallemizdeki aşevimizden her gün kesintisiz olarak sıcak yemek çıkarken su kuyularımızdan elde ettiğimiz temiz içme suları da tankerlerle Gazze'li mazlumlara ulaşıyor. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki eğitim sınıflarında öğretmenleriyle tekrar buluşan çocuklarımızın öğrenme süreçleri yeniden başlarken, sağlık noktamızdaki doktorlarımız ve ekiplerimizle de temel tıbbi ihtiyaçlar karşılanıyor. 3 yıl boyunca gıda kolilerinden battaniyelere, bebek desteklerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar pek çok yardımı mazlum Gazze halkına ulaştırdık. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar 6 milyon 171.272 kişilik insani yardım çalışmamızla Gazze'li kardeşlerimize 491 milyon 613 bin 500 liralık destek aktardık. Nihayetinde geriye dönüp baktığımızda bir çocuğun yeniden sınıfa girmesinde, bir hastanın muayene edilmesinde ya da bir ailenin sofrasına sıcak yemek konulmasında her bir yardımın karşılığını bizzat görüyoruz. Ancak ambargoların sürdüğü, ablukanın giderek ağırlaştığı bu mazlum coğrafyada ihtiyaçlar henüz sona ermediği için çalışmalarımızı gün be gün sürdürüyor, tüm hizmetlerimizle kesintisiz şekilde Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah ihtiyaç sürdükçe de Gazze'de olmaya, aziz milletimizin merhametini hayırseverlerimizin emanetleriyle dün olduğu gibi bugün de yarın da Gazze'ye taşımaya devam edeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabelerinin ikinci bölümündeyiz. Kısa bir reklam arasından sonra hemen hızlıca vakti iyi değerlendirmek adına konuya girelim. En son ahilik ve ahiliğin, yani bir parantez açmıştık.
5: Evet.
1: İstersen son cümlelerini evet, bağlayıp konuya ve çandarlığa girelim.
5: Evet. Şimdi şöyle, ahilikle ilgili hani bir ufak bir soru işareti belli belirsiz ifade ettin
1: evet,
5: ya.
1: Evet, Ankara'daki yönetimin.
5: Onun sebebi şu, tabii ahilin bir tasavvuf tarafı da var. onu şey çok güzel anlatır İbn-i Batuta. Çünkü birinci el şahittir. Bizim tarihçiler için o devre, yani Orhan Gazi dönemine görmüş ait şahidi. Çok önemli bir şeydir, veridir yani evet, onun anlattıkları. Evet, evet. Çünkü biliyorsun Bursa'da Timur tarafından saray yakılıp arşivde ya yakıldıya götürüldüğü için 1400 öncesi arşiv vesikaları çok fazla elimizde yok. Ancak Topkapı Sarayı arşivinde bir takım yazmalar, vesikalar, risalelerden ancak belge bulabiliyoruz. Tabiatıyla o İbn-i Batuta'nın o seyahatnamesinde bize aktardığı Osmanlı ile ilgili Orhan Gazi zamanındaki bilgiler çok değerli. Şimdi şöyle, bu işte batıya Türkmen göçü devam ediyor mu Moğol istilasından sonra? Hala doğuda bir tehdit var. Orada bir nüfus terakümü oluyor batıda. Bu nüfus tabii yeni gelmiş, muhacir olarak gelmişler, yer edinecekler, yurt edinecekler. Hacı Bayram Veli Hazretleri de Ankara'da. Ve bütün işi kurmuş olduğu dergah ve tekkeyle bu yeni gelen Anadolu'ya göç etmiş garibanların tarlalarını sürmek, onlara yardım etmek, onlara yer yurt tutmak, ilk defa imece sistemini bizim tarihimizde kuran, oluşturan Hacı Bayram Veli Hazretleri. İşte bir gün birinin bahçesinde çalışıyorlar, öbür gün topluca öbürünün bahçesine gidiyorlar. Bu gelenler için esnafı dolaşıyor, para topluyor. Böyle bir rolü var Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. İkinci Murat bu esnada padişah Edirne'de. Devletin başından acayip badireler geçmiş. Şeyh Bedrettin hadisesi var. Rufiler var. İşte bir takım şehzade rekabetleri var biliyorsun.
1: Evet.
5: İkinci Murat zamanında da. Bunun üzerine ikinci Murat tabii işkilleniyor bu durumdan. O kadar büyük bir kitle oluşmuş ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin etrafında. Ankara'da binlerce müridi var ve böyle geniş alanlarda zikir yapıyorlar. Bunun üzerine 2. Murat oraya bir adamını gönderiyor, bir temsilcisini gönderiyor. İstintak et bakalım neler oluyor Anadolu'da. Çünkü Şeyh Bedrettin de bir tasavvuf jargonunu kullanarak sahneye çıkmıştı malum biliyorsun.
1: Evet, evet, evet.
5: İşte bunun üzerine oraya gidip orada olanları, manzaraları falan padişaha aktarılınca, aksettirilince 2. Murat oraya göndermiş olduğu bir temsilcisi vasıtasıyla Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni Edirne'ye davet ediyor. Bakalım nedir ne değildir, nasıl bir zattır yani. İşte orada tabii Hacı Bayram Veli Hazretleri aynı zamanda Ahi Teşkilatı'nın da çok önemli gördüğü büyük bir zat. Onların da bağlı olduğu bir zat. Bunun üzerine 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tarihte rivayet iki defa geldi Edirne'ye. O zatla karşılaşınca tabii isim mahiyetini anlıyor, görüyor. Ve hatta onun ruhaniyetine teslim oluyor. Yani bu Gevrekzade nüshasında o sahneler çok iyi anlatılır. Topkapı Sarayı'nda bizim elimizdeki en tarihi kayıtlardan bir tanesidir. Orada işte daha Fatih Sultan Mehmet daha Beşik'te. Hatta talebesi Akşemseddin de geliyor. Akşemseddin evet. Hazretleri ile geliyor. Ve babası 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri ile görüşürken, daha önce belki nakletmiştik bunu ama evet. Tekrarül Hasan Fehvasınca kabilinden bir daha bahsedelim. Hani teberrük olsun diye Beşik'teki Mehmet'i de görüşme odasına getirtirince 2. Murat, daha Hacı Bayram Veli Hazretleri o bebeği görür görmez Fetih Suresini okumaya başlıyor.
1: Allah Allah.
5: Tabii bu bir yakıştırma değil. Yani şimdiki hani bu dizi senaryo bir takım şeyler var ya, diziler, filmlerden evet, konuştuk. Evet, evet. Yani tarihçilikten çok senaryo yazmaya meraklı kişilerin anlattığı, uydurduğu hikaye değil bu. Çok tarihi bir kayıttan naklediyorum. Ve ona bakar bakmaz zaten Fetih Suresini okumaya başlıyor. O belki evet. Geniş teferruatlı bir başka programda konuşuruz o sahneleri.
1: Evet.
5: Ve teslim oluyor zaten 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne. Ondan sonra o tedirginliği geçiyor. Ve hatta Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni tanıdıktan sonra Ankara'daki onun etrafındaki müritlerinin, dervişlerinin ve onun mahiyetinde olanlardan vergiyi kaldırıyor. Ve onlara bir takım avantajlar sağlayınca bu sefer Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin etrafındaki o şey daha da kalabalıklaşıyor. Böyle bir hikayedir. Kapattık parantezi. Bu ahilikle ilgili. Yani ahilerin hiçbir zaman devlete böyle bir yan bakıp herhangi padişahın bir tasarrufuna karşı herhangi bir isyanları ya da ne bileyim hurufilik gibi ya da işte bir takım sapkın şeyin Şeyh Bedrettin adamları gibi, asla böyle bir şeyler yok. Merkezdeler. Sünniler, ehl-i sünnet tamamen esnaf loncaları olarak İslam'da ticaret ahlakını hayata geçiren bir kurum, ahilik kurumu. Mesela işte pabucu dama atıldı falan deriz. Hep o ahi kültüründen gelen tabirler bunlar.
1: Evet, evet.
5: Bir yani ayakkabıcı ayakkabısına bir hile yaptığı zaman, bu da tespit edildiği zaman, onun o ayakkabısı, onun dükkanının damına atıldığı zaman o adamın işi bitiyor. Yani ticarette sahtekarlık, üçkağıtçılık, müşteriyi kandırmak gibi bir şeyin bedeli çok ağır. Bunları temin eden, bugünkü işte ticaret odaları gibi falan, yani teşbih tam uymuyor ama esnaf şeyleri var ya, kuruluşları falan.
1: Evet.
5: Bugünküler sadece aidat olmakla saltanat sürmeye devam ediyorlar. O ayrı. Denetleyici bir şey de var ahilik teşkilatının. Bunların ağları var, liderleri var her yerde. Aynı zamanda şehirlerine, beldelerine gelen misafirleri ağırlamak, onlara hoşça vakit geçirmek gibi bir vazifeleri de var. İbn-i Battuta diyor ki işte Bursa'ya geldiğinde, işte Bursa'ya gelene kadar bir baktım diyor, dövüşüyorlar diyor, birbirlerine girdiler diyor. Allah Allah, ben nereye geldim falan diye düşünürken diyor, sonra sebebini öğrendim ki diyor, yani çünkü farklı farklı ahi şeyleri var, öbek öbek. Beni misafir etmek için biz misafir edeceğiz. Yok biz misafir edeceğiz. Meğer bunun kavgasını yapıyorlarmış diyor.
1: Allah.
5: Yani seyahatnameyi açıp baksın şeyler, izleyicilerimiz. Orada hakikaten çok hoş safhalar var. Bunu kapattık.
1: Tamam.
5: Şimdi bu teşkilatın da tam göbeğinde. Çünkü ailenin devlette olmayan üyelerinin hepsi ticaretle uğraşıyor. İthalat ve ihracat yapıyorlar. Tabii. Ve onların lideri pozisyondalar. Şimdi bu Çandarlı ailesinin bir hususiyeti daha var. Şeyh Edebali, yani Osman Gazi'nin hem şeyhi hem kayınpederi Edebali Hazretleri'nin sülalesiyle de akrabalıkları var. Tabii, tabii. Hatta Çandarlı Halil Paşa'nın büyük dedesi Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın Osmanlı'nın kuruluşunda değil ama neşv-i menema bulmasındaki o büyük rolü bilindiği için olsa gerek, 1922'de Yunan İzlik işgal ettiği zaman İzlik'te yaptıkları ilk iş Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın mezarını, türbesini tahrip etmek oldu. Tabii, tabii. Bursa'da da biliyorsun padişahların türbelerini tekmelediler.
1: Maalesef.
5: Bizim İstanbul'da da birilerinin Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesine tekme attığı gibi.
1: Maalesef.
5: Bunları da söyleyelim.
1: Düşmandı.
5: Bunları da söyleyelim. Tabii. Hem İzlik'te bunu yaptılar, türbesini tahrip ettiler. Hem de yine neydi onların komutanlarından bir tanesi, Bursa'yı işgal ettiklerinde oradaki padişah türbelerine tekmelediler bunlar. Hı? Bunu günümüzde de görüyoruz. Tarih affetmez. Ne diyorduk? Tarih geçmiş gitmiş bir şey değildir. Devam eder. Çünkü bir zihniyettir aynı zamanda. Tabii. Şimdi parantezi kapattık. Çandarlı ailesi böyle bir aile. Geldik işte Halil Paşa'yı anlatıyoruz. Halil Paşa müthiş tecrübeli bir adam. Vakur bir adam. Aynı zamanda bir siyasi dahi diyebiliriz. Şimdi 2. Murat biliyorsun çok yoruldu. Onun hayatı baştan başa bir maceradır. Aslında birkaç programı hak eder. 1422'de galiba tahta geçti. Çelebi Mehmet vefat edince hayattaki tek oğluydu. 17 yaşında tahta geçti. Tahta geçti ve 1451'e kadar, yani vefatına kadar inanılmaz maceralarla dolu. Büyük mağlubiyetler yaşandı mesela onun devrinde. Ama en son o Haçlı güruhundan aldığı intikam zaten efsanedir. Hem Varna Muharebesi'nde hem de 2. Kosova Muharebesi'nde bir efsanedir. Bir efsanedir. Şimdi yoruldu 1444'te. Edirne Seged'in antlaşması yaptı Macar kralıyla. 10 yıllık bir ateşkes antlaşması. O zaman Macaristan Batı'nın, Katolik dünyanın majör gücü Orta Avrupa'da. Macaristan kralı demek aynı zamanda Almanya kralı demek. Aynı zamanda Lehistan kralı demek. O zaman buraların merkezi, yönetim merkezi Macaristan'dı. Budapeşte yani.
1: Hmm.
5: Şimdi
0: Bu Segedin, Edirne Segedin anlaşmasından sonra Murat işte Manisa'ya çekildi. Yani biraz da hak ile meşgul olayım. Halkla çok meşgul oldum. Cenab-ı Hakk'ın zikrinden geri kaldım. Artık ömrümün kalan kısmını da nasıl olsa evlatçığım var. Artık Manisa'da uzete çekileyim adamlarımla, ailemle birlikte. Orada biraz da zikir ile ömrümün ahir ömrümde zikir ile meşgul olayım. Sohbetlerle meşgul olayım diye Manisa'ya çekildi mahiyetiyle birlikte. Yerine kimi geçirdi? 11 ya da 12 yaşındaki Mehmet'i geçirdi. Hem buradaki bir fikri de şuydu. Çünkü başka bir şehzade olmadığı için. Bir tane bebek şehzade vardı gerçi. Ahmet daha bebekti, kundaktaydı. En sevdiği Alaaddin zaten Karaman Seferi'nden dönüşünde bir at kazasında vefat etmişti. O da onu çok yıpratmıştı. O tahtı bırakmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de oğlu Şehzade Alaaddin'in bu şekilde vefat etmesi. Onu derinden sarsmıştır 2. Murad'a. Tahtmat artık gözünde görünmez oldu yani. İşte Mehmet tahta geçince tabii onun etrafında devşirme dediğimiz devlet adamları var. Zanos Paşa gibi, Nişancı İbrahim gibi, Saruca Paşa gibi, tabii Turhan Bey gibi. Bunlar devşirme devlet adamları. Ama çok büyük isimler, çok büyük adamlar. Bunlar geldiler Edirne'de oturdular. Daha Fatih çocuk padişah oturur oturmaz bir Hurufi ailesi ortaya çıktı. Onu da bir program konuşalım inşallah. Olur. Bu neyse, bu badire atlatıldı. Ve bir müddet sonra biliyorsun kardinal neydi? Cesarini. Macar kralının papa, yani papalık kardinal Cesarini olacak. Türkler kafirdir. Aşağı tırnak içinde. Osmanlı tahtına da yeni bir padişah geçmiştir. Üstelik çocuk padişahtır. Hem bu Edirne Segedin antlaşmasını bozmak için bu bir sebeptir. Çünkü o Macar kralı İncil'e yemin ederek, el basarak bunu imzalamıştı. İkinci Murat da Kur'an-ı Kerim'e el basarak bunu imzalamıştı. 10 yıl geçerliydi bu antlaşma. Ateşkes diyelim, öyle söyleyelim. Papa böyle bir şey verdi. Dedi ki çok rahat bir şekilde bu sözleşmeyi bozabilirsin, antlaşmayı, yeminini bozabilirsin. Türkler kafirdir. Kafirler için yapılan yeminin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ve üstelik tam da bizim için bir fırsat çıkmıştır. Osmanlı tahtında bir tane bebe var, çocuk. Şimdi hallettik. Yoksa geçmiş olsun. Çünkü o güne kadar o kadar darbe yemişler ki yani. Hem Orhan Gazi zamanında, hem Osman Gazi zamanında, hem 1. Murat zamanında, Yıldırım zamanında. Bunlar hep Haçlı Seferi'dir zaten.
1: Evet.
0: Ve bunun üzerine antlaşma bozulunca, çünkü 2. Murat Tahtıoğlu'nu teslim etti ama, hem Karamanoğlu ile bir anlaşma yaptı, hem de dedi ki nasıl olsa Haçlı Dünya'yla da bir ateşkes antlaşması yaptım. Rahat rahat köşemde ben işime bakarım. Oğlum da rahat bir padişahlık yapar. Hem de hayatımda göreyim bakalım. İşleri nasıl idare edecek? Bir yanlış yaparsa en azından babası hayattadır. Hmm. Benim müdahale şansım olur.
1: Yani oryantasyon, benim terbiyemde, süreci gibi.
0: Evet, oryantasyon aynen öyle. Bu niyetlerle çekilince çocuk padişah tabii, ama Fatih çok onurlu. Çok atak, çok gözü kara. Daha o yaşta kendini ispat hevesinde, evet. İspat etmek istiyor, sözünü geçirmek istiyor. Ama etrafında, evet, kendi etrafında onun her dediğine evet diyecek ve onunla birlikte büyümek isteyen bir ekip var. Devlete hakim olmak isteyen bir ekip var. Ve Mehmet'in de adamları oldukları için Mehmet'in şahsiyetine, özgüvenin en ufak bir halel gelmesini istemiyorlar. Ve onunla birlikte önemli bir iş yapmak istiyorlar. Böyle bir halet huye var. Ama bu tarafta da devlete 100 yıldan beri vezir azam veren bir ailenin ferdi var. Candarlı Halil Paşa. Evet. Ve onun ekibi var. İshak Paşa var. Değil mi? Anla, Özgüroğlu İsa Bey var. Daha sonra Anadolu Beylerbeyi oldu falan. Böyle on deve dişi gibi adamlar var. Ve Yeniçeri Ocağı'nın emrinde. Baba görüyorlar çünkü Candarlı ailesini. Enderun'da çok büyük ağırlığı var. Şimdi bu iki ekip arasında kalan bir çocuk portresi düşün. Padişah Mehmet. Tam da bu esnada antlaşma bozulunca hemen derhal Batı'nın ne kadar Hristiyani gücü varsa, Katoliği, Ortodoks falan, birleşip bir Haçlı ordusu meydana getirdiler.
5: yine Macar kralının liderliğinde ve Edirne'ye doğru yürüyüşe çıktı bu ordu. Çok büyük bir ordu. Bu tehdit üzerine, Edirne'ye üzerine her an yaklaşmakta olan bu tehdit üzerine Halil Paşa ve ekibi çocuk padişahla bu işin kotarılamayacağını, büyük bir tehlike içerisinde olduğunu devletin düşünerek 2. Murad'ı tekrar tahta geçirme işine, faaliyetine başladılar. Yani 2. Murad'ı bir an önce Manisa'dan tekrar getirip Edirne'de işin başına geçmesi için çalışmaya başladılar. Tabii bu Mehmed'i hoşuna gitmedi. Ekibinin de hoşuna gitmedi. Onlar Haçlı ordusunun Edirne'ye doğru yaklaşmasını bir fırsat olarak gördüler. Mehmed'in liderliğinde biz bu harbi hallederiz ve böylece bu büyük zafer üzerine Mehmed çocuk olarak görülüyor. Çünkü Halil Paşa ona Gül Şehzadem falan diye hitap ediyor. Tahta padişah olarak geçmiş ama onunla muhatap olduğunda ona Gül Şehzadem diye hitap ediyor Halil Paşa. Bunlar hep çocuk hafızasına kaydediyor Fatih. Hatta iki konak kadar yaklaşıyorlar Edirne Haçlı ordusu. Halk o kadar tedirgin olmuş ki Edirne'yi terk etmeye başlıyor. Anadolu'ya geçiyor insanlar. Ve halk arasında şöyle bir şaya dolaşıyor. Devlet ne halde? Memleket ne halde? Devlet ne halde? Bu kadar büyük bir buhran içerisinde bir padişah, daha 40'lı yaşlarda yani 2. Murat, Manisa'ya çekilip Keyfe Ma Yaşar, başımıza da bir tane çocuk padişah koydu oğlunu. Böyle bir iş olur mu? Devlet çocuk oyuncağı mı falan gibi söylentiler de dolaşıyor. Fitneciler de var tabii. Yeniçeri tedirgin. Yeniçeri'nin gözünde Murat efsane. 2. Murat. Mesela bana sorarlar ışınlanma olsa tarihin hangi devrinde yaşamak istersin? Hep 2. Murat derim. Çok enteresan bir sultandır 2. Murat. Bunun üzerine ekip iki konak yaklaşınca Haçlı ordusu bir devlet kararı alıyor. Ve bu kararı da Çandarlı Halil Paşa çocuk padişah Mehmed'e tebliğ ediyor. Gül Şehzade. Bu bir devlet kararıdır. Büyük bir tehlike iki konak yakınımıza gelmiştir. Halk Edirne'ye boşaltmaya başladı. Fitne şeydedir, alestadır. Siz tahta oturmaya devam edeceksiniz. Keyfinize bakacaksınız. Ama babanız bir tecrübe dehası olarak bu belayı savuşturmak üzere Edirne'ye davet edilecektir. Ama taht yine sizindir. Ve nitekim hakikaten bu Varna Meydan Muharebesi işte onun öncesi oluyor bu hadise. Bu zafer kazanıldıktan sonra o tebriknameler, müjdeler 2. Mehmet adına gönderiliyor İslam bellelerine. Tabii Fatih bundan çok rahatsız oluyor. Hatta o orijinal de çok enteresandır, şuraya not almıştım. Onu aktarayım müsaadenle.
1: Tabii.
5: Bunu Fatih'e nasıl aktarıyorlar? Şöyle, bir dakika müsaade isteyeceğim. Orijinal ifadeler çünkü çok hoş. Yani o Varna Meydan Muharebesi eğer Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanmış olsaydı bizim açımızdan Osmanlı tarihi orada kesilebilirdi. O kadar ciddi bir tehlike tabii. Şey millet değil, millet memleket ne halde, devlet ne halde? Buhranın derinleştiği böyle bir zamanda devletin başında bir çocuk bırakılır da uzzette keyfe ma yaşanır mı? Bu tür söylentiler var Edirne'de. Bunun üzerine Murat Gazi yeniden işin başına getirmek için Tursun Bey bu tebliği şöyle naklediyor, önemli. Birinci el Osmanlı tarihi kaynağı Tursun Bey. Diyor ki, Gül Şehzadem, düşmana cevabı mukavemet imkanı yok. Meğer baban sultan yerine gelmekte mümkün ola. Beylerin dahi ittifakı bunun üzerinedir ve maslahat bunu görürler. Düşmana karşı anları gönderesiz, siz safanızda olasız, bu vakıa def olunduktan sonra yine saltanat sizindir denilince Mehmet enteresan bir cevap veriyor. O yaştaki bir çocuk 11 ya da 12 yaşında. Önce bozuluyor. Madem ki bu ihtimalat var, evvelce düşünülmeli değil miydi diyor. Öyle bir cevap veriyor. Ve bunun üzerine bu devlet kararını kabul ediyor ve baba Manisa'dan çıkıp zaten Halil Paşa önceden ayarlamış. Halil Paşa'nın bir de şöyle bir siyaseti var. Mehmet'i hep çocuk olarak görmüş. Yani çocuk olarak görmüş ve sürekli olan biteni Edirne'deki Manisa'daki babayla paylaşıyor. Onunla sürekli iletişim halinde, irtibat halinde. Bunun üzerine 2. Murat geliyor. İşte Varna Meydan Muharebesi'nde Osmanlı tarihinin en parlak zaferlerinden bir tanesi kazanılıyor. Ve zafer kazanıldıktan sonra 2. Murat Edirne'de sarayda değil, otağını Edirne'nin dışında kuruyor. Hmm. Geldiğinde de orada. Bir müddet dinlendikten sonra taht yine evladımındır deyip tekrar Manisa'ya dönüyor.
6: Hmm.
5: Varna zaferinden sonra. Halil Paşa buna da çok üzülüyor. Halil Paşa'nın ümidi Varna gibi büyük bir fırsat çıkmış babayı payitahta getirmek için. O gelmiş Mehmet'e demiş ki oğlum evladım padişah sensin ben senin komutanın olarak geldim. İşi bittikten sonra da evladım hadi bana eyvallah demiş. Halil Paşa ve ekibi bunu da hiç hoş karşılamıyorlar. İşte bu tür hadiseler dolayısıyla sürekli Mehmet'in tasarruflarına yani zamansız,
1: peki şu söz doğru mu?
5: Zamansız tasarruflarına fren olması ve bu Varna tehlikesi, Haçlı tehlikesi üzerine bir de geleceğim Buçuktepe isyanı var. Tarihteki ilk Yeniçeri isyanı. Bütün bu hadiseler üzerine işte dedim ya padişahlık katında ilk defa hanedan ailelerin rolü sorgulanmaya başlanıyor. Buyur.
1: Daha sonra Sultan Murad'ın tekrar tahta geçmesi esnasında da bunu söylemiş olabilir. Hani padişah bensem işte sen gel ordularının başına yok bensem emrediyorum. Bu sözün otantikliği gerçekliği bu var işte, mı varsa hangi dönemde bu Varna öncesi mi?
5: Bu Varna muharebesi öncesi bu Kasapzade 2. Murad'a yani Haçlı ordusu yaklaşmış. Büyük bir tehlike var. Devlet için, millet için. Mehmet bu şekilde ikna ediliyor. Manisa'ya da bir heyet gönderiliyor. Bu heyetin temsilcisi de Kassapzade denilen bir zat. Kassapzade'nin 2. Murad'a tebliği o bahsettiğin şey. Çünkü Murat önce gelmek istemiyor baba. Diyor ki
1: bu ama Fatih'in ifadesi olarak anlatılıyor genelde ama senin dediğin elçinin
5: şey, ifadesi. Bu hep öyle yansıtılmıştır.
1: Tamam.
5: Aslında kaynaklarda geçen Kassapzade'nin ifadesi. Hatta şöyle Murat gelen elçi heyetine diyor ki beyiniz vardır varın küffarla siz uğraşın diyor. Yani oğlunu kastederek. Ve oğlunun etrafında kendi ekibi de olan Halil Paşa ve adamlarına da çok güveniyor 2. Murat. Hatta oğlumun siyasetini ve şeyi sana emanet ediyorum diyerek gidiyor Manisa'ya 2. Murat. Ya böyle de bir gücü var Halil Paşa'nın. Bunun üzerine işte o Kassapzade'nin ifadesi o. Aslında o ifade edildiği gibi değil. Onun nasıl? Orijinalinden okumak lazım.
1: Hatırında mı?
5: Tabii yani onu tekrar hatırlatalım meşhur olan kısmını. İşte böyle böyle bir tehlike var geliniz. Devletin başına geçiniz. Eğer bey iseniz geliniz devletin başına geçiniz. Eğer bey değil diyorsanız padişah hazretlerinin emri fermanıdır. İtaat vaciptir. Onun emridir. Onun üzerine geliniz. Her iki halde de önünü kapatıyorlar ikinci Murat'ın bu şekilde. Çok diplomatik bir cevap yani o. Diplomatik bir muhabir ama orijinal bir ifadesi vardı. Onu orijinalinden okumak lazım. O Kassapzade'nin ifadeleridir o. Kaynaklarda öyledir. Şimdi bunun üzerine baba tekrar Manisa'ya çekiliyor. Manisa'ya çekildikten sonra bu şey iyice alevleniyor. Yani Mehmet ve ekibinin Halil Paşa ve ekibiyle olan bu zahirde pek görünmeyen ama derinlerde böyle devam eden bir gizli bir mücadele var. Yani Mehmet ve ekibi, Mehmet diyorum izleyicilerim yanlış anlamasın. O zaman 2. Mehmet padişah çünkü henüz Fatih değil. Çocuk evet. Padişah diye geçiyor. Bir an önce çocuk padişah dedikleri zatın padişahlığını ispat edecek fırsatları değerlendirmek istiyorlar. Halil Paşa ve ekibi de tehlikenin geçmediğine, sürekli Haçlı tehlikesinin ve iç fitnelerin patlamaya hazır olduğunu, bu açıdan daha 2. Murat çok genç ve tecrübeliyken tahtın tekrar başına gelip geçmesini ve vaziyet etmesini isteyen bir şey durumdalar. Tabii 2. Murat'ı Yeniçeri de istiyor. Çünkü 2. Murat'ın idare tarzı şu, liyakatine ve sadakatine güvendiği insanlara tam yetki veriyor. Tam. Yetkiyi veriyor, arkasını dönüyor. Yani o derece emin. Ve onlara o yetkiyle birlikte o özgüveni de verdiği için zaten muazzam işler oluyor 2. Murat zamanında. Yani Osmanlı'nın o ilk büyüme çağında, öyle söyleyeyim, kültür, sanat, fikir, en büyük hamleler sağlıkta. 2. Murat zamanında onu görüyoruz. Tabii. Şimdi bu bir, yani Fatih Sultan Mehmet'in kafasında o şeyler, Halil Paşa'ya karşı zihin kodlarında oluşan o negatif duyguların esbab-ı mucibesi bu, buraya kadar anlattım. Tabii daha devam ediyor. Bir müddet sonra baba gitti, Fatih Mehmet yani yine tahtta devam ediyor. Bu esnada Edirne'de bizim Osmanlı tarihinin ilk isyan teşebbüsü, Yeniçeri'nin ilk kazan kaldırması hadisesi yaşanıyor. Ne diye geçti tarihlere? Bu Buçuktepe ayaklanması. Yani işte o şey bahane ediliyor.
1: İlk
5: buna.
1: Orada ilk kazan orada. Devriliyor.
5: İlk Osmanlı devrinin
1: ama
5: ilk şeyi bu.
1: Keşecizade'nin ifadesiyle bu tarih boyunca tabii 2. Mahmut'a kadar defalarca oluyor. Bazı padişahların da hayatı burada sona eriyor. Bu onun meşhur bir sözü var. Şimdi tam rivayet edemeyeceğim ama bu kazan diyor kona kaldırıla sonunda devrildi, ocağı söndürdü diyor. Yeniçeri ocağı söndü.
5: Bir daha söyler misin?
1: Aslında o iki bir mısralık bir şeydir. Mısra-i Berces'te
5: çok
1: gibi.
5: Güzel.
1: Kazan diyor koya kaldırıla devrildi, sonunda ocağı söndürdü diyor. Yeniçeri ocağı Yeniçeri kazanının devrilmesiyle söndü abi.
5: Çok güzel.
1: Ama o işte Buçuktepe hadisesiyle son işte Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 2. Mahmut dönemi arasında çok acı işler var.
5: Yok. Yani padişahların gayri ekseriyetinin vefatı, neredeyse hiçbir padişah yatağında vefat etmedi.
1: Yok,
5: yani.
1: Evet.
5: Değil mi?
1: Tabii.
5: Ama bu meşhum hadisenin ilk şeyi budur. İlk görüntüsü budur. İlk hadise budur yani. O askerin maaşında, ulufesinde ilk devalüasyon, yani çok küçük bir devalüasyon üzerine asker bunu bahane ederek Buçuk denilen bir tepeye çekildiler. Kazan kaldırdılar orada. Hakikaten hadise büyüdü. Aslında askerin isyanı tarihte, Osmanlı tarihinde alışık olunmayan, görülmemiş bir hadise olarak 2. Mehmet'in bir çocuğun kendilerine padişah olması, kendi başlarına bir sultan olmasıydı asıl isyanları, buydu.
1: Bunu görüntüdeki açıkça, sebep Akçe ayarının değişmesiydi.
5: Devalüasyondu, yani küçük bir devalüasyon, fakat asıl sebep buydu. Çünkü Halil Paşa'ya bağlı bir ocak, Halil Paşa'nın tavrı biliniyor. O güne kadar Osmanlı tarihinde çocuk padişah diye bir şey görülmemiş. Koca koca Yeniçeriler, komutanları, şunlar bunlar. İşte Kurtçu Doğan, Murtçu Doğan gibi adamlar var yani bunlar. O da Halil Paşa'nın ekibinden Kurtçu Doğan, bu Yeniçeri ağası. Bunlar tabii alışmışlar böyle tecrübeli, vakur, sakallı, yaşlı, tecrübeli. Söyledikleri söz hemen, efendime söyleyeyim, ortalığı böyle yatıştıracak, bir sözle ortalığı ayağa kaldıracak tipte padişahlar gelmiş o güne kadar. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım, arkasından Çelebi gibi bir adam gelmiş. Arkasından ikinci, bir tek 17 yaşında, o da bir mecburiyet durumundan 2. Murat. Babası vefat edince, başka çocuk da olmayınca parto para Edirne'ye getirdi. Onda enteresan bir hikayesi var. Bir anlatsak çok hakikaten böyle tam sinematografik bir hikayedir Çelebi'nin vefatı ve 2. Murad'ın Edirne'ye gelmesi hikayesi.
1: Ya Mehmet Çelebi acayip ya. Pek göze gelen bir padişah gibi değil ama vefat ettiğinde vücudunda 40'tan fazla yara var. Kılıç, mızrak.
5: Hem
1: yani gençliğinde, çocukluğunda 13-14'lü yaşlarda, tabii, affedersin, Anadolu'nun dağlarında Timur'dan saklanarak, kardeşleriyle mücadele ederek bir şekilde devletin başına geçmek, yeniden banisi olmak, hem müthiş bir siyasi deha, hem onun sadrazamı da çok deha.
5: Muhteşem sahneler
1: adam, yani çocuk
5: hayatında.
1: Yaşta kılıç çalıyor, affedersin, birebir mücadeleye giriyor, savaşın içine giriyor. Henüz devletin başında değil. Ya o çocuk yaşında ne kadar büyük yükler almış ve bir hakkında ifa etmiş vazifesini. O, acayip bir adam o Mehmet Çelebi.
5: Kılıç yaraları, mızrak yaraları, ok yaraları, teneşirde ortaya çıkıyor.
1: Bir de evet.
5: Ama vefat etmiş Edirne Sarayı'nda. Yani bir padişahın vefat etmesi Osmanlı için hem çok ciddi, hem çok riskli bir zaman dilimi. Padişahın öldüğü haberi kimse tarafından bilinmesin diye. Çünkü bir de sarayda sürekli yabancı elçiler var.
1: Evet.
5: Bizans apronda, Venedik apronda fırsat kolluyorlar. Mübareğin böyle naaşını böyle şey yapmışlar. Bir kukla, bir sandalyeye oturtuyorlar. Kıyafetini giydiriyorlar.
1: Arkadan elini falan oynatıyorlar.
5: Arkadan işte bir kukla gibi kolunun arasından elini, kolunu, kafasını hareket ettiriyor. Bu şekilde 2. Murat tahta gelip geçene kadar bu rolü
1: oyalıyorlar.
5: Bayağı ciddi bir mesafe. Ta Manisa'dan mı geliyor, Amasya'dan mı geliyor ne? Yani böyle sahneler var. Çok muhteşem sahneler tabii bunlar, ama mücadelesi başlı başına bir mücadele yani. Kardeşleriyle olan mücadelesi, her kardeşinin vefatında hüngür hüngür ağlaması. Çok duygulu. Sonra evet. Timur'un oğlu işte Şahruh'la o musallat olmuş, onunla mektuplaşmaları var falan filan yani. Neyse, geçtik. Bu tabii bu Buçuktepe isyanı bardağı taşıran damla oluyor. Görünmeyen sebep bir çocuk padişahın devletin başına geçmiş olması. Bir de tabii Halil Paşa'nın, yani Hacı Bektaş-ı Veli'den sonra ikinci pir kabul ettikleri bir aile. Şimdi burada işte Halil Paşa'ya yapılan ithamlardan bir tanesi de, bu ki oryantalist kaynaklardadır bu, sırf Baba Murad'ı tekrar Edirne'ye getirmeye mecbur etmek için Halil Paşa'nın tertip ettiği bir isyan olarak gösterilir bu. Abi. Yani bunu çok geniş işlemiştim bu bahsi, öyle olmadığına dair. Ama Halil Paşa bu fırsatı kullanmış. Mürettip değil ama bu fırsatı kullanıyor. Bu fırsatı kullandığı için zaten 2. Murad'ı tekrar Edirne'ye gelmeye icbar ediyor. Ve o geliş zaten Murat artık tahta kalıcı olarak vefatına kadar. 1446'da tekrar bu isyanı bastırmak üzere Edirne'ye geliyor. Ve orada Mehmet elini öpüyor. Artık bir mecburiyet var. Çünkü isyanın büyüme temayülü var. Edirne tekrar padişah şehzade olarak Osmanlı tarihinde de büyüktür yani bu. Padişah şehzade olarak Manisa'ya gidiyor. Ya Amasya'ya gitti diyen rivayetler ama güçlü şey Manisa'dır. Mahiyetiyle birlikte gidiyor.
1: Kadrosu.
5: Tabii yani. O isyanı bastırmak üzere, ama bak. Çünkü neden Halil Paşa tertip etmiyor bunu? Belki başka içlerinde ya nedir arkadaş, böyle bir şey görülmüş müdür? Padişahımız üstelik böyle kahraman, böyle tecrübeli, böyle genç bir padişah baba dururken bir çocuğun devletin başına geçmesi olacak iş mi falan filan diye. Zaten biliyorsun bu tür bir böyle şeyi, fitne tohumunu attığınız anda parlamaya çok müsaittir yani bu tür
1: tabii
5: hikayeler.
1: Tabii Fısıltı Gazetesi gece tabii, gündüz çalışır.
5: Tabii.
1: Bunun bir mesaisi de, yoktur yani.
5: Bir de o etrafındaki devlet adamlarından işte Zanoski Paşa gibi, efendim Saruca Paşa gibi falan damlardan rahatsızlar ise bu isyanı patlatıyorlar. Bir de kazanı taşırtan şey maaşlarındaki o ufak devalüasyonda olunca kontrolden çıkıyor. Ve Halil Paşa'nın bu hadisenin mürettebi olmadığını şuradan biliyoruz. Halil Paşa daha 2. Murat Edirne'ye yaklaşırken, zaten Murat Edirne'ye gelmeden isyanı çok şiddetli bir şekilde bastırıyor. Bak yani bir rol için, bir tiyatro, bir gösteri, bir sahne için olayı tertip eden bir kişi. Olay patladıktan sonra...
1: Bu arada son 10 dakikaya girdik ya. Çok hızlı akıyor zaman.
5: Öyle mi?
1: Programda sohbetin şehvetinden dakikalar nasıl geçiyor anlamıyorum. Çok güzel bir konu. Çok da güzel gidiyor. Allah razı olsun.
5: Ama bağlayabiliriz yani, ama yani...
1: Bence bağlayamazsın gibi geliyor abi. Detay çok. Daha hala zaman... Buçuktepe'deyiz. Daha Fetih'teki oynadığı rol... Ondan sonra hakkındaki ithamlar, onların tavzihi herhalde bir dahaki haftaya kalır gibi geliyor.
5: İzin olursa devam edelim yani.
1: Tabii. Yine şimdi vakti bereketli kullanma anlamında hemen devam edelim. Ama yetişmezse haftaya da uzatalım bunu. Evet.
5: Olur hay hay.
1: Ama toparlarım diyorsan sen bilirsin.
5: Ya bayağı bir şey var. Yani çünkü Halil Paşa'nın bir de infazı var.

0: anlatmak isterim. Halil Paşa, Yıldırım Bayezid'in reflekslerini Mehmet'te de görüyor. Endişe ediyor. Amcası Ali Paşa, Yıldırım Bayezid'in vezir azamı Ali Paşa'nın Yıldırım'ı Timur tehlikesine ve tehditine karşı caydırmak için nasıl onu ikna etmeye çalıştığı kaynaklarda var zaten. Senin de iyi konuştuğun, çalıştığın bir alan bu.
1: Başka bir şey daha var ama orada. Devlet ve imparatorluk reflekslerini ilk gösteren de Yıldırım Bayezid. Bu meşhur ailelerin merkezi hükümetteki ağırlıklı rolünü pasifize etmeye çalışıp yeni fetih yerlerini ilk defa olarak bu meşhur ailelerden herhangi birine vermemeye başlayan Yıldırım Bayezid. Veraset sistemi üzerinde, ulan beni bile bu aileler tayin etti. Abim Yakup'un siyaset edilmesini bana bunlar icbar etti.
0: Çandar Ali Paşa onu tahta oturttu.
1: Bütün bunu ve onların merkezi hükümetteki ağırlığını gitgide artan gücünü görüyor. Ve bir öndeki dönemde, yani bu işler yavaş oluyor. Yavaş ilerliyor. Devletin suyu geç kaynıyor. Yani 50 sene sonra, 100 sene sonra bu adamlar artık hanedanlığa alternatif duruma gelebilirler gibi düşünce. Orada refleksi Yıldırım Bayezid ortaya koyuyor. Gerçekleştiremiyor. Timur karşısında bazı beyliklerin yanından ayrılmasının altında da bu var. Başka sebepler de var muhakkak. Ama Yıldırım Bayezid'in bir o günkü düşünceleri bir devlet siyaseti olarak birileri tarafından, hanedanlık tarafından kodlanmış ki vakti zamanı geldiğinde Fatih bunu icra eden adam oluyor. Fatih'in icra ettiği şey aslında Yıldırım'ın imparatorluk refleksiyle ortaya koyduğu bu dinamikleri kanunnameyle ilan etmesi. Ama bunun ilancı gücü ve otoritesi var artık.
0: Bir tık geriye götüreyim. Aslında bu hanedan ailelerle ilgili ilk bu manadaki tasarruf kullanmak isteyen ve küçük bir şeydir. Kullanabilmeyi başaran ama küçük bir hadisedir. Birinci Murat.
1: Bunu o zaman bir devlet siyasi olarak Yıldırım babasından da almış olabilir.
0: Tabii. Birinci Murat. Dedim ya, hani hanedan ailelerin sorgulanması ciddi manada çocuk padişah Mehmet zamanında başladı ama öncesinde de bu tahta geçen padişahların kafasında bir problemdi ufak da olsa. Çünkü bunlar aynen babadan oğula geçiyor koltuklar. Dedim ya, Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa vefat ediyor. Oğlu Ali Paşa geliyor ve bunlar padişahı tahta çıkarıyorlar. Hatta padişahı beğenmedikleri zaman tahttan edebilecek güçleri var.
1: Vay.
0: Ali Paşa vefat ediyor. Arkasından İbrahim Paşa. İbrahim Paşa bir rivayette de danışment oğlu Mehmet Paşa var. Sanki Ali Paşa vefat ettikten sonra 2. Murat zamanında kısa bir müddet o vezir azamlık yapmış, o vefat ettikten sonra. Bu sefer Halil Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tahta geçiyor vezir azamla. Sonra da Halil Paşa. Bunlar hanedan aileler, dediğim gibi hani beyler beylik, Timurtaşoğlu. Akıncı beylikleri, Turan şeyler, Evrenesoğlu, işte Çavuşbaşılık Samsam ailesinde. Ama bu şey bir zerre bir düşünceyken, özellikle Fatih Sultan Mehmed'in ilk padişahlığında iyice büyüyor fikir olarak. Bir problem olarak iyice büyüyor. Ama o an için bu hanedan aileleri devlet otoritesinden uzaklaştırma gücü ve kudreti henüz oluşmadığı için, hatta Baba Murat da zaten hayatta olduğu için, İstanbul'un fethine kadar Fatih Halil Paşa'yı vezir azamlık makamında tutuyor. Tutmak durumunda kalıyor, öyle söyleyeyim. Çünkü Murat Gazi, onun adı bile Koca Gazi halk nezdinde. İnsanlar ismini bile söylemiyorlar. Çok böyle şey bir zat yani, tam bir baba zat. Devleti gelişmiş beylik formunda yöneten bir anlayışa sahip. O hanedan ailelerle yönetmeyi seviyor aslında 2. Murat. Değilse, yoksa ciddi bir güç elde etmişti. Yani Çandarlı'yı vezir azam yapmayabilirdi Baba İbrahim Paşa. Baba İbrahim Paşa, vezir azam İbrahim Paşa vefat ettikten sonra Halil Paşa'yı vezir azam yapmayabilirdi. Çünkü

0: o gücü vardı. Ama o hanedan ailelerle iş yapmaya taraftar olan bir padişah. İkinci Murat öyle. Yıldırım öyle değil dediğin gibi. Yıldırım eğer vefat etmemiş olsaydı belki bu tasarrufu ilk kullanacak padişah olacaktı. Nitekim emareleri görüldü ilk çünkü. Uzaklaştık. İlk bir şeyde yanılmıyorsam Gelibolu olacak ya da yanlış bir şey söylemeyelim.
1: Bir yeri,
0: birinci Murat zamanında hanedandan birini gönderdiler oraya. Hı. Şey olarak, vali olarak. Halbuki orası böyle hanedan bir ailenin şeyinde, vaziyetinde bir yerde. Evet. İlk uygulamayı birinci Murat yaptı. Ama onun hayatı da çok böyle muhataralı bir hayat birinci Murat'ın. Oğlu Savcı Bey bile babasına, kardeşleriyle mücadele etti. Oğlu Savcı Bey bile biliyorsun taht mücadelesi verdi babasına karşı yani.
1: Evet.
0: Ve şehit bir padişahtır. Ama düşünebiliyor musun? Çandarlı Ali Paşa harp meydanında ağırlığını Yıldırım'dan yana koyunca padişah oluyor. Ve hatta Çandarlı Ali Paşa o kadar nüfuzlu ki Ankara Savaşı meydanından Süleyman Çelebi ki o kardeşlerin en büyüğü savaş meydanından kaçırıp Edirne'ye getirip padişah ilan edince kendisi vefat edene kadar Süleyman, Şehzade Süleyman'a yanına bile ne Mehmet ne Musa ne de diğer kardeş yanaşamıyorlar bile.
1: Evet.
0: O derece yani, güçlü yani.
1: İlginçtir bazı Osmanlı tarihçileri onu hanedanda padişah olarak gösterenler de var.
0: Şehzade Süleyman mı?
1: Süleyman tabii.
0: Ya o da
1: Osmanlı
0: var.
1: Osmanlı tahtında Musa ya ki az da kalmadı.
0: Musa Çelebi de var.
1: Senelerce Musa Çelebi ama Süleyman biraz daha şey tabii. Yani daha uzun zaman kaldı.
0: İlk o geldi zaten.
1: Ve devleti bir sistem olarak da sek evet. Ve idare etme refleksi gösterdi.
0: Evet. Ali Paşa vefat ettikten sonra
1: anlaşma yaptı. Civar tabii. Ülkelerle görüşmeler filan. O yani Süleyman meselesi biraz gerçekten gariptir yani o dönem. Çok az bir veya iki kişi var zannediyorum onu Osmanlı tarihi yazarken arada bir padişah olarak. Genel refleks o dönemi bir fetret gösterip kardeşlerin birbiriyle mücadelesi gibi gösterir ama bir kişi var şimdi ismini hatırlamıyorum o padişah olarak gösterip diğer kardeşleri isyankar gibi şey yapar.
0: Tabii hatta Venedik raporlarında bir Anadolu padişahı bir Rumeli padişahı diye ifadeler var.
1: Evet.
0: Birisi Bursa'da. Şey, hakim. He. Birisi Edirne'de oturuyor.
1: Timur'un da maksadı buydu zaten.
0: Timur her padişaha bir mavi boncuk tabii, verdi
1: hepsine,
0: biliyorsun.
1: Hepsine tabii. Berat tabii. Verdi. Hepsine.
0: Ama Süleyman'ın çok Ali Paşa üzerinden bir otorite oluşturdu. Ali Paşa'nın o kudretli pozisyonu sebebiyle diğer kardeşler Edirne'ye bile yanaşamadılar. He. Ne zaman Ali Paşa vefat etti? Çandarlı Ali Paşa yani Halil Paşa'nın amcası vefat edince bu sefer olay kızıştı. Musa Çelebi sıkıştırdı Süleyman'a. Süleyman Bizans'a iltica etti. Onun yanına arkasını almak istedi. İşi bitti. Sonra Musa Çelebi biliyorsun Edirne'ye hakim oldu. Hatta İstanbul'u ilk kuşatanlardan bir tanesidir Yıldırım'dan sonra.
1: Evet.
0: Musa Çelebi o halde bile düşün Edirne'de o kadarcık bir zaman diliminde bile evet. İşte bu isyan eden neydi? Tarikat ondan sonra da şey oldu.
1: Şeyh Bedrettin.
0: Bedrettin'i Şeyhülislam'ı yaptı yani Musa Çelebi.
1: Evet.
0: Ama aynen babasının karakterini taşıyan bir zat Musa Çelebi. Fakat işte başka türlü sıkıntılara bir takım açıkları olunca Mehmet peşini bırakmıyor işin. Israrla ve ondan sonra da devlet adamlarının da Çelebi Mehmet'ten yana tavır almalarıyla dengeler değişti. Ve Mehmet Edirne'ye de hakim oldu.
1: Olur.
0: Ve böylelikle Venedik raporlarındaki o Anadolu padişahından yana mı siyaset gideceğiz, Rumeli padişahından yana mı siyaset gideceğiz şeyi de sona ermiş oldu.
1: Diyelim programı bitirelim. Nerede kaldık abi? Buçuktepe isyanında. Haftaya inşallah kıymetli seyirciler Buçuktepe isyanını konuşarak konuya devam edeceğiz ve Sadrazam Çandarlı ile ilgili dizilerde itham edilen bir takım hususlara cevap vererek meselenin hakikatini anlamaya çalışacağız. Allah imkan fırsat verirse haftaya yine buluşmak niyazıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz.

0: dinlediniz. Lale Gül Efendim.
1: Komutan Musa bin Nusayr beni çağırmışlar. Adım...
2: Sizi tanıyoruz efendim. Buyurun içerideler.
1: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam. Gel Tarık, geç otur şöyle. Kabel isyanının bastırılmasında gösterdiğin kahramanlıkları komutanların anlattı. Allah hepinizden razı olsun.
1: Ama ne çare ki efendim, Hacip kaçtı.
3: Şehri boşalttı ya, gerisi önemli değil. Dağlarda uzun süre direnemezler. Neyse, seni çağırtmamın asıl sebebine gelelim. Berberi isyanlarındaki son durumla Endülüs'te Muhayyidine yapılan zulüm hakkında yazdığım mektup Şam'a, Emirül Müminine ulaştırılacak. Aldığımız son istihbarata göre Şam güzergahında Kabel isyancılarından olduğu sanılan bazı şüpheliler görülmüş. Yol hem uzun hem de tehlikeli. Bu mektubu sana emanet ediyorum.
4: Komutan, atları sulamamız gerekiyor. Az önümüzde ırmak var. Oo, su içmeden az soluklansınlar, terleri soğusun. Yıllardır bu atta kılavuzluk yaparım, dikkatimi çekmiştir. Musa bin Nusayr ileride önemli görevler vereceği genç komutanları hep bu Şam yolunda görevlendirir. Kuzey Afrika'daki son isyancı şehrinde teslim haberi halifemizi çok sevindirecek. Müjdeli haberler taşırken hiç yorulmam.
1: Endülüs'te muvahhidine ve bir avuç Müslümana büyük zulüm yapılıyor. Bize ve Septekontuna sığınanlar var. Allah Allah. Hadi atları alıp yola koyulalım. Yolumuz uzun.
4: Bak bu doğru. Yolumuz çok uzun. Bugüne kadar Şam yolunu en çabuk 45 günde aldım. 2 ayda da aldığım olmuştur.
5: Bu sefer ne kadar sürer dersiniz?
4: Bu size bağlı Yusuf. Gerçi iyi başladık ama...
1: Bana daha çok kılavuzumuza bağlıymış gibi geliyor. Sizce öyle değil mi?
4: Tarık komutan, beni ihtiyar görürsün ama ömrüm at sırtında geçmiştir.
1: Göreceğiz. De. Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
6: Siz yukarı çıkın. Atların yeminli samanını ben veririm.
7: Çorbam çok lezzetlidir yiğitlerim. Afiyet olsun.
1: Sağ ol hancı. Hadi buyurun. Aa Yusuf, baksana. Atlarla ilgilendin mi? Yemlerini, samanlarını verdin mi?
8: Komutanım bakıcı vereceğini söyledi.
1: Bakın ilk kural, atlarımıza daima kendi ellerimizle yem vereceğiz. Onlar bizim ayaklarımız.
8: Hemen bir bakıp geleyim.
7: Yiğitlerim, yolculuk Şam'a doğru galiba ha?
4: Doğuya gidiyoruz hancı. Yollar nasıl son günlerde?
7: Bir ay kadar önce bir kervan soyulmuştu ama epeydir bir vukuat yok.
8: Şüphelenmekle haklı mısınız efendim? Yem verilmemiş, bakıcı da ortalarda yok.
7: Allah Allah, nereye kayboldu acaba? Bizde de yeni işe girmişti.
1: Bu iş hiç hoşuma gitmedi.

0: Sözünü ettiğim darboğaz işte burası.
1: Evet, pusu için oldukça müsait. Başka bir geçit de yok gibi görünüyor. En iyisi yukarıdan dolaşmayı deneyelim.
0: Olabilir ama çok zaman kaybederiz.
1: O zaman yapacak tek şey kalıyor. Boğaz girişinde mola verecek gibi görünürsek bu onların hazırlıklarını gevşetecektir. Sonra aniden at binip boğazı çok seri geçeriz. Eğer bir engel varsa onların toparlanma telaşından faydalanmalıyız.

Ok ve yaylarımız da elimizde hazır olmalı. Her an kullanmamız gerekebilir. Şimdilik boğaz normal görünüyor ama hiç belli olmaz. Hadi hayırlısı. Ya Allah, bismillah. Gidiyoruz.

0: Hani neredeler, ben göremedim.
1: İleriye bakın, geriyi bırakın. Daha dikkatli olun. Ya Allah! Nasıl, bir şeyiniz yok ya?
0: Hamdolsun, iyi atlattık.
1: Ha, olamaz, yoksa... Yusuf! Gel uzan şöyle. Çok kötü değilsindir inşallah.
2: İyiyim komutanım.
0: Şöyle biraz uzanıp dinlensen.
1: En iyisi Yusuf'u geriye hana götürmek. Sen Yusuf'a göz kulak ol. Ben acele boğaza dönmeliyim. Hadi. Be!
3: Hepiniz birer çaylak gibi davrandınız. Hani uçan kuşu bile vururdunuz ha? Ne oldu size? Ne oldu size? Ha? Yazıklar olsun. Bakın, şimdi hemen peşlerine.

0: Bak hancı, ben Musa bin Nusayr'ın komutanıyım. Yaralı arkadaşım ve haydut bir arabayla acele Kayrevan'a teslim edilecek. Yusuf, geçmişte ben de birkaç ok yarası almıştım. Kendini bırakma kardeşim. Kayrevan'a bizden selam götür.
1: Komutanım, sizi yalnız bıraktığım için üzgünüm.
2: Bugüne kadar yaptığım yolculukların en hızlısı olduğu kesin. Kaç günde tamamlayacağız merak ediyorum doğrusu.
0: Aslında ben de merak ediyorum ama hatırlarsan bu biraz da kılavuzumuza bağlı demiştim.
2: Haklıymışsın evlat. Yaşlanıyor muyum ne?
3: Selamün aleyküm Tarık Reis.
0: Ve aleyküm selam mücahitler. Buyurun bakalım.
3: Allah'a ısmarladık demeye geldik.
0: Hayırdır, nereye?
4: Endülüs'e. Muvahhidinin ve Müslümanların durumuyla ilgili bir araştırma yapacağız.
3: Endülüs'te eskiden beri bir zulüm vardı. Ama son zamanlarda Katolikliğin baskısıyla arttığı söyleniyor. Yani yerinde bir inceleme gezisi.
0: Dostlarım, Endülüs'ün de İslam'la tanışma günleri yaklaşıyor desenize. Hadi Allah yardımcınız olsun.
3: Yanaşacağımız Malaga şehri İspanya'nın en büyük limanı. Düşündüğümüz gibi bir kervanı fazla beklemeden buluruz.
4: Senin doğduğun şehir buraya, yani Malaga'ya yakın mı?
3: Sevilla daha batıdadır.
4: Evet, sana hep sormayı unutuyorum. Benim bildiğim İspanyollar sarışın değildir.
3: Annem Vizikot asıllıdır. Sarışınlığım oradan geliyor.
4: İspanya'da idarecilerin halka bu kadar zulmetmesinin altında onların Vizikot olmaları mı yatıyor sence?
3: Asıl zulüm yönetimdeki Vizikotların Katolikliğe geçmeleriyle başladı. Başlangıçta onlar da İspanyol halkı gibi Muvahidindendi. Arius mezhebine mensuptular.
5: Eskiden beri bu manzarayla hep karşılaşırız Endülüs toprağında. Ama son zamanlarda biraz arttı. Şimdi bunların yarısını yakarlar meydanlarda.
4: Peki ne diye suçluyorlar bu zavallıları?
5: Kilise dinsiz olduklarını iddia ediyor ama işin aslı mezhep farklılığı. Bunlar Ariusçu, Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu kabul etmiyorlar bir türlü. Gençler, gençler, bir dakika. Size bir tavsiyem olacak, kulak verirseniz sevinirim. Beni hiç namaz kılarken gördünüz mü?
3: Hayır.
5: Ben de namaz kılarım ama gizli. Size de tavsiyem, Endülüs'te açıkta namaz kılmayın. Çünkü burada en büyük suç Katolikliğin dışında kalmaktır.
4: Nasihatiniz için teşekkür ederiz. Bezirganbaşı, biz buradaki Müslümanlarla tanışmak istiyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz?
5: Elbette, ama bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Yolumuzun üzerinde bir değirmen var.

0: Selamun aleyküm. Kolay gelsin efendim.
1: Hoş geldiniz. Buyurun, bir arzunuz mu vardı yiğitler?
0: Yolcuyuz, bir selam verelim dedik.
1: Ve aleyküm selam. Size ne ikram edebilirim? Oğlum bakın buraya, karnınız da açtır sizin. Belki 10 yıl oldu Kuzey Afrika'dan bu tarafa geçip yerleşeli. Her gün Müslümanların sayısı az da olsa artıyor ama son günlerde Endülüs tehlikeli olmaya başladı. Neyse hayırlısı. Yalnız ben 10 yıl önce buraya gelirken arkamdan da fazla gecikmeden İslam askeri Endülüs'e gelir diye düşünmüştüm. Yanıldığımı kabullenmek istemiyorum.
2: İbrahim dede, gönlünü ferah tut. Bana kalırsa fazla yanılmadın sen.
1: İnşallah, inşallah da görüyorsunuz saç sakal iyice ağardı. Onun için o günleri dünya gözüyle görmek en büyük emelim. Gerçekten biraz daha kalsaydınız çocuklar.
0: Kervanı bir an önce yakalamalıyız İbrahim dede. Hadi Allah'a emanet ol.

0: Çok affedersiniz efendim ama size bir yardımımız dokunabilir mi acaba?
1: Bize hiç kimse yardım edemez evlat. Papazlarla kralın adamları bir olup oğlumu Kordoba meydanında yakmaya götürdüler.
0: Peki onun suçu neymiş?
1: Suç mu evlat? Suçu ne olacak? Yahudi olmak. Katoliklerden başkasına hayat hakkı kalmadı artık bu topraklarda.
2: Kervan bu yoldan gitti. Burası Toledo yolu. Bu yolda Kordoba'ya gider.
3: Çok şükür. Nihayet yakalayabildik kervanı Müslüm.
0: Evet ama bir gariplik var bu kervanda.
3: Onları kaçırdık galiba.
0: Burası Kordoba olsa gerek.
3: Yakılmak için getirilenler burada mı şimdi? Bu dumanlar?
0: Aman Allah'ım. O da ne? Bunlar onlar.
3: Haydutlar çakal postunu çok seviyor anlaşılan. Bizim oralarda da bir çakal baş eşkıya duymuştum.
0: Hava kararıp kapılar kilitlenmeden biz de şehre girelim.
4: Hey be, atları da bayağı güzelmiş ha.
0: Az önce kapıdan giren atların nereye gittiğini bileniniz var mı acaba?
5: Siz de onlardan mısınız?
0: Haklısın, yabancı gibi görünüyoruz değil mi?
5: Vali Teo'nun adamları olduğunuzu neden söylemiyorsunuz? Tabii ki saraya gittiler.
3: Vali Teo'nun adamları ha? Endülüs'te soygunları hükümet kendi yapıyor desene. Bu da ne? Evet. Burası gerçekten ünlü Kordoba Müslüm. İşte Teo'nun sarayı.
0: Bu gece için biz de bu civarda bir yer bulsak iyi olacak.
6: Uysal çocuklar olursanız size bir zararımız dokunmaz. Biz sadece atları istiyoruz.
3: Atları kim istiyorsa gelsin alsın bakalım. Hadi gelsenize. Hadi ne oldu, vaz mı geçtiniz yoksa?

0: Ne? Sonunda çıktılar.
1: Şimdi kim bilir kimin canını yakmaya gidiyorlar. Hadi kaybetmeyelim onları. Müslüm, biraz yavaş olalım. Bizi fark etmemeliler. Hem baksana, böyle izleyerek bir şey yapamayacağız. Şu ilerideki dar geçidi görüyor musun?
0: Görüyorum. Bu çok iyi fikir. O zaman elimizi çabuk tutalım. Hadi oğlum.
1: Hadi.

0: Ömer, Ömer galiba kaçırdık. Hay Allah.
1: Hüsnü, avdan yine de eli boş dönmeyeceğiz anlaşılan. Ayıplanma.
0: Hey,

0: Seni kurtarabiliriz. Kimin için çalışıyorsun? Kimin için?
1: Çakal başvali Teo ile ortak.
2: Müslüm, bu adam berberice konuştu.
0: Evet, bu gerçekten çok ilginç. Aha.
3: Demek vali Teo'nun adamları. Kimi kime şikayet edeceksin? Haydutların beğenmeyerek bıraktığı malları satıp da öyle döneyim diyordum. Ama en iyisi burayı bir an önce terk etmek. Siz devam edecek misiniz?
2: Hayır. Bizim için de bu kadar kâfi. Biz İbrahim dedeye bir ala ısmarladık diyelim.
3: Ben de uğramak istiyorum.
2: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.

0: Bir İspanya seferi ihtimaline karşı Tanca'ya özel bir önem veriyorum ben. Bu görevi Tanca Valiliğinden daha çok Tanca Ordu Komutanlığı diye düşünüyorum.
1: Aynı şeyi düşünüyoruz. Tanca Valiliği idarecilikten öte her an bir fetih hareketi komutanlığına dönüşebilir. Bu yüzden ben isim vermeyeyim ama siz listenizdeki genç komutanlar üzerinde durun derim.
0: Evet, anlıyorum. Bu Tanca Valiliğine tayin işini az daha ertelesek iyi olacak. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim, şu Babbah ailesinden de hayırlısıyla bir kurtulalım hele.
2: Kuzey Afrika'da İslam hakimiyeti giderek sağlamlaşırken İspanya'da başkent Toledo'da vefat eden Kral Vitiza'nın yerine 16 yaşındaki oğlu Alfonso'nun taç giyme töreni yapılmaktadır.
3: Haşmet Meap, kralımız Vitiza'nın oğulları Prens Alfonso. Şu andan itibaren başkent Toledo'nun ve tüm İspanya şehirlerinin saygıdeğer yüce kralıdır. Önünde eğiliyoruz.
4: Şimdi bütün dostlarımdan kadehlerini kaldırmalarını istiyorum. Tabii ki Büyük İspanya'nın şerefine. Yaşasın Büyük İspanya!
5: Yaşasın Büyük İspanya!
6: Şu andan itibaren yüce kralımız tebrikleri kabul edecekler. Öncelik tabii ki aralarında ta Roma'dan gelmiş Katolik temsilcileri olan din adamlarımızın.
7: Bu 15-16 yaşındaki kralla işimiz çok zor. Kral Vitiza'nın hastalığı zamanında biriken sorunları bu çocuk mu çözecek?
6: Evet, o artık çocuk değil, yüce kralımız, General Rodrigo.
7: Asil Drago, biraz önce ben de işittim o dediğini.
6: Hiç işitmiş gibi bir haliniz yok da.
7: İşitme organlarım seninki kadar hassas olmayabilir. Çevrenizi de rahatlıkla duyabildiğinize göre.
6: Çok özür dilerim efendim. Septa Kontu saygıdeğer Julio, Kontes Sarmina ve yeni kralımızın sevgili nişanlıları. Soylu Florinda, nasılsınız efendim?
8: Çok teşekkür ederiz Asil Drago. Şunu bilin ki Toledo Sarayı'ndaki en güvendiğim insan sizsiniz.
6: Teveccühünüz efendim. Din adamlarımızın kabulü bittikten sonra eğer generaller bir emri vaki yapmazsa sizlerin kabulü öncelikli efendim. Hala bu tarafa bakıyor. Generaller hemen muhalefete başlamışlar efendim.
8: Sanırım Rodrigo'dan bahsediyorsun.
6: Evet, o baş belasından. İzninizle efendim.
9: Bu Bask isyanı ne kadar daha sürecek? Bu dağ farelerinin kafasını ezemiyor.
7: Çocuklarla olmuyor Leonlu.
9: Ben düşünüyorum ki General Rodrigo'nun adı gitse Bask dağlarına yeterli efendim.
7: Ülkedeki merkezi yönetimin ağırlığı her şeyden önemli Leonlu. Gerçi bir dağlık bölgeyi tam çembere almıştık. Ana güçleri oradaydı Basklıların. Ama tam bu sırada kralın ölüm haberi gelince iş gevşedi. Evet, izninizle. Kont, kontes nasıllar efendim ve de dünya güzeli soylu Florinda, nasılsın bakayım? Şöyle bir baktım, bu salonda senden daha güzeli yok, farkındasındır sanırım.
8: Şu Rodrigo gerçekten küstah biri.
0: Bu sabah Şam'dan gelen elçinin getirdiği mektupta Afrika'da sağlanan huzur için hepimize teşekkür ediliyor ve Tanca'daki askeri gücümüzün arttırılması isteniyor. Ben de bir süredir boş olan Tanca Valiliği ve Ordu Komutanlığı'na seni uygun buldum. Hayırlı olsun. Bundan böyle o havalinin yöneticisi sensin. Halkına hükmederken ölçün Allah'ın kitabı olacak.
10: Bu göreve beni layık gören sizi Allah'ın izniyle utandırmayacağım efendim. Bütün gücümü ve zamanımı Hakk'ın rızasını kazanmak için harcayacağımdan emin olabilirsiniz.
0: Tabii eminim. Ben de bunun için seni seçtim. Tanca ileri merkezimiz olacak. Asker toplama ve eğitme işine ağırlık vereceksin.
10: Arkadaşlarımı kendim seçmeme izin var mı efendim?
0: Elbette kendi ekibini oluşturabilirsin. Buradan bir birlik de seninle Tanca'ya taşınacak. Ukba bin Nafi'den bu yana yaklaşık 30 yıldır Fetih Tanca'da takıldı kaldı. Kuzeye denizin ardına mı, güneye Afrika içlerine mi? Halifemizin kuzeyden, daha doğrusu denizden çekindiği anlaşılıyor. Denizin korkulacak bir umman olmadığını, Endülüs'ün bizim kıyılardan bile görülebilecek bir mesafede bulunduğunu yazıp gelen elçiyle göndereceğim kendisine. Hayırlı olur inşallah.
8: Buyurun.
11: Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bütün septe sizi çok özledi.
8: Biz de özledik. Güzel septe gibisi yok dünyada.
11: Kesinlikle haklısınız efendim.
8: Aa, umarım yokluğumu aratmadın Gonzales.
11: Kontum, siz yokken burada her şey çok iyiydi. Sadece Müslümanlar Tanca'ya yığınak yapmaya devam ediyorlar.
8: Onlardan bize zarar gelmez. Galiba İspanya'yı düşünmeye başladılar.
11: Bir de bugün Toledo'dan bir güvercin geldi. Kızınızdan mesaj var. Özel olduğu için
8: araya
11: açmadım.
8: Gidelim.
2: Toplumun hiçbir kesimine, diğer kesimler adına harcanabilir gözüyle bakmamak gerek.
7: Tarihçi Surkon acaba bana bir şey mi ima etmek istiyor?
2: Ben tarihin uzun ömürlü toplumlarından çıkardığım dersleri aktarıyorum sadece.
12: Üç piskopos sizinle görüşmek istiyor yüce kralım.
7: Tamam, kabul salonuna alın, ben geliyorum. Evet saygıdeğer pederler, sizler için ne yapabilirim acaba?
13: Ayin için Kortoba'ya giderken yolda hunharca katledilen iki rahibin katilleri henüz bulunmadı kralım. Bu iş sonuçlanmadan kilisenin huzur bulması imkansız efendim.
7: Bakın, Alfonso'dan krallığı devralırken en büyük dayanağım Piskoposlar Meclisi'nin kararıydı. O karar olmasaydı bugün burada olmazdım, kabul. Yalnız o konudaki borcumu kapattım.
14: O hesap bizce de kapandı, bu ayrı bir konu. Biz arayanlardan şüpheleniyoruz efendim. Ya gerçek katilleri bulun ya da meydanda birkaç arayan sallandı.
7: Bence o tamamen adi bir soygundu. Çünkü rahipler ayakkabılarına kadar soyulmuştu.
13: Arayanlar hırsızlık yapmaz mı demek istiyorsunuz yani?
7: Tamam muhterem pederler, tamam, baş yardımcım Leonlu Burgos'a havale edeceğim bu konuyu. Hakkınız var, bir hareket gerekiyor tabii. İdealist tarihçimiz bu sahneden hoşlanmadı galiba. Sizinle farkımız, biz toplumun gerçekleriyle uğraşmak zorundayız.
15: İşte Ukbe bin Nafi'nin atını sürdüğü büyük umman göründü efendim. Batıdaki son şehrimiz Tanca hemen yamacın arkasında.
10: Tanca ile ve büyük ummanla buluşmamız bütün insanlık için hayırlar getirsin inşallah. Ömer, bak sonunda Akdeniz'in bitip okyanusun başladığı Afrika'nın son noktası önümüzde.
16: Nasıl son nokta? Peki böyle nereye gidiyor reis?
10: Yani batı yönünde son nokta. Güneye dönersen sıcak ülkeler, sık ormanlar vardır.
16: Şuna bizim kabilelere gidiyor desene. Şu denizin ardındaki diyarlar da Müslüm'ün kabileleri.
10: Evet, ünlü Endülüs. Endülüs.
16: Komutanlık karargahı da neredeyse bitti. Siz söylüyordunuz ama doğrusu ben bir türlü inanmıyordum inşaatın bu kadar hızlı ilerleyeceğini.
10: Bu mücahitlerle daha ne inanılmazları başaracağız inşallah Ömer. Ömer, şöyle karargahın yanına da güzel bir cami yapalım mı?
16: Bir cami ha? Harika olur.
10: Tamam, namazdan sonra inşaatçılarla konuşuyoruz o zaman. Değerli arkadaşlarım, muhterem hocalarım. Bu karargah binasında ilk toplantımızı yapmayı bize nasip eden Allah'ımıza şükürler olsun. Temelini attığımız camimiz de hayırlı olur inşallah. Son günlerde sizlerden gelen istekler daha çok izinle ilgili olmaya başladı.
16: Efendim, her zaman farkındayız. Bir fetih hareketi başladı, başlayacak. Ama nereye ve ne zaman? Bu kesinleşinceye kadar askerin izin isteklerini karşılasak diyoruz.
10: Genel valimiz Musa bin Nusayr Şam'la görüşme halinde. Her an bir emir gelebilir. Siz de şöyle yakın gelin. Bakın, bilenleriniz var ama ben herkes için konuşuyorum. Şimdi şurası bulunduğumuz yer. Burası batımızdaki büyük umman. Bu yıllardır kıyılarında yaşadığımız Akdeniz. Bize en yakın yer olan septe burası. Kayrevan, genel valimiz Musa bin Nusayr burada oturuyor. Burası da Akdeniz'in doğusunda Şam, hilafet merkezimiz. Şimdi buralardan kalkmış ta buraya gelmişiz ve bu noktada bir bekleyiş başlamış. Eğer bu yürüyüş Güney Afrika içlerine olsaydı burada bu yığılma olmazdı. Bence bu kilidin çözümü şu boğazı atlatmaktır. Benim içime doğan bu. Neden diyeceksiniz? Bugün dünyada iki büyük güç var. Biri biziz. Diğeri ise Roma ve Bizans. Son hesaplaşma burayla olacaktır. Musa bin Nusayr'ı bu haritanın bir benzerini incelerken seyrettim. Gözleri hep buradan Endülüs'e, oradan Roma'ya, oradan Bizans'a kayıyordu. Sonra burada bir hayal kurduğunu hissediyordum. Sanki o şu anda Küçük Asya'da Bizanslılarla çarpışarak İstanbul'a ulaşmaya çalışan mücahitlerle burada buluşup kucaklaşıyordu. Arkadaşlarım, Tanca'daki bu yığılma yayın gerilmesi gibi bir şey. Hepimiz bu gerilmeye katkıda bulunalım. Yayın gerilmesi tamamlanınca ok fırlayacaktır. İçime doğuyor arkadaşlar. Her an bir haber gelebilir.

0: Bu gördüğünüz suçlular Kurtuba'ya vaaz için giden iki rahibimizi haince katlettiler. Bunun karşılığında yakılacaklar. Şimdi rahip efendi onları imana davet edecek.
1: Ey günahkarlar, ölüme çok yakın olduğunuz şu anda gelin teslisi inkardan vazgeçin. İsa efendimizin Allah'ın oğlu olduğunu ve kutsal ruhu taşıdığını kabul edin. Allah babadan affınızı dileyin. İmana gelin dinsizler.
2: Bize gerçekten yardım etmek mi istiyorsunuz?
1: Elbette.
2: O zaman benim konuşmamı kesmeyin. Bu benim için yeterli olacaktır. Ey insanlar, beni iyi dinleyin. Ben az sonra aranızdan ayrılıyorum. Bizi Katolik rahipler sapıklıkla suçluyorlar. Halbuki ben Hristiyanlığın bozulmamış şekline inanıyorum. Arius'un anlattıklarına yani. Allah birdir, ortağı yoktur. Hazreti İsa onun elçisidir. İsa da bizim gibi bir insandır. Allah'la biz kulları arasına Katolik din adamları girmeye çalışıyor. İnsana benzetilen çok tanrılar eski Yunan'da, eski Roma'da kaldılar. Onlara inanmayın. Tanrı insan değildir. İnsanlar da tanrı olamazlar. Kardeşlerim, bizim öldürülen rahiplerle hiçbir ilgimiz yok. Baba, oğul, Kudüs ne demektir? Bu Katolik din adamları kendilerini Allah'la kul arasına sokup tanrılaşmak istiyorlar.
3: Aman Allah'ım. İnançları yüzünden insanları birer katil gibi meydanlarda yakıyoruz. Tarihin yeni bir dönemeç noktası mı yoksa?
4: Reis, sen askeri gayrete getireyim derken camiyi kendi ellerine yapmaya karar verdin anlaşılan.
3: Evet.
5: Denizden bize doğru gelen iki tekne var.
6: Islak elbiselerini değiştirmelerine yardımcı olun. Yaralı olanların yaralarını sarın, karınlarını doyurun. Hadi çabuk.
7: İspanya'da yaşamak çok zorlaştı. Hele General Rodrigo'nun kral olmasından sonra dayanılacak gibi değil. Hep baskı, hep baskı. Septi'ye sığınmak için kaçarken buraya düştük. Septi'ye gitmemize yardım edersiniz umarım.
6: Hiç meraklanmayın. Size her türlü yardım yapılacaktır. İsterseniz bizim şehrimizde de kalabilirsiniz.
7: Aslına bakarsanız İspanya'da halk içten içe İslam askerini kurtarıcı olarak düşünmeye başladı bile efendim.
8: Çekil.

0: Gel bakalım haberci. Bu sabah ne gibi haberlerin var?
1: Efendim, gece krallık kız yüksek okuluna girmeye çalışan 3 kişi çatışmayla yakalandılar.
0: Niyetleri neymiş peki?
1: Henüz daha öğrenemedik efendim.
0: Ama ben tahmin edebiliyorum. Leonlu, okulun korumaları artırılsın. Öğrencilerden eksik var mı kontrol edilsin. Yakalananları da konuşturun.
2: Efendim, kötü haber. Septe Kontu'nun kızı kayıp. Gece pencereden çarşafta sarkarak kaçmış efendim.
0: Allah kahretsin. Bu gerçekten kötü haber. Leonlu, bana bak. Florida mutlaka bulunacak. Yakalananlar, okul görevlileri, kız arkadaşları, herkes sorgulanacak. Gerekirse işkence yapılacak. Hadi çabuk olun. Ha? Kurtu Bayoğlu sıkı kontrol edilsin, tamam mı?
3: Rodrigo azıttıkça sığınma kampı da hızla büyüyor. Böyle giderse bizim imkanlarımızı aşacak bu iş. Kış gelmeden işi çözmeliyiz. Al bakayım. Acaba ne yapsak? Septe limanına giren gemilere de sığınmacı vergisi mi koysak?
4: Efendim, efendim. Bu kızınızdan. Kontes söyledi, çok önemliymiş.
3: Babacığım, kralın niyeti kötü. Başarabilirsem bu gece kaçacağım. Bu akşam okula girmeye çalışan bir grupla korumalar arasında çatışma çıktı. Adamlar yakalandı. Ben Alfonso'ya ulaşmaya çalışacağım. Bu sizin verdiğiniz, okulun çatısında beslediğim güvercinlerin sonuncusu. Umarım size ulaşır babacığım. Kızınız.
5: Geliyorlar! Göründüler! Atlılar göründü!
1: Müslümanlar göründü efendim, geliyorlar.
3: Bana tarihçi Surkun'u çağırın. Acele edin. Tarık bin Ziyad geliyor. Ukbe bin Nafi'den bu yana Septe'yi ziyaret eden 4. Müslüman vali. Ve en gençleri. Oh, gel Surkun. Yol yorgunluğunu umarım bu gece atmışsındır ha. Gayet iyi görünüyorsun.
6: Evet kontum, ben asıl Rodrigo'nun adamlarına bu yaşlı postu deldirmeden kaçtım ya, ona seviniyorum.
3: İspanya gerçekten kötü mü Surkun? Ha?
6: Kötü de söz mü kontum? İspanya perişan. Adam tam bir deli. Aklına eseni yapıyor. Florinda konusunda dün akşam söyleyemediğim bir iki şey daha var. Dedim ya, adam tam bir manyak. Konuşturmak için Florinda'nın sınıf arkadaşlarını mahkum koğuşlarına attırmış. Evet, hepsini birden oraya attırmış.
3: Alçak herif! Bu manyak mutlaka durdurulmalı. Bu bir insan olamaz. Neyse. Hadi şimdi misafirlerimizi karşılamaya gidelim.
6: Kontum, bir tarihçi olarak söylüyorum. Rodrigo'yu durduracak tek güç Müslümanlar. Geçmişte Şam'da ve İskenderiye'de bulundum. Müslümanları yakından tanıdım. İslam dini bu yayılma hızıyla çok yakında İspanya'ya ve Avrupa'ya atlamak zorunda. Şu anda Küçük Asya, Anadolu'da. Bizans'a doğru adım adım ilerliyorlar. Müslümanların bugüne kadar en uzun süre bekledikleri yer Tanca.
3: Şu durumda bana vatan haini damgası vurmasalar, kendi gemilerimle Müslümanları İspanya'ya taşırdım. Tanca valisi Tarık bin Ziyad, Septe'mize hoş geldiniz.
7: Septe hakimi dost Julio, hoş bulduk.
3: Buyurun, kapımız ardına kadar açıktır size. Askerleriniz de girebilir. Gördüğünüz gibi Septe'nin en önemli geliri limandandır. Bizans bayrakları dikkatinizi çekmiştir umarım. Bu daha çok ticari bir karar. Bu yüzden Bizans gemileri bize uğramadan asla geçmezler.
7: Anlıyorum.
3: Ama dostluğumuzun bir nişanı olmak üzere şu anda içimden gelen bir kararı size açıklamak istiyorum. Bundan böyle kale burçlarımda İslam bayrağı dalgalanacaktır Tarık bin Ziyad dostum.
7: Önceki valilerin de sizin dostluğunuzu neden bu kadar önemsediklerini şimdi daha iyi anlıyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
7: Bu arada kızınızın durumuna çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Sığınmacılar konusundaki sıkıntılarınızda da yardıma hazırız.
3: Sağ olun. Çok iyisiniz. Bugüne kadar Müslümanlardan hep yardım gördük zaten. Benim de sizin için yapabileceğim bir şey varsa çekinmeden söyleyin lütfen.
7: Karşı kıyıya bir keşif birliği gönderme düşüncem var. Gemilerinize ihtiyacım olabilir.
3: Birliklerinizi gemilerimle her zaman taşıyabilirim Tarık bin Ziyad. Seve seve.
8: Kayrevan'dan misafiriniz var efendim.
7: Ah. Hocam. Hoş geldiniz hocam. Biz de Septe şehrini, Kontulyo'yu bir ziyaret edelim demiştik. Siz geleli çok oldu mu?
9: Yok, biz de yeni geldik.
7: Kayrevan'da ne var ne yok hocam?
9: Allah'ın izniyle her şey iyi gidiyor. Komutan Musa bin Nusay'ın da selamları var.
7: Ve aleyküm selam. Buyurun hocam, geçin. Buyurun. Hocam sabırsızlığımı bağışlayın. Fetih konusunda bir gelişme oldu mu acaba diye soracaktım.
9: Şam'dan henüz bir haber yok.
7: Anlıyorum. Son günlerde askerle hemhal olurken şunu iyice anladım ki askere her zaman bir düşman göstermek gerekiyor. Düşmansız bir askerin moralini ayakta tutmak zor. Bu yüzden de ben artık bir İspanya seferinden bahsetmeye başladım hocam.
9: Musa da aynı duygular içinde. Hatta Tarık istiyorsa bir keşif seferi yapabilir dedi.
7: Ne diyorsunuz? Ah, buna çok sevindim. Ben de böyle bir yoklama seferi için izin isteyecektim. Hatta Septe Kontu'ndan gemi sözü bile aldım. O zaman bu seferi hemen başlatalım. İnanıyorum ki hocam, bir adım attık mı gerisi Allah'ın izniyle gelecektir.
9: Evet, İspanya'yı tanımakta fayda var evlat.
3: Gel Surkor Efendi, gel. Otur lütfen. Tarihçilerle sohbet etmeyi eskiden beri ne kadar çok sevdiğimi sen de bilirsin. Hala kızımdan bir haber alamadım, biliyor musun? Alfonso'ya da gitmemiş. Tarık bin Ziyad'ın İspanya'ya göndereceği keşif birliği 500 kişiymiş. Bu durumda başka gemi bulmama gerek kalmadı. 500 kişiyi benim 4 gemi ağırlıklarıyla birlikte bir tek seferde taşıyabilir.
10: Kontum çok güzel ama 500 kişiyle ne yapılabilir ki? Tarık bin Ziyad'ın niyeti ne sizce?
3: Tarık genç ama temkinli bir komutan. Bence İspanya toprağında şöyle bir görünüp Rodrigo'nun tepkisini ölçmek istiyor. Ülkesine ne kadar sahip anlamak istiyor.
10: Kontum, peki asker gemilere Tanca'dan mı binecek yoksa buradan mı?
3: Yükleme oradan yapılacak. Yani gemiler Tanca'ya gidiyor.
10: İzniniz olursa kontum, ben de gemilerle Tanca'ya gitmek istiyorum.
3: Hayırdır Surkor Efendi? Bilmediğimiz bir şey mi var?
10: Bunu açığa vurmakla iyi mi ediyorum, kötü mü bilmiyorum ama ben uzunca bir zamandır Müslümanım kontum.
3: Aramızda epeyce gizli Müslümanın dolaştığını hep hissetmişimdir Surkor. Aslında ben de sallantıdayım dostum. Özellikle uyuyamadığım geceler. Olgunlaşan bir meyve gibi her an ben de düşebilirim Surkor.
10: Bunu size içtenlikle tavsiye ederim kontum.
11: Efendim. Efendim, gemilerle gelen yaşlı bir adam sizinle görüşmek istiyor efendim. Burada var.
10: Selamun aleyküm Tarık bin Ziyad.
7: Aleyküm selam efendim, buyurun.
10: Ben İspanya'dan geliyorum. Saray tarihçisiyim. Adım Surkon. Müslümanım elhamdülillah ve size katılmaya geldim.
7: İzninizle sizi kucaklamak istiyorum efendim. Başımızın üzerinde yeriniz var. Burası sizin eviniz. Buyurun lütfen.
10: Bir tarihçi seferlere katılmak ister sizinle birlikte.
7: Sıhhatiniz müsaitse memnuniyetle. Askerlerim, inşallah asıl fetih seferinde birlikte olacağız. Bu sadece küçük bir yoklama seferi. Sizlerden komutanınız Tarık bin Malik'in emirlerine harfiyen uymanızı istiyorum. Hadi komutan Tarık, dediğim gibi çatışmaya girmek yok. En fazla 3-5 gün kalıyorsunuz. Kıyıdaki bütün uygun noktaları tespit edin. Ömer, Müslim, Tarık komutana yardımcı olun.

0: Evet, buralarda pek yerleşim yeri de yok galiba. Şu kıyıdaki balıkçı köyünden başka.
1: Bakıyorum bugün elinde çok mesaj var postacı.
2: Evet kralım, bugün güvercinlik doldu taştı. Hepsine bakamadım ama birkaç yüz kişilik bir Müslüman birliği güney kıyılarımıza çıkmış anlaşılan. Diğer mesajların çoğu da bu konuyla ilgili sanıyorum.
1: Birkaç yüz kişi mi sadece?
2: Evet, hep öyle yazıyor. Septekontu Müslümanlarla ittifak yapmış efendim.
1: Hain Julio, bir türlü anlayamıyorum. Hala Florinda'dan haber yok.
2: Efendim, efendim, bu çok ilginç bir mektup.
1: Nedir, okusana.
2: Vali Theo.
1: Vali Theo ne yazmış?
2: Florinda'yı septeye geçmek üzereyken yakalamış.
1: Bak bu güzel haber işte.
2: Erkek kıyafetindeymiş efendim. Toledo'ya kendi getiriyormuş.
1: Aferin Theo'ya, aferin. Tek tük de olsa sağlam adam çıkıyor işte.
3: Şu görünen yüksek tepe Akdağ'dır. Mağaraları bol bir dağ. Bu boğazın en dar yeri orası. Tam septenin karşısına düşer.
0: Müslim bak ne diyeceğim. Tarif komutanla konuşup oraya biz gidelim ha? Ne dersin?
3: Gördüğün gibi doğu kıyıları bir kale gibidik. Batısı tatlı meyilli.
0: Bu Akdağ'ı çıkartma için bence de uygun.
4: Dün gece karaya çıkan Müslümanlardansınız galiba savaşçılar.
3: Bazı haberlerde ne kadar çabuk yayılıyor.
4: Gece haberimiz oldu ama küçük bir birlikmiş galiba. Size ne ikram edebilirim?
0: Çok açız ama pahalı şeyler olmasın.
4: Aa, parasını düşünmeyin cengaverler.
3: Ama önce ellerimizi yıkamalıyız.
4: Aa, öyle ya. Siz Müslümansınız. Oğlum baksana buraya, çabuk olun biraz.
3: Hancı, etrafta hiç asker görmedik.
4: Buralarda az asker bulunur zaten. Onlar da dün gece gitti.
3: Neden?
4: Septeye geçmek için kayıkçılarla pazarlık yapan erkek kıyafetinde bir kız yakaladılar. Galiba önemli biriydi. Çok heyecanlandı.
3: Florinda olabilir.
4: Ne? Tabii ya. Ben de bunama başladı diyorum da karım inanmıyor. Hemen Kont Julio'ya haber göndereyim.
3: Hancı dur, dur, dur hele. Kızı sence nereye götürmüş olabilirler?
4: Tabii ki Cordoba valisi Theo'ya. Bunlar onun adamıydı. Theo da hemen Toledo'ya gönderecektir.
0: Onları yakalar mıyız Müslüm?
4: Onlar Cordoba'ya varmışlardır neredeyse. Eğer bu işin peşindeyseniz Cordoba Toledo yolunu kesin. Nasıl olsa oradan geçecekler.
0: Bu Rodrigo'ya vurulacak harika bir darbe olur.
4: Yemeklerinizi yeseydiniz bari cengaverler. Bu kadar acele etmeyin.
3: Buradan mutlaka geçmek zorundalar.
0: Eğer geçmedilerse?
3: Kuş olmadıklarına göre. Geceyi burada da geçirebiliriz.
0: Evet, dikkatli olmalıyız. Gece yolculuğu da yapabilirler. Gerçi gece işimiz daha da kolay olur. Keşke gece gelseler. Evet, biz yine de yolu kapatıp mevzilenelim. Atları uzağa bağladığımız iyi oldu. Henüz bir ses yok değil mi? Yol nöbetçisi rahat görünüyor. Gözümüz onda olmalı. Sonraki nöbetçi benim Müslüm, tamam mı? Ne oluyor? Yoksa Müslüm geliyorlar mı?
5: Tamam tamam geliyorlar.
6: Bağırıp durma. Tamam anladık, geliyorlar işte.
7: Geliyorlar geliyorlar.
0: Hadi çabuk olun. Sakin olun arkadaşlar. Hemen ateşi söndürüp yerlerimizi alıyoruz.
8: Hay aksi şeytan. Dur, yol kapalı. Yukarıdan yuvarlanmış galiba.
5: Hadi gelin de şu yolu açalım.
9: Hadi gidelim.
10: Hadi.
9: Bu da ne böyle? Hadi.
10: Şuna bakın. Bu ateş yeni sönmüş.
9: Hey!
10: Bu bir tuzak. Geri çekilin.
9: Kaçın.
10: Geri çekilin. Bu bir tuzak.
9: Teslim olun.
10: Tuzağa düştük.
9: Her taraftan sarıldınız. Teslim olun. Atın silahlarınızı.
10: Teslim olun. Atın silahlarınızı.
11: Ne istiyorsunuz bizden?
0: Vali Theo sen misin?
11: Sen kimsin?
0: Senden ve kraldan hoşlanmayan biri. Teslim ol.
11: Arabada ne taşıdığımızı biliyorsunuz demek ki.
9: Kızı teslim et Theo.
11: Anlaşıldı. Eğer ters bir hareket yaparsanız kızı hiç acımadan öldürürüm, bilmiş olun. Bakın uyarıyorum, kız her an ölebilir.
9: Kızı öldüremezsin Theo. O zaman sen de ölürsün. Allahu Ekber. Kazasız belasız hallettik. Hadi esirleri bağlayın, gidiyoruz.
3: Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz.
12: Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Kızımı kurtarmakla bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptınız.
3: Siz de bize çok büyük iyilikler yapıyorsunuz Kont. Buyurun.
12: Septe'ye uğramadan direkt buraya geldik. Askeriniz İspanya'da halkla çok iyi kaynaştı. Herkes çok memnun. Halk askere hediyeler veriyor.
3: Evet, biz de çok güzel haberler alıyoruz Endülüs'ten. Onlar da yarın dönüyorlar.
13: İspanya harika bir yer efendim. Siz de görmelisiniz.
3: Şükürler olsun, sağ salim döndünüz kardeşim. Hoş geldiniz.
13: Çok güzel haberlerimiz var efendim.
3: Allah hepinizden razı olsun.
13: Bize halkın verdiği hediyeleri getirmek için gemilerin bir sefer daha yapması gerek.
3: Bunları bir an önce Kayrevan'a yazmalıyım. Hadi siz de iyice ıslanacaksınız burada.
9: Yağmur mu yağıyor? Hiç farkında değilim.
1: Hadi güvercinim. Yolun açık olsun. Kayrevan'a selam söyle.
2: Komutanım, Musa bin Nusayr'ın elçileri.
3: Komutan Muiz Errumi, sen ha?
14: Sevgili Tarık bin Ziyad.
3: Hoş geldiniz. Tanca'ya heyecan getirdiniz.
14: Haklısın Tarık. Tanca'ya hem heyecan hem de hareket geliyor.
3: Allah'ım, izin çıktı mı yoksa?
14: Düşündüğün gibi Tarık. Endülüs yolu artık açık. Musa bin Nusayr yolda ordusuyla geliyorlar.
3: Allah'ım sana şükür.

0: yarın akşam biter inşallah. Askerlerim, şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Siz İspanya'ya savaşa değil, cihata gidiyorsunuz. Biliyorsunuz, cihat, hak dinin bütün insanlığa ulaştırılması mücadelesidir. Yani siz oraya işgal için gitmiyorsunuz. Allah'ın dinini yaymak için gidiyorsunuz. Bu durumda çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmak yok. Ekinlere ve yaş ağaçlara da zarar vermeyeceksiniz. Hiçbir şeyde aşırı gitmeyeceksiniz. Haksızlık etmeyeceksiniz. Bu zorlu yolculukta komutanınız Tarık Bin Ziyad'ın emirlerine harfiyen uymanızı istiyorum. Dualarımız sizinle olacak. Allah yardımcımız olsun.
1: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
0: Bak Tarık, halifemizin isteğini tekrar hatırlatıyorum sana. Bir damla bile İslam kanı boşa akmayacak. Gerekirse geri çekilebilirsin.
2: Bu Prene dağlarına şimdi kral olarak geliyorum Leonlu. Tekrar eli boş dönemem. İlk seferde de elebaşlarını burada elimizden kaçırmıştık. Tekrar aynı yerde aynı fırsat. Ve fiyasko. Öyle mi Leonlu?
3: Bu Allah'ın belası Bask isyanını bitirmeyi ne kadar çok istediğinizi biliyorum efendim. Ama mağaralar, mağaralar yok mu?
2: Mağaralar, mağaralar.
4: Kralım, aynı asiler şimdi başka bir dağda görülmüşler.
2: Aynı asiler oldukları nereden belli peki?
4: Aralarında tek boynuzlu bir dövüşçü varmış efendim.
2: Tek boynuzlu mu dedin? Yine o baş belası demek. Baskı dize getirmek için önce onun boynuzunu kıracağız Leonlu.
5: Kralım, kralım lütfen buradan ileriye geçmeyin. Onlar yüksekte oldukları için ok menzilleri bizden fazla efendim.
2: Buraya nasıl geldi bunlar?
5: Kralım, bugün ele geçirdiğimiz bir Basklı asi Pirenelerde bütün dağların mağaralarla birbirine bağlı olduğunu söylüyor.
6: Kralım, kralım, Müslümanlar kalabalık bir orduyla güney sahillerimize çıkmışlar efendim.
2: Ne kalabalık mı? Evet, savaşta gönüllü olacak mahkumları affedelim. Alfonso birliğini toplamış bize katılmak üzere geliyor diyorsunuz ama gerçekte bizim için savaşacak mı bakalım?
6: Bizim için savaşması bile İspanya için savaşması gerek kralım.
2: Leonlu Burgos, içeri böyle hızlı girdin mi iyi bir haber olduğunu hemen anlıyorum.
3: Bizimle Bask seferine katılan son birlikte Teledo'ya ulaştık kralım.
2: Gördüm, peki şimdi sayımız kaça ulaştı bakalım?
3: Alfonso da katılınca 60.000, yolda bize katılacak güneyli birliklerle birlikte rahat 70.000'i buluruz.
2: O zaman artık ertelemek yok. Yarın büyük güney yürüyüşü başlıyor.
7: İspanya'nın bu tarihi günlerini yazmayı bana nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun. İspanya'ya çıkışın ikinci haftası. Güneydeki şehirlerin çoğu hiç çatışmasız teslim oldular. Burçlarına İslam sancakları dikildi. Bugün kuzeyden gelen güvercinler Rodrigo'nun büyük bir orduyla güneye yürüdüğü haberini taşıdılar. Bu haber bizim askerlerin biraz moralini bozdu. Komutan Tarık durumu Musa bin Nusayr'a bildirip ilave yardım istedi.
8: Onlar iki haftadan önce burada olamaz. Demek ki biz de daha en az bir hafta buradayız.
9: Tanca'dan Musa bin Nusayr'dan haberci geldi efendim.
10: Selamun aleyküm.
8: Ve aleyküm selam. İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir.
7: Musa bin Nusayr 5.000 kişilik bir takviye birlik göndereceğini yazmaktadır. Toplam 12.000 askerle Tarık'ın işi zor gözükmektedir.
11: 5.000 kişinin nakli tamam komutanım. Birkaç küçük tekne dışında bütün gemiler de karşı kıyıya gönderildi.
8: Evet, anlıyorum. Gel bakalım. Bak komutan, o birkaç küçük tekneyi yakmanı emrediyorum sana.
11: Yakmak mı? Bunda ciddi misiniz efendim?
8: Evet, çok.

0: Ciddiyim. Hemen yak onları. Hiç vakit kaybetmeden.
1: Ne onu düşünüyordum da bu çapulcuları fazla ciddiye aldık biz. Bu ordunun yarısı da yeterdi pekala. İçtima! İçtima!
2: İçtima varmış, hemen gidelim. Galiba öyle bir şey.
3: Bizim gemiler maşa bak. Düşman baskın mı yaptı yoksa?
1: İçtima! İçtima var!
0: Mücahitlerim, komutanlarım. Gördüğünüz dumanlar bizim gemilerden çıkıyor. Onların yakılmasını ben emrettim. Bakın, buraya gelmek için katlandığımız bu kadar eziyetten sonra artık arkamıza bakamayız. Şu andan itibaren bizim için bu taraf bitmiştir. Artık önümüzde tek yön var. Siz de duydunuz. Üstümüze gelmekte olan düşman bizden çok daha kalabalık. Üstelik erzağı ve silahı da bol. Bizimse hemen hemen hiçbir şeyimiz yok. Sadece imanımızdan ve şu kılıçlarımızdan başka. Bakın, açık açık söylüyorum. Savaş gününde elimizi çabuk tutup düşmanın işini bir an önce bitirmezsek, yani bu iş uzarsa, düşmanın elinden kurtulsak bile açlığın pençesinden kurtulamayız. Arkanız deniz, önünüz düşman. Kaçacak hiçbir yer yok. İnandığım bir gerçeği de söylemeliyim ki şehadeti göze almış bir mücahidin de yenemeyeceği zorluk yoktur. Askerlerim, sizi gönderdiğim bu yol kendi nefsimi dışarıda tuttuğum bir yol değildir. Siz de göreceksiniz, bu yolun en önde giden yolcusu ben olacağım. Şahitsiniz, iki topluluk karşılaşıp birbirine girdiğinde milletinin azgını Kral Rodrigo'nun üstüne kendimi bir mızrak gibi atacağım. Ve inşallah onun işini ben bitireceğim. O anda sizlerin de benim gibi davranıp düşmanın ortasına dalmanızı istiyorum. Eğer ben Rodrigo'dan önce ölecek olursam aranızdan başınıza geçecek akıllı birini bulun ve benim bu kararlı tavrımı sürdürün. Bu toprakları fethetmenin yolu o azgını bertaraf etmekten geçer.
4: Nihayet iki ordu İşbiliye Nehri'nin doğu kıyısında buluştular. İslam ordusu İspanya içlerine iki günlük bir mesafe kadar yürüdü. İspanya ordusu da Müslümanlar yer tuttuktan bir gün sonra savaş alanına ulaştı.
0: Bu gece dinlenmek isteyeceklerdir. Biz de bu arada onları biraz gözetleyelim.
5: Reis, gerçekten çok kalabalıklar.
6: Bir yarım ordu da arkadan gelen hizmet birliği. Erzakları da bol anlaşılan.
5: Komutanlar yakınlarını da getiriyor galiba.
1: Bu gece nöbetçi bir birlik bırakılabilir ama onların saldırabileceklerini hiç sanmıyorum. Bizi gördükten sonra Afrika'ya geri dönmeyi bile düşünmeye başlamışlardır şimdi.
7: Kralım, hizmet birliğinin yeri fazla çamur. Biraz öne alsak iyi olur.
1: Bu meseleleri bana getirmeyin demiyor muyum? Fazla çamurmuş. Sanki buraya şehir kurmaya geldik.
2: Kralım.
1: Gene ne var?
2: Kralım, Tarık bin Ziyad'ın elçileri geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar efendim.
1: Ne oldu? Bence bunlar teslim şartlarını görüşmeye geldiler. Çadır kurulunca getirin.
5: Müslüman orduları komutanı Tarık bin Ziyad'dan İspanya kralı Rodrigo'ya.
1: Ne yani? Benim muhatabım bu siyah adam mı? İçinizden şu kağıdı okuyabilecek bir beyaz bulamadınız mı?
6: Kendileri komutan Tarık bin Ziyad'ın yardımcısıdır sayın kral.
1: Peki okusun bakalım. Yalnız kısa kes.
5: Sayın kral, her savaştan önce düşmanlarımıza üzerimizde bazı hakları olduğunu hatırlatmak inancımız gereğidir.
1: Demek kendi ülkemizde bize bazı haklar da tanıyorsunuz, öyle mi?
5: Eğer yüce dinimiz İslam'ı kabul eder ya da bizimle savaşmadan silahlarınızı bırakırsanız bu ülkede hiç kimsenin canına ve malına dokunulmayacaktır.
1: Yeter, çıkarın şunları. Komutanınıza söyleyin benimle sadece teslim şartlarını görüşebilir, o kadar.
7: Hey, baksana, bu su çok bulanmış.
8: Evet, gerçekten çok bulanık.
7: Ne yapmaya çalışıyorlar acaba?
5: Bizi susuz bırakmaya çalışıyorlar galiba.
9: Bunu ne zaman ve nasıl yapmış olabilir?
0: Bizi gafil avlamaya çalıştılar.
2: Hayır, bu suyu bulandırmakla ellerine hiçbir şey geçmez. Sonuçta bulanık da olsa su yine içilir. Bence nehrin batı yakasına kalabalık bir geçiş var. Ömer, hemen birkaç atlıyla karşı kıyıya geçip acele bir keşif yapın.
4: Bu sabah güneş doğuncaya kadar hiç beklenmedik gelişmeler oldu. Suyun bulanma sebebini araştıran Tarık çok büyük bir fırsat yakaladığını hissetti. Düşman ne sebepledir bilinmez gece hizmet birliğini nehrin batı yakasına geçirmişti. Bunun sebebi bence erzak, değerli eşyalar ve ileri gelenlerin yakınlarını emniyete alma düşüncesi olabilir. Savaş sırasında ve sonrasında kendi askerlerinin yağmasından da çekinmiş olabilirler. Neyse, Tarık süvari birliğini acele batıya geçirdi ve daha düşman uyanmadan bütün hizmet birliğini apar topar teslim almayı başardı. Nehir kıyısında mevzilenen okçular karşıdan yardım gelmesini engellediler. İlk günün sabahı Müslümanlar beklenmedik bir üstünlük sağlamıştı. Artık erzağı bol olan taraf Müslümanlardı. Savaşın uzaması şimdi İspanyolların aleyhine işleyecekti.
1: Ne? Neler oluyor böyle Leonlu?
2: Arkadaşlarım, şu anda İspanyolları çılgına çevirdiğimiz kesin. Şaşkınlıklarını üzerlerinden atar atmaz ilk yapacakları iş deli gibi üstümüze saldırmak olacak. Hem de zırhlı süvari birlikleriyle. Biz de onları süvari birliğimizle karşılayacağız. Birazdan süvarilerimizin bu yakaya geçişi tamamlanacak. Bu defa bütün piyadelerimizi batıya geçireceğiz. Cenk başlayınca süvariler biraz vuruşup geri çekilecekler. Ve bozguna uğramışlar gibi kendilerini nehre atıp onlar da batıya geçecekler. Karşı kıyıda yer tutmuş okçularımızsa düşmanı bırakmayacak. Eğer düşman üzerimize çok kalabalık ve tedbirsiz gelirse nehirde büyük izdiham oluşacaktır. O demir yığınları nasıl yüzecekler merak ediyorum.
1: Kahramanlarım, bu çapulcuların işini çok çabuk bitiriyoruz. Hücum!
2: Tamam. Düşman hücuma geçti. Onları olabildiğince ileride karşılıyoruz.
10: Hücum!

0: İspanyol zırhlı süvari birliğinin büyük bir kısmı İşbiliye Nehri'nin sularına gömüldü. Bu taktiğin bu derece başarılı olacağını belki başlangıçta Tarık bin Ziyad bile tahmin etmemiştir. Savaşın ilk günü İspanyol ordusu adına tam bir yıkım oldu. Günün geri kalan kısmını Müslümanlar elbiselerini kurutarak geçirdiler. İspanyollar ise nehirden askerlerini topladılar. Savaş gününün ilk gecesi Müslümanlar ikinci gün için hazırlık yaptılar. Nehir boyunca okçular için siperler kazıldı. Anlaşıldığı kadarıyla komutan Tarık savaşı uzatmak istiyordu. Çünkü savaş malzemesi ve erzak bakımından rahat olan taraf şimdi Müslümanlardı.
1: Bütün dünya görecek bizi. Bu utançla bir gün daha yaşayamam.
0: Savaşın ikinci günü İspanyollar savaşmak için fazla istekli görünmediler. Nehir boyu ufak tefek çatışmalar oldu. Anlaşılan dün sabah aldıkları iki büyük darbenin şokunu üzerlerinden atamamışlardı.
1: Nehirdeki bütün sığ noktaları hemen tespit edin.
0: Bugün savaşın yedinci günü. Çatışmalar nehir boyunca sürüyor. İspanyolların zaman zaman batıya geçebilen birlikleri geri püskürtüldü. Bu gece değişik duygular içindeyim. Uzayan yıpratma savaşından sıkılan İslam askeri son taarruz için sabırsız. Bu akşam İspanyolların nehrin yukarılarından batıya geçmek için geri çekilmeye başladıkları haberi geldi. Yarın farklı bir gün olacak.
2: İçtima! İçtima var!
3: Değerli komutanlarım, kahraman mücahitlerim. Bir haftadır Yüce Rabbimizin yardımıyla çok büyük işler yaptık. Düşmanda o ilk günkü kendini beğenmiş halinden eser bırakmadık. Şu andan itibaren savaş taktiğimizi değiştiriyoruz. Bu gece düşmanı kendi haline bırakacağız. Nehri geçmek istiyorlarsa geçsinler. Ve karşımızda yerlerini alsınlar. Artık gerçek yüzümüzü ortaya koymanın zamanı geldi. Arkadaşlarım, yarın Allah'ın izniyle bu iş bitecek. Düşman gece boyunca nehri geçmek için uğraşacak. Sabah hepsi ıslak ve yorgun olacaklar. Şimdi sizden istediğim hemen yatıp iyice dinlenin. Sabah namazını kılar kılmaz düşmanın üstüne atlayacağız. Sizden beni izlemenizi istiyorum. Ben dosdoğru kralın çadırına yürüyeceğim. Ve inşallah Kral Rodrigo'nun işini çok çabuk bitireceğiz. Hadi hepinize Allah rahatlık versin.
0: 8. gün. Savaş günün ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Sabah namazını kılan Müslümanlar çok çabuk savaş düzeni alıp hemen saldırdılar. Süvariler düşmanın üstüne dolu dizgin koşuyordu. En önde Tarık bin Ziyad ve arkadaşları vardı. Düşman gözcüleri saldırıyı haber verdiğinde İspanyollar yorgun ve ıslaktılar. Yine de toparlanıp yerlerini aldılar. Süvariler hakim noktadaki kralın çadırını kolaylıkla gördüler ve krala doğru yöneldiler. Piyadeler düşmanı şaşırtmak için yanlara doğru ilerlerken Tarık bin Ziyad'ı izleyen süvari birliği düşmanın tam kalbine doğru sivri bir hançer gibi ilerlemekteydi.
1: Piyadelere karşı alınan tedbiri arttırın hemen.
4: Kralım, Alfonso ihanet etti. Birliklerini geri çekiyor.
1: Böyle bir alçaklığı ondan bekliyordum zaten ama siz yapamaz dediniz. Neyse şimdi unutalım bu alçağı. Onunla sonra hesaplaşırız.
5: Süvariler bütün güçleriyle buraya doğru yöneliyorlar efendim.
6: Herkes arkaya bakmaya başladı.
7: Evet, geri çekilin. Birlik varmış.
8: Geri çekilmek mi? Daha ne savaştık ki çekiliyoruz.
1: Saldırın lütfen. Hepsini gömelim.
9: Sayın Kral, artık buna ihtiyacınız olmayacak sanırım.
3: Şanslı adammışsın Rodrigo. Dua et ki önce benimle karşılaşmadın.
0: Kralın ölüm haberi İspanyol askeri arasında çok çabuk duyuldu ve bozgun bir anda yayıldı. Müslümanlar ilk anda düşmanı takip etmediler. Ama İspanyollar adeta birbirlerinden kaçıyorlardı.
6: Tarık bin Ziyad zafer haberini Musa bin Nusayr'a hemen uçurdu. Gelen cevapta düşmanın izlenmesine izin verilmiyordu. Musa kendisinin beklenmesini istiyordu Tarık'tan. Buna rağmen Tarık düşmanın iç bölgelerde yeniden toparlanabileceğini düşünüp sıcak takibe karar verdi. Musa'yı öfkelendiren bu kararı almak Tarık için kolay olmamıştı. Aynı yaz ayları içinde ilerleyen Tarık'ın ordusu kışa kalmadan birçok şehirle birlikte başkent Toledo'yu da fethetti. İlkbaharda daha büyük bir orduyla İspanya'ya geçen Musa bin Nusayr farklı bir güzergahtan birçok şehri fethederek Toledo yakınlarına geldi. Tarık burada Musa bin Nusayr'ı saygıyla karşıladı. Musa'nın uzağında atından indi, yürüdü ve elini öptü. Bundan sonra Musa bin Nusayr ve Tarık bin Ziyad birlikte daha birçok İspanya şehrini fethettiler.
10: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
11: Selamun aleyküm efendim. Yeni bir psikolojik bakış programında daha birlikteyiz. Kavuşturana, buluşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim, psikolog aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından radyodan dinleyen dinleyicilerimize 0549 691 8080 üzerinden bizlere ulaşabilirler. Değerli hocam hoş geldiniz.
12: Hoş buldum.
11: Hemen yine hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden sorularla başlıyorum.
12: Lütfen.
11: 8 yaşında aynı zamanda kuzen olan 2 tane çocuk var. İkisi yalnız kaldıklarında çok güzel vakit geçiriyorlar. Uyum içinde oynuyorlar. Ancak çocuklardan birisi sadece canı istediğinde gelip oynuyor. Bazı zamanlarsa başka arkadaşları geldiğinde kuzenini bırakıp onlarla oynamaya gidiyor ve kardeşini yalnız bırakıyor. Bu durum zaman zaman tekrarlanıyor. Bunu fark eden diğer çocuğun babası çocuğunun sürekli ikinci planda kalmasını istemediği için onunla konuşuyor. Ona birisi seni sadece istediği zaman hatırlıyorsa ve seni sık sık yalnız bırakıyorsa sen de kendini korumayı öğrenmelisin. Arana biraz mesafe koyman daha doğru olabilir şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Bu durumda babanın çocuğunu incitmeden öz değerini koruması ve sağlıklı sınırlar koymayı öğretmek amacıyla böyle bir uyarıda bulunması doğru bir yaklaşım mı? Baba çok tepki veriyor. Bu durumda akraba ilişkilerine zarar gelecek diye korkuyorum.
12: Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Peki şimdi bu çocuk demek ki diğer çocuğun evine gittiğinde misafirlik için işte akrabalar görüştüğünde ev sahibi olan çocuğun tabii ki mahalleden arkadaşları var normal olarak. Bazen kuzeniyle oynuyor bazen de onu bırakıp mahalledeki arkadaşlarına gidiyor anladığım bu. Ama ne beklerdim? Kuzenini de alıp mahalledeki arkadaşlarının yanına gitmesini beklerdim. Normalde olması gereken budur. Burada garip olan farklı olan çocuk bunu yapabilir. Belki 8 yaşında bir çocuk bunu düşünmemiş veya o anda ona kızgın sinirli olabilir. Hani aralarında çünkü çocuklar çok çabuk kavga ederler çok çabuk barışırlar. O hıza yetişmek bazen biraz zor olur. Hemen bir şeyde anlaşmazlık çıkar hemen bir anda barışır oynamaya devam ederler. Belki bir küskünlük bir dargınlık anında gitmiştir çocuk. Arkadaş sen gelme hani öyle bir muhabbet olur ya. Sen gelme deyip gitmiştir. Ondan sonra belki birkaç kere de bu denk gelmiştir. Çünkü normalde olmasını bekleyeceğim şey onu da alıp gitmesidir. Hadi sen de gel arkadaşlarımla oynamaya gidelim. Bak onun işte şöyle bir şey var, şöyle bir oyuncağı var. Koşalım, araba oynayalım, top oynayalım vesaire. Birincisi bu. İkincisi, böyle bir durumu fark eden evdeki hanımlar. Anneler buluşuyor ya işte evet. Çocuklarını getiriyor veya işte ailecek buluşuyorlar. Bunlar o zamana kadar buna bir müdahale etmemişler mi? Yavrum işte kuzenini de alıp gitsene dışarıya ya da arkadaşlarını da çağır evde odanda oynayın gibi mesela. Bunlar yapılabilirdi. Şimdi baba bunu fark ettikten sonra rahatsız olmuş. Rahatsız olmakta da haklı. Anlaşılabilir bir şey. Sadece yaklaşımda biraz daha işlevsel çözümler bulmakta fayda var. Ne yapılabilir? Çocukla bunu konuşmak yeterli değil. Çünkü çocuk 8 yaşında. Dolayısıyla bu mesafe koyacak bir durum yok. ortada. Mesafe koyabileceği bir hal değil bu. 8 yaşında bir çocuk için de bu da kolay bir şey değil. Şöyle söylenebilir. Kendisini suçlamasını da engelleyerek, yavrum böyle olduğunda ne hissediyorsun, ne oluyor? Biraz böyle ifade etmesini, bunu konuşmasını sağlamak. Sonrasında ya kuzenine söyledin mi? Hani ben de geleyim, sizinle oynayalım, dışarı çıkalım diye. Orada ne olduğunu bir ilk önce bir anlasınlar. Tamam mı? Acaba bu düşünülmedi mi? Yoksa kuzeni bilerek, isteyerek, dikkat ederek mi bunu getirtmiyor? Dışarı çıkartmıyor arkadaşların yanına. İlk önce olayı bir çözsünler. Ondan sonra ya aileler buna teşvik etsin. Hadi bak sen de gel. Hadi çıkın bir oynayın. Hatta şöyle bir hamle yapılabilir. Arkadaşları eve davet edilir. Tanışmaları sağlanır. Yabancı olan kuzenle tanışmaları sağlanır. Onlar da arkadaş olur. Zaten ondan sonra hadi hep birlikte çıkalım, dışarı oynayalım. 8 yaşında çocuk bunlar.
11: Evet.
12: Olur. Bu şekilde çözmeye çalışabilirler durumu. Sen ona mesafe koy, aman ona dikkat et, kendini koru. Bunlara gerek yok. Çünkü bu yaş bunlar için çok da anlamlı değil. Çok da anlamlı değil. Çocuğun kendini koruyamadığı bir durum görülürse koruması yönünde kendisini teşvik edilebilir, anlatılabilir ama bu durum biraz daha farklı gördüğüm bir şey. Bu şekilde bir kaynaştırmayla yapılabilir. Olmuyorsa, o çocuklar davet edilemiyorsa dışarıya çıkartılır. Kuzenle birlikte. Yanlarında babası çıkabilir, annesi çıkabilir. Arkadaşlarının yanına götürebilir. Hadi bak hep birlikte oynayın, arkadaş olun denilebilir. Yani biraz böyle daha kaynaştırma. Gözlemlenebilir dışarıda ne yapıyorlar. Nasıl oynuyorlar. Böyle dışarı bir park gibi bir ortamda hani bu ayarlanabilir. Orada oturulur, bakılır. Ev sahibi olan kuzen, misafir gelen kuzene özellikle uzaklaştırıcı, kötü davranıcı hareketlerde bulunuyor mu, bunlara bakılabilir. Ben çok öyle olacağını zannetmiyorum. Yani çocuklar arasında bazen böyle ufak tefek şeyler olur ama kolayca kaynaştırılabilir diye düşünüyorum. Orada biraz rehber olmak lazım. Çocukların tabii ki farklı farklı da karakterleri oluyor. Birisi daha girişken oluyor, biraz birisi daha çekingen oluyor. Bunlar gayet normal. Karakter yapısı ama girişken olan biraz daha sınırlandırılarak, çekingen olan biraz daha giriştirilerek orta yol bulunarak devam ettirilebilir. Yani bunun aileler arasında bir probleme dönüşecek bir tarafı da yok. Hani soran kişi de bundan korkmuş, bu vesveseye gerek yok. Aklı başında hiçbir ebeveyn de vay sen bana böyle yaptın, çocuğun böyle etmiş. Sen işte aman ona mesafe koy dedin, bizimkine nasıl mesafe koyar, al sana düşman. Hani aklı başında insanların böyle yapacağını da zannetmiyorum.
11: Ya ben de onu soracaktım. Dışarıya çıkarılmayan, evde kalan çocuğun ailesinin bu kadar evhamlanması da.
12: Evet.
11: Çocukta peki bu bir durum bırakır mı hocam? Kalıtsal bir psikolojik eziklik, karakterinde bir şeylik bırakmaz değil mi? Biraz evhamlıyız.
12: Yok, biraz evham var orada.
11: Evet, yeni nesil anne babalar, bizde bu var. Evet. Maalesef var hocam. Yani
12: acaba bir şey mi olacak? Kırılacak mı?
11: Evet.
12: Böyle sırça kadeh derler ya.
11: Evet.
12: Acaba kırılacak mı? Bir şey mi olacak? Böyle bir endişe de var evet.
11: Her şeyden haberimizin olmasının böyle dezavantajları da var. Aman işte benim çocuğum yalnız kaldı orada. Psikolojisi bozulacak. Hep bu çok her şeyi bilmemizden de kaynaklanıyor. Bazen her şeyi de bilmemek gerekiyor. Siz diğer programda da söylüyordunuz. Yani Van'daki herhangi bir kapkaç olayından benim haberim oluyor artık. Ne bileyim, Amerika'da bir yangın çıkıyor, orada bir haberim oluyor. Bunun psikolojik olarak da bizde bir getirisi de oluyor, götürüsü
12: yani
11: de oluyor.
12: Yani işte çocukluk travmalarının bu kadar önemli olduğu öğrenildikten sonra acaba bunu yaşamak da travma mı? Böyle olursa bu da travma mı? Bu da kalıcı bir iz bırakır mı? Böyle endişeler ortaya çıkmaya başladı.
11: Sakin olalım.
12: Sakin olalım, evet.
11: Tamam.
12: Yani şimdi yeni bir araba veya yeni bir şey aldığında kişi, mesela yeni bir işte eşya aldı. Ona böyle gözü gibi bakayım, aman çok iyi kalsın diye uğraşıyor ama yavaş yavaş böyle sağından solundan çizikler oluşur zaman içinde. Taş gelir, birisi kapıyı düşüncesizce açar, pat diye vurur. Veya sen bir makine almışsın da çocuk gelir yanına bir şeyle vurur. Ufak ufak çizikler olur ama o işlemeye devam eder. Çalışmaya devam eder. İnsanın da yavaş yavaş hassasiyeti azalır. Der ki ya tamam ya, dünya malı ne yapacak yani, böyle işleyecek, devam edecek. Şimdi çocuk da kırılacak bir şey değil, merak etmeyelim.
11: Bir eşya
12: İnsan
11: değil.
12: İnsan psikolojisi bu kadar böyle hemen iki tane çizikle yok olacak bir durum değil. İstikrarlı bir şekilde çok büyük böyle yüklenmesi asıl problem. İstikrar orada çok önemli.
11: Tekrarlanıyorsa.
12: Ve sürekli kişinin hayatında bu devam eden bir süre. Mesela bu kuzen o kuzene sürekli zorundaysa, bağımlıysa ve hep birlikte yaşıyorlarsa bu belki de sürekli yaşamanın getirdiği bir sıkıntı olabilirdi. Ama kolay bir şekilde çözülecek bir şey aslında bu, biraz önce anlattığım yollarla çözmeye baksınlar.
11: Peki. Sıradaki soruyla devam edelim. Efendim, ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bize günün her dakikası sorularınızı iletebilirsiniz. Acı çekerken bile gülmek, pozitif ve ümit var olmak istiyorum. O acının üstüne acı katmak ve ümitsiz olup olumsuzluğa, üzüntüye düşmemek için ne yapabilirim?
12: Evet,
11: acı çekerken bile gülmek
12: acı
11: istiyorum.
12: Acı çekerken bile gülmek. Acı çekerken de gülmeyelim de acımızı yaşayalım. Ama abartmayalım, yükseltmeyelim, acımızı olduğu kadar yaşayalım. 10 birimlik bir acıyı 10 birim şeklinde yaşayalım, bu iyi, bu sağlıklı olan şey. Hemen orada gülmeye çalışmayalım, kendimizi zorlamayalım, duygularımızı dönüştürmeye çalışmayalım, buna gerek yok. Duygularımızın hepsinin yaratılış hikmetleri muhakkak ki var, onların var olmasının sebepleri var bizde. Üzüleceğiz, yeteri kadar üzüleceğiz ki ağlayacağız. Ağladığımızda rahatlayacağız. Ağladığımızda, üzüldüğümüzde etrafımızda bize yakın olan insanlardan destek göreceğiz. Ağlamak bir işarettir. Ya niye ağlıyorsun? Ne oldu? Niye canın sıkıldı? Millet gelir. Ama sen üzüldüğünü mesela diyelim ki hiç belli etmiyor, hiç göstermiyor, kendi içinde yaşıyorsun. O rahatlama, o çözüm önerileri, o yakınlığı da göremezsin. Oysa ki bunlara da ihtiyacımız var. Zaman zaman başkalarının aklına, desteğine de ihtiyacımız var. Bunlardan da kendimizi beri görmeyelim. Bu da gizli bir kibirdir. Yani benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Öyle bir şey yok. Biz insanız, kuluz, zayıfız, ihtiyacımız var. Sevineceksek sevinelim ama sevinmemiz gerektiği kadar sevinelim. Onu da abartmayalım. Öfkelenmemiz gerekiyorsa öfkelenelim ama gerektiği kadar. Biz bu sınırları zaten sağlayabiliyorsak o zaman gerçekten sağlıklı bir istikameti tutturmuşuz demektir. Böyle olunca da zaten yani streslere, sıkıntılarla başa çıkabilmek istiyorum. Bu güzel. O zaman bu olur. Bir de düşüncelerimize dikkat edelim. Duygularımızdan konuştuk. Düşüncelerimize dikkat edelim. Şimdi duygularımız nasıl oluşuyor? Bizim duygu dediğimiz o kimyasal tepkimeler düşüncelerimizden de etkilenerek oluşuyor. Bir insanda kabaca iki şekilde duygular oluşur. Birincisi bir olay yaşarız. O olayın neticesinde bir duygu hissetmeye başlarız. İkincisi de düşüncelerimizdir. Bir olay yaşamayız. Ben burada şu anda oturuyorum ama gözlerimi kapatsam böyle bir anımı, bir hatıramı hatırlamaya çalışsam oradaki duyguları da canlandırırım. Yani bir şeyleri düşünerek de biz duygularımızı canlandırabiliriz. O zaman demek ki düşünce şeklimize, düşünce alışkanlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu kişi nezdinde bütün herkese bazı düşünce özelliklerimizin birkaçından bahsedeyim. Mesela genelleme dediğimiz bizim beynimizin bir çalışma prensibi var. Bir şeyleri genelleriz. Ne demek mesela? Şimdi yağmur yağıyor. Ben korunaklı bir yerdeyim diyelim ki ama sen dışarıdasın, yağmurun altındasın. Ben senin ıslandığını görüyorum değil mi? O zaman genellemeyi kullanarak, ben bunu oturarak düşünmüyorum, kendiliğinden oluyormuş gibi zaten. Genelleme kalıbını kullanarak anlarım ki sen ıslanıyorsan oraya gelsen ben de ıslanırım. Ama benim bunu deneyimlememe gerek yok.
11: Zaten deneyimlemişsin ve çağırmak istemiyorsun o duyguyu.
12: Yok, şimdi duygularla karıştırmayayım. Düşünceleri bahsediyorum.
11: Şimdi düşüncelerden bahsediyorum.
12: Deneyimlemek istemiyorum değil. Somut bir örnek üzerinden anlatıyorum şimdi. Oraya biraz odaklanın. Şimdi diyelim ki sen yağmurda ıslanıyorsun, ben ıslanmıyorum. Korunaklı bir yerdeyim. Ama benim çıkıp ıslandıktan sonra öğrenmeme gerek yok. Ben de ıslanabileceğimi anlarım. Çünkü ileri düzey düşünce kapasitesi olan bir varlığız bizler insanlar. Hayvanlar biraz deneyimleyerek öğrenir ama bizler tahmin ederek, öngörerek de öğrenebiliriz. Senin başına kötü bir iş gelmiştir. Aynı şeyi yapsam benim de başıma geleceğini anlarım. Anlatabiliyor muyum? Aynı şeyi yapmama gerek yok. Dur bakalım, sen ıslanıyorsun, ben de ıslanıyor muyum? Bir çıkayım oraya, ben de ıslandım. Deneye yanıla yapmaya gerek yok. Bu bizim kamil bir varlık olmamızda o düşünce sistemimizden gelen bir şey. Biz buna genelleme diyebiliriz. Tamam mı? Bunun başına bu geldi, başkasının da başına geldi. O öldü. Demek ki bu da ölebilir. Bu bitti, bu da bitebilir. Tamam mı?
11: Evet.
12: Ben buna böyle davrandım, kötü oldu. aramız kötü oldu. Buna da demek ki böyle davranırsam aramız kötü olur. Yani dur bakayım bununla da kötü oluyor mu diye öğrenmek için denememe gerek yok. Tamam. Şu düştü. Bırakınca o zaman bu da düşer. Tamam. Genelleme. Ama aşırı genelleme dediğimiz bir şey var. Bak aşırı. Aşırı genellemede bu işlevi bozan bir süreçtir. Aşırı genelleme.
13: O tamam. Nasıl oluyor tam olarak?
12: Mesela işte sen bana kötü davrandın. Demek ki bütün insanlar bana kötü davranacak. Ben sana güvenemiyorum. Çünkü sen borç aldın ödemedin. Demek ki demek ki ödemeyecek. Demek ki hiçbir insana güvenilmez. Bu aşırı genelleme durumu bizim stres seviyemizi arttırır. Sıkıntı seviyemizi arttırır. Oysa ki genelleme çok güzel bir özellikti. Bizim hayata uyum sağlamamızı kolaylaştırıyordu. Her seferinde bir şeyleri deneyip yanılarak sıkıntıya girmemize sebep yoktu. Ama aşırı genelleme yüzünden kimseye güvenemez olduk. Hiç kimseyle arkadaş olamaz olduk. Falanca bir yere gidemez olduk. Ben bir kere dışarı çıktığımda düşmüştüm, kafamı vurmuştum. Demek ki dışarı çıkınca insan düşüp kafasını vuruyor. Hiç dışarı çıkmayayım. İşte böyle aşırı sağlıksız düşünce yapıları, aşırı genelleme mesela bunlardan bir tanesi, bizim stres yükümüzü arttırır. Oysa ki bile ayırabilmeliyiz, bilebilmeliyiz. Evet bununla böyle oldu ama her insanla olacak diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey, eğer karakter özelliklerini tanırsam başka aynı karakter özelliklerine sahip insanlara da bunu genelleyebilirim. Veya bireyselleştirme pardon. Mesela diyelim ki siz şimdi dediniz ki arkadaşlar lütfen sessiz olalım, çekim yapacağız. Oradan birisi üzerine alınıyor, bunu bana dedi. Kişiselleştirme. Bunu bana dedi, bana gıcık olduğu için yaptı. Bu benim stres seviyemi arttırır. Olayları kişiselleştiriyorum. Oysa ki sen ortaya konuşmuştun.
13: Yani genelleme yapalım ama aşırı genellemeden uzak duralım.
12: Kişiselleştirmeden uzak duralım. Büyütme, küçültme. Mesela bir şeyi olduğundan daha küçük görme, bir şeyi olduğundan daha büyük görme. Dedi ki mesela ya çok konuşuyorsunuz arkadaşlar, dikkatim dağılıyor. Ya bu ne biçim laf etti be. Görüyor musun, hakaret gibi be. Kavgada olsa söylenmez. Büyütme, abartma. Bu tarz düşünce özelliklerimiz var ise o zaman bizim stres seviyemiz normalinden çok daha fazla artıyor. Mesela aşırı uçlarda düşünme, siyah beyaz tarzı düşünce yapısı. Eğer sen bugün gelmezsen Ercan, beni hiç sevmemişsin demektir. Mesela öyle diyorum. Seni bugün çağırıyorum, gelmezsen demek ki bana hiç önem vermiyorsun demektir. Yani senin bir davranışından tümüne varıyorum. Bu siyah beyaz düşünce yapısı. Böyle yapan insan işte bunu önemsemiyor demektir gibi gibi. Peki. Uçlarda düşünme. Bunun gibi düşünce yapıları insanların stres seviyesini, sıkıntılarını arttırır. O zaman bu kişi nezdinde herkese bunu söyleyelim. Biz düşünce yapımızın içerisinde nasıl aşırılaştırmalar olduğunu da fark edebilirsek, o zaman sıkıntılarımızın düzeyini arttırmadan gerektiği kadar sıkılarak yaşarız. Ne küçültürüz, ne büyültürüz, ne aşırı genelleriz, ne kişiselleştiririz, ne siyah beyaz tarzı bakarız. Böylelikle gerektiği kadar sıkıntı duyarız.
13: Acı çekerken de o acıyı yaşayacağız, gülerken de
12: gülmemizi yaşayacağız. Hepsinin değeri olduğunu bileceğiz ve abartmayacağız. Abartacak özelliklerimizi de düzenleyeceğiz. Evet.
13: Peki bu izleyicimizin sorusunu da bu şekilde cevaplamış oldu Serhat Öncüler hocam. Psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocamız şu anda stüdyomuzda misafir. Radyolarında bizleri yeni şu an aramıza katılan dinleyicilerimize de hatırlatmış olayım. Zaten TV'den izleyenler ekranda görmüş olduğu WhatsApp numarasından bizlere sorularını iletebilirler. 0549 691 80 80. Sıradaki soruyla devam edelim. Hocam ben ne iş yaparsam yapayım hemen heyecan, stres, sıkıntı geliyor. 2 yıllık evliyim. Bu durum eşime de yansıyor. Bir de insanların bana dediklerini kafaya takıyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? Çok çekingenim, özgüvensizim. Üstelik üniversite mezunuyum demiş.
12: Evet, mükemmelleştirmenin çok ön planda olduğu muhtemelen bir kişi. Biraz önce konuştuğumuz bu düşünce özellikleri demiştik ya, mesela bunun gibi bakalım. Bu kişide şimdi küçültme, büyütme vardır, aşırı genelleştirme vardır, aşırı genelleme vardır, siyah beyaz tarzı düşünce yapıları vardır. Bunlar görülür muhtemelen. Çünkü bir olay yaşadığında hemen o gözünde büyüyor bak, büyütme. Küçültme kendini küçültüyor, değerini küçültüyor, becerisini küçültüyor, özgüvenini küçültüyor. Yani ben bunu yapamam. Mesela bir meseleyle karşılaştı. Bu mesele o kadar büyük ve ehemmiyetli bir mesele ki bunu yapamazsam mahvolurum. Zaten ben de yapamam çünkü ben beceriksizim vesaire. Olaya 10-0 yenik başlıyor zaten direkt. Peki böyle başladığında ne oluyor sonucu derseniz, muhtemelen gerçekten de sorunlar yaşar. Çünkü böyle bakan, bu kadar endişeli bakan bir insan bazı hatalar yapar yani. Sakarlıklar yapar. Evet. Ondan sonra ne oluyor? Onlar yapamama anıları olarak birikmeye başlıyor kişide. Ben geçen de şunu yapamamıştım, zamanda bunu yapamamıştım, böyle olmuştu, böyle olmuştu. Bunlar birikiyor. Ondan sonra yine bir olayla karşılaştığında yine yapamayacağım diyor. Ve bu böyle kendi kendini besleyerek devam ediyor. Bir de bu insanlar, özellikle insanların söylediklerini çok takıyorum dedi.
13: Evet.
12: Muhtemelen başkalarına hayır demekte de zorlanıyordur. İşte bir şeyleri geri çevirmekte de zorlanıyordur. Çünkü böyle bir insandan bunları da beklerim. O zaman ne oluyor? Mükemmelliyetçi bir yaklaşım hayatında düstur edinmiş oluyor. Yaptığı her şey çok iyi olacak, çok güzel olacak. Öyle ki insanlar çok beğenmesi, çok takdir etmesi gerekiyor. Ama takdir ettikleri zaman da keyif almaz. Yani bundan mutlu olmaz. Çünkü bunu bir pozitiflik olarak görmez. Bu olması gerekendir zaten. Öyle bir iş yapması gerekiyordur ki takdir edilecek. Bu kadar. Bu normali gibi. Ama yapamadığı zaman asıl problem. Bak ben niye yapamadım? Niye edemedim? Yani güzel yaptığı işlerin keyfini alamaz. Tam istediği gibi yapamadığında da bunun sıkıntısını fazlaca yaşar. O zaman hayat nasıl bir yere dönüşüyor biliyor musunuz?
13: Zindan.
12: Zindan gibi. Keyifler alınmıyor, çok keyif veren bir yer değil, hayat çok ödüllendiren bir yer değil ama sürekli cezalandıran bir yer. Hayat sürekli cezalandırıyor. Kişinin kendi yaklaşımından ötürü ama hayatın yaptığı bir şey yok. Hayat zaten canlı bir şey değil. Dolayısıyla hayatın içerisinde güzellikleri göremiyor, hep karamsarlık, olumsuzluk, karanlıklara odaklanmış oluyor. Bu yapıda zaten gittikçe daha olumsuz enerjiyi toplayarak devam ediyor.
13: Ne yapacak hocam?
12: Ne yapacak? Bu hali tabii değiştirecek. Peki şöyle yapsa değişir mi? Öyle yapsa değişmez. Hemen bir anda böyle dur o zaman biraz daha rahat bakmaya çalışayım. Biraz daha olumlu bakmaya çalışayım. Zaten rahat ve olumlu bakmaları da özensizlik olarak görme eğilimi vardır mükemmelliyetçi insanlarda. Ya ne yapayım ben çok umursamaz bakamıyorum öyle derler. Benim bir kardeşim var. O böyle o konularda çok rahattır biliyor musunuz? Anlatıyor mesela. Zaten çok umursamaz biridir o. Çok rahat biridir. Boş verir geçer. Yani bunu negatif, olumsuz bir özellik gibi anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri olduğu gibi kabul edebilmek onun için
13: umursamazlık.
12: Umursamazlık ve disiplinli bir insanın yapmaması gereken bir şey. Böyle görüyor. Ben ciddi bir insanım. Disiplinli bir insanım. Olması gereken budur zaten diyor. Buna inanmış.
13: Bu özelliklerin dışında olan herkes onun için.
12: Evet. Zaten çok katı kuralları var. Çok katı kuralları var. Boş vermeci.
13: Evet.
12: O yüzden zaten şöyle yap, böyle yaplardan çok bu fayda almaz. Sağduya, sağduyaya seslenerek anlatılanlardan çok anlamaz. Bu duygusal bir ihtiyaç kümesidir. Tıpkı zaman zaman anlattığım şu durum gibi. Bir çocuk anne ve babasıyla yaşarken, büyürken onların yaklaşım ve hallerinden hayatta kalmasını sağlayacak bir tutumlar kümesi oluşturuyor. Mesela bir tanesi öfkelendiğinde duygularını göstermemeyi öğrenmişti. Gülerek buna tepki vermeyi öğrenmişti. Duygularını izhar etmemeyi öğrenmişti. Şimdi bu da mükemmeliyetçi olmayı öğrenmiş. Ve bu şekilde anne babasıyla survive etmiş, hayatta kalmış. Belki de anne babası ufacık hataları bile hoş görmeyen, hemen cezalandıran tiplerdi. Çocuğun başına hemen biniyor idiler. O zaman o da hayatta kalmak için ne yaptı? Mükemmelliyetçi bir hayat kurdu. Ve de belki de anne ve babası boş vermeyi, hoş görmeyi, kabullenmeyi, işte hata da olsa görmezden gelebilmeyi de zem eden insanlardı belki de. Bak görüyor musun işte hatalı şey yapıyor, ne kadar da işte tembel insan, ne kadar da işte boş insan, böyle başarısız olunur, şöyle yapılır, böyle yapılır. Çocuk bunları duya duya büyüdü ve içselleştirdi ve artık bir hayat görüşüne ulaştı. Kendi orijinal hayat görüşü olduğunu zannediyor ama aslında anne ve babasının ekmiş olduğu durumu devam ettiriyor. O zaman ne yapacak? O zaman psikoterapiye gidecek. ve tekrar bu süreçler canlandırılacak ve demir tavında dövülür hesabı. O kor haline geldiğinde o duygular, o zaman biraz biraz farklı yapılar oraya entegre edilmeye çalışılacak. Ama bunun kendisine zarar verdiğini görüyor. Bunu görebiliyor, anlıyor. Çünkü bir insan sonuçta sıcak demiri tuttuğunda elinin yandığını anlar yani.
14: Evet.
12: O kadar da değil. O var. Sinir uçları ölmemiş yani. Hissediyor ama başka bir yol bilmiyor. Başka bir yol bilmediği için içinden hep bu geliyor.
13: Ya bu mesajı atması da o sinir uçlarını hissettiğine yani işaret ediyor. Yani
12: canı acıyor, sıkıntı yaşıyor ama başka bir yol bilmiyor ki. Kendi haline bırakıldığında yine aynı şeyi yapıyor. O yerleşmiş içine, onunla hayatta kalmış, onu devam ettiriyor. O yüzden oraya farklı denklemlerin oturtulması, girilmesi gerekiyor. İşte o da demir tavında dövülür. Çocukluğa inilecek, bazı yaşantılar ortaya çıkartılacak. Niye bu kadar katı olmalı? Niye bu kadar mükemmelliyetçi olmalı? Niye bu kadar siyah beyaz olmalı? Bunlar duygusal dünyasında açığa çıkartılacak.
13: Aşırı merak ediyorum psikoterapi süreçlerini. Bu
12: şimdi anlatınca böyle gözünüzde canlanıyor gibi olur.
13: Olursa
12: ama tam o anı yaşamak çok farklı bir şey. O anı yaşamak gerçekten çok farklı. O duygulara inerek zaten devam ediliyor. Yoksa ben böyle anlattığımda şimdi mesela bu seyircimiz veya başkaları dinlediğinde gözünde canlandırıyordur. Evet ya, hakikaten şöyle böyle. Ama bunlar bir anlam ifade etmez. Çünkü duygu dünyasına onun inmesi gerekiyor. Sadece bir fikir olarak anlıyor.
13: Bir rehberle inmesi gerekiyor.
12: Evet, onu kendi başına, yani şimdilik benim bildiğim bir yöntem yok.
13: Bu tür de durumda bulunan insanlar bu kadar bilinçli olduğu halde, ne bileyim, videoları izleyerek, okuyarak.
12: Bu kadar bilinçli bir bilinç
13: ya,
12: düzeyi değil bu.
13: Adım atma bilinci içerisinde olduğu halde diyeyim.
12: Bu çok yüksek bir bilinç düzeyi değil bu. Yani ben seyircimizi şimdi zemmetmiyorum, o anlamda değil ama canın acıdığını söylüyor. Bu çok büyük bir şey değil.
13: Ne bileyim, bu süreçte
12: zaten anlayacak.
13: Bu süreçte yaşayanlar da var, bu durumun farkında olup ne bileyim hiçbir adım atmayan insanlar da var. Halinden memnun insanlar da var ya.
12: Onlar da inkar seviyesinde oluyor. Yani onlara zaten hiç anlatamayız.
13: Onlar da o yönünü devam ettiriyorlar.
12: Onları da hiç anlatamayız yani, o inkar halinde. Yok hani bir sıkıntı şey yok yani. Diyor yani bir problem yok diyor. Ona bir şey diyemeyiz zaten. Yani bu çok yüksek bir farkındalık düzeyi değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Farkındalığın evet bazı katmanları var. Şimdi ne yaptığını, ne olduğunu evet görüyor ama nasıl çalışacağını, çalışma sürecine başlandığında asıl farkındalığı ve içgörüsü ortaya çıkar. O zaman ne kadar derinleşebiliyor? Bunu devam ettirmeye ne kadar istekli? Yani canı yanıyor, bunu bitirmek istiyor ama devam etmeye ne kadar istekli bakalım.
13: O sürece ne kadar katlanacak?
12: O yola evet ne kadar katlanacak?
13: Anladım.
12: Hani siz bir dönem işte mesela diş ameliyatı olmuştunuz, evet. Bayağı bir
13: neler.
12: Uğraşlar. Doktor şunların yapılması lazım dediğinde ne kadar istekli oluyorsun? Tamam, acın dinsin istiyorsun ama bir de yapılacaklar var orada. Görünenler var, onlara ne kadar isteklisin?
13: O sürece sabretmek çok zor.
12: Aynen
13: hocam.
12: Sabretmek, uğraşmak, canın yanacak, paran gidecek, zamanın buna şey yapacak. Hayatının bir dönemini buna yatırım yaparak geçireceksin. Buna ne kadar isteklisin bak, içgörü ve istek orada ortaya çıkar. Motivasyon orada ortaya çıkar.
13: Ben psikoterapiye gidiyorum, tamam iyileşeceğim değil. O sürece odaklanacaksın.
12: Psikoterapiye gidiyorum, ben her şeyin farkındayım değil.
13: Değil.
12: Ha? Evet, sen kendine yatırım yapacaksın. Dil kursuna giriyorsun, dil kursuna girdin, öğrendin, çıktın değil.
13: Çalışıyorsun,
12: başlıyorsun,
13: tekrar ediyorsun vesaireler.
12: Evet, evet. Bu programı dinleyerek bir şeylere öğreniyorsun ama tamamına varıyorsun değil.
13: Heh.
12: Öğreniyorsun şu anda. Bir şeylerden fark ediyorsun, bir yerlere gidiyorsun.
13: Bu gaflete düşmeyelim. Evet. Ya tamam, ben Serhat Hocam'ın bütün 40-50 videosunu izledim, artık bilgi
12: artık
13: sahibiyim.
12: Artık ben oldum, tamam oldum.
13: Değil yani.
12: Bizim yani burada benim nacizane yegane amacım insanlarda bir kıvılcım oluşturmak.
13: Allah razı olsun hocam.
12: Amin cümlemizden. Amin. Bazı dertlerini aşabilmelerini sağlamak, bazı dertlerine de kapı açmak. Yoksa her şeylerini halletmek gibi bir zaten bizim bir iddiamız olamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Bir kısmını gerçekten halledebilmek bir kısmı olur. Başkalarına da kapı açabilmek. Çünkü asıl sorunlar diyelim ki bu. Asıl sorunlar. Bir de hayatın içerisindeki ilişkiler, olaylar, durumlar üzerine yığılan bazı çerçöp sorunlar var. Tamam, benzetme yapıyorum. Şimdi biz onları üflüyoruz şöyle bir. Onlar bir açılıyor, asıl sorun ortaya çıkıyor. Şimdi buna kapı açıyoruz, hadi diyoruz buradan devam et. Asıl meselen senin bu. Senin asıl meselen kocan değil, asıl meselen çocuk değil, asıl mesele işte orada kuzenleri birbirine bir şey yapıyor. O değil, onları şöyle şöyle halledersin diyoruz. Adamın uğraştığı dert o çünkü. Onu bir hallet. Ondan sonra sen asıl konuna bak diyoruz mesela. Yapmaya çalıştığım benim nacizane bu. Eyvallah. İnsanlara psikolojinin ne kadar önemli olabileceğini göstermek, hı-hı, ilişkilerinde daha işlevsel olabilmesini sağlamak. İnşallah oradan da işte kulluklarına bir fayda olursa, hı-hı, vesile olursak biz de kazanırız, siz de kazanırsınız. Hepimiz inşallah çok kazanırız yani ahirete.
13: İnşallah hocam. Biz psikoloji alanında ben sağ olsun yönetmenim Tanbaşkaya çok bu konuda beni işlerdi, öğretirdi, hı-hı, daha doğrusu. Radyo programlarımdan ötürü. Ya siz geldikten sonra da tabii bu külliyatım daha da artmaya devam ediyor ama hiçbir zaman ben oldum dememek de gerekiyor. Onu bir kez daha öğrenmiş oldum.
12: Hiçbir alanda.
13: Hani beni halam aradığında ya sen Serhat Hoca ile program yapıyorsun, benim şöyle derdim var, anlamışsındır sen, gel bana yardımcı ol derse uzak duracağım artık. Tamam. Peki devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bir soru daha sorma vaktimiz var. O soruyu da şöyle değerlendireceğiz. Hocam evliliklerle alakalı çok soru geliyor. Ama bu evlilikte değilmiş. Onu da hatırlatayım izleyicilerime. Bu konuda daha çok sorular da gelecek ilerleyen zamanlarda. Evet. Tabii bu konuyla alakalı bir probleminiz de varsa efendim, geçmişteki programlarda sizin yararınıza olabilecek aileyle alakalı birçok sorular da var. Tabii yine iletmek isterseniz bekleriz. Hocam benim bir kızım var. Senelerdir benimle küser barışır, tekrar küser, hep eski konuları açıyor. Diyorum ki eskilerle yaşama, önüne bak, dinlemiyor. İşte böyle oldu, böyle geçti, bana bunu dediniz, şunu dediniz, biz evden kovmadık, kendi kalktı gitti, beni evden kovdunuz diyor. En son evlendi, şimdi yine aynı devam ediyormuş. Bir tane kız çocuğu var, o çocuğa da aynı şekilde davranıyor. Bir düzenliyor, bir bozuluyor. Ben de diyorum ki sıkıntısı yok, düzgündür, bir saat oluyor ki bundan delisi yoktur diye bitirmiş.
12: Evet, yani çok değişken. Ha,
13: bir saati geliyor ki
12: aynen,
13: bundan delisi
12: bir,
13: yok.
12: Bir diyorum ki iyi gidiyoruz, tamam sorun yok. Evet. Sonra da bir bakıyorum ki ya bundan daha deli insan yoktur diyorum. O derece deliriyor yani. Sıfırdan yüze fırlıyor.
13: Evet.
12: İşte bu değişkenlik, bakın bu anne kızı nezdinde bize aslında bir kişilik bozukluğunu tanımlıyor. Bir kişilik bozukluğunun ne kadar değişken olabileceğini tanımlıyor. Muhtemelen bu kişi... Bu bahsettiği kişi bu kadar dramatik değişkenlikleri varsa, duygusal değişkenlikleri çok yoğun olan, bizim B kümesi içerisinde oluşan bir kişilik bozukluğudur muhtemelen. Ya bir borderline'dir, ya narsistik kişilik bozukluğudur, ya histriyonik kişilik bozukluğudur.
13: Bu D kümeler kümesi...
12: var. A kümesi, B kümesi, C kümesi, D kümesi.
13: Sıkıntılı bir küme mi?
12: Yani bütün kişilik bozuklukları sıkıntılı derken yani neye göre sıkıntılı?
13: Birden yüze kadar ki değil.
12: Hayır, birbirlerine benzeştirerek koymuşlar. A kümesinde şunlar var. İşte paranoidler, şizoidler, OKKB'ler. B kümesinde işte biraz önce bahsettiğim borderline var. İşte narsistik kişilik bozukluğu var. Histrionik kişilik. C kümesinde bağımlılar vesaire. Böyle devam ediyor. Kümeleştirmişler bunları. B kümesi grubunda olan muhtemelen bir kişilik bozukluğunu bize tanımlıyor. Ya histrionik kişilik bozukluğudur bu. Ya borderline kişilik bozukluğudur. Ya da narsistik kişilik bozukluğudur. Üçünün de ortak noktası çok değişken, çok duygusal olabilen. Duygusal derken yani duygulanım anlamında değil, duygusal taşkınlıklar yaşamaya her eğimli duyguluyor olan, yoğun duygular yaşayan, işte bir iyiyiz bir kötüyüz hallerinde, bir kendisi sakin, bir anda böyle fırlamış, etrafındaki insanlarla ilişkileri bozuk olma eğiliminde, işte kızıyla da kavga ediyor, evet, annesiyle de kavga ediyor, evet, evlenmiş, eşiyle de muhtemelen kavga ediyordur, zor bir kişilik yapısını anlatıyor. Kendi ailesine de, yani kendi, şimdi bu bize soran anne,
13: evet,
12: kendi çocuğunu yetiştirdikleri döneme de dönüp baksın tabii. Yani bir kişilik bozukluğu da öyle
13: kendiliğinden olmaz mı?
12: Bağdabostan'da yetişmiyor yani kişilik bozuklukları.
13: Aile dışından da sirayet eder mi kişilik bozukluğu?
12: Yok,
13: hocam,
12: aile dışından sirayet et, yani aile dışından değil de yine çok yakın bir çevre olması lazım.
13: Apartmanda, aile apartmanı ise mesela.
12: Aile apartmanı. Ondan sonra ama nerede başlıyor çocukluğun asıl temeli? 0-6 yaş. Anne babayla başlıyor yani. O süreçte ya anne bakmamış da anneanne bakmış olacak o zaman.
13: Mesela.
12: Hani annenin dışında bir etken var mı, babanın dışında bir etken var mı derseniz öyle diyelim. O zaman anne baba bakmamış da anneanne dede bakmış olacak mesela. Onlar anne baba yerine geçmiş. Yani ilk bakanların en çok etkisi var.
13: Sirayet ediyor.
12: Aynı ev içerisinde anneanne varsa, dede varsa, işte birlikte yaşanılan büyük aile ise belki oralarında tabii ki etkileri var. Tamam mı? Ama emziren, bakım veren genelde tek kişidir. O daha çok bakım verir. Diğerleri yardımcıdır. Asıl temel ilk etki bakım verenle. çocuk arasındadır, bebek arasındadır. Orada bir bağlanımın ve bağlanma stilinin nasıl geliştiği çok önemlidir. Hayat boyu onun etkilerini yaşayacak çünkü. Sonra işte baba takdim ediliyor, diğerleri takdim ediliyor. Yavaş yavaş diğerleri katılıyor. Gelişim hep devam ediyor ama çok temeli o 0-6 yaşta alıyor.
13: Tamam. Her şey orada başlıyor.
12: Temel orada başlıyor. O yüzden kendi yetiştirdiği ortama da baksın yani. O dönemde neler yaşandı, nereye gidi, ne oldu? Hani kızındaki bu patlamalar, çatlamaları da biraz anlamak istiyorsa, hı hı, o dönemki yaşanılanlara da şöyle bir dönüp baksın. Hatırlama babında, suçlanma anlamında değil yani. Olan, hı, olmuş artık, geçen gitmiş. Ama en azından kızını biraz anlayabilir. Kızının bu değişkenliklerini, bu duygu durum hallerini anlayabilir, anlamaya çalışabilir. Yapılacak ne var? Kendisinin çok fazla yapabileceği bir şey yok. Yani tedavi anlamında yapabileceği bir şey yok. Yoksa kızıyla dikkatli olur. Özellikle onun bu duygu patlamaları karşısında, hı hı, ezilip suçlanıp geri çekilmemekte fayda var. Önemli olan bu. He. Onunla kavga etmek değil de sınır koymak önemli. Yavrum bu şekilde davranamazsın. Yavrum, hı, bunu böyle yapamazsın. Hı hı. Bana bu şekilde davranırsan şöyle olur, böyle olur. O zaman biraz biraz mesafelenerek, bu şekilde davrandığı zamanlarda onu bir şeylerden mahrum bırakarak, mesela kendisinden mahrum bırakabilir. Evliliğine bir şey yapamaz da, hı hı, onu kocasıyla, kızı düşünecek yani. Kocası düşünsün kızının sağlığını vesairesini. Kızın kocası.
13: Evet.
12: Biraz karışıyor ama. Evet, evet. Anne, hı hı, kendi haline artık bakacak, evet, yani. Kendisi biraz mesafelenir. Kötü davrandığı zaman kendisine kızıyla mesafe koyar. Yavrum ben senin bu şekilde benimle konuşmanı istemiyorum der, kapatır. Uzaklaşır. Sonuçta, hı-hı, artık evler ayrı, şeyler ayrı. Hı-hı. Kızından kendisini bu şekilde koruyabilir ama tedavi etme, onu düzeltme anlamında yapabileceği fazla bir şey yok.
13: Mesafe.
12: Anca bir uzmana gitmesi, hı-hı, sağlanmaya çalışılabilir, yönlendirilebilir. İşte bir terapist, bir kişilik bozukluklarıyla da çalışan böyle deneyimli bir terapist bulacaklar da ona gidecek. Onunla çalışılacak. Bu durum ona sen ruh hastasısın şeklinde değil de, bak senin böyle böyle durumların var yavrum, bak kızınla da sorunlar, eşinle de sorunlar, bak böyle oluyor, şöyle oluyor. Biraz onun sağduyusuna seslenmeye çalışılabilir. Onun bu zararları görmesi, kendisinin de zarar göreceğini anlaması sağlanmaya çalışılabilir ki bir uzmana gitmeye motive olsun. Tamam mı? Bu insanlar çünkü bir depresyona, bir kaygıya girdiğinde de çok yoğun bir şekilde yaşarlar. O zaman bir uzmana giderler. O zaman da çalışılabilir.
13: Anne dese ki, aa evet hocam bende de var. Ben onu yazmayı unuttum size. Bende böyle biraz aksi yönlerim vardı. Yine sonuç uzman.
12: Yani kızı için yapılacak bir şey yok artık. Kızına geçmiş onlar. O kendisindeki mesele, çalışmak isterse kendisi çalışır. Ama burada odaklandığı şey kızının durumu ya. Yeah. Kızına çok fazla yapabileceği bir şey kalmamış kendisini korumak dışında.
13: Tabii bu durumda belediyelerin de, her programda hatırlatıyoruz. Yani evet, hatırlatmakta önemli. Fayda var. Bu tür imkanları da var kıymetli.
12: Belediyelerin. Ondan sonra terapi merkezleri açılıyor yeni yeni devlet, hı-hı, gözetiminde. Hastanelerde yine psikologlar var. Aile Bakanlığı'nda var. Yeşilay'da, hı-hı, var. Bildiğim kadarıyla bunlar, hı-hı, da var. Ya çok düşük ücretli ya da ücretsiz bir şekilde psikolojik danışmanlık alabiliyorlar.
13: Psikoterapi var mı hocam orada?
12: İşte oradaki sadece uzmanlara bağlı yani. Vardır da yoktur da. Bazı, hı-hı, uzman psikoterapisttir. O, hı-hı, uzman veriyordur. Belki, hı-hı, öbür uzman henüz daha o eğitimlerini almamıştır. Bilmiyorum. Yani ona gidip araştırıp bakacaklar.
13: Peki değerli hocam, bir soru daha sıkıştırmak istiyorum. Tamam. 99 yılından beri bipolar tedavisi görüyorum. 3 tane bir ilaç söylemiş. Namazlarımı devamlı kılıyorum, kılmak istiyorum, başlıyorum, tamam, ama devam edemiyorum demiş hocam.
12: Evet, işte istikrarı sağlamakta çok, bipolar yapı değişken bir yapı olduğu için istikrarı sağlamakta zaten temel olarak zorlanırlar. Zor bir süreç açıkçası ama manik ataklara girmiyorsa bu da çok iyi bir istikrardır. İlaçlarını düzgün bir şekilde kullanıyorsa, yeme içme düzenine dikkat ediyorsa, paketli gıdalardan, işte aşırı şeylerden, koruyuculardan, katkılardan uzak duruyorsa, yapabildiği kadar tabii. Yani az beslensin, öz beslensin. Öyle bakalım. Hani çok yiyemese bile, bazı gıdalar biraz pahalı da olsa, organik vesaire, katkısız falan, az yesin, evet, o zaman. Ama o katkılı şeylerden yememeye çalışsın. Paket gıdalardan uzak dursun. Uykusuna çok çok dikkat etsin. Uykusu altın değerinde çünkü bir bipolar hastasının. Yattığına kalktığına çok dikkat edecek. Sosyal medyadan vesaireden elinden geldiğince uzak dursun. Bunlar zaten onu bayağı bir istikamete sokar. Bunları yapabilirse. Bunları yaptıktan sonra bir baksın. Namazlar değişimine. Ne durumda gidiyor? Evet, namazlar ne durumda gidiyor? Ama yine de istikrarı sağlamakta belki zorlanabilir. Bilmiyorum ne şekilde namazlarını kılmıyor, bırakıyor ya da ne oluyor?
13: Evet,
12: hani belirtmiş. Bir stres, bir sıkıntı döneminde mi bırakıyor? Böyle bir karamsarlığa düşüp de mi bırakıyor?
13: Sevinç,
12: depresif anladım. Bazı böyle belirtiler aynen öyle çıkıyor. Neşe, sevinç zamanlarında mı bırakıyor? Ya yapmasam da olur, Allah affedere mi giriyor? Yani nasıl bir bırakma hali onu bilemiyorum ama bunlara dikkat etsin.
13: Peki bu mani ataklarla ilgili fetvayı da merak ediyorum dinleyicilerimiz.
12: Evet, ulaşırlarsa
13: o konuyla ilgili de burada. Gerçi biz...
12: Aslında biz de ulaşabiliriz
13: fetva hattına. Değil mi hocam? Yani bir dahaki programda o konuyu konuşalım mı? Yani bir iki dakika yer ayıralım.
12: Öncesinden bir ulaşsak aslında bir fetva hocamıza da karşılaşsak bir konuşsak acaba olur mu?
13: Tamam.
12: Bir buluşturursanız bizi de bir konuşsak, tamam. Şey yapsak, sorsak.
13: Eğer siz buluşturamazsam önden ben görüşürsem hemen soracağım. Serhat tamam. Hocamın size selamı İnşallah. Var diye bileteceğim.
12: Tamam.
13: Hocam bir program daha bitti.
12: Evet. Allah'a emanet olun.
13: Allah razı olsun. Teşekkürler. Değerli izleyenlerimiz ve kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri, bir psikolojik bakış programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Selamun aleyküm.
14: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
15: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
14: Şifa-i Şerif dersleri yarın akşam

0: kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla huzurlarınızdayız. ilmihaletdeğerligültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bize suallerinizi gönderebilirsiniz. İlmihal programımızın WhatsApp hattı 0530 357 61 62 0530 357 61 62 ve yine acil cevaplamasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da Fıkıh Kurulu Danışma Hattı 0212 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Rabbim yine bu vesile Rabbim ümrünüzü de kabul edilsin.
0: Amin. Cümlemiz inşallah.
1: Gidip geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in bir kısmını orada geçirdiniz.
0: Elhamdülillah.
1: Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı, orada yapılan tamam bütün ibadetleri ve duaları Rabbim kabul edilsin. Gitmeyen ve gitmek isteyen kardeşlerimize de o kutlu yolculuğa çıkabilmeye de Rabbim ihsan edilsin.
0: Amin inşallah. Hem de Ramazan-ı Şerif ayına nasip etsin diyelim hocam. Hocam ilk sualimiz zekatla alakalı. Zekat olarak çek veya senet veren kişi senedin veya çekin vadisi gelmeden önce vefat ederse varisleri bunu ödemek zorunda mı? Ödemezse kişi zekat borcuyla mı ölmüş olur?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikli olarak şunu vurgulamakta fayda var. Çek ya da senet bizatihi verildiğinde kişi zekatını onu vermekle ifa etmiş olmaz. Hı hı. Belki bu belli bir tarihte vereceğini taahhüt etme ve bu taahhüdünü resmi olarak bir belgeye dökme manası ifade eder. Hı. Özellikle Türkiye şartlarında çünkü karşılıksız çıkma durumu söz konusu olabiliyor. O yüzden gerçi soru bu yönde değil ama buna da cevap verelim. Olur ya bir hayır kurumuna zekat olarak işte çek verilmiştir, senet verilmiştir. Bu kişi bunu alıp da derhal kullanacak olursa bu takdirde bu insan zekatını vermiş olmaz. Buna dikkat edilecek. İşte efendim temlik yapalım, o çeki al ver yapalım bu olur mu? Bu da olmaz. Evet. O bekletilmeli. Günü gelmeli. Günü geldiği zaman para çekilmeli. Para çekildikten sonra bir şahsa, bir fakire vermek suretiyle zekat yerine getirilmiş olacaktır. Evet. Dolayısıyla çekin bizatihi kendisi ya da senedin bizatihi kendisi para değil. Bunu ifade ettik. Şimdi buna göre soruyu tekrardan ele alacak olursak A şahsı birine zekatını vermek üzere bir çek yazıyor ya da bir senet yazıyor ve veriyor ona. Ve günü henüz gelmeden vefat ediyor. Bu durumda varisleri bunun bırakmış olduğu mal varlığında bu çekin ya da senedin günü geldiğinde ödeme zorunluluğu var mıdır yok mudur? Ya da biz vermek istemiyoruz deme haklarına sahipler midir? Aslında dersimizin başında da ifade ettiğimiz gibi çekin bizatihi kendisi, senedin bizatihi kendisi o para olmadığı için an itibariyle bu insan zekatını vermiş değildir. Evet. Zekatını vermediği için daha henüz karşı tarafa mülk olarak da geçmiş değildir. Böyle olunca bu sanki bir nevi tevkil, bir vekalet gibi. Evet. Yani şunun gibi ben diyorum ki Suat sana vekalet veriyorum. Benim adıma şu parayı filan yere ulaştır dedim. Ama sen o parayı oraya ulaştıramadan ben eğer vefat edecek olursam müvekkilin vefatıyla vekil vekillikten azledilmiş olacaktır. Evet. O zaman o para benim varislerime intikal eder. Çünkü daha henüz yerine ulaşmamıştır. Hmm. Artık varislerimin mülkü olan bir paradır. Onların bu konudaki elbette tasarrufu geçerli olacak.
0: Yani çek bende, senet bende, benim bu diyemezsin.
1: Ama bu nerede? Bu zekat olarak verilme ya da hibe olarak verilmede böyledir. Hmm. Bir alışverişten kaynaklı borçlanma böyle değildir.
0: Değildir, tamam.
1: Orada fark olacak lazım. Çünkü ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibe. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır. Paraya dönmediği için daha henüz bir teslim alma gerçekleşmediği için veren kişinin mülkiyetinden çıkmamıştır. Evet. Veren kişi mülkiyetinden çıkmadan vefat ettiğinde ise bu bir vasiyet gibi de değerlendirilmez. Hmm. Çünkü o bir vekalet kabiliğinden hani ölümünden sonrasına izafe etmiyor vasiyet olması için. Bir nevi vekalet kabiliğindendir. Böyle olduğu için artık o para kendi mülkünde vefat etmiş ve vefat ettiği zaman diğer malları gibi bu tehlike olmuştur. Kalan mallar cümlesindendir. İşte tekvim ve teçhizatından sonra borçları da kapandıktan sonra varislerin hakkıdır. Varisler onu vermeme hakkına da bu bağlamda sahiplerdir. Ama vermeleri güzel midir? Tabii ki en azından babasının zekat borçlarını bu şekilde ifa etmiş olurlar. Ahirette bu manada

0: mahsul olmaz. Ama dedik ki hani bu senedi veya çeki yapılan bir alışverişten kaynaklı borca mukabil verilmesi böyle değil. Çünkü orada zimmette bir borç vardır. Evet. O senet ise benim sana borçlu olduğumu gösteren bir vesikadır. Hmm. Ben vefat edecek olsam da borç yine benim zimmetimde olacağı için bırakmış olduğum mal varlığında tekvim ve teçhizattan sonra zaten öncelik borçların ifasıdır. O da o borçlardan olacağı için o zaten bu takdirde ödenmesi gerekir. Tamam.
1: Zekat ve hibe de
0: zekat, hibe karşılıksız verilen de bu manada paraya dönmediği müddetçe yani günü gelip de çekilip karşı taraf o parayı fiili olarak teslim almadıkça vermiş değildir.
1: Evet, o zaman zekat vermeden vefat etmiş oluyor. Günahkar olarak mı gitmiş oluyor hocam burada?
0: Tabii ama gerçi o niyetinde vermekti. Belki de gelecek seneninkini vermekti. O da olabilirdi. O da olabilir, evet. Onun günahkar olup olması onun niyetiyle alakalıdır. Hı. Öyle söyleyelim. Hı. Ama o ki borcu hala devam ediyorsa varislerine bizim tavsiyemiz bunu evet. yerine getirmeleri. Ama fıkhen mecbur mudur? El cevap değillerdir.
1: Evet. Zekatta bir de şey var hocam. Mesela Ramazan 15'inde benim şeyim doluyor, günüm doluyor. 15'inden sonrasına işte zekat vermeye başlıyorlar. İşte bunun sonrası Şevval ayı geliyor veya Kurban ayı geliyor. Onda devam ediyorlar zekat vermeye. Burada vakit geçmiş oluyor mu? Yoksa o 15'inde vermesi gerekir mi hepsini hocam?
0: Şöyle aslında bu konuyu da biz yine derslerimizde işlemiştik. Zekat fevri midir, terahi midir? Evet. Yani kişiye farz olur olmaz onu hemen ödemesi mi gerekir? Yoksa ömrünün sonuna kadar onu geciktirmesi durumunda hala eda etmiş olur mu?
1: Evet.
0: Zekatın edası ve kazası yoktur. Her ne zaman verilirse hep edadır. Ancak bu konuda ne kadar geciktirirse fakirin hakkına tecavüz etmiş olur ki bu doğru bir şey değil. Burada ama yanlış olan ve ciddi anlamda yanlış yapılan hesaplama metodu vardır ki o da şudur. Siz Ramazan'ın 15'inde hesap ettiniz, vermeniz gerekiyor. Malınızın kıymetini biçtiniz. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyor dediniz. O anda onu vermediniz. Önümüzdeki yıl içinde aylara böldünüz. Ve verirken aynı rakam üzerinden veriyorsunuz. Halbuki elinizdeki o malınız, yani zekata tabi olan malınızın kıymeti artmış olabilir. Fıkıhta şu konuşulur. Zekatta kıymet verdiğin zaman, yani bizatihi o elindekinden değil de değerden verdiğin zaman vacip olduğu gündeki değer midir yoksa eda ettiğin gündeki değer midir? Evet. Bu konuda tercih edilen görüşe göre eda ettiğin gündeki değerdir. Hmm. Vacip olduğu gündeki değer değildir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle örneklendirelim. Daha basit anlaşılsın diye. İşte benim elimde işte diyelim ki bir malım vardı ya da bir arabam vardı. Alsat yaptığım arabam vardı. Ya da altınım vardı. Onun kıymetini şu anda baktık. 100 lira yapıyor. İşte 2,5 lira zekat vermem gerekiyor dedim. O 2,5 lirayı kenara koydum. Onu yıl içinde veriyorum. İşte 2 ay geçti, 3 ay geçti. 3 ay sonra ben 2,5 lira verdim. Evet. Halbuki benim elimdeki o altının kıymeti işte 100 liradan 200 liraya çıktı. Veya o arabamın kıymeti 100 liradan 200 liraya evet. çıktı. O zaman benim 2,5 lira vermem eksik kaldı.
1: Eksik kaldı.
0: O yüzden burada hesap eder etmez zamanımız geldiyse en güzeli o anda onu vermektir. Eğer ileriki günlerde vereceksek de malın artışını da hesap ederek vermek lazım.
1: Evet.
0: Ya da ben sene içinde veriyorum. Yani bir anda vermiyorum diyorsak o zaman bu gelecek seneye mahsuben yapılması.
1: Yani geçmişten geleceğe doğru gelmek lazım.
0: Aynen öyle. Yani bana şu anda zekat farz olduğu vereyim değil. Daha henüz nisabım var. Üzerinden senem dolmadı. Ben yıl içinde vereyim. Yıl içinde verdiğimi yazayım. Yılım geldiği zaman hesabımı yapayım. Ne kadar vermişim onu söylerim. Hesabımdan ne kadar vermem gerekiyor ortaya çıkar. Eksiği varsa tamamlarım. Eksiği yoksa zaten vermişimdir. Yapılacak evet. bir şey yoktur.
1: Peki yükseldi ona göre vereceğiz. Düşerse de ona göre mi vermek
0: orada
1: gerekir?
0: Orada da aynısı öyledir. Yani tamam. burada önemli olan ifa ettiği gündeki değerdir.
1: Tamam hocam. Hani yok. Hesapladı mesela yüksekti ama bir ay sonra parası düştü.
0: Ters
1: yani.
0: De olabilir. Ha. Düşme de olabilir. Mesela tamam. günüm şu anda mesela altında bunu düşünebiliriz. Evet. Altında bir düşüş oldu. Ben hesap ettiğimde altının fiyatı yüksekti. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyordu. Vermedim. Şu anda vereceğim ama şu anda altının değeri düştü. Elimdeki evet. de altındı. O zaman mevcut şu andaki değerden verebilir.
1: Evet. Hani geciktirmesi bir günahkar olma durumuna düşürmez
0: değildir.
1: Ama
0: buna dikkat etmesi sahibi. Gerekir. İhtiyaç sahibinin hakkını da geciktirmemek uygun olandır.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Boykotlu ürünler satan yerden ucuz diye alışveriş yapıyoruz. Oysa başka yerler de var. Aynı üründen satıyor ama pahalıya satıyor. Pahalıya geliyor diye tercih etmiyoruz. Kargo ücreti vesaire. Ama diğer yandan helal satış yapan yerler bunlar. Bu tercihimiz bizi günaha sokar mı? Bununla alakalı ne söylersiniz Hemşehir Hocam?
0: Tabii her şeyden önce boykot meselesini hafife almamak, bunu ciddiye almak ve bunu önemsemek gerektiğini ifade etmek lazım. Evet. Kitaplarımızda der ki fitne zamanı düşmana silah satmak caiz değildir. Niçin? Çünkü o silahı Müslüman da kullanacak diye. Hatta silahın ham maddesini satmak dahi caiz olmadı. İşte o zaman kılıç kalkandan bahsedilir. Daha sonraki günler işte demir satmaktan. Çünkü onun ham maddesi bunun satılması caiz değil. Günümüze baktığımız zaman günümüzdeki en büyük silah ekonomidir. Bu manada meseleyi irdelediğimizde ekonomi en büyük silah olduğu için fitne zamanı ki malumunuz şu anda Siyonistler bir araya geldiler. Müslümanlara hücum ediyorlar. İslami coğrafyaları karıştırmaya çalışıyorlar ki bunu da kısmen maalesef beceriyorlar. Yani İslam aleminin bir nevi başına bela oluyorlar. Evet. Bu noktada hala da onların firmalarını desteklemek onlara ekonomik anlamda katkı sağlamak olur ki bu da onlara silah yardımı ve böylece de bizim kitaplarımızda ifade edildiği gibi caiz olmayan bir ameliyi yapmış oluruz. Evet. Ama tabii bu boykot konusunun da yelpazesini çok geniş tutmamak lazım. Yani yapılabilir olması gerekir. Çünkü bazen hani ya işte köşesinden kıyısından değmiş, temas etmiş, selam vermiş şeklinde değil de gerçekten bizatihi Siyonistlerin sahip olduğu bir firma. Evet. Bizatihi onlara yardım eden bir firma bu şekilde. İmkan varsa tabii geniş yapalım ama bu çok genişletildiği zaman yapılamaz duruma gelebiliyor. Yani daha önce söyledik şu anda bu stüdyoda bile boykot bahsediyoruz. Belki de bu kameralar boykot olan kameralardır. Evet. Ya da işte ne bileyim kamerasının arka tarafındaki o ekipman muhtemelen onlardandır. Yani bunun yapılabilir şekliyle söylemekte fayda var. Şimdi bunu yani hafife almayalım. O yüzden bunu söyledim. Ama bununla beraber bizatihi boykot ürünü değil de boykot ürünü satan bir yerden alışverişten bahsediyor. Evet. Ve burada da benim bir menfaatim var. Çünkü başka yerden daha pahalıya alıyorum. Buradan ise daha ucuz alıyorum. Ve bu firmada helal haram hassasiyeti olan bir firma diyor kardeşimiz. Evet. Yani aldığım üründe helal bir ürün ve aldığım üründe boykot ürünü değil. Alabilir miyim? Tabii ki alabilir. Tabii ki burada oradan alışveriş yapabilir. Ama imkan nispetince daha hassasiyet sahibi olarak yani o ki sen boykot ürünü alıyorsun yani bunu da yapma, bunu da satma diyerek ona karşı tavrını koyabiliyorsa bu en güzelidir. Evet. Yapılırsa en güzel bir şekilde ifade edilmiş olur. Evet. Ama yapmadı diye bir insan da günahkar demek doğru değildir.
1: Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Hanefilere göre sefriyken namazı kısaltmak gerekir. Bazen şüpheli durumlar oluyor. Yani mesela acaba gideceğimiz mesafe 90 kilometre oldu mu ya da 88 mi oldu diye. Böyle durumlarda kısaltmadan kılsak da vacibi terk etme ihtimali var. Dolayısıyla sevgi secdesi gerekiyor mu? Nasıl hareket etmek lazım demişler?
0: Kardeşimizin sual ettiği gibi, sualinde de ifade ettiği üzere Hanefi mezhebine göre seferi olan bir kimsenin namazlarını kasretmesi gerekir. Yani 4 rekatlı farzları 2 rekat kılması gerekir. Burada şöyle denmez. 4 rekat kılması azimettir, 2 rekat kılması ruhsattır denmez. Aksine 2 rekat kılması gerekir. Mesela bu aynı olay Şafii fıkhına baktığımız zaman öyle değildir. Şafii mezhebinde 2 rekat kılmak ruhsattır. 4 rekat kılmak azimettir. 4 kılarsa güzeli ifa etmiş olur. Tıpkı Hanefilerdeki oruç gibi. Evet. Yani nasıl ki seferi olan bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmama ruhsatı vardır. Ama tutması azimettir. Evet. Burada ise 2 rekat kılması ruhsat değil. 2 rekat kılması gerekecektir. Peki buna rağmen kişi seferi olduğunu bildiği halde 2 rekat kılmasının gerekliliği konusunda inandığı halde, itikad ettiği halde kendisi 4 rekat kılacak olursa günah işlemiş olur. Doğru bir şey yapmış olmaz. Hattı zatında arkasında mukim bir cemaat varsa ve ona imamlık yapıyorsa arkasındaki cemaatin namazı da olmaz. Niye? Çünkü son kılmış olduğu 2 rekat kendisi adına nafiledir. Arkasındaki mukim cemaat adına farzdır. Farzın Hanefi fıkhına göre nafile üzerine bina edilmesi caiz değil. Şafii mezhebinde bu olabilir. Çünkü Şafii fıkhına göre herkes kendi Fatiha'sını okuyor. İmamı nafile dahi kılsa arkasında farza niyetle ona iktida caiz. Ama Hanefi fıkhına göre bu olmaz. Şimdi buna göre baktığımız zaman eğer seferi ise, seferi olduğuna kanaat getiriyorsa, itikadı bir yönde ise o zaman 4 rekatlı farzı 2 rekat kılma zorunluluğu vardır. Ama sualde ifade ettiği gibi şüpheye düşüyor. Yani bulunduğum yer seferi de olabilir, olmayabilir. Çünkü şehrin finası, nereden meseleyi başlatacağım, seferlik mesafesi, bu konuda bazı müşevveşlikler olabiliyor. Bu manada tereddüt yaşıyor ise seferi miyim, mukim miyim diye kitaplarımızda der ki ihtiyat burada dört kılmaktır. Yani misafir miyim, mukim miyim diye tereddütlü olan bir kimsenin dört kılması ihtiyat, ama imamlık yine yapmasın.
1: Evet.
0: Bunu yine söyleyelim. Ama seferi olduğuna kat'i kanaat getiriyorsa dört kılmayacak. Kesinlikle dört rekatlı farzları iki kılacak.
1: Hocam seferde şu da çok önemli bir soru oldu. Biz diyor mesela yurt dışına çıkacağız. Yurt dışına çıkarken veya şehir dışına çıkarken işte yola çıktık. Sefere çıkma niyetiyle havalimanına gittik.
0: Evet.
1: Havalimanına gittiğimizde işte uçağı beklerken işte vakit girdi. Biz orada seferi mi kılacağız? Mukim olarak mı kılacağız diye.
0: Şimdi kural şudur. Bir insan seferi olan bir mesafeye niyetle yola çıktığında bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an seferlik hükmü başlar.
1: Evet.
0: Hazreti Ali'nin bu konuda bir hadis-i şerif var. Genelde bu konuda kitaplarımız referans olarak bu meseleyi alır.
1: Evet.
0: Bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an illaki seferi bir mesafeyi kat etmesine gerek yok. Şimdi buradaki sualinizde havalimanının nerede olduğu önemlidir.
1: Evet.
0: Şehrin merkezinde, göbeğinde mi yoksa şehrin dışında mı? Eğer bu kimse şehrin merkezinde olan bir havalimanından eğer uçacaksa, o zaman şehrinin evlerini bitirmiş olmadığı için bu kimsenin hala seferliği daha henüz başlamış değildir.
1: Evet.
0: Ama bu kişinin gitmiş olduğu havalimanı şehir dışında, yani bunu örnek üzerinden gidelim. Söz gelimi İstanbul,
1: evet,
0: ki bu konuda en çok sual edilen yer. İstanbul'da yeni havalimanı, işte İstanbul Havalimanı, mesela ister Anadolu yakasında olalım, ister hatta Anadolu yakasında olanlar için zaten köprüden sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Avrupa yakasında olanlar için baktığımız zaman da yeni havalimanına gittiğinde şehirden kopuk, tamamıyla evler bittikten sonra uzak bir mesafede konumlanmış olan bir yer. Böyle olduğu için orası kat'i surette şehrin dışı olarak kabul ediliyor.
1: Hmm. O zaman hani yanında evler, şeyler, hani mahalleler var, köyler var ama
0: çok uzak, çok yani uzak. Bir galve miktarı diyoruz orada. Bir galve, bir ok atımı ki 250-300 metre ki orada o kadardan daha fazla bir mesafe. Dolayısıyla şehrin evleri bittikten sonra olan bir yer olduğu için oraya gittiği an seferlik başlar. Henüz uçağa binmiş olmasa da namazını kılacak olursa yine dört rekatlı farzını iki kılması gerekir. Keza seferden geleceğini düşünecek olursak, yani yurt dışından geldi, havalimanında, İstanbul Havalimanı'na indi, evine gitmeden namazımı orada kılayım dedi. Seferlik nereden başladıysa orada son bulacaktır.
1: Evet.
0: Nasıl ki evlerin çıkış noktası, başlama noktası ise bitiş noktası da evlerin giriş noktası olacağı için orada namazını eğer iki kılmak istiyorsa yine i̇ki sefer kılacak. Olarak kılacaktır. Hatta şunu da sual ediyor. Ya hocam namaz vaktine var. Yani eve gitsem aslında dört rekat da kılabilirim.
1: Evet.
0: Ben eve gitmeden burada kılsam olur mu? Tabii ki olur. Kaç kılacak? Dört rekat namazı iki rekat kılacak. Ama aynı olayı eski havalimanı Yeşilköy için ele alacak olursak durum öyle olmazdı.
1: Evet.
0: Orası çünkü tam şehrin merkezi, evet, göbeği. Etrafı tamamıyla evlerle kaplı. Dolayısıyla seferi bir mesafeye, yani seferi bir kasıtla çıksa bile henüz evlerini bitirmiş olduğu bir mesafe değildir.
1: Evet.
0: Tabii şu anda bildiğim kadarıyla oradan pek uçuş yok. Yani
1: yok,
0: özel uçuşlar hariç. Oradan uçuş olmadığı için.
1: Buradan mesela Avrupa yakasından diyelim ki Sabiha Gökçen'e gittik hocam.
0: Zaten köprüden sonra seferlik başladığı için onu konuşmaya gerek yok.
1: Yani biz uçağın kalkmasını bekleme zorunluluğumuz
0: değil,
1: yok.
0: Havalimanının önemli olan burada. Havalimanının şehrin dışında evler bittikten sonra olup olmaması meselesi. Şehrin merkezinde mi yoksa dışarıda mı?
1: Evet.
0: Bunu herkes kendi iline göre de değerlendirebilir.
1: Evet hocam. Biz mesela bu sefer gittiğimizde dört kılmıştık. Daha hani uçak kalkmadı, etmedi.
0: Evet.
1: Mevzuyu bilmediğimiz için bir konuyu daha tecrübe ederek öğrenmiş olduk hocam. Orada peki hocam, yani bizim yapmış olduğumuzda bir şey oluyor mu?
0: Yani bilmediğinizden dolayı namazınızın saatinde bir problem yok. Yani yeter ki mukim olan cemaate imamlık yapmış olmayasınız.
1: Evet, biz kendi cemaatimiz
0: yani arkanızda
1: için.
0: Eğer mukim bir cemaat varsa onlar için bu namazın iadesi gerekecektir. Hanefi fıkhına göre.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Bilgisayar üzerinden oyun yapıp satmak istiyorum. Bunun bir vebali, günahı var mıdır diye sormuşlar.
0: Şimdi oyun konusu özellikle internet üzerindeki oyunlara baktığımız zaman ondan daha masumane olan satrançtı, damaydı ki kitaplarımızda bunun mekruh olduğu, tahrimen mekruh olduğu, Hanefi fıkhında özellikle caiz olmadığı vurgulanıyor. Kumar şeklinde oynamasından bahsetmiyorum. O zaten haramdır.
1: Yani normal oynanması.
0: Normal bir oynama olarak, keyfi bir oynama dahinde satrançta kitaplarımız açık ve net bir şekilde caiz olmadığını Hanefi fıkhına göre söylüyor. Ki buna baktığımız zaman bilgisayar oyunları bundan daha eşit olduğunu görmekteyiz. Hı-hı. Daha şiddetli olduğunu görmekteyiz. Nasıl? Bir, bağımlılık yapıyor. İki, çocuğun sosyalleşmesi artık bitiyor. Farklı bir alemdeki farklı kişilerle sosyalleşiyor. Evet. Aile bağları kopuyor. Ebeveynin yanında artık oturamayacak bir hale geliyor. Hmm. Çocuğa hitap ediyorsun, çağırıyorsun. O ekrandan kafasını çeviremeyecek bir duruma geliyor. Maalesef. Maalesef tamamıyla bir bağımlılık. Hani oyun caiz midir değil midir tartışmasını bir kenara koyacak olursak, o oyunun civarı olarak ona kattığı ve ameli olarak namazlarda gevşeklikler, en hafif olarak namaz vakitlerini geciktirme. Hı hı. Çocukların birçoğu namazı da terk ediyor. Çocuk diyorum ama bunlar aslında buluğ çağına ermiş olan kişiler. Yetişkin olan kişiler bağımlı konuma geliniyor ve maalesef oynayanların da %90'ı bağımlı oluyor. Ve bunun kendileri de farkında olmuyor. Seslenmesen, onu çağırmasan orada belki yani bir gün boyunca otursa ondan yükselmeyecek. O şekilde duruyor. Ha, çağırdığı zaman karnının acıktığını hissediyor. Çağırdığı zaman tuvaletinin geldiğini hissediyor. Evet. Adeta.
1: Sağlık açısından bir problem olmuş.
0: O da ayrı bir konu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bilgisayar oyunları internet üzerinde özellikle sosyalleşmesine engel olması, çocuğun farklı kişiliklerle hemhal olması, hani ebeveyn ile aslında bir çocuğun ilk sosyalleşeceği yer ana babasıdır. Evet. Oradan alacağı eğitimdir. Ama maalesef şu anda hiç tanımadığımız, bilmediğimiz ve İslami olmayan ahlak olarak da bozukluluğun enjekte edilmiş olduğu kişilerle sosyalleşerek çocuk ya bunları nereden öğrendi diyorsun. Bizim ailemizde böyle bir konuşma yokken bu çocuk bu konuşmaları nereden öğrendi? İşte o oyun başında öğrendi. O tablet başında ya da o bilgisayar ya da o telefon başında öğrendi. Meseleleri böyle kurguladığımız zaman şunu net ve altını çizerek de ifade ederiz ki bilgisayar oyunları oynamak caiz değildir. Caiz olmayan bir sektörde ameliyede bulunmak, çalışmak, orada işte figür yapmak ki bu çok basit anlattığım. Bu daha ileriki konumlarda işte kumara gitmesi, çünkü orada figürler alınması, bunun üzerinde işte kumarlar oynanması, hatta daha da ileriye şiddete arzulanması. Çünkü orada öldürüyor, çok basit görebiliyor. Onu öldürüyor, onu bıçaklıyor, onun arabasını kaçırıyor, ona bilmem ne yapıyor. Bunlar gündelik olarak çok rahat bir şekilde telaffuz ediliyor.
1: Dışarıda yapması da rahat hale geliyor.
0: O da geliyor, alışkanlık haline geliyor. Evet. O şiddete karşı meyil. Bir de dediğimiz gibi hatta bazı gündemde de olduğu intihara varıncaya kadar. Yani işte şunu yap, bunu yap, oranın tamamıyla esiri olarak hani birçok bazı oyunların isimleri bile verildi. İşte devlet bile belli tahditler koydu. Yani bu konu hakikaten sosyal olarak bizim çok kötü bir yere gittiğimiz ve neslin bozulmasında en büyük etkenlerden bir tanesi olmasa bile bundan şiddetle kaçınmamız gerekir ki bize masumane geliyor. Kendi çocuklarımıza, kendi elimizle bunları alarak teslim etmemiz de işin en acı tarafı oluyor maalesef.
1: Yani şöyle bir şey söylüyorlar hocam. Yani bunu yapan özellikle uğraşan arkadaşlarımız yani şunu da göz ardı etmemek lazım diye lafa başlıyorlar. Çocuklarımız zaten biz ne kadar uğraşsak da bu oyunlarla oynuyorlar. En azından biz daha böyle İslami oyunlar yapalım. Çocuklarımızı daha eğitici oyunlar yapalım. En azından onlarla helim hali olsun diye düşünüyorlar ama.
0: Böyle oluyor mu ama? Yani çünkü bakıyorsun çocukların oynamış olduğu oyunlar, izlemiş olduğu çizgi filmlerde varıncaya kadar evet. İslami kesimden daha ziyade çünkü oyunun kuralını koyanlar maalesef onlar. Tamam. Yani o sektörde hakim olanlar onlar ki bunun başında da Siyonistler geliyor. Evet. Yani sen ne derece oraya müdahil olacaksın? Yani diyorsun ki ben oradaki çocukları çevirmeye çalışayım. Aslında bunun en güzel örneği tamamıyla oradan koparmaktır. Evet. Yani sen orada bir şeyler yapmaya kalkıştığın zaman acaba oradaki kesimi işte İslamileştirmeye mi çalışmış oluyorsun? Yoksa bu taraftaki olan hiç oraya bulaşmamış olanlara nasıl olsa İslami oyunlar vardır diyerek tırnak içinde onları da oraya mail ettirmiş oluyorsun.
1: Yani hiç oynamayan bile diyorsun ki ya bak bu İslami'ymiş.
0: Gibi oraya alışmaya. Yani bunun zararı ve karı gerçekten güzel hesap edilmeli. O yüzden tartışılabilir dediğiniz evet. Mesele tartışılabilir. Farklı mütalalar olabilir. Ama en azından ekseriyet olarak bakıldığı zaman meşru olmayan bir zemindir. Onu evet. Söyleyebiliriz.
1: O yüzden meşru olmayan bir zeminde de bir şeyler yapmak.
0: Oradan en güzel meşru. Kaçınmaktır.
1: Evet. Bir diğer sorumuza da hocam. Nisap miktarındayız, zekat veriyoruz. Üniversite öğrencisi çalışıp para kazanamayan oğlumun üzerine aldığı inşaat başlandı. Tek kat çıkıldı. Bir ortağı daha var inşaatın. Zekat düşer mi diye sormuşlar hocam.
0: Soru çok net.
1: Çok karışık
0: değil.
1: Evet.
0: Yani isterseniz biz kendimiz açı açı konuşalım onu. Hı-hı. Yani sorulu cevaplı. İşte üniversite talebesi bir çocuğundan bahsediyor. Evet. Para kazanmıyor ama buluğ çağına ermiş. Kendi mal varlığı da babasının ona vermiş olduğu bir inşaattan bahsediyor.
1: Evet.
0: Tabii inşaat dediğin zaman yani mülkiyet ona verilmiş ama bu al satını yapmıyor ise zaten bu ticarete tahallük eden bir mal olmadığı için zekat vermesi gerekmez ama zekat almasına engel olur. Ortağı tabirini kullanıyor.
1: Ortağı varmış
0: çok da önemi yoktur. Önemli değildir. Burada yani belki sorunun asıl öznesi şu olsa gerek ki yani bir üniversite talebesi mal varlığına sahip olsa bile kendisi çalışmaması zekat vermesini etkileyen bir durum mudur değil midir?
1: Evet.
0: Mesele çalışıp çalışmamakla değil, mesele mal varlığıyla alakalıdır. Hı-hı. Eğer kendisine ait bir mal varlığı varsa bu mal varlığı asli ihtiyacının haricindeyse zekat almasına engeldir. Zekat verme konusunda ise eğer o alsat yapılan bir malsa ya da alsata imkanı olan işte hükmi nema dediğimiz altın, gümüş, para gibi bir emtia kenarda duran bir yatırım ise o zaman bunun zekat vermesi de gerekecektir.
1: Hocam bu mesela üniversite öğrencisi diyor sonuçta akıl bali olmuş bir kişi. Evet. Bunun babası mesela diyelim ki kendisine herhangi bir şekilde çok fazla bir destek vermiyor ama kendisine ihtiyacı var. Bu tip insanın babası zengin ama bu tip insanlara da hani ihtiyacı olan insanlara da zekat verilebilir mi diye.
0: Bu ayrı bir soru.
1: Evet,
0: onu şöyle sual edelim. Bir çocuk ebeveyni zengin olduğu halde kendi şahsi mal varlığı yoksa buna zekat verilir mi verilmez mi?
1: Evet.
0: Çocuk için iki durum söz konusudur. Ya buluğ öncesidir ya buluğ sonrasıdır. Hı-hı. Eğer çocuk buluğ öncesi ise bu ebeveynine özellikle babasına tabidir. Babası zenginse zengin kabul edilir, zekat verilmez. Babası fakirse fakir kabul edilir, zekat verilebilir.
1: Evet.
0: Ama eğer çocuk buluğ çağına ermişse artık kendi şahsi mülkiyetine göre değerlendirilir. Babası zengin dahi olsa kendi öz mal varlığına yok ise bu çocuğa zekat verilir. Bu çocukta zekat alması caiz olur. He, böyle bir insana kişi zekat verir vermez ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Çünkü neticede babasının zenginliğinden bu çocuk faydalanacaktır. Ama bazen olabiliyor. Babası ona o zenginliğinden faydalandırmıyor. Çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor veya istediği yerde okumadığı için. Çocuk çünkü diyor ki ben üniversitede değil ben medresede okuyacağım diyor. Hı-hı. İşte kendimi bu yola vereceğim diyor. O zaman kendi ayaklarının üzerinde dur deyip de baba mal varlığından ona faydalandırmıyor. Bu çocuk buluğ çağına ermiş zekat alabilir mi? Tabii ki alabilir.
1: Evet. Buluğ çağına ermemiş çocuk da hocam babası fakirse, ihtiyaç sahibi ise o da aynı şekilde
0: o da alabilir. Babasına tabi. Ama babası zenginse o alamaz.
1: Alamaz.
0: Annesinin zenginliği önemli değil. Burada önemli
1: burada
0: olan babaya
1: zenginliği
0: tabi olup olmaması. Ama şöyle de olabilir. Babası fakir. Buluğ çağına ermemiş ama çocuğun kendisinin mal varlığı var.
1: Evet.
0: Yani altını var vesaire. Zekat alabilir mi? Bu saklığı alamaz.
1: He,
0: yani mal varlığı varsa ister buluğ olsun ister olmasın.
1: Olmaz.
0: Her halükarda zekat almaya engeldir. Mal varlığı yoksa buluğ öncesinde babaya tabi, buluğ sonrasında kendine göre değerlendirilir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Biz 6 kardeşiz. Miras kaldı bize. Anlaşamadığımızda mahkeme yoluyla paylaşacağız. Allah-u Teala emriyle yine erkeği 2 kadına 1 olarak mı paylaşacağız? Bir de zihinsel özürlü abim var. Vasisi de abim. Ona da 2 pay mı vermem gerekir diye sormuşlar.
0: Tabii ki. Tabii ki miras ahkamı Kur'an-ı Kerim'de en detaylı ve en ayrıntılı bir şekilde anlatılan hükümlerdendir. Evet. Hatta mezhepler arasında en ittifaki olan, en ihtilafsız olan mesele de miras ahkamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim net bir şekilde ashab-ı furuz diye tabir ettiğimiz pay sahiplerinin paylarını net bir şekilde ifade etmiştir. Durum böyle olunca mirasta pay Kur'an'ın ifade ettiği doğrultuda işte kız erkek noktasında erkek 2 pay alırken kız kardeşlerden bahsediyoruz. Yani baba vefat etmiş çocuklardan bahsediyoruz. Kız 1 pay almak zorunda. İşte abimiz bunu vermiyor. Biz resmi makamlara müracaat ettik ve bu şekilde bir paya gittik. Burada da yine hakkımız bu mu? Evet burada da yine hakkı budur. Yani abinizin zulüm etmesi sizin resmi makamlara başvurarak ona zulmetmenizi iktiza etmez.
1: Yani. Evet.
0: Yani mazlumken zalim olma değil, oradan faydalanabilir misiniz? Evet, adaleti temin etme. Yani hakkınızı alabilme konusunda resmi makamlardan faydalanırsınız ama hakkınızdan fazlasını alırsanız o zaman zalim olursunuz. Yine caiz olmaz. Diğer bir soru. Özürlü bir kardeşinden bahsediyor. Kişinin yani kardeşler arasında ya da vefat edenin çocukları arasında yaş farkının önemi yoktur. Akli melekesi yerinde olsun ya da olmasın, bedensel özrü bulunsun ya da olmasın, bunun da bir önemi yoktur. Çok çalışmış ya da az çalışmış olsun, bunun da bir önemi yoktur. Büyük evlat olsun ya da küçük evlat olsun, bunun da bir önemi yoktur. Kız ve erkek noktasında erkeğe iki pay, kıza bir pay olarak verilecek. Hatta şunu söyleyeyim. Kişi vefat etmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan çocuğu ile 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşındaki olan çocuğu arasında da bir fark olmayacaktır. Baba malının paylaşılması noktasında.
1: Evet.
0: O çocuğu işte özürlüydü, hiç çalışmadı. Öteki çocuğu devamlı babasının tezgahında çalıştı ama baba ona bir hisse vermedi. Yani bu senindir hali hazırda hayattayken demediyse mal varlığı babanındır. Miras payı söz konusu olduğu zaman o çocukla onun arasında hiçbir fark olmayacaktır.
1: Anne mirası aynı şekilde mi paylaşılır hocam?
0: Anne için de aynıdır. Yani miras ahkamında bir şey fark etmeyecektir. Evet. Yani annenin malı da vefat ettiği zaman çocuklarına intikal ediyor. Çocuklarında da erkek ve kız olarak da erkeğe iki, kıza bir pay olarak verecektir.
1: Yani mesela kocası hayatta mesela. İşte
0: kocasının da annesinin yani hanımından o zaman payı alacaktır.
1: Payı alacak. Evet hocam. Bir de şeyi soruyor hocam, mirası bunu hani detaylı konuşacağız ama mesela bir kimsenin erkek evladı yoksa mirasındaki pay sahipleri konusu var ya hocam.
0: Evet.
1: O konuyu özellikle çok soruyorlar. Mesela anne baba hayatta mı değil mi?
0: Ya orada detaylar vardır. Anne babanın hayatta olması babanın asebi olmasını gerekli kılacaktır. Özellikle babanın. Bu takdirde kardeşlere intikal etmez ama babanın vefat etmiş olması, kızları varsa bu sefer erkek kardeşlere intikal söz konusu. Erkek kardeşler yoksa erkek kardeşlerin erkek çocukları varsa asebi olarak bunlara intikal etme diye belli bir sıralaması vardır. Dolayısıyla burada başına bu hal gelmiş olan kişinin bizim danışma hattını ararsa oradaki sorulara vereceği cevaba göre alacağı cevap da farklı olacak.
1: Evet, o zaman onu hatırlatalım hemen telefon numaramızı 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan fıkıh kurulu danışma hattımıza yine ulaşabilirsiniz. Burada pazar günü araç kıymetli hocalarımız sizlere yine suallerinize cevap verecektir. Hocam bir diğer sorumuza da 20 sene önce altınım vardı. Onu zekatın o zamanki hesaptan mı, bugünkü hesaptan mı ödeyeceğim?
0: Aslında
1: diye.
0: Dersimizin başında bunu konuşmuştuk. Yani şöyle demiştik. Eda günü mü yoksa vacip olduğu günü mü? Hanefi fıkhına göre tercih edilen görüş eda günüdür. Yani senin şu anda ödediğin gündeki kıymet neyse ister artmış olsun ister düşmüş olsun ona göre vermesi gerekir.
1: Diğer şeyler değişir mi hocam? Mezheplerde değişir mi bu?
0: Tabii bu ihtilaflı bir konudur zaten. Ha. Hanefi mezhebinde de ihtilaflı bir konudur. Vücub günüdür diyen nerede vardır. Ama tercih edilen görüş eda görüş, eda evet. günüdür.
1: Bir diğer sorumuz oldu hocam. Hac aylarında umreye gidilirse hac farz olur diye bir fetva verdi Hoca Efendi. Ramazan ayından sonra Şevval, Zilkade, Zilhicce'de giderseniz hac farz olur dedi. Bu doğru mudur diye soruyorlar.
0: Şimdi hac ayları ifade ettiğiniz üzere Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günüdür.
1: Evet.
0: Bu aylarda kişi Mekke-i Mükerreme'de bulunursa kitaplarımızın ifadesiyle bu kişi artık istitaat etmiş yani güç bulmuş demektir.
1: Evet.
0: Hac ibadeti hem mali hem bedeni bir ibadettir. Ancak diğer mali ibadetten şöyle bir fark vardır. Diğer mali ibadetlerle yükümlü olabilmek için belli bir miktar mal sahibi olman gerekir. İşte zekat için nisabı olacak, nisab üzerinde havil dediğimiz yıl geçecek, o mal işte nami olacak, kurban için işte asli ihtiyacının haricinde nisab olacak vesaire vesaire şartlardan bahsedilir. Ama hac ibadeti için şu kadar rakam ya da bu kadar rakamla alakalı değil, Allah için insanlara hac farz olmuştur, oraya gitmeye imkan bulanlar hac yapsın.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gitmeye imkan kişiden kişiye, bulunduğu yere göre değişkenlik arz eder. Yani İstanbul'da yaşayan birinin hacca gidebilmesi için gerekli olan imkanla Mekke'de yaşayan bir Müslümanın işte Arafat'a gidip de hac yapması için bulacağı imkan aynı değildir.
1: Aynı değil, evet.
0: Dolayısıyla herkesin kendine göre imkan bulup gitmesi durumunda yani o imkana sahip olduğu zaman farz olur. Peki soru şu, o imkanda vize dediğimiz olay yani hac vizesi olmaması bir imkansızlık mıdır? Bu konu aslında Hanefi fıkhında nefsül vücub ve vücubul eda şeklinde usulü anlamda ikiye ayrılan bir konudur. Yani bir insana hac nefsül vücub olarak farz olduktan sonra vücubul eda olarak, yani onu eda etmesi farz değil ise vasiyet etmesi gerekli olacaktır. Ama nefsül vücub ona farz değil ise vasiyet etmesine de gerekli değildir. Yol